0: Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Reklam. Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Radyo Spor.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Reklam. Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Radyo Spor. Reklam.

0: Reklam.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Radyo Spor.
3: Opel Combo 600 bin TL kredi için sıfır faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Reklam. Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Radyo Spor.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sizlerle birlikte her pazar olduğu gibi hafta sonunun son gününde Radyo Spor'da günü birlikte açıyoruz. Herkese keyifli, mutlu, sağlıklı, huzurlu, ailesiyle birlikte geçirdiği güzel bir pazar diliyorum. Ümit ediyorum bugün sizin için yavaş geçen hafta başının gelmediği bir gün olur. Tabii burada bizler için de tam aksini temenni ediyorum. Ümit ediyorum su gibi akıp geçer bakalım. Evet, bildiğiniz gibi hafta sonları programında pazar günlerinde özellikle off season'da, yani basketbolda sezon açılmadan önce genel itibariyle zamansız konulara giriyoruz. Futbol, basketbol ayırt etmeksizin biraz daha sohbet etmeye çalışıyoruz. Bugün de aynı doğrultuda devam edelim. Sizlerle WhatsApp hattımızı önce bir paylaşalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettikçe değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Şimdi ilginç demeyelim abi, küçük bir haber turuyla başlayalım. Göz gezdirelim üzerine biraz. Bazı haberlerine değinelim. Cedi Osman, bildiğiniz gibi yazın en flaş hamlelerinden biriydi. Panathinaikos'tan ayrılıp Fenerbahçe, MFS,

0: mi yoksa ne bileyim başka bir yer mi, Real Madrid mi, Barcelona mı vesaire, bu ayarda şeyler düşünürken PAOK 2 milyon euro bir buyout bedeli ödedi. Üstüne üstlük 3 milyon euroluk yıllık bir maaşla birlikte de Cedi Osman PAOK'a, yani Euro Cup takımına imza attı ki biliyorsunuz normal şartlarda Euroleague'de kalmasını bekliyorduk. Az önce de söyledim, hani belki NBA bile gitse daha az şaşırtıcı olurdu diye tahmin ediyorum. Orada Trinchieri, Nick Calates, Raquan Gray gibi önemli oyuncularla birlikte iyi bir takım kuruldu. Yine Marcus Forster transfer edildi. Gerçekten iyi bir kadro var. Euro Cup'ın da bu sene ciddi adaylarından. Burada 3 tane hazırlık maçına çıkmış şimdiye kadar off-season'da Cedi Osman. Oradaki performansları dikkat çekici. Oradan girmek isterim. İtalyan takımlarıyla anladığım kadarıyla bir hazırlık turnuvası ya da hazırlık maçları oynuyor PAOK. Cedi Osman Udine karşısında 22 sayı, Napoli karşısında 31 sayı, Olimpia Milano karşısında da 19 sayıyla maçın yıldızı olmuş takımı adına. Bunlardan şu çıkarım yapabiliriz. EuroLeague'e ağır kaçacak bir oyuncu Cedi Osman. Ve orada ciddi de bir MVP adayı olmasını beklemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bakalım, burada ilginç bir sezon olacak. Cedi Osman'ı Euro Cup'ta görmeyi ben hakikaten yakın gelecekte çok beklemiyordum. Burada iyi de teklifler almıştı Bahçeşehir'den, Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Efes'ten ama ilginç bir kariyer tercihi yaptı. Hepimiz de şaşırdık. Orada iyi de karşılandığını gördük imza töreninde. Yani Andrea Trinchieri yönetiminde PAOK bu sene Olympiakos ve Panathinaikos'a zorluk çıkartacak mı? Hayır. Ama rekabetçi bir takım olacak. Ciddi de bir bütçeleri var. Muhtemelen Euro Cup'ta da ciddi favorilerden biri olacak. O yüzden burada Cedi Osman'ın tercihiyle alakalı biraz konuştuk. Doğru ya da yanlıştır bu noktaya giremiyoruz ama iyi bir başlangıç yaptığını en azından elimizdeki bilgiler ışığında söylemek gayet mümkün. Burada Panathinaikos'la alakalı bir gelişme paylaşmak isterim. Biliyorsunuz geçen sene Olympiakos maçında verilen hakem kararlarının ardından Başkan Dimitris Yanokopoulos iyice sinirlenip Euroleague Başkanı, eski Panathinaikos oyuncusu Dejan Bodiroga'nın salondaki tavanda asılı olan fotoğrafını kaldırtmıştı. Bodiroga'nın şampiyonluk pankartı, yani bu işte şampiyon olan yıllarda kupa fotoğrafı asılır ya, bizde öyledir. Orada oyuncuların kupayı kaldırdığı fotoğraflar var. 6 Mart'ta kaldırılmıştı Olympiakos Panathinaikos maçından sonra. Dün itibariyle yeniden protestosunu sonlandırıp Panathinaikos stadyumu astı. Dejan Bodiroga'nın kupa kaldırırken ki fotoğrafını. Öte yandan bu sene sular durulur mu Euroleague yönetimi ve Panathinaikos arasında, özellikle Başkan Dimitris Yanakopoulos arasında, onu da bilmiyoruz ama bekleyip göreceğiz. Burada aklınıza gelen böyle kulüpler ve yönetimsel federasyonlar arasında yaşanan skandal hadiseler var mıdır mesela? Onu konuşalım isterseniz. Hani burada şeyden bahsetmiyorum. Ufak tefek şeylerden bahsetmiyorum işte. Tepki gösterdi federasyon başkanının görselini indirdi stadyumdan gibi böyle radikal şeyler var mı aklınıza gelen mesela? Düşünüyorum. WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım. Sizden de gelecek fikirler üzerinden biraz konuşalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyospor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince sizlerden gelen mesajları da değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Bakalım bakalım. İyi yayınlar Burak Bey. Günaydın. Şu konuya değinmek istiyorum. Arda Güler Real Madrid'de Mourinho zamanında az süre alıyor. Girdiğinde iyi futbolu görüyoruz ama kendi görüşüm başka bir takıma gitmesini isterdim. Orada daha başarılı olur demiş Bursa'dan Aykut Bey. Yani dün de mesela Diomande ile başladı Mourinho. 4-1 Real Madrid kazandı. Arda Güler bir de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Arda cezalı diye Brahim Diaz'la başladı. Ligdeki bir önceki maça da Brahim Diaz'la başladı. Ben anlamıyorum nedenini. Oynadığı maçlarda sahanın en iyilerinden biri de Arda oluyor. Hayır, burada şey de enteresan geliyor bana. Yani çok taktik farklı bir anlayışla çıkarsın. Arda'nın yerine gidersin, atıyorum Valverde gibi daha savunma yükünü çekecek iki yönlü bir oyuncu almak istersin. Bu gayet makul. Yani farklı özellikler barındırıyor ama Brahim Diaz'ın Arda'dan daha iyi hiçbir özelliği yok. Belki birebir de daha iyi adam eksiltiyordur. Hani biraz daha kanat oyuncusu profilinde olmasından ötürü onun haricinde çok ciddi bir fark yok. Brahim Diaz'ın daha iyi olduğu bir nokta da yok. Yani bana enteresan geliyor. Mourinho'nun ben sezonu tamamlayıp tamamlayamayacağına dair çekimserim. Şampiyonlar Ligi'nde bence çeyrek final, yarı final etabını geçmesi çok zor. Takım müsait ama çok daha iyi takımlar var. Bayern gibi, PSG gibi, Barcelona gibi. Ligde Barcelona zaten makine gibi başladı şu anda. 4 haftada 17 gol atıp sadece 2 gol yediler. Futbol olarak da Real Madrid'in önündeler. O yüzden işleri çok zor. Arda Güler'in de ayrılması. Mesela atıyorum şu an Fabian Ruiz'in yerine. O kadar box to box bir oyuncu değil ama Paris'te olsa ya da ne bileyim Barella ile Hakan'ın yanında Inter'de olsa, Arsenal'da diyeceğim, Arsenal'da bir sürü orta saha var. Onu geçiyorum. Ya bir sürü takımda çok rahat oynayabilir şu an. Mesela Enzo Fernandez ayrıldıktan sonra Chelsea'de Caicedo ile. Atletizm olarak belki çok iyi olmayabilir ama mesela Chelsea'de düşünüyorum. Liverpool'da belki. Konu her yerde oynayabilir Arda şu an ya. Böyle tek tek saymaya da gerek yok gerçi. O yüzden Real Madrid'de son yıllardaki teknik direktörlerin Arbeloa hariç sürekli şeyini gördük. Rotasyonda ilginç tercihler alındığını gördük Arda Güler'le alakalı. Ama dediğim gibi yani Arbeloa haricinde çok oynatan olmadı. Ayrılsa çok üzülmem. Ben zaten Real Madrid'i de şahsen çok seven biri olmadığım için açıkçası çok üzülmezdim. İyi yayınlar Burak Bey. Şu konuya değinmek isterim. Okey, bunu okuduk. Burak Bey merhaba. Hayırlı pazarlar. Cedi Osman neden Panathinaikos'tan ayrıldı? Obradovic'in de çalışmak istediği bir oyuncuymuş bu arada. Bunu Yunan basından bir arkadaşımla sohbetimizde öğrenmiştim. Oyuncu daha fazla süre almak için biraz Isaac Bonga transferinden de rahatsız olup 3 numaraya Bonga net bir hamle, çünkü oynayabilecek bir hamle. Bonga transferinden de rahatsız olup net oynayabileceği bir yere gitmek istemiş. Burada Pauk nereden çıkıyor? Tolyopoulos var. Orada Vasilis Tolyopoulos. O Aris'e gitti sonra. Pauk bir teklif koyuyor masaya. Cedi ve işte Tolyopoulos'u takımdan göndermek istiyor Panathinaikos. Cedi ve Tolyopoulos'u paket halinde alalım diye. Panathinaikos bunu kabul ediyor. Anlaşıyorlar. Pauk Cedi'yi buyout'una deyip 2 milyon dolar alıyor ama Tolyopoulos'u almıyor. Tolyopoulos da sonra Aris'e gidiyor. Orada Pauk'un yaptığı bir küçük Ali Cengiz oyunu var. Yani Cedi Osman'ın ayrılma sebebi bu. Yunanistan'da kalmayı neden tercih etti? Yaşamayı seviyordur orada. Güzel bir iklim vardır. Baskı daha azdır. En azından kendi halkı tarafından. İyi de para kazanacak. 3 milyon euro. Euroleague'de çok iyi oyuncular 3 milyon euro kazanıyor. Ki Cedi de çok iyi bir oyuncu ama 3 milyon eurodan 3 yıllık bir kontrat herkes alamıyor Euroleague'de. Yaş vesaire faktörler de önemli. O yüzden gerekçeleri buna bağlıyorum. Selamlar 6. adam, hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim. Öncelikle Eser Pehlivan kardeşimin doğum günü en içten dileklerimle kutlarım. Eser Bey'in buradan doğum gününü kutlayalım biz de. Nice mutlu seneler dileyelim. Aynı zamanda beyin cerrahı doçent doktor Ali Börekçi, yeğenim Bahadır, babası Bahadırcan, Mustafa Demirkaya, Hüseyin Mecit ayrıca selamlar sevgiler sunarım demiş Yunus Delfindane. Buradan kendisine de selamlar sevgiler diyelim. Kısa bir araya gidelim, mesajları bekliyoruz. 0538 052 1487 dedik ve araya gittik.
1: Burak Alaca'yla 6. adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam.

Da kaldığımız yerden devam edelim. Merhaba Burak Bey, kızım Ada ile pazar sabahı sizlerin spor sohbetini dinlemek büyük bir keyif. İyi yayınlar, başarılar dilerim demiş sevgili Ulaş Saygılı. Buradan kendisine de selamlar, sevgiler, mutlu pazarlar diliyorum ailenizle birlikte. Daha önce sevgili Ulaş Bey burada bizi ailesiyle ziyaret etmişti. Gerçekten keyifli bir aile maşallah diyelim, ümit ediyorum. Dediğim gibi keyifli bir hafta sonu olur. Saygılı ailesi için de. Burak Bey iyi yayınlar. İyi pazarlar. Sizce Karşıyaka bu senelikle üst sıralara oynayabilecek bir kadro kurabildi mi? Yoksa yine düşmemeye mi oynayacağız? İkincisi daha yakın gibi. Yani neden diye soracak olursanız. Öncelikle Karşıyaka'da bende en çok endişe yaratan konu şu. Açık söyleyeyim. Hani çok iyi yabancılar da alsan. Parasını ödeyemeyip bir süre sonra onlarla yolları ayırmak, fibalık olmak vesaire, bunlar öncelikle Karşıyaka adına beni korkutan şeyler. İki, kadroya baktığımda 3 tane fena olmayan yabancı var. Dediğim gibi bunların ödemesi düzgün yapılacak mı onu görmek lazım. Xavier Mumford inanılmaz iyi bir skorer olduğunu düşünüyorum. Daha önce Hapoel Tel Aviv'de Euro Cup döneminde izlemiştim. Hatta Beşiktaş'ın 28 sayıdan dönüp Hapoel'i yendiği maçta. Onun haricinde Steven Enoch. Daha önce Baskonya'da oynamıştı. Ülkemizde de Telekom ve Mersin'de oynamıştı. Tecrübeli bir oyuncu. Yani o düzey için yeterli olacaktır. Brent Weber. Beğendiğim bir oyuncu. Daha önce Büyükçekmece'de oynamıştı. İki yönlü bir oyuncu. Oyunun hem savunma hem hücum tarafında oldukça verimli. Çok da fiziksel bir oyuncu. Bu üçlü ekseninde dediğim gibi Weber, Mumford ve Enoch ekseninde bir şeyler yapma potansiyeli var Karşıyaka'nın, ama dediğim gibi burada asıl mesele ödemelerin düzenli yapılabilmesi. Diğer yabancılar işte Khalid El Amin'in oğlunu vesaire transfer ettiler. Zor onlarla, yani bir ciddi bir tecrübe eksikliği var. Onun haricinde büyük lig tecrübesi yok. Yani buradaki rekabetçilik düzeyini kaldırabilecekler mi bilmiyorum. Mesela Japonya B Ligi'nde küme düşen takımlardan birinden bir skorer gelmiş mesela. Rashard Kelly miydi? 14 sayı ortalıyormuş orada ama çok fazla top kullanıyormuş. Mesela Japonya gibi farklı basketbol kültüründe küme düşmüş bir takımdan buraya gelen bir oyuncudan çok fazla bir şey beklemek doğru olmaz sanki diye düşünüyorum. Biraz daha tabii burada oyuncuları detaylı izlemek de lazım. Ön yargıya da gerek yok ama 3 aşağı 5 yukarıda bugüne kadar bütün bu tarz şeylerin örnekleri olduğu için de tahmin etmek zor değil. Bakalım. Karşıyaka için dediğim gibi çok biraz karamsar olduğumu söyleyebilirim. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Arda Güler için Real Madrid'den gitsin diye yıllardır akıl veren bir kitle var. Bu kitle Real Madrid'in ne kadar üst bir seviye olduğunu hayal edemiyor herhalde. Real Madrid'den kovsalar bile Arda gitmemeli. İnsanlar rüyasında bile Real Madrid'i göremez. O kadar üst seviye. Hayal ötesi bir takım. O sebeple Real Madrid eğer mümkünse 35 yaşına kadar kalmalı. Real Madrid seviyesinde dünyada belki bir iki takım var. Şöyle düşünelim. PlayStation'da bile herkes Real alır. Çünkü çok güçlüdür. PSG, City, Chelsea, Inter hiçbiri Real Madrid seviyesinde değildir. Ya Real Madrid dünyanın en iyi takımı olabilir ama burada huzur önemli ya. Mesela şu an ne bileyim, nasıl bir örnek vereyim, kurum ismi vermeden onu da bilmiyorum da dünyanın en prestijli kendi alanında ya da en prestijli kurumda çalışıp işte ne bileyim refahtan uzak olmak mı, refah işte çalışma standartlarını sevmemek mi, mutsuz olmak mı, yoksa bir tık alt yine iyi bir kurumda daha yetkin biri olmak mı? Bir tık alt iyi bir kurumda daha yetkin biri olmayı tercih ederdim ben. Ya burada zaten tekrardan o seviyenin üstünde olduğunu gösterirsen bu sefer muhtemelen Barcelona'ya falan gidersin ya da Bayern Münih'e gidersin. Yani o Real Madrid ayarındaki takımlardan. Ben dediğim gibi ben çok ters bakmıyorum buna. Eğer bir yerde mutlu değilsen oranın ne kadar büyük olduğu, ne kadar kudretli olduğunun bir önemi yok. Ya da ne denir ona, haksızlığa uğruyorsan her şeyden öte. Bence bunlar daha önemli. Burak Bey, keyifle takip ediyoruz sizi. Dört büyük takımlar arasında Beşiktaş'ın performansını nasıl buluyorsunuz? Şampiyonluk yolunda avantaj durumu nedir sizce?
Bence bu sezon en Avrupa'yı futbol oynayan takım Beşiktaş. Modern futbol oynayan takım Beşiktaş. Neden diye sorarsanız işte rakibe ön alan baskısı yap. Tempo

tempolu oyna, topu çabuk geri kazan, 3-4 topta rakip kaleye git gibi bütün bu hani Avrupa'da şu an Paris, Barcelona gibi takımların uyguladığı o futbol anlayışını Beşiktaş uyguluyor. O yüzden ben Beşiktaş'ın gidişatından memnunum. Şu an net söyleyeyim. Ligin en modern futbol oynayan, en pozitif futbol oynayan takımı. Henüz işte İsmail Kartal'ın 4. dönemi, Okan Buruk 4 sezondur burada, 5. sezonuna giriyor. Henüz takımın başında 3 ay önce geçmiş olmasına rağmen Vincenzo Italiano'nun takımı ligdeki az sayıda koç takımı görüntüsündeki takımdan biri. Alanyaspor mesela bunlardan biri, onu söylemek lazım. Eskiden Göztepe öyleydi. Ya bu anlamda Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda avantajı olur mu? Evet, olabilir. Ya çünkü hep B planı eksikliğinden bahsediyoruz ya Avrupa maçlarından sonra teknik direktörlerimizde. Ya mesela Okan Buruk'un bir planı var. Ligde 4 senedir ona neredeyse her maçı kazandırıyor. İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ana planı çoğu zaman maçlardan hatasız çıkıyor ya da başka bir teknik direktörün. Vincenzo Italiano'nun ana planını da durduracak çok fazla materyal yok Türkiye'de. O yüzden şampiyonluk yolunda da ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bir sakatlık, kaza, bela olmazsa. Kemal Bey yazmış. Sadece günaydın kral deyip bir kartal emojisi atmış. Günaydınlar efendim. Selamlar, sevgiler. Günaydın Burak Bey. Bence Cedi Osman huzuru seçmiş. Obradovic'in fırçasını yemek yerine bir alt ligi ve huzurlu olmayı tercih etmiş. Burada Euro Lig'den Euro Cup'a geçişten bahsetmiş Nihat Bey. Ya Obradovic fırçasından ziyade diyeceğim ama Obradovic'in de görmek istediği bir oyuncuymuş. Dediğim gibi orada Isaac Bonga hamlesine tutulmuş. Hani Obradovic'in Partizan'dan eski bir oyuncusu. Kendi oyuncusunu aldığına göre onu oynatacak izlenimine mi kapıldı bilmiyorum ama kalsa yine Cedi Osman her türlü oynardı Panathinaikos'ta. Yani bilmiyorum, baskı daha baskı Panathinaikos taraftarı kadar sert ve tehlikeli bir PAOK taraftarı da var ama ne coaching ne de kamuoyu olarak tabii ki Panathinaikos kadar baskın olacaklarını zannetmiyorum bu anlamda. Belki biraz daha huzurlu olmayı ya da yine yaşam paketini arttırmayı, çünkü 1.6 alıyordu Panathinaikos'tan, buradan 3 alacak. Yani yaşam paketini arttırmayı vesaire düşünmüş olabilir. ...13 Eylül Dünya Ne Günü, Yunus abi göndermiş. İş yerinden seçeyim. Dünya Sepsis Günü'ymüş, sepsis hastalarına dikkat çekmek için. Buradan bütün sepsis hastalığının ne olduğunu bu arada bilmiyorum, lütfen cehaletime verin ama bakalım. Buradan bütün hastalara da, bu soruna muzdarip olan herkese de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim, ümit ediyorum. Çözümü olan ya da en azından dizginlenebilen bir şeydir. Bakalım neymiş. Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı aşırı ve kontrolsüz tepki vermesi sonucu kendi organlarına zarar vermeye başlamasıdır. Hayati tehlikesi olan acil bir durumdur. Enfeksiyon akciğer, idrar yolları, karın, cilt gibi birçok bölgeden kaynaklanabilir. Bu peki sepsis anlık bir komplikasyon o zaman. Düzenli olarak sepsis hastası olmak gibi bir şey yok anladığım kadarıyla. Ya da her hasta olduğundan böyle oluyor mesela. Bilmiyorum. Şifa dileyelim bundan muzdarip olanlara. Dünya Yazılımcılar Günü'ymüş. Hiç anlamadığım bir şey. Çok da dediğim gibi masa başı çalışmayı kendim de yapıyorum bazı işlerimden ötürü ama sevmiyorum. Allah sabır versin. Bir keyif alıyorsanız tabii ne ala. Son olarak da Dünya Pozitif Düşünme Günü. Hayata olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmayı teşvik eden, eğlenceli ve farkındalık yaratan bir gündür. Evet, mesajlarınızı bekliyorum. Ben de iki kelam edeyim. Dünya Pozitif Düşünme Günü ile alakalı. Pozitif kalabiliyor muyuz? Kalamıyor muyuz? Ben kendi adıma net bir ifade kullanamam iki yönde de. Biraz üzerine konuşuruz. 0538-052-1487 tekrar ediyorum. 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Pozitif düşünme günü ile alakalı. Yani ben çok optimist ve pozitif düşünen bir insan değilim. Yani tabiatım bu şekilde değil. Biraz da her şeyin olası en kötü ihtimalini
istemsiz bir şekilde düşünüyorum. Bu şey değil, hani huzur duyduğum ya da keyif aldığım bir şey değil. Yapı meselesi. Zor hakikaten. Ama pozitif düşünmek de önemli. Yani şu yüzden söylüyorum. En kötüsünü düşündün diye en kötüsü olmuyor. Şey mentalitesi de yanlış, artık ona da karar verdim. Kendini hayal kırıklığına hazırlama mentalitesi de yanlış. Hani çok iyi beklentilerin olur, işler terse gider, tamam terse gitsin o zaman ya, yapacak bir şey yok. Beklentilerini düşük tutarsan da bu sefer şey oluyor, onu fark ettim. Hani hep söylerler ya, beklentini çok yüksek tutarsan o iş patladığında daha fazla hayal kırıklığı derin olur, daha sarsıcı olur diye. Ben şu noktadayım şu an. Beklentini yüksek tut. Hayal kırıklığına uğra olmayınca okey. Ama beklentini düşük tutup kendini o şeyden çok soğuttuğun zaman da şunu gözlemledim ben. O şey olumlu anlamda sonuçlansa da aynı hazzı duymuyorsun. Kendini ondan irite ediyorsun çünkü mesela. Bu da farklı bir perspektif. Açık bir şey söyleyeyim mi? Hani hepsini toparlamak gerekirse. İnsanlarda hani sürekli bir kutuplaşma var ya kendi arasında, hayata bakış konusunda herkes bir uçlarda yaşıyor. Bilmiyorum, hayatı çok mu sıkıcı buluyorlar ya da şey midir mesela, daha özel hissetmek mi, farklı hissetmek mi istiyorlar bilmiyorum ama bence en doğrusu şu: hayata karşı çok pozitif bir yaklaşımda olmak, çok negatif bir yaklaşımda olmak değil, nötr olmak en iyisi. Duruma göre davranışlar değişebilir ama hayata karşı biraz nötr olmak lazım. Çok abartmamak lazım bazı şeyleri. Bu şekilde düşünüyorum. Bekliyorum sizin de pozitif düşünce günüyle alakalı mesajlarınızı. 0538-052-1487 diyelim. Önder Özen'in dediği gibi Beşiktaş çok acımasız bir takım olacak. Sabır demiş bir dinleyicimiz. Ya görüntü o yönde, çok rakibi boğan hırpalayan bir Beşiktaş var güncel görüntüde. Çok acımasız bir takım da olabilir. Bu da yanlış bir yorum değil. O izlenimi veriyor Beşiktaş açıkçası. Selamlar Burak Bey. Okan Buruk'la alakalı bir sorum olacak. Kocaeli maçında ya da lig maçında rotasyona gitmesi gerekmez mi? Okan Buruk'taki bu inat ne? Genç ve yedek oyuncular nasıl adapte olacak? Arda Önyay kayboldu. İsmail Kartal'ı kutluyorum Bartu'dan dolayı. Okan Buruk o cesareti gösteremedi. İsmail Hoca'nınki de Roma maçında biraz mecburiyetten oldu ama ya şöyle, Galatasaray rotasyon yapmazsa, oyuncuların sakatlık yükü artarsa, işte görüyorsunuz Osimhen'in yokluğunda takımın ne kadar zorlandığını, böyle eksik oyuncu adedi artarsa Galatasaray için çok iyi olmayacaktır. Ya Okan Hoca'nın da burada vites düşürmesi lazım. Biraz daha oyuncuları değiştirmesi, dinlendirmesi lazım. Ya Kocaeli Spor maçı doğru maç mıdır? Evinde oynadığım bir maç. Bu risk burada alınabilir diye düşünüyorum. Yani bu anlamda size katılıyorum. Bakalım bakalım bakalım. Ya Süper Lig'de de bu senenin dinamikleri geçen seneki gibi, hani iki takım da hiç yenilmeyip sonuna kadar gidecek, çok az fire vereceklermiş gibi değil. Büyük takımlar da bol bol puan kaybedecekmiş gibi. Hani geride kalan haftalarda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un ikişer mağlubiyeti var. Beşiktaş'ın bir mağlubiyeti var. Galatasaray'ın henüz mağlubiyeti yok ama beraberliği var. Daha 5 haftada tökezlemeler başladı. Geçen sene bunları çok fazla görmüyorduk. O yüzden bu sene biraz daha hareketli geçecek diye düşünüyorum. Daha rekabetçi geçecek diye düşünüyorum. Yani bunları göreceğiz. Devam edelim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Tekrardan onu hatırlatayım. Bir yandan da notlarımı kontrol ediyorum. Pozitif düşünceler ile alakalı. 0538 052 1480. Bugün Dünya Pozitif Düşünce Günüymüş. Ona binaen bu arada. Ne anlatıyorsun demeyin. Onun altını çizelim. Sevgili Yunus Delfin'de hani hatırlatmıştı. Yani böyle günleri bu arada kim karar verip de belirliyor, onu da ayrıca merak ediyorum ama yani çok manalı mı tartışılır. Neden diye sorarsanız, pozitif düşünmenin bir günden ibaret olması, kutlanabilir bir şey olmasına gerek yok. Yani toksik derecede pozitif düşünmek de sıkıntı. Toksik derecede negatif düşünmek de ayrı bir sıkıntı. Akışına bırakmak lazım işte. Bunların hepsi bizi çeşitli yönlendirmeler. Modern dünyanın getirdiği işte toksik düşünme, olumlu düşünme, olumsuz

0: Genel şeyi çok görüyorum Z kuşağında. Ben üzücü buluyorum bu arada. Z kuşağını şu yüzden söylüyorum, akranlarım zaten birçoğu ya da benden küçük olanlar için söylüyorum. Alfa kuşağı ve alfa diye düzeltiyorum. Y kuşağında ve X kuşağında yok. Şu yüzden. Orada bir şey modeli varmış aile yapılarında mesela. Bunu 70'li 80'li yıllarda doğanlar daha iyi anlayacaktır. Duyduğum bir şeylere binaen söylüyorum. Aile yapıları biraz daha farklı standartlardaymış. İşte babalar çok fazla sıcak temas kurmazmış annelerle vesaire. Yine bu ailenin belli bir hiyerarşisi varmış. Günümüzde ben şunu görüyorum. Hani 2000 sonrası ya da 95'ten sonrası bilmiyorum. Kendi jenerasyonumu söyleyeyim. Herkeste bir sevgiye ihtiyaç durumu var. Bunu şeyden söylemiyorum bu arada. Elzem bir ihtiyaç olduğu için değil. Herkes birbirinin sevgisini kazanmaya çalışıyor. Herkes dışarıdan bunu iyi gözükmeye çalışıyor. Bunu şey olarak söylüyorum, görüntü olarak değil, iyi kişi, iyi bir profil çizmeye çalışıyor vesaire. Herkes insanların onu sevmesini fazla umursar bir hale gelmiş. Bu tehlikeli bir şey. Ben hep söylerim. Herkes sizi seviyorsa sizde bir yanlışlık vardır diye. Günümüzde böyle bir sıkıntı var. Bunu duygusal boşluğa mı bağlarsınız? Farklı şartlara mı bağlarsınız, farklı sebeplere mi bağlarsınız bilmiyorum ama günümüzde maalesef böyle bir problem var. Ya dediğim gibi bence biraz nötr olmak lazım. İnsanları kendin olmaktan keyif alabilmek önemli. Aksi takdirde insanların seni sevip sevmediğini çok bir önemi yok. Yani sen kendin değilsen sen de kendini sevmezsin. İnsanların çok ne düşündüğünün anlamı kalmıyor. Ben Nihat Çetin, dönmemek üzere istifa eden hocanın peşinde koşan yönetimi eleştiriyorum. Benim beklentim bu beraberlikten, bu saatten sonra hayır gelmez. Umarım yanılırım demiş. İsmail Hoca'ya bence büyük haksızlık yapıldı. İsmail Hoca'ya bence büyük haksızlık yapıldı. Ya tavır tarz söylem önceki maçlar değil ama şu yüzden bir puan almış Roma gibi iyi bir takıma karşı. Bunu takdir etmek lazım. Roma Serie A'ya 3'te 3'te başlamıştı. Ama bunun üzerine pet şişeler, anladığım kadarıyla bir küfür kıyamet bir şeyler de var bilmiyorum ama yani hocanın son zamanlarda çok fazla baskı altında olmasından da mütevellit taraftardan ötürü artık iyice bardak taştı gibi. İnsan olarak üzüldüm. Hiç kimse böyle bir tavrı, böyle bir yaklaşımı hak etmiyor. İsmail Hoca'nın çok da naif bir profil olduğunu düşünüyorum. Hani tanıyan eşten dosttan da duyduğum kadarıyla gerçekten ayıp. Medya çok fazla provoke etti. Fenerbahçe taraftarda bu provokasyonlara çok geldi maalesef. İsmail Hoca ile alakalı. WhatsApp hattımızı veriyorum, mesajlarınızı bekliyoruz. Bir reklama gideceğiz. Sonrasında 0538 052 14 87 diyelim. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. İsmail Hoca kendi geliştiren bir hoca değildi bence. 4 maçta alınan puan kayıpları bence İsmail Hoca'ya yazar. Hakem falan konuşuluyor ama Beşiktaş'ın hakem hatalarına rağmen kazanması da İtalyano'ya yazılabilir demiş.

Kemal Bey, ya Beşiktaş'ın bu sezon dün bir istatistik gördüm. Doğruluğunu bir teyitlemek lazım tabii ama bir bakıyorum hemen. Bakalım bakalım doğru mu? 4 6 7. Beşiktaş'ın bu sezon iptal edilen gol sayısıyla Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki gol sayısı çok yakınmış mesela. Ya ben İsmail Hoca'nın dediğim gibi insan olarak çok naif, çok kıymetli bir kişilik olduğunu düşünüyorum. Hoca olarak hep söylerim. Yani teknik olarak yaptığım bir yorum bu. Yoksa iyisinde kötüsünde değilim. B planı eksikliği yaşıyor bence. Farklı rakiplere göre farklı hamleler gelmiyor. Ha, bu anlamda İsmail Hoca'yı biraz eleştirebilirim ama bu da şey değildir. İyi hoca kötü hoca noktası değil. Ben sadece bir nüanstan yalnızca bahsediyorum. Burak Bey, pozitif olarak her işin iki yönünü düşünüyorum. Olursa güzel benim için, olmasa da dünyanın sonu değil, sağlığımız yerinde olsun. Şükür bir de bizim takımlarımız artık altyapıdan genç oyuncu çıkaramadı. Şükürden sonra bu farklı bir cümleymiş. Bir de bizim takımlarımız altyapıdan genç çıkarması lazım. Türk teknik adamlar yapmadığı zaman çok kızıyorum demiş Bursa'dan Aykut Bey. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence hani Okan Hoca 4 senedir şampiyon oluyor vesaire. Şu an Türkiye'de çok fazla yerli teknik direktör havuzunda elit şampiyon yapacak hoca kalmadığını düşünüyorum öncelikle. Okan Hoca haricinde. Bence bundan sonra Süper Lig'de işte şampiyonluk yolundaki takımları mat etmenin, başarılı olmanın mantığı, yordamı Avrupalı hoca olacak. İtalyan'ın için söylemiyorum. O bir örnek. İşte geçen sene Thomas Rice'ın yaptıklarını gördük. Stoylov'un senelerdir yaptıklarını görüyoruz. Bence Türk hoca yetişmiyor çok fazla. Hiç yok demiyorum ama çok fazla yetişmiyor. Özellikle üst düzeyde. O da şu yüzden. Futbol bırakan oyuncuların hepsi bir senede lisans almadan teknik direktörlüğe başlıyor. Orada bir cefa çekme süreci yok. Teknik direktörlük yolculuğunda. Direkt takım da buluyorlar Süper Lig'de. Mesela birincilikte çalışanları da yok enteresan bir şekilde. Ne, ben şunu söyleyeyim. Avrupalı, modern futbolu bilen, futbolu bilen, yani sadece buranın içinde lokal bir koç olmayan, iyi taktisyen olan ve buraya oyun fikri olarak yakın olan hocalar bence burada başarılı olacak. Hani bu Zico'dan beri yabancı hoca şampiyon olamıyor deniyordu ya. Şu an Okan Buruk haricinde, belki İsmail Kartal takım güçlü ve geçmişte denedi diye haricinde şampiyon olabilecek yerli bir tane hoca görmüyorum. Dediğim gibi hani İsmail Kartal tarafında zaten elimizde net bir ipucu yok. Okan Hoca da daha önce şampiyon olduğu için, şu anda da hani maç eksiği var ama kazanırsa lider olacağı için bunu söylemek lazım. Bence Süper Lig'de İbre bu Zico döneminden bu yana ilk kez yabancı hocaya dönecek. Net söyleyebilirim bunu. Almanya Duisburg'dan selamlar. Ben Uğur Budak. Bir süre önce geçirdiğim bir rahatsızlıktan dolayı uzun zamandır programlarınızdan uzaktım. Hastanede bayağı zaman geçirdim. Şimdi de rehabilitasyon sürecini bekliyorum. Çok geçmiş olsun bu arada. Umarım şu an daha iyisinizdir. Yani keşke yapabilecek bir şey olsa buradan. Acil şifalar diliyorum sevgili Uğur Buda. Evet, bayağıdır programlarda göremediğimiz bir dinleyicimizdi. Ümit ediyorum her şey yolundadır. Sağlığınız, saatiniz en kısa zamanda tekrardan eski seviyesine ulaşır. Bu esnada TBL başladı. Geçen sene ligden çekilince bizi çok üzen Yalova Spor bu sene Harem Spor çatısı altında lige döndü. Dün de görkemli bir galibiyet aldık. Hep böyle küçük şehrin büyük hikayesi yine geliyor. Selamlar, saygılar demiş Uğur Budak. Selamlar, buradan geçmiş olsun diyelim tekrardan. Niye Yalova 77 semt Yalova Spor olarak çıkmıştı ya? Burada sürdürülebilirlik önemli, yoksa inip çıkmakla bir şey yok. Ya çünkü şey yok, hani Premier Lig gibi buna finansal da bakamıyorsun. Mesela indin çıktın abi, çıktın gelir elde ettin, kurumu rahatlattın, düştün paraşüt aldın değil. Basketbol Süper Lig'e inip çıkmak zaten çok kazançlı bir organizasyon değil. Prestij için yapıyorsun. Bir de indi çıktı yaptıktan sonra hani sürekli onun bir kulübe artısı yok. Bence kulüp kültürünü, kulüp DNA'sını iyice bulandıran bir durum olur diye düşünüyorum.
Şöyle açıklık getireyim mi? Pozitiflik konusunda söylediklerinin altına imza atarım. Kendim mesela hayatında olan iş, eş, arkadaş ortamında kişinin pozitif kalması yönünden etkili olacağını düşünüyorum demiş Yunus abi. Neticede negatif olan kişilerden uzak durmak ister genel olarak herkes. Sesten üşütme mi var demiş. Üşütme yok ya, şu an çok iyiyim. Sadece işte şey, ne denir ona? Sabah diye herhalde. Yani yoksa gayet iyi hissediyorum. Zindeyim. Biraz da burnum tıkalı, alerjiden zannediyorum. Onun haricinde gayet çok şükür diyelim, sağlığımız saatimiz yerinde. Bugün haftanın son günü bir yandan. Mutluyuz. Onun haricinde çok şükür iyiyiz diyelim. Buradan Yunus abiye de sevgilerimi yollayayım. Uğur Budak kardeşimize de Allah'tan şifa diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz demiş sevgili Yunus Derfindane. Buradan iletmiş olalım Uğur Bey'e de bu mesajını. Mesela çok toplumda karıştırılan bir şey. Yunus abinin mesajına binaen söylemiyorum. Bu bambaşka bir konu. Negatif olmakla realist olmak çok karıştırılıyor. İnsanlara duymak istemediği şeyleri söyleyenler de genelde çok toplumda takdir gören ya da karşısında sevgi beslenen insanlar olmuyor. Ya burada dediğim gibi ilginç bir durum var. Bazı şeyleri, bazı anlamları birbirine karıştırdığımızı düşünüyorum. Çok realist insanlar da negatif görülüyor. Ha şunu okeyim mesela. Safi negatif olmak için negatif, hani huzursuz edecek düzeyde insanlara hakikaten uzak durulabilir. Onda bir sıkıntı yok. Vardı öyle tanıdıklarım. Hani uzak durup durmamak meselesinden bahsetmiyorum ama fıtratı negatif mesela. Onlardan uzak durmak gerekiyor. İnsan biraz huzurunu, psikolojisini kötü etkileyebilir tabii ki. İzmir'den Cüneyt, merhabalar, güzel yayınlar diliyorum. Bibero için ayrılmasına üzüldüm fakat Larkin'in kadroya katılmasına sevindim. Larkin Ergin'e tam Anadolu Efes zamanındaki o muhteşem oyununu umarım Fenerbahçe basketbol takımında bizlere izletir demiş. Ya Tarık'ın ayrılmasına ben de üzüldüm. Tarık gerçekten Fenerbahçe'de kaptan olacak düzeyde bir oyuncuydu ki bir gün belki geri dönecektir. Belki demeyeyim, kesin olarak. Bir noktada evine dönecektir. Larkin yani Anadolu Efes dönemine nazaran hep söylüyorum burada, hani argümanımı da sunuyorum. Hani şey, işkembeden de konuşmuyorum. Anadolu Efes dönemine göre daha pozitif bir şeyin Larkin beklediğimi söyleyebilirim. Yük azalacak, sorumluluk azalacak, baskı belki şahıs üzerinde azalacak. Çünkü Anadolu Efes'te çok tepki odağı haline gelmişti. Belki kamuoyunun etkisiyle bilmiyorum. Larkin'le Tarık tam birbirinin ikamesi oyuncular değil ama en azından katma değer olarak yine büyük katma değer katacak bazı oyuncuların yer değiştirmesi de takım için iyi olabilir yine. Mutlu pazarlar, keyifli yayınlar. Voleybolda dünya şampiyonu olabiliyoruz. Basketbolda Avrupa şampiyonu oluyoruz. Olmadık hiç ama ikinciliğimiz var iki tane. Futbolda hayalini bile kuramıyoruz ama biz futbol ülkesiyiz. Ya voleybolda Filenin Sultanları Milletler Ligi aldı 2 sene üst üste. Avrupa şampiyonu oldu. Basketbolda Avrupa ikincisi oldun. Futbolda Dünya Kupası'na gittin. Üstelik 32 değil 48 takımlı. Çapı genişlemiş bir Dünya Kupası'na gittin. Herkes davulla zurnayla sokağa döküldü. 500 arabalık konvoyla topçuları havaalanına götürdün. Nasıl olacak bu işler? Ya bir de bilmiyorum ya. Bir insan aklıyla mı dalga geçiliyor ya da biz ne bileyim, internasyonel futbolu çok takip ettiğimiz için standartı o mu zannediyoruz, aslında biz daha düşük bir yerdeyiz ama ya Dünya Kupası'na gidiyorsun, bu tarihi bir başarı diyorsun. Tarihinde zaten 3 kere gitmişsin, bunu sürekli yapman lazım. Öncelikle Avrupa'dan zor olduğunu farkındayım ama grupta 2 tane Paraguay ve Avustralya gibi kağıt üstünde senden zayıf rakibi yeniliyorsun. Amerika'yı yeniyorsun, bu galibiyet 1000 galibiyete bedeldi diyorsun. Yo değil. Ne değişti? Tur atladın mı atlamadın. Ev sahibini yendin. Yani ev sahibi atıyorum. Ne bileyim, İtalya gibi bir futbol ülkesidir. Orada taraftarın ateşini soğurursun mesela kendi üzerine falan. Amerika'da futbol kimsenin umurunda değil. Influencerlar gidiyor. Buradan bile zaten onlarcası, yüzlercesi gitmiş. Amerika'da öyle. Hollywood oyuncuları bir fotoğraf vereyim değişiklik olsun diye gidiyor. Mick Jagger falan oradaydı işte, Rolling Stones'un bu koliste. Böyle bir

Tam ne bin galibiyete bedel falan değildi ama biz böyle bakıyoruz mesela. Voleybolda Avrupa şampiyonu oluyorsun. Kimse böyle radikal açıklamalarda bulunmuyor. Demiyor mesela bu kupa dünya şey futbolda dünya kupasına bedel falan demiyor. Ama Amerika'yı yeniyorsun. O da şey değil mesela 5 falan atmamışsın. Son dakikalarda Kaan Ayhan'ın golüyle böyle 3-2 yeniyorsun. 1000 galibiyete bedel. Yok abi değil. Bence değil. Hep bu ne biliyor musun? Benim en sevmediğim şey bu hamaset tutumları, bu her şeyi kahramanlaştırma falan. Yani bunu doğru tabir olacak milyon insanı biraz salak yerine koymak. Ben böyle şeyleri sevmiyorum. Futbol tamamen bundan ibaret bir illüzyon benim gözümde. Tabii dışarıdan bakıyorsun, görüyorsun falan. Hani bu kulüp bazında söylediğim bir şey değil ama futbolda benim gözlemlediğim işler kötüye gitmeye başladığında herkes suçu başka bir yerde aramaya başlıyor. Ya da iyi bir şeyler olduğu zaman kendi koltuğunu sağlam almak için. Yağlıyor, ballıyor, öyle servis ediyor. Biz futbol ülkesi değiliz. Futbolu çok seviyoruz. Biz futbolu çok seven bir ülkeyiz. Futbol ülkesi değiliz. Ya mesela şey de futbol ülkesi değil. Rusya da futbol ülkesi değil. Onlar da çok seviyordur eminim. Mesela orada da Zenit'in bir Avrupa Kupası var. Doğru mu? Senelerce Zenit, CSKA Moskova, Rubin Kazan, işte Lokomotiv Moskova, önemli takımlar Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. Ama onlar da buz hokeyi ülkesi mesela. Onda iyiler. Onlar da seviyordur eminim futbolu. Bizim kadar olmasa da büyük ölçüde seviyordur ya da ne bileyim. Onlar da futbol ülkesi değil ve bence biz de değiliz. Biz futbolu çok seven bir ülkeyiz. Üretme tarafında yokuz, izleme tarafında. Yani bu çok iyiyiz. Bu galibiyet bin galibiyete bedel denilen takım mesela ben milli takımı eleştirmiyorum bu arada. Tavrı eleştiriyorum. Söylemlerin akıl dışı olmasını eleştiriyorum şu anda. Bu bin galibiyete bedel denilen takım yarısı yurt dışında değişmiş oyuncular, yetişmiş oyunculardan oluşuyordu. Ya bunu şu yüzden söylüyorum. Yurt dışındaki yetişen oyuncular olmasaydı bu jenerasyon ne halde olur ya da bundan sonra bunu ne kadar sürdüreceğiz bilmiyorum. İki, şunu söylemek lazım. Biz bu altyapılarda liyakat problemleri vesaire varken sporcu biz kendi içimizde bu kadar yetiştirmekte ıkına sıkına 85 milyon insan zorlanıyorsak biz futbol ülkesi değiliz abi. Geçen tabii ki gençtir, hata yapar, liyakat ya da şey değil bu bahsettiğim şey. Yani anlık bir hadise de olabilir ama bir takımımızın U19'da bir Avrupa takımıyla oynadığı hazırlık maçını, hazırlık maçı değil, U19 Avrupa maçını izledim. Geçen dediğim hafta içi. Kendi yarı sahasına rakip oyuncu vurdu ve çok yanlış bir çıkışla gol yedi mesela. Yani çok basit bir şey bu. Kalecinin sezgisel yapacağı bir şeydi. Maçın tamamını izlemedim. Çok fazla şey gözümüze de takılabilirdi. Olmuyor, yukarı gelmiyor. Sevgili Alıcı, pozitiflik güzel bir Eylül sabahı Çeşme'de uyanıp denize girmektir demiş Onur Bey. Vallahi görüntü çok pozitif hakikaten. Çeşme'nin neresi burası? Ben sevgili İhsan Dilek'le Ağustos başında Altın Kum'a gitmiştim. Bayağı da başarılıydı. Eylül'de şimdi ufak serinlikle birlikte kalabalık da biraz azalmışken güzel olur diye düşünüyorum. Yalova'da yetişmiş bazı basketbolcular. Mehmet Okur, İbrahim Kutluay. Yalova Spor değil diye de bir parantez açmış. Uğur Budak. Sevgili Yunus abiye de geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etmiş. Hull City ve Acun Ilıcalı'yı tebrik ederim. Çok iyi gidiyor. Takımı nerelere getirdi. Premier League'de dün de Chelsea'yi deplasmanda 2-1 yeniyorlardı. 90 artılardaydılar. 2-2 bitti karşılaşma. Ki şimdiye kadar da 3 hafta sonunda aldıkları 7 puan vardı. 4 haftada 8 puan oldu. Hull City hakikaten gümbür gümbür gidiyor Sergei Yakirovic'le birlikte. Acun Ilıcalı'nın yaptığı da çok büyük bir cesaretti. Kayserispor'da çalışan bir teknik direktörü alıp takımın başına getirdi. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Özellikle İngiltere'de. Küme düşmesi beklenen bir takım. Önce playoff'a kaldı sonra Premier Lig'e çıktı. Şimdi Premier Lig'de de gayet iyi bir görüntü içerisinde Hull City, onu söyleyebiliriz. Yani şimdiye kadar aldıkları puanlar, oynadıkları futbol, gol değmiyorlar. O yüzden tebrik etmek lazım. Acun Ilıcalı Türkiye'de bir takım alsaydı bu kadar başarılı olur muydu? Türkiye'de bilmiyorum. Kendisi de bunu merak ediyordur herhalde. Dener belki bir gün.

0: İyi yayınlar. Hazır basketboldan konu açıldı. FB Tarfin rotasyonu yeterli mi? Nitelik olarak sormuyorum, nicelik olarak soruyorum. İki sakatlık 12'yi oluşturmak için zorlaştırır işimizi gibi düşünüyorum demiş. Ya yaşlı bir kadro olması biraz düşündürücü. Onun haricinde adet olarak bence yeterli bir kadro havuzu var Fenerbahçe'de. İyi pazarlar herkese. Kadınlar voleyboldan federasyon başkanımızdan malzemecisine kadar herkes futbol takımlarımıza bu iş böyle yapılır diye ders vermeli. Manisa'dan Yenal Bey yazmış. Ya farklı branşlar ama en azından evet disiplin olarak böyle bir şey yapılabilir. Hollanda'dan Hayrettin Bey yazmış. Günaydınlar kardeşim. Pozitif düşünce çok ama çok önemli. Sabah kahvaltımızı dünden kalma simitle gideriyoruz. Simitleri ortadan ayırıp arasına Hollanda peyniri koyup tost makinesinde hafif kızartıp evde olmayan ekmeğin yerini doldurmaya çalışıyoruz. Ufacık pozitif bir çözüm değil mi Burak Bey? Kocaman sevgiler demiş Hollanda'dan. Valla simit ve bu Hollanda'da bahsettiğiniz peynir kaşar peyniri gibi tarzda bir peynir mi yoksa normal beyaz peynir gibi mi? İyi bir peynirse ben ekmeği tercih ederim. Ben çok ekmek yiyen biri değilim zaten. İyi bir simitten yapılmış iyi bir tostu tercih ederim. Afiyet olsun diyelim. Mutlu sabahlar diliyorum sizlere de. Çok teşekkür ederim. Her hafta değişik konuları işliyoruz. Dinleyicilerimize ayrıca sevgilerimi sunuyorum. Bir saat nasıl geçiyor anlamıyoruz. Sağ olun, var olun. Vedat Parlak kardeşim. Bugün sevgili Yücel abi var. Onun bir dipnot düşeyim. 12'de galiba Caner Aydaş'la bugün birliktesiniz. Hepinize sonsuz sevgiler, saygılar demiş sevgili Yunus abi. İddia oynamıyorum ama sizin programlarınızı takip etmek keyifli demiş. Uğur Budağ da teşekkür etmiş ayrıca. Ya maksat sohbet olsun ya. İddiası futbolu, basketbolu. Ya ben ne olarak bakıyorum açık söyleyeyim. Mesela pazar günlerinin biraz daha free olmasını da ondan ötürü seviyorum. Açık söyleyeyim. Hani bugün biriyle bir masaya oturdun, sohbete giriştin. 15 dakika futbol konuştun, 15 dakika basketbol esnek günlerde. Bakın Hayrettin Bey'in kahvaltısından bahsediyoruz, sohbet ediyoruz üzerine. Uğur Bey bir sağlık sorunu yaşamış, ondan bahsettik. Bu böyle bir program. Hani gönül isterdi ki hani mesaj atmak çok zahmetli olmasa, daha kolay bir yordam olsa. Şimdi dinleyici atlamaksak orada işin içinden çıkamayız. Daha az kişiye ulaşmış oluruz. Gönül isterdi ki daha kolay bir yordam olsun. Daha fazla insan katılsın. Keyifli olacağına da inanıyorum. Ama yine pazar sabahı için güzel bir katılımcı sayımız var. Yani böyle daha keyifli. Sezon başlayana kadar en azından biraz sohbet edelim. Altın Yunus'muş. Çeşme'de Onur Bey'in bulunduğu konum. Ilıca ile Boyalık arası Ege Çeşme sitesi. Yolunuz düşerse ağırlamaktan büyük keyif alırım. Sevgiler demiş. İzmir'e çok sık yolum düşüyor. Yani bizzat Çeşme'de Altın Yunus bölgesine düşmese de bir kahve içeriz. Belki ne bileyim Alaçatı'da ya da Altınkum'da. Alaçatı olabilir biraz da oturup vakit geçirmek için makul. Bakalım bakalım. Yine keyfiniz bol olsun diyorum. İzmir'e de tekrardan kısa sürede bulunmak isterim. Sevdiğim bir yer. Günaydın, iyi yayınlar. Konuştunuz mu bilmiyorum ama İsmail Kartal süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bir Galatasaray taraftarıyım ama benim en ümitsiz olduğum sezonda Fenerbahçe bunları yaşıyorsa ümitleniyorum. Kendi ayaklarını sıkıyorlar bence demiş. Bence yanlış bir yol haritası izleniyor İsmail Kartal'da. Yanlış yol haritası izleniyor derken taraftar nezdinde söylüyorum. Yönetimin devam etmesi değil. Ha tabii. İsmail Hoca mental olarak bu kadar tahrip olmuşken onu da tutmak takıma ya da kendisine yarar mı onu da bilmiyorum ama haksızlık olurdu bu vaziyette. Gitseydi en azından. Bundan sonra ne olur dediğim mental olarak yıpranmış bir İsmail Kartal olduğunu biliyoruz. Bundan sonrası için başarılı olur olmaz bilmiyorum ama yani evet, Galatasaray taraftarını, Beşiktaş taraftarını iştahlandıran bir sezon açılışı yaptı Fenerbahçe. Bu hadiselerle birlikte Evet, süremizin sonuna gelmişiz. Sizlerden küçük bir ricada bulunacağım. Bir konuda desteğinize ihtiyacım var. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. 1300 küsur aboneyle yazdığınızda ilk çıkacak kanal Burak Alaca. İkinci bir rica, bu biraz hassas, önemli. Çok Fenerbahçe ile alakalı bir video yapmıştık. Kurgusu vesaire çok da başarılı bir iş olduğunu düşünüyorum. Son video kanaldaki. Zannediyorum Fenerbahçe gündeminden ya da spam altında olduğu için çok beklediğim sayılara ulaşamadı. Orada videoya beğeni ve hype atarsanız, yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi Burak Alaca kanalına abone olup son videoya beğeni, yorum, hype gibi şeyler atarsanız çok sevinirim. Orada bir spam altındayız. Onu çözmemize de yardımcı olursanız çok memnun olurum diyelim. Mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Reklam.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Efendim herkese günaydın, mutlu pazarlar. Bugün 13 Eylül, sevgili dinleyenler, İstanbul ve Adana yarışlarının olduğu bir program var. Evet, İstanbul'da saatler 14.00'ı gösterdiğinde 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak ki az sonra İstanbul'u ben yorumlayacağım. Son düzlüğün sunmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Dediğim gibi bugün sizlere İstanbul ve Adana yarışlarını değerlendireceğiz. Adana'da ise saatler 19.20'yi gösterdiğinde yine 9 koşulu bir yarış programı, özür dilerim 17.15'i gösterdiğinde 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Orada da baktığımız zaman koşulların 6'sı sentetik pistte, 3'ü ise kum pistte yapılacak. Bildiğiniz üzere Adana'da çim pist kaldırıldı, yerine sentetik pist yapıldı ve sentetik pistte yarışlar devam edecek bugün itibariyle. Evet, Serkan Çömez'i az sonra hattımıza alacağız. Serkan Çömez 9 koşulu yarış programını Adana'da sizler için değerlendirecek. Sonrasında ben İstanbul'u sizler için yorumlayacağım. Serkan günaydın.
1: Günaydın sevgili Ufuk. Adana'dan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü hepimizin olsun. Adana'da inanılmaz zorlu bir program var. Gerçekten her koşusu ayrı detay içeren ve kalabalık koşulara denk geldiğimiz bir gün. Özellikle ben bugün çok ciddi ikramiyelere gitmesini bekliyorum. İlk altılı ganyanda bir altılı bankum var. İlk altılı ganyanı teksiz kurguladım ama ikinci altılı ganyanı son ayağa getirdim. Şans yanımızda olsun, detaylarıyla hepsini paylaşacağız sevgili.
0: Evet, peki bugün Adana'da hava ve pist nasıl? Adana'da her şey yolunda mı? Ki sentetik pist biliyorsun, çim pistten sonra sentetik piste geçildi özellikle Adana'da. Bunun geri dönüşümü ne oldu, nasıl oldu? Hem şeye de dediğim gibi hem antrenör çevresine hem jockey çevresine hem at sahip çevresine yakın biri olarak bu konuda geri dönüşler nasıl oldu Serkan?
1: Şimdi sevgili Ufuk, eski çim pist, Adana çim pisti kum pist olarak değiştirildi. Kum pistte sentetik pistte evrildi. Geçen ilk yarış gününde, yani ilk haftada çok kaba ve geriden gelmeyen isimler vardı. Ben hafta içi sürekli ağırlar bölgesine gittiğim için o hafta içinde tamamen her gün boyunca sulama yapıldı. Yani iki haftadır İnanılmaz bir sulama yapılıyor ki, çünkü bu sıcakta bu kum sen de bildiğiniz üzere kabarır. Çok kabarır. Evet, kabardığı için onu engellemek adına özellikle tüm gün boyunca sulamalar yapıldı. Ben geçen hafta da özellikle baktığım zaman hep sprinter yapıda isimlerin kazandığını da gördük birçok yarışta. Tabii ki yarışın tempolarıyla alakalı ama ilk yarışında gelemiyorlardı geriden, ama geçen hafta bunun tamamen daha iyi olduğunu, gün geçtikçe de, çünkü büyük ekürler burada kalacak, diğerleri Antalya tarafına gidecek. Onun için buradaki pistin durumu gerçekten

0: önemine arz ediyordu. Şu anki olumlu yaklaşımlar var. Biz de bunları yakından takip eden kişiler olarak ben özellikle pistte oturdukça, mesela az önce bir arkadaşımla görüştüm. O Antalya'ya göndereceğini söyledi Safkan'ını, Kentikçi olduğunu. Antalya'da daha oturmuş, biraz daha oranın boş olduğu için orada yarışlarına devam edeceğini söyledi. Ama büyük ekürlerde burada ahırları var, evleri burada. Çok gurbet yapmak istemedikleri için buradaki pist durumuna göre burada kalacaklarını belirttiler.
1: Peki sence Antalya boş kalır mı sene? Senin fikrin?
0: Bence kalmaz, şöyle kalmaz.
1: Ben de sana katılıyorum.
0: Bence kalmaz çünkü oranın bir yerleşmiş bir ekürüsü oluştu bence. Böyle bir ikinci, hani mesela kat ekürüsü zaten birçok ahırı olmadığı için Antalya'da hazırlanıyor. Bence kat ekürüsü orada kalacak. Benim şahsi görüşüm.
1: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi her sene aynı söylemler oluyor ya. İşte bazı ekürler Antalya basit, Antalya kolay, Antalya'da işte çok üst düzey atlar gelmiyor, Antalya bu sene boş kalır diye. Ama baktığımız üzere evet, sevgili Serkan attan düştü. Tekrar yönetmenin bağlayacak. Muhtemelen link hatlarından kaynaklanan bir hadiseyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Az sonra hatta bağlanacak. Sevgili dinleyenler, dediğimiz gibi yani her sene tabii ki aynı öngörüler oluyor ama her sene de tabii ki Antalya'nın birinci ve ikinci sezonlarında böyle boşluklar vardı. Özellikle 3 yaşlı Arap atları, 2 yaşlı İngiliz atları için bir hayli avantajlı bir duruma gelmişti. Serkan, tekrar hattımıza geldin mi?
0: Evet, burada.
1: Şunu söylüyorum, tabii düştün az önce hattan da, ben tekrar hızlı bir şekilde söyleyeyim. Her sene aynı şeyler söyleniyor. Antalya boş kalır, Antalya öyle kalır. Fakat şunu net bir dille artık ifade ediyorum. Ben Antalya'da 2 sezon at koşmuş olarak, Antalya'da 2 sezon kalmış olarak söylüyorum. Antalya yarışları hiç de öyle uzaktan bakıldığı kadar kolay değil. Bu bir. İkincisi, Antalya'da iyi bir ekibin olmazsa yarış kazanman gerçekten zor. Antalya'ya Ankara'dan, İstanbul'dan iyi atlar gidiyor. Üçüncü olarak da dikkat ederseniz son 2-3 sezonun Gazi şampiyonu ve ikincilikleri, üçüncü olan isimler hep Antalya'dan çıktı. Yani orada maiden koşanlar İngiliz atlarını bir incelesinler. Bugün hangi seviyelerde koştuklarını daha net görebilirler. O yüzden aman bu yanılgıya düşmeyelim diyorum ki ben bir aksilik olmazsa bundan sonra hani Adana'ya da Ankara'ya gitmeyi düşünmüyorum açıkçası. İstanbul bizim için artık hem kendi işimiz hem de atlarımız için daha uygun olduğunu düşünüyorum ama Antalya o kadar kolay değil. Antalya'da da her sene aynı söylem boş kalır lafı da bana göre doğru değil. Çünkü senin de dediğin gibi artık kalıplaşmış ekürüler var ki bunlardan işte kadayıfçı ekürüsü, dediğin gibi katı ekürüsü, yanık ekürüsü, şahin ekürüsü. Yani zaten toplasan kafadan 300-400 tanesi oraya evrilmiş durumda oluyor. Diğer iyi atların da geldiğini düşün, Ankara'dan, İstanbul'dan. Her sene orayı doldururlar ve keyifli de yarışlara garg olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın?
0: Yani İzmir'de artık geçen sene bayağı hani çim pistte koşmayan atlar sentetik için oraya geliyordu. Yani İzmir'deki ekipler de atlarını oraya gönderiyorlardı. Yani bence hiç boş kalacağını düşünmüyorum. Zaten çok sayıda ahır olmadığı için mecburen oralara kaymalar olacak bence.
1: Evet. Zaten yakın zamanda da önümüzdeki 1-2 sene içerisinde de Samsun Hipodromu'nun yavaş yavaş yapıldığına şahit olacağız. Bunu da ben buradan söyleyeyim. Evet, az sonra tahminlere geçeceğiz Serkan ama önce bir istersen reklama gidelim. Reklamdan geldikten sonra tekrar devam edelim.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. At yarışlarının yeni adresi reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL.

0: kadar iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
5: Evet sevgili dinleyenler, Son Düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish devam ediyor. Adana yarışlarını konuşmak için Serkan Çömez hattımızda, kendisiyle Adana'yı değerlendiriyoruz. Serkan, günün ilk koşusu şartlı 4 mücadeleyle start alacak. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte çıkacaklar. Baktığım zaman ağır da bir favori var. Koşuda Crimson Power %52'lik oynanma oranına sahip. Günün ilk koşusuyla yavaş yavaş değerlendirmelere geçelim istersen. Neler söylersin günün birinci koşusundan?
6: Yani evet, ben de Crimson Power'la başlayayım ki özellikle tek saat yönünde, yani çok tek düz yani yarışı vardı Kabakum'da. Baktığımız zaman o yarışında geçildiği iki ismin birisi Tom Ryder, birisi de Rattlesnake. Yani çok inanılmaz üst düzey yarışlar yapan ki koşmuş olduğu 8 yarışın sadece 3'ünde ikincilik alıp diğerlerini kazanan bir isimdi. Tom Ryder da aynı kez koşmuş olduğu başarılı yarışlar, iyi gruplarda, kısa vadelerde dün de kazanmayı başarmıştı kısa vadede Özcan Yıldırım'la. İyi isimler arkasında üçüncülük elde etmişti. Baktığımız zaman Adana'ya geliyor. Aprantis'iyle de olan uyumu ortada. Ters pistteki yarışları da gayet tatminkar. Ben bugün ön taraflarda erken yerini almasını bekledim Crimson Power'ı. Ben de ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde Kral Aliço diyeceğim. Kral Aliço da özellikle ilk defa yani ilk çıktığı Kabakum'daki yarışını kazandı, Maiden'dan veda etti. Gerçek anlamda buraya geldiğinde bir 400 metre iş yaptı. Ben de aslında kaçırdım ama çalıştıran arkadaşımıza sordum. O da çok beğendiğini söyledi. Şunu da belirtmek istiyorum. Salih Çelik menajer değişikliğine gitti. Eski jockey Ahmet Taş sağlık sorunları nedeniyle biraz ara vermek zorunda kaldı. Supi Gümüş idman jockeyi, ben de bilirsin. Supi Gümüş bundan sonra Salih Çelik'in menajerliğini yapıyor. O da sürekli sahada olduğu için böyle hazır, gerçekten yarışın okuyabilen bir menajer olduğundan dolayı iyi tercihleri var. Dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Özellikle Adana'da Salih Çelik'in tercihlerini iyi bakmak lazım. İlk sıradan 5 numaralı Kral Aliço ilk rakip olacak Kabakum'daki performansından dolayı. 3. sıradan Lady Brown diyeceğim. Hayatın ilk startında 14 gün önce Adana'da sentetik pistte çıktığı gibi bir yarış yapmıştı ki ondan sonra yapmış olduğu hazırlıklarında Özgür Ordu'nun, bu isim doğudan gelmişti. Özgür Ordu çok beğendiğini söyledi. Özellikle son 850 işindeki akıcı görüntüsü gayet bana göre tatminkardı. Özellikle iyi durumda gelecek olan ve iki yarış arasının da yeterli olduğunu düşündüğüm bu isimde 3. sıradan yazdım. 1-5-6 küçük kurgular için yeterli. Eğer geniş kurgular yapacaksak özellikle Ankara'da Kabakum'da kazanmış olduğu yarış ve özellikle son üçüncülüğü gayet etkili olan 2 numaralı Noble Crest'le, yine ayağına çabuk yapısını bildiğimiz Elazığ pistinden de yakından tanıdığım Goşa deyip son yarışında ölçü almıyorum, son yarışında yarış içerisinde sıkıntı yaşadığını öğrendim. Onu kesinlikle ölçü almıyorum. Goşa deyip burayı da 1-5-6 çizgi 2-3 şeklinde değerlendirebilirim.
5: Evet, günün birinci koşusunda Adana'da 1 numaralı Crimson Power önceliğim dedi. Sonrasında 5 numaralı Kral Aliço ve Salih Çelik detayına parmak bastı sevgili Serkan. Sonrasında 6 numaralı Lady Brown. 1-5-6 öncelikli, sonrasında 2 numaralı Noble Crest ve 3 numaralı Goşa yazarak rahat bir yarış izleyebiliriz dedi. Adana'da günün birinci koşusunda sıralamasını tekrar edeyim. 1-5-6, 1 çizgi 2 ve 3. Evet, ikinci koşuya geldik. Handikap 16 mücadele, 3 yukarı İngilizler 1800 metre kum pistte start alacak ve 15 isim bu koşuya katılıyor. Neler söylersin?
6: Bir detay daha verelim. Feyyaz Bora Gürat, Adana İpodrom Müdürü, onun da görev sonu geldi. O da görevini bıraktı. Yani yeterli.
5: Evet, 8 senesi doldu Feyyaz Bora Gürat.
6: Evet, 8 seneden sonra evet, o da değişikliğe gitti. Adana İpodrom Müdürü'nü biz de bekliyoruz, yeni İpodrom Müdürü'nü. Bugüne kadar olan katkılarından dolayı gerçekten, çünkü eski halini de biliyorum, son zamanlarını da biliyorum. Çok özellikle misafirlerin kullandığı, yerseverin kullandığı VC'lerden olsun, işte odalara hizmet veren restoranların şeyleri olsun, ahırlar olsun, ve çok ilgiliydi. Sürekli sahada olan birisiydi. Ona da buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten Adana İpodromu'nda, Yeşilova İpodromu'nda çok değişikliklere gitti. Biz de ondan teşekkürlerini sunalım.
5: Bu çünkü atın ve şuna da ben kısa bir virgül koyarak kısaca söyleyeyim. Atı ve atçılığı bilen bir kişiydi Feyyaz Bora Güralp. Bundan dolayı insanlarla diyaloğu da gayet iyiydi. Adana'nın yerel dinamiklerine hakim olduğu için iyi de bir görev süresi geçirdi. Bu vesileyle kendisine senin sayende de selam ve saygılarımızı iletelim. Evet, ikinci koşuda dinleyelim senin Adana'da.
6: İkinci koşuda özellikle ben Adana pistinde daha etkili yarışlarını bildiğim ki ilgilileri burada Ankara'da ahır bulamadıkları için Elazığ'a kiralamışlardı. Orada çıktı, ilk yarışında startla ön tarafa gelip yarış kazanmasını başarmıştı ama daha sonrasında hep seri isimler, hep sert gruplarla başarılı olamadı ama bence sevdiği pistte, daha iyi koştuğu pistte gelen bir 800 numaralı Captivating görüyoruz. Bugün ön tarafta bence sert tempo kuracak olan Kiki Ferro ve onu yakın takip edecek Bestalya'nın temposunda başlayacak yarışta ön grup elinden kaçırmayacağını düşündüğüm ve bugün 51,5 kilo siklet avantajını elinde bulunduran 8 numara Captivating'in ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. İlk sıraya yazıyorum. Yine rakip hanesinde özellikle Adana'da koşmuş olduğu yarışlarında daha iyi koştuğunu düşündüğüm ve uzun mesafeye yatkın olan, özellikle sonlarda yapacağı etkili ataklarıyla yarışı kazanmaya yakın olduğunu düşündüğüm 9 numara El Intocable son yarış performansı, yani son 2 yarışındaki artan formüle ve Mehmet Tarikçeli'nin tercihiyle ilk ciddi rakip hanesinde olacaktır. Ben küçük kurgular için 8 ve 9'un yeterli olduğunu düşünüyorum. Eğer önde boş kalırsa, eğer üstüne Bestalya çok erken pres yapmazsa, ki onun tempolarına gireceğini düşünmüyorum, son yarışlarında sürekli hep stili rakiplerine takılan 3 numara Kiki Ferro önemli bir sürprize imza atabilir. Çok geniş kurgular, aman aman Kiki Ferro'yu atlamasınlar. 8-9 çizgi 3 benim buradaki sıralar.
5: Evet, günün ikinci koşusunda 8 numaralı Captivating, 9 numaralı El Intocable. Bu ikisi önceliğim dedi ama 3 numaralı Kiki Ferro %0'lık oynanma oranı var. Serkan'ın bugün büyük bomba tercihi 3 numaralı Kiki Ferro'ya da geniş kurgular bir çarpı atsın dedi. 8-9 öncelikli, sonrasında 3 günün ikinci koşusunda Adana'da. Evet, geldik günün üçüncü koşusuna sevgili dinleyenler. Maiden mücadele, 3 yaş Araplar 1200 metre.
6: Burada çok ters bir isimle başladım. 2 numaralı Hankan. Hayatın ilk startına çıkacak olan bu ismin start provasını izledim. Ayağına çok çabuk bir isim. Özellikle uzun zamandır Adana pistinde hazırlanan bu ismin son idman pistindeki 640 işini de çok beğendim. Ben ayağına çabuk yapısıyla baktığım zaman tek tek rakiplerine onun kadar da böyle ayağına çabuk bir isim göremediğimden Mehmet Ali Akgöbeğin de artık yavaş yavaş çıkış göstermesini bekliyorum ben. Bugün startla birlikte ön tarafta istediği avans alması halinde Anka'nın çok cazip oranıyla kazanmaya yakın olarak görüyorum. Sabit ihtimalli bahislerde ilk 2-3-4 bu isme denenebilir. Aman dikkat. Rakiphanesinde 15 numara Yılkar'la devam edeceğim. Yılkar'ın özellikle baktığımız zaman Çin pistteki performansı, hayatın ilk, mesela ilk yarışındaki üçüncülüğü bence tatminkardı. Son yarışında da Ankara'da 1600 metrede İki startta kalmasına rağmen gerçekten fena bir görüntü ortaya koymadı. Adana'ya geldikten sonra iç pistteki idmanlarında hız kazanan 15 numara Yılkar 43 günlük arada, ki bayram ilgileniyor. Ben çok beğeniyorum. Ondan da gümbür gümbür temsilcisinden etkili bir performans bekliyorum. Daha sonra da 1 numaralı Gök Fırtına diyeceğim. Bugün göz koruyucu ilavesiyle yarışa başlayacak ki... İlk defa yani Adana'da son 55 işte çok iyiydi. Ben onun da mücadeleye sonlarda ortak olacağını düşünüyorum. 2-15-1 benim buradaki sıralamam.
5: Evet, günün 3. koşusu sevgili dinleyenler.

0: 12 numaralı Hankan, 15 numaralı Yılkar ve 1 numaralı Gök Fırtına. Sevgili dinleyenler, 7'li Plase'nin ve A7'li Ganyan'ın başlangıç ayağında sıralaması Serkan'ın 2, 15 ve 1 şeklinde. 4. koşuya geldik. 6'lı Ganyan'ın, yani 2. 6'lı Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturuyor bu koşu. Maiden, 3 yaşlı Araplar, neler söyler Serkan?
1: 3 isimle geçtim. 3 isimden de çok etkili yarış bekliyorum ama bugün duyduğum bir ismi de son dakika ilave edeceğim. İlk isim 4 numara Maça Papazı. Yapmış olduğum istihbarat neticesiyle bu ismin ayağına çabuk yapıya sahip olduğunu öğrendim. Özellikle Müslüm Çelik ve özellikle Mehmet Salih Çelik'in Adana'da menajerleri sürekli sahada ve kendileri de çok idmana çıktıkları için tercihleri çok kıymetli. Annesi Altın Bebek İzmir pistinde seriliyle bilinen bir isimdi. Ayağına çabuk bir isimdi. Bugün bir start çekmiş. Ben yeterli hazırlıklara sahip olduğunu öğrendim. Ben 4 numara Maça Papazını ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde 10 numara Lady Leyla diyeceğim. Ankara pistinde start çıkışında biraz adaptasyon sorunu yaşadı ama özellikle sonlardaki etkili bindirmeleriyle ikinciliği benim için kıymetli. Şöyle düşünelim, Müslüm Çelik bu isimden bilmiyor, 4 numara Maça Papazını tercih ediyor. Yani çok iyi koşmuş bir ismin ikinciliği sonrasında ilk test koşacak bir ismi tercihlemesi, yani önemli bir detay olarak düşünüyorum. Son olarak da 1 numaralı A Dizdar diyeceğim. A Dizdar 90 günlük araya gitti. Şanlıurfa pistinde hazırlıklarında iyi duruma geldiğini öğrendim. Küçük bir problem varmış, çözmüşler. Bu ismi de yazdım. 4-11. Yalnız bugün sabah duyduğum bir ismi söyleyeyim. 2 numara Efsane Kurt. Benim şablonuma sığmadı. Bunun da yeterli hazırlıkları olduğunu öğrendim. Özellikle çok geniş kurgular sürpriz arayan kısrak babası Kaysberg kızı olan Efsane Kurt'u da değerlendirmeye alabilirler. 4-11 bende olan isimler ama geniş kurgularda 2 numarayı duydum. Bilginiz olsun.
0: Evet, günün dördüncü koşusunda 4 numaralı Maça Papazı, 10 numaralı Lady Leyla, 1 numaralı A Dizdar ve 2 numaralı Efsane Kurt'u önerdi sevgili Serkan. Günün ikinci koşusunda 4-11 bir çizgi sonrasında 2. Geldik günün beşinci koşusuna. Handikap 15 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1900 metre sentetik pist.
1: Özellikle Büyük Sultan'ın son yarışlarındaki performansı bu grubu geçmeye yeterli. Rakip hanesinde ters bir isim Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan sonra sentetik piste gezecek olan ve Çin pistte koşmuş olduğu grup yarışı. Kısa vade 6 dördüncülüğü, kısa vade 7 ikinciliği bulunan Çeşmebaşı. Bu ismi bugün atlamayalım. Mutlaka kuponlarda olsun. Yine uzun mesafelere yatkın Federik ile 7 numaralı Harput muhafızı. Özellikle uygun sikleti ve inanılmaz pedigrisiyle 18 numaralı Almaz bugün sürpriz hanesinde olacak. 8 numara Çelik parçası hakkında iyi duyumlar aldım. Mutlaka yazalım ve 4 numaralı Arşit Bey'i. 2-6-7-18-8-4 benim buradaki sıralamam.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün zor yarışlarından biri, günün 5. koşusunda sevgili Serkan'ın önerisi 2 Büyük Sultan, 6 Çeşmebaşı, 7 Harput muhafızı, 18 numaralı Almaz, 8 numaralı Çelik parçası ve 4 numaralı Harşit Bey'i dedi. 2, 6, 7, 18, 8 ve 4 sıralamasını verdi günün 5. koşusunda. Geldik günün 6. koşusuna. Kısa vade 6 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1500 metre kumpist.
1: Yarışın gidişatına baktığımız zaman ön tarafta Anadolu Gücü gibi Taç, Yiğit ve Sehar gibi seri isimler var. Hemen yakın takip edecek Mirçeşen var. Bu bağlamda süratli giden yarışta bu pisti de çok iyi koşan. Fakat Jockey ile 6 kez start alıp hiç kazanamasa da 3 numaralı Abbas Bey son 2 yarış performansına göre bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Alternatif Bankom'du. Rakip hanesinde Adana'yı bir farklı koşan 6 numara Tunç Dağ ile artık kazanacak kıvama geldiğini düşündüğüm 8 numara A Talip geniş kurgularda olacaktır. 3 alternatif banko, 6-8 geniş kurgularda olsun.
0: Evet, günün 6. koşusunda 3 numaralı Abbas Bey alternatif banko ama 6 numaralı Tunç Dağ ve 8 numaralı A Talip'te yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. 6. koşuda sıralama 3 alternatif tek rakip 6 ve 8. 7. koşuya geldik Adana'da. Şartlı 5 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 1200 metre sentetik.
1: Ya ilk pistte yarışın süratli gidecek olması sebebiyle 8 numara Gardaşov'a verdim. Eğer sprint mesafesini ayarlarsa, bir tık mesafe kısa ama ben kazanan taraf olması yanındayım. İlk sıra onu yazdım. Yine süratli isimlerden geçen ters mesafeye rağmen kazanan Golden Racer bu formuyla ilk ciddi rakibi olacaktır. Yine ön tarafta erken takip edecek ilk sentetik yarışın çıkacak Hartford bence mücadeleye dahil olacaktır. 10 numara Varwell 217 günlük arası olmasına rağmen bu 1200 metrede dinçlikte etkili bir yarış koşabilir. 3 numara Reflective Glory son yarışı ölçü değil. Mutlaka kuponlarda olsun. 8, 2, 6, 10 ve 3 küçük kurgular için yeterli. Ama çok geniş kurgular doğudan gelen 1 numaralı Doğan Türk Bey'i, 4 numara Smart Children ve 5 numaralı Haaland bu pistte etkili koşuyor. Onun da geniş kurgularda olsun. 8, 2, 6, 10 ve 3 çizgi 1, 4, 5 buradaki sıralama.
0: Evet, günün 7. koşusunda sevgili dinleyenler 8 Garda Show 2 Golden Razor 6 numaralı Hearted 10 numaralı Warwell 3 numaralı Reflected Glory. Öncelikle daha geniş kurgular 1 numaralı Doğan Türkbey'i 4 numaralı Smart Children'ı 5 numaralı Helland'ı da yazarak bu koşuyu geçebilirler. 8 2 6 10 3 sonra 1 4 5 7. koşuda Adana'da. Evet, 8. koşuya geldik. Bölünen Maiden'ın bir diğer ayağı 3 yaş şaraplar 1200 metre sentetik pistte çıkacaklar. Neler söylersin? 15 isim bu koşuya katılıyor.
1: Özellikle ilk ismim 12 numara Katana'nın bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. Son çarp 4 mücadelede tabelanın dışında kaldı ama yani ben artık yeterli nefese geldiğini düşündüm 12 numara Katana'mdan. Çok etkili bir performans bekliyorum. Rakiphanesinde tabii ki inanılmaz bir pedigrisiyle dikkat çeken 3 numara Utkan Bey ilk ciddi rakip yazacağım. Daha sonra Ferit Batur özellikle koşmuş olduğu o Çin pistteki ikincilikleri bence bu grubun çok üstünde. Orada geçmiş olduğu geride bıraktığı isimlerin daha sonra kısa vadede grup mücadelelerinde neler yaptığını gördük. 3 aylık aradan sonra bir yarış gördü. Ben de onu 3. sıraya aldım. 4. sıradan 6 numaralı Şampiyon Eren diyeceğim. Bunun da hazırlıklarının yeterli seviyede olduğunu öğrendim. Yazalım. 7 numaralı Asli Kadın ve Astakoz ikilisi ekürleri. Bunları da kuvvetle muhtemel özellikle Çin pistte iyi koştular. Bugün sentetik pistte start alacak olması avantaj sağlayacaktır. Onları da yazdım. Kral Lami deyip burayı da 12, 3, 1, 6, 7 ve 2 şeklinde geçeceğim. 5, 6 ismini.
0: Evet, günün 8. koşusunda 12 numaralı Kata Hanım, 3 numaralı Utkan Bey, 1 numaralı Ferit Batur, 6 numaralı Şampiyon Eren, 7 numaralı Asi Kadın. Öncelikle ama 2 numaralı Kral Lami yazılmazsa olmaz koşunun favorisi. Sıralama günün 8. koşusunda 12, 3, 1, 6, 7 ve 2 şeklinde. Evet, kapanışa geldik. Yeşilova Hipodromu'nda günün son koşusu koşulacak. Şartlı 3 mücadeleyle son bulacak gün. Neler söylersin?
1: Yani Royal Romance'a gittim. Royal Romance'a da baktığımız zaman özellikle uzun mesafede yani 4 aylık aradan sonra 2 yarış gördüm. Bugün ön tarafta gidecek isimlerin çokluğu sebebiyle sonlarda etkili gelecektir. Ankara'daki son 1004 işi gayet akışlıydı görüntüsü. Antalya'da mesela Maiden mücadelede geçildiği isme baktığımız zaman daha sonrasında Bursa'da ne yersin kazanmış olduğu yarış ve grup mücadelelerdeki grup 2'deki dördüncülüğü, daha sonra grup 3'teki etkinliği ve son özellikle Bursa'daki üçüncülüğüne de baktığınız zaman iyi isimle geride kaldığını görüyorum ve uzun mesafeye yakın pedigrisi var. Ben anne kanatından da incelediğim zaman yurt dışında uzun mesafede yakın kazanan kardeşlerini de buldum baktığım zaman pedigri olarak. Ben Torok temsilcisi Royal Romance'ın Maiden bir isim olmasına rağmen süratli gidecek yarışta sonlarda rakiplerine hakim olarak kazanmasını bekliyorum. Bu ismin de Mehmet Salih Çelik'in tercihi devam etmesi sebebiyle 14 numara Royal Romance bende bank olacak günün son ayağında.
0: Evet, günün kapanış ayağında sevgili Serkan 14 numaralı Royal Romance kazanır dedi. Kuponu oraya getirdi. Son koşuda Royal Romance bankosunu önerdi. Kokolok hakkında bir duyumun var mı?
1: Yani Kokolok hakkında bir duyumum yok. Baktığımız zaman zaten hani fasılalı koşan bir isim. 3 aylardan gelip 2 yarış koştu, sonra bir daha 3 aylık araya gitti. Yine bir yarış gördü. Ankara'da hazırlanıyor bu isim. Yani araştırdım ama yani hep etkili koşup ama son 3 yarışında yani aralıklarla koştuğu için ben o Royal Romance'a gitme tercihi duydum. Yoksa yani baktığım zaman Petit Kurt annesi uzun mesafede inanılmaz yarışlar yapan bir isimdi. Ben hani pedigrisini asla şey yapmıyorum. Ama dediğim gibi farklılığa koştuğu için bu uzayan mesafede şeye sığdıramadım şablonumu.
0: Anladım. Evet sevgili dinleyen

0: WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Radyo Spor.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Reklam.
10: At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
11: Evet sevgili dinleyenler, son düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish devam ediyor. İkinci bölümde İstanbul'u yorumlayacağız. Sevgili dinleyenler, az önce Serkan Çömez Adana'yı yorumlamıştı. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız, tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Hala henüz son düzlüğe üye olmadıysanız sondüzlük.com adresinden ve uygulamadan, aplikasyonlardan son düzlük uygulamasını indirmeniz gerekiyor olacak. İndirdikten sonra üyeliğiniz gerçekleşecek ki yeni üyelere 5000 TL'ye varan hediye fırsatı. Yine altılı ganyanda 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç, altılın 5'te kalırsa 1000 TL'ye kadar iade fırsatı yine son düzlükte ve sabit ihtimalli oyunlarda geçerli. 250.000 TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyasından da faydalanıyor olacaksınız. Evet İstanbul. Evet sevgili dinleyenler, İstanbul'da hava açık, güneşli, 23 santigrat derece ve bulutlu bir hava hakim. Pist yumuşak, kum pisti ise normal, daha doğrusu sentetik pist ki o da son 3 koşuda koşulacak. Günün birinci koşusuna baktığımız zaman 16 handikap bir mücadele bizleri bekliyor olacak ki 3 yaş İngilizler 2100 metre çim pistte start alacak. Toplamda bu koşuda 11 isim var. 10 numaralı Çakal Travel'dan bahsetmek istiyorum ki bu isim büyük umutlarla el değiştiren bir isimdi ki Çakal Travel bugün bomboş kilosuyla Ali Kaçmaz'la start alıyor. Dün de sohbetimde Aykut Balcı'yla sohbet etmiştik ki bildiğiniz üzere Sequoia kazanmıştı günün ilk koşusunu, 7 numaralı isim Mücahit Bayır üstündeydi. Ben ona da söyledim, Mücahit Bayır olsun Ali Kaçmaz olsun bu kiloları kolay kolay affetmiyor sevgili dinleyenler. Benden söylemesi 10 numaralı Çakal Travel benim öncelikli ismim. Sonrasında 7 numaralı Richwood diyeceğim ki Halis Karataş 53 kiloya biniyor. Bugün ne kadar inandığının göstergesi bu isimle alakalı muhakkak yazalım 7 numaralı Richwood'u. 6 numaralı Enas Boon son koşmuş olduğu yarışı. Gerçekten de çok da fazla kale alınacak bir yarış değildi ki bu yarışçı ölçü değil. Bence bugün daha etkili koşar bu isim. Zaten kağıdına baktığımız zaman iyi bir pedigriye sahip bir isim ki pist ve mesafede lehine. 3. sırada 6 numaralı Hannah Spoon'u muhakkak değerlendirelim. 5 numaralı Warstorm özlediği çim pistte ve İstanbul çimine daha doğrusu bir tık bugün kavuşacakmış gibi gözüküyor. Çünkü daha önce İstanbul'a Çin pist için gelmişti. O gün şartlar gereği yarış sentetik piste alınmıştı. Bir türlü nasip olmadı. İlgilileri bugün ilk defa İstanbul Çimi'nde koşacaklar. Bu ismi bence iyi koşar. İstanbul'da özellikle iyi koşar. Onu söyleyeyim. Sonrasında 3 numara

Yaralı Sanof Göksu diyeceğim. Sanof da Göksu diyeceğim ki o da koşunun sürprizini bu koşuda yapabilir. Günün birinci koşusunda sıralamam sevgili dinleyenler 10, 7, 6, 5 ve 3 şeklinde olacak. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. Günün ikinci koşusu da bir maiden mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pistte start alacaklar. Zor bir koşu, sürprize açık bir koşu desek yeridir bu koşuyu ki 12 isim ilk birinciliğine kavuşmak için sahne alacaklar. 6 numaralı Little Fiorentina sevgili dinleyenler bir yarış koştu. Ondan da dördüncülükle ayrılmıştı bu isim. Little Fiorentina bugün Halis Karataş'la piste çıkacak. Yine sevdiği piste koşacak. Benim önceliğim o. Sonrasında 9 numaralı Queen Z diyeceğim ki bir Lamborn temsilcisi, ilk koşuda koşan Hena Spon'un da anneden kardeşi bu isim. 9 numaralı Queen Z ikinci sırada önerdim. 8 numaralı Nexus bir yarış koştu. Güzel bir ikincilik aldı. Tatminkar bir ikincilikti o. Bu yarış için yeterli. Üçüncü sırada onu önerdim. Dördüncü sıraya ise 5 numaralı Gravitas diyeceğim ki Selim Kaya ile koşacak bu isim. İki yarış gördü. Bugün daha hazır. 5 numaralı Gravitas'e bir çarpı atalım. Eğer yeriniz varsa bir isim daha söyleyeceğim sevgili dinleyenler. İlk koşusu hayal kırıklığı olsa da gerçekten de ölçü alınmayacak bir yarıştı ki kağıdının hakkını bugün verebilir bu isim. Aman dikkat diyorum, o isim 11 numaralı Susi Q sanki, sevgili dinleyenler muhakkak onu değerlendirelim. Günün ikinci koşusunda benim sıralamam 6, 9, 8, 5 ve 11. Evet, günün üçüncü koşusuna geldik. Yedili Plase ve Yedili Ganyan bu koşuda başlıyor sevgili dinleyenler. Handikap 14 mücadelede 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pistte start alacaklar. 7 isim ve bu 7 isimin hepsi birincilik yüzü görmüş isimler ama 4 numaralı Touch of Glory. Sevgili dinleyenler, bu isim bence handikap atı değil. Bu yarıştan sonra zaten bunu net göreceğiz. Touch of Glory daha çok kısa vade ve açık yarışlarda bir aksilik olmazsa izleyebileceğimiz bir isim. Ki kağıdı da öyle söylüyor. Bir Touch the Wolf temsilcisi Touch of Glory. Annesinin ilk yavrusu. Bir dişi tayı var ondan sonra ki bugün annesinin ilk koşan yavrusu diyebileceğimiz bir isim sevgili dinleyenler. Bir Highland Real kızı Black Miracle'ın devadan olma ki müthiş bir kağıdı var. Bence bugün bu isim zorlanmadan kazanır. Ben bu ismi siz değerli dinleyicilerime banko olarak önereceğim ve bundan sonraki yarış hayatında da gerçekten de başarılar dileyeceğim. 4 numaralı Touch of Glory bir aksilik olmazsa kazanır. Benim en net bankom 3. koşuda 4 Touch of Glory. Evet, geldik günün dördüncü koşusuna sevgili dinleyenler. Şartlı 4 mücadelede 4 yukarı Arap atları 1600 metre çim pistte çıkacaklar ve 13 isim bu koşuda. Zor bir koşu. Neden zor bir koşu? Sorunları giderilenler, sorunları olanlar, sorundan dönenler ve hepsinin bir araya geldiği şartlı 4 mücadele. Artık sezon sonuna doğru yaklaştık ki sezon sonunda bildiğiniz üzere kazanca göre değerlendiriliyor şartlı mücadeleler ki buradaki birçok ismin aslında geçtiğimiz yıllarda kısa vade ve açık yarış koştuğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla sorunlarından arınmış bir şekilde gelen isimler diyebiliriz günün dördüncü koşusuna. Bu da bize neyi gösterecek? Büyük ihtimalle sürprize açık bir yarış olduğunu gösterecek sevgili dinleyenler. 2 numaralı Alaaddin benim bu koşuda favorim. O da eksikleri giderildi. Çok iyi bir form yakaladı. Özellikle koşmuş olduğu son 3 yarışında ne kadar nedenli düzeldiğini de gösterdi ki bu isim bildiğiniz üzere
uzun bir süre iyi yarışlar yapamamıştı. 18 Mayıs 2025'te tekrar pistlere geri döndü. O günden yaklaşık hemen hemen bir sene boyunca tabela yüzü görmedi. 24.04.2026'ya kadar. Sonrasında Çin pistte çıktı ve ilgililerinin de özeniyle bugün son 3 koşusunda nedenli formda olduğunu gösterdi. 2 numaralı Alaaddin benim önceliğim olacak. Sonrasında 13 numaralı Sarafim sevgili dinleyenler. O da kendine geldi, kendini buldu. Usta pilotu şampiyon jokeyi Halis Karataş'a piste çıkacak. 13 numaralı Sarafim ikinci sırada değerlendirilecek isim. 10 numaralı Sancar nerede ne yapacağı belli olmayan bir yaşlı kurt son koşusunda ikincilikle ayrıldı. Ama sonlarda teslim oldu. Bakalım bugün nasıl koşacak 9 yaşındaki Safkan 10 numaralı Sancar 3. sırada değerlendirelim. 1 numaralı Azap Kapı. Sevgili dinleyenler son 3-4 yarışı eski Azap Kapı'dan uzak ama bugün Vedat Abiş ile piste çıkacak bu isim muhakkak değerlendirelim. Son olarak da 12 numaralı Can Caner diyeceğim. 3 yarış gördü daha iyi duruma geldi. Bugün etkili koşar muhakkak değerlendirelim. Evet 2. Altılı Ganya'nın başlangıç ayağında sıralamam 2, 13, 10, 1 ve 12 şeklinde sevgili dinleyenler. Evet günün 5. koşusuna geldik. Maiden mücadelede 2 yaşlı İngilizler 1400 metre Çin pistte çıkacaklar. Burada da 13 isim var ve dişi taylar yarış yaşamına bu koşuyla birincilikle kavuşmak için mücadele edecekler. Evet zor bir koşu, zor bir koşuda sürpriz bir favorim var sevgili dinleyenler. Kim o? 2 numaralı Aristokrat. Baktığımız zaman Gökhan Kocakaya ile start alacak. Bu isim benim ilk önereceğim isim olacak. Aristokrat an itibariyle %8'lik oynanma oranı var. Ona baktım bir an durakladım şaşırdım açıkçası. Şu an için %8'lik oynanma oranı var. Ama eksik koşması durumunda koşunun favorisi ekürü avantajına sahip 3 numaralı Costa Adeye devreye girer ki orada bir Marcavelli temsilcisi annesi Tenerife Henry Dinvegator kısrak babası etkili koşar kahraman ekürüsünün formunu biliyoruz ama dediğim gibi benim 2 at önerim var bu koşuda yani günün 5. koşusunda 2-3 benim önceliğim 5 numaralı Infinity Storm. Bu da Halis Karataş'a start alacak. Yine bir koşu gördü. Ondan da üçüncülükle ayrıldı. 60 gün ara verdi. Bugün daha hazır. Muhakkak yazalım. 6 numaralı La Belva. Mert Kaya kürüsünün sahip olduğu bir isim. Bir SARS temsilcisi. O da ikincilikle yarış hayatına başladı. Özcan Yıldırım'la etkili koşar. Aman dikkat 6 numaralı La Belva. Son olarak da 8 numaralı Mihre Farah diyeceğim. Bir Torok temsilcisi o da. 23 gün önce ikincilikle başladı yarış hayatına. Bugün yine kazanmak için sahne alacak diğer isim 8 numaralı Mihri Faha. Evet günün 5. koşusunda sıralamam 2-3 öncelikli sonrasında 5, 6 ve 8. Evet günün 6. koşusuna geldik. Kaya Erkul koşusu kısa vade 8 mücadele. Sevgili dinleyenler son derecede keyifli bir koşu. Buradan merhum Kaya Erkul'a Allah'tan rahmet dileyelim ki birbirinden iyi isimler yetiştirmiş, koşmuş isimler vardı ki bunlardan en önemlisi Gazi şampiyonu Fair Sail merhum Kaya Erkul'un sahibi olduğu isimdi. Fair Tail ile Gazi koşusu kazanmıştı. Yine buna benzer Fair Sun gibi ismin yetiştiricisi gene Mountaineer, Lasting Glory gibi şampiyon isimler
isimlerin sahibi olan bir isimdi. Merhum Kaya Erkul, kendisine tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir numaralı masterpiece sevgili dinleyenler, kendini buldu. Zaten bu kağıt Zarak Falabala yaş ilerledikçe kendine gelen ve daha etkili koşan bir anne ve baba kağıdına sahip bir isim masterpiece. Keza

Şu anda da onu net bir şekilde izliyoruz. Kağıdının pedigrisinin hakkını veriyor diyebileceğimiz bir isim. Masterpiece benim önceliğim. 6 numaralı Thorgold 316 gün sonra piste çıkacak ama yeterli hazırlığa ulaşmış gördüm bu ismi. İdman pistinde gayet iyiydi. Rakiplerinden etkili ve üstün bir form durumuna sahip olmasa da kalitesi yeterli bu ismin. 6 numaralı Thorgold. Ben ikinci sırada değerlendireceğim isim olacaktır. Son olarak da 3 numaralı Modern Warrior diyeceğim. İki sentetik pistte kazandı yarışını. Son iki yarışını sentetik pistte kazandı. Çim'de iki yarış koşmuştu bu isim. Birisi Tevfik Çelikoğlu koşusuydu ki ondan ikincilikle ayrıldı geçtiğimiz sene. Sonrasında Dinçer Cebeci de altıncılıkla ayrılmıştı. Sonrasında sentetik pistte devam etti ama Çim pistte de yatkın bir kağıdı var. Muhakkak değerlendirelim. Günün 6. koşusunda sıralamam sevgili dinleyenler. 1 Masterpiece, 6 Thorgold ve 3 Modern Warrior 6. koşuda. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Handikap 16 mücadele. 3 yukarı İngilizler 1400 metre sentetik pistte mücadele edecekler. 8 isim var ama müthiş süratli geçecek bir yarış bizleri bekliyor sevgili dinleyenler. Bu koşuda Kilan önde gidecek, Holacao önde gidecek, Darkmani önde gidecek, Sian önde gidecek. Sonlardan çok etkili kim gelecek? Hep beraber izleyip göreceğiz. 5 numaralı Gilmore benim önceliğim. Sonrasında 6 numaralı Voli Tivo ki bu isimler bir tık daha sprinter isimler. Eğer önde boş kalabilecek pozisyona gelirse sonlarda asla bırakmaz. Darkmani'den bahsediyorum. 1 numaralı isim. Muhakkak onu yazalım 3. sıraya. Bu 3 isim bana göre yeterli ama daha geniş oynuyorsak 7 numaralı Millennium Falcon'suz asla oynamayın. Görkem Özçelik'in formu devam ediyor ki bugün de %5'lik oynanma oranına sahip. Aman dikkat, 52 kiloyla start alacak bu isim. Evet, İstanbul'da günün 7. koşusunda ben bu 4 ismi ayrımsız olarak önerdim. Tabii bir çizgiyle şöyle söyleyeyim tekrar. 5 numaralı Gilmore benim önceliğim. Sonrasında 6 numaralı Voli Tivo. 1 numaralı Dark Money. Bir tık önde ama bir isim daha yazalım. O da 3 yaşındaki isim olan bir My Boy Charlie temsilcisi olan 7 numaralı Millennium Falcon. Onu da eklersek bu koşuyu geçebiliriz. 5, 6, 1, 7 günün 7. koşusunda İstanbul'da sıralama. Evet, günün 8. koşusuna geldik. Handikap 17 mücadele bizleri bekliyor. 4 yukarı Araplar 2100 metre sentetik pistte. Baktığımız zaman sevgili dinleyenler 13 isim bu koşuya katılıyor. Ama onların içinden bir isim ben buradayım, bu yarışı da kazanırım dercesine bakıyor. Kim o isim? 10 numaralı İlkut Han. Sevgili dinleyenler, koşmuş olduğu son 3 yarışında nedenli formda olduğunu gösterdi bu isim ki onu tanıyan jokeyi Ali Kaçmaz da start almaya devam ediyor. Ali Kaçmaz da koşmuş olduğu son 3 yarışının ikisini kazandı. Ama şöyle düşünebilirsiniz ve bana şunu sorabilirsiniz. Bu isim evet Çin pistte kazandı. Sentetik pistte çok büyük bir başarısı yok. Yarış kazanamadı diyebilirsiniz. Burada sizlere katılıyorum. Ama son 4 yarışından önce Çin pistte de performansı o kadar iç açıcı değildi. Buradan ne çıkarım düşünebiliriz? Ne çıkarım da olabiliriz? Şu çıkarımı sağlayıp düşünebiliriz sevgili dinleyenler. Bu isim muhtemelen ilgililerinin sorununu bulup daha hazır duruma getirdiğini ve atı şu anda yeterli form seviyesinde tuttuğunu gösteriyor. Yani belli ki bir sıkıntısı vardı İlkutan'ın. O sıkıntı çözülmüş. Sıkıntı çözüldükten sonra da son 4 yarışında bunu net bir şekilde göstermiş. Ki koşmuş olduğu son 4 yarışın 3'ü handikap 16. Son koştuğu yarış 58 kiloyla start aldığı şartlı 5 ve o gün koşuyu kazanan Deniz Savaş'ı arkasında geride bıraktığı isimler toz yutturan Yetim Amca Lostra. Yani baktığımız zaman bu ismin gerçekten de form durumu son derece muazzam.
Bence o sentetik pist performansını, geçmişte olan sentetik pist performansını asla ölçü almayalım. Çünkü bu

Bugün ben kazanmaya en yakın isim olarak görüyorum bu ismi. 52 kilo diyorum ya sevgili dinleyenler. 52,5 kilo ile Ali Kaçmaz kolay kolay da affetmez. Ben bugün kuponlarıma 10 numaralı İlkutan'ı yine banko olarak oynayacağım. Sizlere de önerim 10 numaralı İlkutan bankosu şeklinde. Tabii siz kendi tuttuğunuz atlar varsa yazabilirsiniz ama ben bugün yine kazanacağını düşünüyorum. Günün 8. koşusunda 10 numaralı İlkutan'ı banko yazıyorum. Evet geldik kapanış ayağına. Şartlı 19 mücadele günü de noktalayacağız. Veli Efendi Hipodromu'nda saatler 18 çift sıfırı gösterdiğinde sevgili dinleyenler 18 isim koşuya deklareliydi ancak bir isim komiserler kurulu kararıyla koşudan çıktı. O isim de 9 numaralı Zelinda. Sürpriz şansına sahip bir isim var burada. O da kim? 5 numaralı Nalçakan Bey ama şu an zaten %18'lere kadar gelmiş bu ismin AGF oranı ki bir önceki yarışında ben sizlere banko olarak önerdim. Hatta ondan önceki yarışında da 2 atla geçtim. 2 yarıştır istenilen seviyede bana göre değil ama bugün Erhan Aktu ile start alacak bir sakatlık yaşamıştı. Erhan Aktu tekrar pistlere geri döndü bu isim en son dün itibariyle yarış yaşamının devamlılığı niteliğinde şart bir koşuda Secret Insider'la tekrar yarışlara devam etmeye başladı. Bir aylık aradan sonra sevgili Erhan Aktu bu vesileyle ona da geçmiş olsun diyelim. 5 numaralı Nalçakan Bey dedim ya benim önceliğim ama 15 numaralı Alfa Sky sevgili dinleyenler o da 3 aylık bir ara verdi. Eksikleri giderildi. Zaten kağıdı mükemmel bir Torok temsilcisi ki anne hattı da çok iyi. Beyaz Gölge onun da babası Victoria Galop ki aşağısı gerçekten de Şampiyonlar Ligi ismi gibi Alfa Sky sevgili dinleyenler ikinci sırada önereceğim isim olacak. 1 numaralı Shareholder hep oyunun içinde Taylan'dan beri ama bir türlü kazanamadı. Bugün özlediği birinciliğe kavuşabilecek isimler arasında geliyor. Shareholder 3. sırada onu değerlendirelim. 16 numaralı Phantom Ruler son yarışını çok beğendim. Bugün %0 ama müthiş koştu sevgili dinleyenler. İzleyin isterseniz yarışını. Bana hak vereceksiniz. Şartlı 3-1 mücadeleydi. 400'lere kadar birincilik mücadelesinin içindeydi. Sonrasında bir anda temposu düştü. Gerilerde kaldı. Zaten start sorunu var ki starttan çıkmakta problem yaşayan bir isim. Aslında beğendiğim yarışı bundan yaklaşık 2-3 ay önceki bir yarışı daha vardı ki Burak Akçay ile start almıştı o gün. Yine uzun mesafede etkili koşmuştu. Bugün aslında pist mesafe lehine ters bir yarış çıkartabilir. Belki kazanmaz ama kombine bahis oynuyorsanız ilk 3 ilk 4 değerlendirin 16 numaralı Phantom Ruler'ı. 7 numaralı Best and Fast sevgili dinleyenler. Uğur Levent'le start alacak bir çarpı da ona atalım. 2 numaralı Maggie. Evet o da shareholder gibi sürekli oyunun içinde ama bir türlü kazanamıyor. Bugün bakalım nasıl bir yarış koşacak ve son olarak da 4 numaralı Deepo Fancaster diyeceğim. Sentetik pist performansı Çim'e göre çok iyi olmasa da ki yarış yaşamının ikinci startında ikincilikle ayrılmıştı bu pistte. İstanbul pisti sentetiğinde bakalım bugün nasıl bir performans gösterecek. Hepiniz gibi ben de merak ediyorum bu ismi. Ama çok at yazarsanız muhakkak değerlendirin 4 numaralı Deep of Ancaster'ı. Sevgili dinleyenler günün 9. koşusunda tekrar ediyorum sıralamam 5 numaralı Nalçakan Bey, 15 numaralı Alfa Sky, 1 numaralı Shareholder, 16 numaralı Phantom Ruler, 7 numaralı Best and Fast, 2 numaralı Maggie, 4 numaralı Deep of Ancaster. Sıralama 5, 15, 1, 16, 7, 2 ve 4 şeklinde günün kapanış ayağında İstanbul'da.

0: Foto Finish'in bugünlük de sonuna geldik. Yarın pazartesi, yarın da mikrofonların başında ben olacağım ve yarının yarışlarını konuklarımla beraber değerlendireceğim. Bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Reklam.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Bahse gireriz başlıyor.
6: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Tabii günaydına çok alışmadık. Yani genelde iyi akşamlar diliyoruz. Herkese mutlu pazarlar diliyoruz. Ben Caner Aydar, sevgili Burak Alaca ile beraber saatler 14'e kadar sizlerle birlikteyiz. Burak hoş geldin.
7: Merhabalar, günaydınlar. Sen hoş geldin nasıl abi?
6: Ben de hoş
7: geldim. Üzerinde müthiş bir bronzluk var.
6: Evet, biraz öyle olduğu gibi bir şey, ne diyorlar ona?
7: Bir freshleşip gelmişsin.
6: Birkaç gün sonra muhtemelen o tabaka.
7: Ha, deri dökmeye başlayacaksın.
6: O tabaka muhtemelen gidecek ve tekrar... Ya çok beyaz tenli değilim yani, şimdi yanlış anlama da yani.
7: Yok, bronzluk dedim, esmerlik.
6: Doğal esmerim, o yüzden hani insanlar para verip biliyorsun esmerleşmeye tabii çalışıyor. Benimki doğal şey. Gördüğün gibi çok dayanmadım.
7: Yok, iyi duruyor ya. Bende mesela yani şey var, soluk benizlik var. Benim tenim biraz daha açılınca şey böyle sarı, Simpsons'lar gibi takılıyorum yani yıl genelinde.
6: Nasılsın, iyi misin? Bugün Ozan yok. Bugün de Ozan'ı izne gönderdik.
7: İki haftadır full kadro olamadık zaten. Evet, biriniz evet, varsınız, aynen. Biriniz yoksunuz. Benim dengem iyice bozuldu burada, bakalım.
6: Haftaya artık beraber inşallah buradayız. Evet, spor gündemi yoğun. Bugün tabii iddia konuşacağız. Gündemi konuşacağız. İstersen gündemle başlayalım. Bugün tabii maçlar da var erken kuşakta. Onları da hepsini konuşuruz. Ne varsa hepsini sırayla konuşuruz. Öncelikle bir hafta içindeki daha doğrusu evet yani Şampiyonlar Ligi maçları vardı. Takip etmişsindir. Bir iki kelam edelim istiyorum.
7: Tabii.
6: Galatasaray bilmiyorum ama ben dün bayağı eleştirdim Okan Hoca'yı. Sanırım 16. Okan Hoca dönemindeki deplasman mücadelesi. 2 galibiyet, 11 mağlubiyet, 3 beraberlik. Hani ben bir başarısızlık olarak gördüm. Yine aslında 30-35 dakika çok üstün bir oyun. Sonrasında tel tel döküldü maalesef Galatasaray. Okan Hoca da buna ayak uydurdu. Evet, bir penaltı ucuz bir penaltı verildi. Üzerine saçma Batra sapan bir kırmızı kart vermedi. Hakem var devreye girmedi vesaire. Tamam, bunlar doğru yani, maçın hakkı böyle olmamalıydı, hakem adil olsaydı, ama hakemden ziyade niye Galatasaray deplasmanda maç kazanamıyor, ben biraz o kısımdayım.
7: Ben başka bir şey söyleyeyim abi, hakemden hep bahsediyoruz, bu zaten bizim ligimizde kronik, herkeste şey var, hani insanımızın tabiatında da var bu arada, ligde demeyeyim. Bir yerde bir şey yanlış yaptığın zaman suçlu hiç kendin olmuyorsun, tamam mı? Öyle bir şey gözlemliyorum. Şimdi hakem Batra kompozisyonunda kırmızı kart işte çıkmadı. Haksız bir penaltı var. Dakikalar 59'u gösterirken galiba penaltı verildi değil mi?
6: Evet evet.
7: Hakem doğru yüzünden kaybettin. Ben hakeme şöyle takılırım. Eğer takılacak olsam, sen kazanmayı çok hak edecek bir oyun oynarsın. Hakem maçı elinden alır. O zaman derim ki hakem, 60'taki penaltı pozisyonunu tartışıyoruz. Güzel, 60'a kadar, 35'ten sonra Galatasaray yoktu ki zaten yarım saat. Burada şey, kazanmaya geçecek bir oyun var mıydı ortada?
6: Ya 35 dakikada evet, ama sonrasında yok.
7: Ya burada sıkıntı şu.
6: Ya sonrasında niye hep yok? Aslında ben onun derdindeyim. Yani 16 maç Okan Hoca döneminde, ki hemen hatta sana da şu maçları söyleyeyim. Yani
7: Bayern maçı var bir tane bildiğim kadarıyla.

0: Böyle Manchester United deplasmanı var. 2-2'lik.
1: Bir dakika ama söyleyeyim. Yani
0: 3-2 pardon.
1: ezbere konuşmuyoruz. United 2-3 kaybetmişti. Ajax'a 3-0 kazanmıştı geçen sene hatırlarsan.
0: Evet.
1: Bayern Münih 2-1 deplasman. Kopenhag deplasman 1-0 mağlubiyet. Sparta Praha 4-1 mağlubiyet. Rigas 2-2. Rigas'tan 2-0 öndeydi hatırla.
0: Evet.
1: Akmar 1-1. Aynı dönem Akmar'a deplasmanda 4-1. Hatta Poku'nun yıldızlaştığı
0: Evet.
1: bir mücadeleydi hatırla. Molde 2-2 deplasman. Ajax deplasmanı yine 2-2. Frankfurt 5-1, Monaco 1-0, City 2-0, Juventus 3-2, geçen sene Liverpool 4-0 ve şimdi Sporting 3-1. Yani bunların hepsi hakemle olmadı herhalde, değil mi?
0: Yok.
1: Bütün 11 mağlubiyet.
0: Ne dediğim gibi Sporting maçında hakem hataları var ama ya sıkıntı ne biliyor musun? Geçen sene de aynı şeyi söylemiştim. Galatasaray'ın bir oyun modeli var. Süper Lig'de bunu oynayarak takımların 55 dakikada suyunu çıkartıp skoru alıp maçı rölantiye alabiliyor. Avrupa'daki takımı 55 dakikada indiremiyorsun.
1: 55 dakikada yapamıyorsun zaten.
0: Ya,
1: 35'ten sonra düştün öyle.
0: yapamıyorsun. Hal öyle
1: Ya
0: olunca
1: bir de Osimhen yokken niye bu oyun modeli mesela?
0: B planın yok çünkü. Ben bunu İsmail Hoca için de söylüyorum. Okan Hoca için de söylüyorum. Süper Lig'de bu takımlar A planıyla diğer bütün zayıf rakipleri o kadar rahat yenebiliyorlar ki alternatif bir şey düşünme ihtiyacı duymuyorlar. Bu sıkıntı. İki, şimdi burada şeyler var bazı. Afyon diyebileceğimiz hani kendimizi kandırdığımız şeyler var. Bir, hakem zaten dilimize full pelesenk. İki, Şampiyonlar Ligi abi burası. Çok büyük takımlar var. Şu var, bu var. Şu saydığın takımlardan. Galatasaray'ın şu an Avrupa'daki birçoğu takımdan daha bütçeli bir kadrosu var. Galatasaray'ın şu an bak Bayern Münih, Real Madrid'i, onu bunu geçtim. İşte Real Madrid'i, Barcelona'yı, Arsenal'ı geçtim. Galatasaray'ın şu an Borussia Dortmund'a mesela
1: Güçlü bir takım.
0: daha derin değil ama daha kaliteli bir kadrosu var. Doğru
1: Ben
0: mu?
1: derin olduğunu da düşünüyorum. Yani Dortmund'un yedek kulübesi Galatasaray'dan daha
0: O
1: iyi
0: da
1: değil.
0: çok güçlü değil diyebilirsin. Evet, katılırım. İşte bakıyorum Roma şampiyonu. Roma kadar ya da daha iyi bir kadrosu
1: Ya
0: var.
1: Roma'dan daha iyi canım yani.
0: Napoli'den daha iyi diyebilir misin? Dersin değil
1: Derim,
0: mi?
1: derim.
0: Dersin. Bak bunların hepsi 5 büyük lig takımı.
1: Tabii.
0: Fransa'dan katılan Lille'den, Lens'ten daha iyi bir kadrosu var mı?
1: Net.
0: Kesinlikle var.
1: Net.
0: Zaten
1: Yani Lyon katılamadı ama katılsaydı Lyon'dan
0: Lyon'dan
1: daha
0: da
1: iyi
0: daha
1: bir
0: iyi bir
1: kadrosu.
0: kadrosu. Hatta bakacağım bütün katılımcılara bak şimdi
1: Villarreal'den daha mı
0: söyleyeceğim.
1: kötü kadrosu var?
0: Çok daha iyi bir kadrosu var. Villarreal'de yıldız oyuncu dediğim bir
1: Ya
0: Kalotadze şu
1: bunu
0: an
1: bir
0: Osimhen'in yedeği olur ya.
1: İngiltere sadece kıstas. Hani İngiltere'deki takımları biraz dışarıda bırakıyorum. Onları zaten çok, onlar başka seviyede. Hani City'dir işte hatta bunun United bile dahil olmak üzere. Yani
0: United'dan daha iyi kadrosu var Galatasaray bence.
1: United'da başa baş diyebilirsin.
0: Bruno
1: Yani
0: hariç.
1: aynen öyle. Ama onun haricinde İşte Arsenal şey var, nedir o,
0: City
1: City
0: var.
1: var. Hani bunları biraz dışarı. Liverpool çok mu iyi mesela? Şu anda çok mu iyi yani Allah aşkına yani?
0: Bence değil.
1: Ya
0: Ya
1: da
0: dün
1: işte
0: Fulham maçının 11'ini gördüm. Oyuncuların yarısını tanımıyorum.
1: tanımıyorsun değil mi? Evet.
0: İlginç.
1: Evet yani burada tabii bu arada sizler de katılabilirsiniz sohbetimize. İkinci bölümde iddia da konuşacağız ama şimdilik biraz gündemi konuşacağız. Trabzonspor mücadelesi, yine Fenerbahçe'yi konuşacağız. Galatasaray'ı konuştuktan sonra sizler de katılabilirsiniz. 0538 052 1487 dinleyici hattımız. Yine bizi dinleyen şu anda tüm dinleyicilerimizi Burak Alaca ve Caner Aydaş olarak da Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da, her yerde, uzayda, yerde, havada, karada bizi takip edebilirsiniz. Çok mutlu oluruz diyelim. Peki sevgili Burak, şimdi bu Osimhen'in yokluğunda hani bir Barış Alper güzellemesi var Santrafor'da. Ben yıllardır burada dilim döndüğü kadar öncelikle Montella Hoca'ya sürekli gönderme yapıyorum.
0: Aylarca yaptık.
1: Ya Okan Hoca önünde. Yani Deniz Gül'ü niye aldın sen? Santrafor diye değil mi? Yani Osimhen'in yedeği olarak aldın. Ha, daha iyisini alabilirdin. Bu başka bir konu ama.
0: Gerekiyordu bence.
1: Neredeyse sahada yok Barış Alper. Ama 90 dakika oyunda. Belki de maçın en iyileri. Yani kötülerin demeyeyim ama 35. dakikadan sonra geriye kalan sürenin en iyilerinden birisi. Sané sürekli dışarıda. Ben mesela şunu anlayamıyorum. Niye biz Barış Alper'i sürekli, hala Barış Alper'den bir santrafor yaratmaya çalışıyor Galatasaray?
0: Ya bu arada Barış Alper'den santrfor yaratma çabasının en büyük eksisi ne biliyor musun? Ön alan baskısını yapıyorsun. Güzel hani fizikli bir oyuncu ama ileride topu tutamazsın ki. Öyle bir beceriye sahip değil oyuncu. Çok iyi oyuncu ama yok adamda. İleride topu tutamadan nasıl oynayacaksın? Kontratak oynayamazsın. Sporting'de şey değil hani senin Barış'la, Sané'yle, Leao'yla topu koşturacağını anlamayacak kadar şey. Vasat teknik direktörler değil Portekiz'de. 5 haftada 4
1: Borges var.
0: galibiyet almış. Rui Borges var. 5 haftada 4 galibiyet almış. Yani Montella'da da aynı şey. 4-6-0 oynuyor. Geçiş hücumu oynuyordu. Montella'da daha mantıklı. Sen nasıl bir geçiş hücumu oynayacaksın ki Şampiyonlar Ligi'nde? Onların hücum hattı geçiş hücumu oynamaya daha müsait. Koşucu bir santrforu var Luis Suarez gibi. Hareketli, daha mobil. Onlar bunu ya Barış Alper Yılmaz'a nasıl oynarsın biliyor musun? Bayern Münih maçıdır. Ya da Barcelona maçıdır. Hadi biraz da
1: Top sürekli rakiptedir.
0: yarısı, senin yarı sahana gömer oyunu. Kendi oyuncunu koşturman gerekiyor. Öyle de oynatmam. Neden diye sorarsan savunma artık arasında koşu atabilir ama bitiricilik

0: noktasında sıkıntı. Ya da ben Barış Alper'in kanat oyuncusu olduğu için forvet güdüsüyle doğru yere koşatacağını da düşünmüyorum.
1: Ya zaten olmadı, yıllardır
0: Yok.
1: denemiyorlar mı yani? 2-3 senedir sürekli deniyorlar ama sonuç yok.
0: Ya burada mesela Deniz Gül'le başlasa orada da bir sıkıntı var bana sorarsan. Fena bir rotasyon değil ama Osimhen'le oynadığın oyunu onun olmadığı yerde Deniz'le
1: Oynayamaz.
0: oynayamazsın.
1: Ama en azından deneyebilirsin bir süre. Yani
0: Mesela.
1: deneyebilirsin. Barış'ı doğru bir yerde kullanırsın. Sané'yi kullanırsın ya da işte Yunus'u belki kullanırsın. Orta sahayı üçte oynarsın. Neyse, nasıl
0: Bir
1: oynamak
0: alternatif
1: istersen. Yani
0: bulursun belki.
1: bir alternatif bulursun. Bir kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam net. Radyo Spor.
4: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, bankanın güzeli.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Bahse gireriz devam ediyor. Ben Deniz Caner Aydar. Sevgili Burak Alaca ile beraber saatler 14'e kadar sizlerle birlikteyiz. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Soru, görüş ve önerilerinizi yollayabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan caydaş1978 ya da Caner Aydar veya Burak Alaca olarak bizleri yine takip edebilirsiniz. YouTube ve X'ten de takip ederseniz mutlu oluruz. Hemen şöyle bir bakıyorum mesajlara. Birkaç mesaj okuyayım istersem.
0: Tabii.
1: Sevgili Sertan hocamız yazmış. Sertan Özdemir. Günaydın, harika bir yayın dilerim demiş. Çok teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Doçent doktor sevgili Sertan Bey'e sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Caner ve Burak abilerim, sana abi değil misin ya? Sevgili Yavuz Bey, yani Burak
0: belki
1: abi demeyelim. Yok
0: yaşında.
1: Hayır. Burak Bey şey, Yavuz Bey yaşı yani hemen hemen benim kadar.
0: Hani
1: 40 yaşında yani. Burak sadece boy, en boy yükseklik biraz fazla. Onlar için de yaşı daha çok genç. 2003'lü müydün sen?
0: 2001'liyim abi.
1: 2001.
0: 25 yaşındayım.
1: Her gün, her hafta biraz daha büyüyorsun yani.
0: Tabii. Değişiyorum,
1: ben
0: gelişiyorum.
1: Ben 3'ten geriye doğru geliyorum. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diyorum. Almanya'dan sevgili Yavuz Baysal'a da selamlar, sevgiler. O da herhalde mesaydı. Selamlar ve iyi yayınlar. Ben Sport Levo, Levent Bey'de sevgiler. Öncelikle Caydaş, seni özledik. Hoş geldin, iyi yayınlar diyorum. Çok teşekkürler, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Beni çok özlemişler ya. Akşam
0: yoksun
1: da dün bayağı
0: yayın abi.
1: Yazan vardı. Bir 50-60 mesaj geldi yani. Bir anda böyle Bir anda WhatsApp'a düştü.
0: Normal değil mi?
1: Okuyana kadar yayın bitti. Normal değil canım. Niye normal?

0: olmaz.
1: Şeyden türüyorum, 10 gün duruyorsun acaba.
0: İki tahminimi paylaşıyorum sizlerle. Sizi dinlemeye devam edeceğim demiş. Galatasaray ve Ahmet maçlarının ikisi de üst bekliyorum demiş.
1: Yani. Olabilir. Galatasaray Kocaeli maçı tıkanık geçer mi acaba ya, geçen seneki gibi diye düşünüyorum ama Kocaeli maçları az gollü geçiyor çünkü.
0: Yani ben Galatasaray'ın rotasyon yapacağını düşünüyorum. Biraz mecburiyetten haliyle gol yiyeceğini düşünüyorum. Bu arada Kocaeli Spor yenerse 12 puana çıkıyor. Yani şaka maka bir de öyle bir durum var yani. Yani Galatasaray'ın üzerine çıkıyor, Beşiktaş'la da aynı puana sahip oluyor. Onlar için de çok iddialı maç.
1: Geçen sene deplasmanda berabere kaldılar biliyorsun, puan aldılar.
0: Kısır geçmez ya bence.
1: Evde de yendiler Galatasaray'ı 1-0.
0: Evet, yani kısır geçeceğini çok düşünmüyorum.
1: Ya ben şeye baktım, Kocaeli Spor'un 4 maç sonunda aldığı galibiyetlerin hepsi 2-1, 1-0 gibi. Çok gollü maçlar görmüyoruz.
0: Çok gollü oynamıyor ama Galatasaray burada tempoyu belirleyen takım Galatasaray olacağı için Kocaeli Spor'da mutlaka boşluklar bulacaktır.
1: Yani.
0: İyi yayınlar Avcılar'dan Eyüp. Bak benim memleketten yazıyor Avcılar. Esenyurt, Beylikdüzü, oralar benim memleket. Okan Hoca'nın yerinde müdahale yapmıyor Okan Hoca demiş. Oyuncuları yerinde oynatmıyor. Zamanında değişiklik yapmıyor. Takım dağılınca yapıyor ve oyuna giren oyuncular oyuna adapte olamıyor diyor sevgili Eyüp Bey.
1: Yanlış bir yorum değil bence. Ben Sporting maçında da doğru hamleler yapıldığını düşünmüyorum. Bizim teknik direktörlerimizde, Türk teknik direktörlerin çoğu için söyleyeyim, maç içinde müdahaleler neden bu kadar zayıf sence?
0: Yani biraz mesela dün Trabzonspor maçını birazdan konuşuruz. Yani ilk yarı felaket, fecat derecede kötü bir ilk yarı. İkinci yarıya ben en az iki oyuncu değişikliği beklerken 60'a kadar bekledim Hüseyin Hoca. Hatta maçtan sonra da dedi ki biraz daha şans verelim. Yani neyini vermişsin, zaten 45 dakika geçmiş. Bomboş bir 45 dakika oynadın.
1: Maçın yarısı bitmiş.
0: Bir 15 dakika niye yedin yani? Bilmiyorum, herhalde biraz yani oyuncularımıza karşı bir hoşgörü mü diyelim, hani onları kaybetmeyelim mi diyorum diyelim ama
1: kamçılaman çok lazım ama ya.
0: İşte yapmıyorlar. Yabancı teknik direktörler yapıyor. Mesela dün Trabzonspor Konyaspor mücadelesinde Mourinho olsaydı 3 değişiklik yapardı mesela. İlk yarının sonunda. Çok ne söylüyorum.
1: Onunki yani de çok canice oluyor genelde.
0: Ama canice değil ama yani eğer
1: gerekiyorsa.
0: Bir şey gitmiyorsa değil mi? Tamir etmen gerekiyor. Tamiri nasıl yapabilirsin futbol maçlarında? Oyuncu değiş. Basketbolda koçlar niye müdahale ediyor? İyi savunma yapamıyorsa ama savunma 5'i oyuna alıyor. Hücum edemiyorsa bir iki oyuncu değişik yapıp hücum etmeye çalışıyor. Futbolda da bu devre arasında oluyor. Öncesinde sonrasında oluyor tabii ki ama yapmıyorlar. Riske. Hani mesela şunu sana söyleyeyim. Sakatlık harici ülkemizde herhangi bir maçta izlediğin, hatırladığın, dinleyicilerimize de soruyorum. Herhangi bir teknik direktör, büyük takımlardan bahsediyorum. İlk yarıda oyuncu değişikliği yaptı mı hiç?
1: Çok nadir olmuş bir şeydir bu ya.
0: Mümkün değil ya. Bakıyorsun mesela Chelsea ilk yarıda kötü gidiyor. 2 tane 27'de 2 tane oyuncuyu çıkarıyor. Risk alıyor mesela.
1: Ya bu müdahale hakkı zaten 90 dakikayı kapsıyor. İsterse 5. dakikada da çıkartabiliyor.
0: Bizde şu var. 60. dakikadan önce oyuncu değişikliği yapmak yasak mesela.
1: Çocuğa ayıp olmasın.
0: Evet, yani çocuğa ayıp olmasın. İşte taraftar şimdi ne der? Bak hoca maç başı planını yanlış yapmış derler diyor. Belki de bilinç altında demiyor, düşünüyor.
1: Ben bir şey söyleyeyim abi. Burada tabii, sabah lütfen da yayında söylemiştim. Bence Okan Hoca 4 senedir şampiyon oluyor. Kendisini o yüzden bir kenara koyuyorum ama yerli hoca yetişmiyor şu anda. Bence Türk futbolunda bundan sonra başarı isteyen takımlar Avrupalı hoca getirmek zorunda. Var mı şu an alttan gelen mesela? Bak bu
0: vallahi
1: şampiyon
0: bak, dün mesela Uğur Uçar Çorum Futbol Kulübü'nde bayağı güzel işler
1: dağıttı
0: yapıyor
1: Samsun'u
0: yani. Ya bayağı güzel işler yapıyor yani. Niye öyle diyorsun? Var.
1: Ya onun da yolu olduğu için söylüyorum. Yani Çorum'dan tutup direkt şampiyonluk potasına getiremeyeceğin için söylüyorum.
0: İşte Nuri Hoca bilmiyorum daha büyük bir takımda belki iş yapabilir. Yani daha böyle camiası olan, işte taraftarı olan bir kulüpte farklı şeyler yapabilir. Ama ben hani takıldığım noktalardan bir tanesi şu sevgili Burak. Okan Hoca üzerinde söylemiyorum. Okan Hoca çok değerli bir hoca ama yıllardır aynı ezberlerle özellikle deplasmanda sonuç alamıyor. Hala da denemeye devam ediyor. Ve bunu da sürekli hakemlere, başka şeylere bağlaması özellikle Avrupa'da çok kabul edilebilir bir şey değil. 16 maçlık bir performans yeterli kadar maç oynamış mıdır sence? Bir veri var değil mi ortada?
1: Fazlası
0: mesela
1: ya.
0: 4 maç sonunda bunu yapmaya devam ederse dönüp dersin ki ya daha yeni başladı yani.
1: Düzelir.
0: Olabilir. Ama 16 maçtan bahsediyorum. Deplasmanda 16 maçta 2 galibiyet ve bunu başarı olarak görenler de var. Efendim deplasmanda maç kazanmak zaten çok zor.
1: Abi Kopenhag'ı, Molde'yi, Alzheimer'ı yenmiyorsan kim yeneceksin? Barcelona'yı, Real Madrid'i mi yeneceksin? Zaten dişine göre hepsi.
0: O zaman sana ve dinleyicilerimize soruyorum. Okan Hoca'ya sağlanan imkanlar şu anda Türkiye'de, sadece bugün bu sene üzerinde söylemiyorum, 5 seneyi düşün. Kime sağlandı bu kadar geniş kadro, bu kadar iyi kadrolar?
1: Abi bu 5 sene içinde iyi kadro desek İsmail Kartal 4 kere göreve gidip geldi. Okan Burun görev süresince sen düşün.
0: Evet bakalım Galatasaray.

0: Saray maalesef puan alamadı. Daha doğrusu ben bir puan yazmıştım bu mücadeleye.
1: Ben de bir
0: Yani
1: puan
0: bir
1: olsun
0: puan
1: isterdim.
0: yazmıştım çünkü 10-11 bandında alırsa diye düşünürken işte 3 puan gitti. Hem de Sporting'i kaybeden bir 3 puan verdin. Çok da iyi oynadıklarını düşünmüyorum Sporting'in.
1: Ya bu maçta böyle kaybettikten sonra hani bir moral ararsın. İkinci maçın Barcelona ile olması da çok büyük bir problem ya bence.
0: Değil mi?
1: Şu an Avrupa'nın en formda takımı. Bütün maçlarını izledim bu sezon. 5 maçın 4'ünde 5 gol attılar zaten.
0: Bir de uyutu uyutu oynuyorlar.
1: Uyutu uyutu oynuyorlar, bir de şey değil abi, oyunu demlendirmiyorlar. İlk yarıda başlıyorlar, 90. dakikaya kadar hırpalıyorlar seni. Gerçekten bunaltıcı bir takım yani.
0: Bakalım. Tabii hani ara da var. Milli takım arası var. Sonrasında ne olacak bilmiyorum ama zor Galatasaray'ın özellikle deplasman performansı. İçeride kazanacaktır. İçeride hata yapmaması gerekiyor. Yani Sporting puan alınacak takımlardan birisiydi. Lille onlardan birisi. Benim hatırladığım
1: Stuttgart
0: kadarıyla.
1: onlardan birisi.
0: Stuttgart içeride herhalde.
1: Stuttgart içeride galiba.
0: Aston Villa içeride, Feyenoord içeride.
1: Deplasmandaki LASK ve AYK maçlarından puan alabilirsin. Almalısın.
0: LASK Fenerbahçe dedi.
1: Ha, o zaman AYK düzeltiyorum.
0: Evet,
1: Bir bakayım
0: AYK.
1: hemen, hatta
0: AYK var,
1: kontrol edeyim.
0: AYK. AYK deplasmanı var. Yani Lille ve AYK deplasmanında mutlaka puan alman gerekiyor. Birinden en kötü bir puan alıp içeride en az 3'te 3 yapman gerekiyor.
1: Abi ev maçlarını söyleyeyim. Barcelona, Stuttgart, Aston Villa, Feyenoord. Feyenoord'u da yenmen lazım mesela. Ben Barcelona maçında gördüm. Seninle geçen hafta bir Ado maçı izledik. Yok. Deplasmanda Lille, AEK, PSG.
0: PSG geçiyorum. Hani son maç bilmiyorum ne olur. Ama öncesinde AYK'da Lille'den mutlaka en kötü bir puan alıp içeride de 3'te 3 yapman
1: Lille'de
0: gerekiyor.
1: bu arada çok kötü gözükmüyor, fark eder misin bilmiyorum ama
0: Evet.
1: UEFA hamlesi falan filan, geçen yine puan aldılar, bilemiyorum.
0: Zor ama bir fırsatı tepti
1: PSG'den puan
0: maalesef.
1: aldılar galiba değil mi geçen hafta? Yo.
0: Ondan önceki hafta PSG'den aldılar.
1: Ueda'nın gol attığı bir maçta, geçen ilk maçında gol attı galiba, orada bir puan aldılar, onu anımsıyorum şu an ama hangi maç?
0: Şampiyonlar Ligi'nde mi?
1: Şampiyonlar yine hafta içi olabilir, bir kontrol etmek istiyorum.
0: Evet, aldılar.
1: Real Betis'e 3-2 bitti,
0: Ha,
1: kaybettiler.
0: yenildi yenildi, 10 kişi kaldı. Aramız var mı? Yok, tamam, devam ediyorum. Sevgili Burak ve Caner abicim, hoş geldin evine. İsmail Hoca tarihin en iyi Roma'sı demişti. Ondan iyi oyun ve puan almışken tabii ki atılan şişeyi tasvip etmiyorum ama şuna değinmek istiyorum. 4 yıldır şampiyon olan Okan Hoca her şeyle eleştirildi. Bir tanesini sorun yapmadı. Bana göre İsmail Hoca'nın yaptığı tırnak içinde futbol dilinde kavgadan kaçmak demiş Mustafa Demirkaya.
1: Katılmıyorum.
0: Evet, Fenerbahçe'ye geçelim. Ne
1: Ben
0: diyorsun?
1: Fenerbahçe tarafındaki baskının Galatasaray'dan çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Orada taraftarın içerisinde yıllardır süregelen bir öfke ve hayal kırıklığı olduğu için. Bugün Okan Hoca, şimdi şöyle bir tablo çizelim. Ligin son düzlüğüne gelmiş. 5
0: Evet.
1: hafta kaldı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 70'er puanı var. Okan Hoca, atıyorum rakibine Kocaelispor olsun. Kocaelispor'la berabere kaldığında ortaya çıkacak tepkiyle İsmail Hoca kaldığında ortaya çıkacak tepkinin aynı olduğunu düşünüyor muyuz?
0: Yok, hayır. Ben düşünmüyorum.
1: Okan Hoca bunu savuşturabilir. Taraftar biliyor zaten. Bir refleks var. Okan Hoca buraları oynadığı için biliyor. İsmail Hoca'yı bunalıma sokarlar. Şeyden demiyorum. İsmail Hoca kötüdür diye değil. İnsan o da. Baskı çok fazla. Adam Aziz Yıldırım söyledi. İlaca başlamış. Antidepresan. İnsan hani profesyonel dersin. Böyle büyük kurumlarda çalıştığında sağlam bir mentalin olması lazım. Evet. Ama Fenerbahçe teknik direktörlüğü koltuğu, bana sorarsan başkanlık koltuğu, dünyanın en sağlam mentalini bile bunalıma sokabilecek bir yer şu an.
0: Yani ama bunu bilerek geldim Burak. Yani
1: Zaten.
0: bu konuda bir senden ayrılacağız. Ben kabul etmiyorum. Yani şöyle kabul etmiyorum. Tabii ki İsmail Hoca'ya saygım var. İstifa edebilir, gidebilir. Problem değil. Fenerbahçe büyüktür İsmail Hoca'dan. Bu başka bir konu.
1: Herkesin.
0: Ama bunu bilerek geldin. Bunu bilerek görevi kabul ettin. Doğru mu? Bir
1: Doğru.
0: yıllık bir görevi kabul ettin. Zaten her beyanatında söylüyorsun en büyük Fenerbahçelilerden birisin. Bu camia sana çok şey kazandırmış. Belki yıllarca hizmet etmişsiniz. Böyle bir mücadeleden sonra baskı ne olursa olsun otur bir yönetimle konuşuruz. Sen şu anda bir kurumu temsil ediyorsun değil mi burada? Ben de ediyorum.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle düşün. Biz şu anda yayın yapıyoruz ve çıkıyoruz. Ali Bey'i arıyoruz. Ya ben bıraktım işi. Ya demez mi? Bir şey var değil mi? Yani bir usul vardır yani.
1: Aramayı da bırak abi. Yönetim zaten basın
0: Yani olur mu
1: toplantısı
0: öyle şey
1: vermiş.
0: ya?
1: Burada söylüyorsun işi
0: Ya
1: bıraktığını. Hala abi
0: öyle
1: burada
0: şey
1: öğreniyor
0: olur mu
1: mesela.
0: ya? Bu senin benim belki buradaki birçok emekçinin belki ömrü boyunca kazanamadığı paralar kazanıyorsunuz. Ya yani kusura bakmayın da o baskıyı kaldıracaksınız yani. Burası evet Fenerbahçe. Doğru. Çok büyük baskı var. Katılıyorum. Suç şişesi atmak çok büyük ayıptır.
1: Hele ki puan aldın bir
0: Yapamazsınız.
1: maçta.
0: Yapmamanız gerekiyor. Hele bir de iyi oynadığınız bir mücadele. Ama yani gelirken usulüne uygun bir şekilde geliyorsanız giderken de en azından dönüp öncesinde bir konuşursunuz. Bir dersiniz ki ben yapamıyorum.

0: Millara'ya kadar gideyim. Millara'da yolumuza bakalım. Siz, hani ben bu baskıyı kaldıramıyorum. Ya yani bir kere bu doğru bir yöntem değil, bir. İkincisi, az önce de bahsettiğim gibi sana şu konuda katılıyorum. Ya yani Fenerbahçe'de baskı şu anda hiçbir yerde yok.
1: Yok
0: O
1: abi.
0: şampiyonluk olana kadar da olacak bu
1: Real
0: arada.
1: Madrid'de ya öyle söyleyeyim,
0: Gerçekten
1: psikolojik
0: yok
1: bir,
0: yani.
1: inanılmaz bir tahribat ya. Ya tarafta bak, benim Fenerbahçe arkadaşlarımla da sohbet ettiğimde onlara da tesir etmiş bir durum var.
0: Ya çok
1: İnsanlarda
0: normal.
1: güven yok. Bak, İsmail Kartal neden bu kadar erken bunalmasına hak veriyorum diyorum. Daha lig başlayalı 5 hafta oldu.
0: Ya buradaki aslında belki de baskı oluşmasının sebeplerinden bir tanesi şu. Burak, katılır mısın bilmiyorum ama sezon başındaki planlamanın doğru olmaması ya
1: Kadro
0: da
1: anlamında mı?
0: kadrodan bahsediyorum. İşte Fred kalıyor mu, gidiyor mu? Fred kalacak. Sonrasında işte Oğuz
1: Talisca.
0: Hoca diyor ki işte biz federasyona başvurmayacağız. İsmail Hoca 3 dakika önce diyor ki federasyonla biz başvurduk, haksızlık yapıldı. Yani iki farklı şeyler,
1: Beyanat.
0: konuşmalar, aynı konudan bahsediyorum. Asensio kriz mi değil mi bilmiyorum. Asensio konusunda çıkartılan şeyler, işte Asensio'yu istemiyor hoca. Sonrasında işte Fred bu takımda kalacak dedi hatırlarsan. Yani biraz böyle çok sağlam, hani ben zaten biliyorum dedi. Aslında taraftar da onun bildiklerinden ziyade biraz daha geçen sene bu kadroya, bu takıma katkı sağlayan oyuncuların da kalmasını istedi.
1: Peşke gibi.
0: Gibi işte Asensio gibi. Biraz buralarda bence ikilem yaşadı. O da artık dayanamadı bir yerde, insan sonuçta.
1: Çok erken başlıyor işte. Başka bir kulüpte dediğim gibi bu kadar erken bunlar göze batmaya başlamaz mesela. Şu an Vincenzo Italiano Beşiktaş taraftarı gözünde iyi bir pozisyonda
0: Evet.
1: değil mi? Burada Asensio ikamesi kim mesela? Trossard'ı bir maçta 70'te oynansa, bir maçta oynatmasa yani, ya da 60'ta çıkartsa mesela, Beşiktaş taraftarı üzerine çullanır mı İtalyano'nun?
0: Çullanır. Bence çullanır.
1: Kazandığım bir maçta bence çullanmaz.
0: Yok, kazandığım maçta
1: Gornik maçından
0: çullanmaz.
1: bahsediyorum
0: Evet,
1: mesela. Kazandığım
0: çullanmaz
1: maçta
0: tabii ki.
1: çullanmaz. Ama İsmail Hoca'ya çullanıyorlar. Ondan bahsediyorum.
0: Ya orada işte bak, yine söylüyorum. İşte İrfan konusunda ısrar etmesi,
1: Kerem
0: yani
1: konusunda
0: Kerem
1: bence.
0: konusunda mesela, Oğuz iyi oynuyor.
1: Roma maçına
0: Yok,
1: Kerem'le
0: gördüğün gibi
1: çıkıyorsun.
0: yok mesela. Şimdi Roma maçında yok ki, bir önceki iki maçın yıldızı Oğuz. Ama bir anda Kerem iyileşti ve Oğuz unutuldu.
1: Bence Kerem'den
0: Ama
1: çok
0: iyi
1: daha iyi
0: oynuyor,
1: futbolcu
0: devam
1: bu
0: et mesela.
1: arada. Gayet basit.
0: İyi yayınlar Radyo Spor ailesi. Caydaş Bey, hoş geldiniz. Sizi de özlemişiz diyor. Galatasaray maçın yanına bir tane de İngiltere Premier Lig'de maç verirseniz çok sevinirim demiş dinleyicimiz. Çok teşekkürler. İstanbul'dan sessiz çoğunluk. Çok mesaj geldi bu arada. Biraz okuyayım.
1: Fenerbahçe'den bahsederken küçük bir rica sıkıştırabilir miyim abi araya? Şahsi
0: Tabii.
1: YouTube kanalımda bir spam durumu söz konusu anladığım kadarıyla. Son attığım Fenerbahçe ile alakalı videoda. Orada o spamı kırmak adına beğeni ve yorum desteklerinizi sizlerden rica etmek isterim. Ara ara hatırlatacağım. Burak Alaca YouTube kanalında son video. Çarşamba yayına girmiş. Dediğim gibi bir spam söz konusu. Onu kırmak adına videoyu beğenip yorum atarsanız çok makbule geçer diyeyim. Böyle bir ricada bulunmuş olayım.
0: Öncelikle hoş geldiniz Caner Bey demiş. Özellikle dikkat ettim. Tatiliniz öyle kenarından geçtiniz. Ne demiş? Tatilimiz öyle kenarından geçtiniz. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Siz güneş altında bronzlaşırken biz emekçiler burada işimizin başındaydık. Burak Bey ile sabah akşam ne mücadele ettik. Hakkınızdır tabii ki. Kıskanmıyoruz da demiş. Burak
1: Ben ne alaka?
0: kardeşimiz sizi aratmadı.
1: Ha, sağ olsun.
0: Da sizi özledik demiş.
1: Orası bambaşka.
0: Hayrettin abi demiş.
1: Şey,
0: Hollanda'dan.
1: selamlar
0: Yani
1: kendisine
0: Burak
1: de.
0: Bey kardeşimiz her şeyi yaptı ama yine de sizi özledik demiş.
1: Özlenir
0: Kendime
1: abi.
0: şöyle bir
1: Herkesin yeri ayrı kesinlikle. Bir de şey ya, yoruldum, ne olur gelin artık, hakikaten böyle hani
0: Hayrettin abi ya, bol bol kalp yolluyoruz.
1: savaşacak gücüm
0: Emoji
1: kalmadı abi, yani ne
0: yolluyoruz.
1: olur gelin ya.
0: Valla ben de özledim. Ne yalan söyleyeyim. Yani yıllardır hem bu zaten öyle bir iş. Gerçekten öyle bir iş. Yani
1: İnteraktif.
0: bağımlılık yaratıyor. Yoksa hani 5 saat yol gelip gidilmez yani. Beylikdüzü nerede? İstanbul'un öbür tarafı. Yani Beylikdüzü'ne gidene kadar Alanya'ya 2 defa gidip geliyorum ya.
1: Tabii. Benim de 2,5 saat sürüyor gidiş geliş toplamıştı.
0: Ama biz çok seviyoruz tabii ki işimizi. Ben de özledim bu arada. Bütün dinleyicilerimizi. İzmir'den Cemalettin Bey, iyi yayınlar. Stüdyodaki canlara selam olsun demiş.
1: Selamlar sevgiler, İzmir mi demiştin abi?
0: Evet,
1: Severim
0: Cemalettin Bey.
1: İzmir'i.
0: Merhabalar. Güzel canlar, İzmir'den Gürsel Bey. Gürsel Akyol,
1: Merhabalar.
0: İsmail Hoca'nın işi zordu ya, şimdi daha da zor. Sizler ne dersiniz? Lütfen yorumlayın
1: Sana bir
0: demiş.
1: soru sorabilir miyim abi bu konuyla alakalı? Sonra istersen
0: Çok zor
1: mesajlara devam
0: olmasın
1: etmeden.
0: mümkünse.
1: Fatih Tekke sürecine benzer bir şey görebilir miyiz kötü bir sonuç çıkarsa?
0: Öyle olacak gibi. Ben korkuyorum, öyle olacak yani. Hani korkmama gerek yok, herkese aynı şeyi söylüyor. Olumsuz sonuçlar gelirse aynısı olacak.
1: Yani Ben bunu merakla bekliyorum.
0: Ya bak, çok kötü yönetildi süreç. Yine söylüyorum. Yani Roma maçından

0: Umay yorumlarda aşağılamışlar. Tırnak içinde söylüyorum. Olacak iş değil ya gerçekten. Yani. Şimdi olumsuz bir sonuçta eskisinden daha taraftar nezdinde de bence şeyi kalmayabilir.
1: Kredi.
0: Aynen öyle.
1: Artık bir daha kendi hadi ben gidiyorum deme şansı yok. Bir daha çünkü telafi edemez onu.
0: Bir
1: Yönetim
0: de hani
1: arkası
0: böyle
1: çıkmaz.
0: keskin cümleler kurmamak lazım.
1: Bir
0: Yani
1: daha
0: bir daha
1: dönmemek üzere.
0: az ya dönmemek üzere ayrılıyorum gibi cümleler kurmamak lazım. Hani burası sizin yuvanız, eviniz öyle bakmak. Her zaman bir açık kapı
1: Peki
0: bırakmak
1: beşinciyi
0: lazım.
1: de gelirdi eğer gitseydi
0: Bilemedim ya.
1: de.
0: Keşke yapmasaydı daha iyi olur diyelim. Caner Bey çok özlemişsiniz. Özlemişiz sizi demiş. Sesinizi duydum. Keyfim yerine geldi. Kralsın fenomen sevgiler demiş. Kim bu? Dinleyicimiz Özgür Bey. Çok teşekkürler. Saygılar efendim. Günaydın hepimize. Beşiktaş muhteşem oyunu da hakemler yüzünden neden bize bu kötülüğü yaptıklarını anlamıyorum demiş. Artık her şey göz göre göre yapılıyor. Hakemler kötü niyetli demiş dinleyicimiz.
1: Niyet kısmına burada bizim bir şey söylememiz belki doğru olmaz ama hakemler kötü kısmına çok iyi katılıyorum. Evet, hakemler çok kötü.
0: Evet, maalesef her maçta bunu yapıyorlar. Kısa bir reklam aramız devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Peşin peşin söyleyelim. İhracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programı. Ben Deniz Caner Aydar. Sevgili Burak Alaca ile beraber saatler 14'e kadar sizlerle birlikteyiz. Bugün Ozan'ı izne yolladık. Biraz dinlensin. Haftaya artık hepimiz işimizin başında olacağız. Haftaya da güzel sürprizimiz var.
1: Ha, evet.
0: Söyleyeyim mi?
1: Yani söylenebilir.
0: Evet, kızımın doğum günü haftaya burada kutlamak istiyor. Babamın iş yerinde pasta kesmek istiyorum diye böyle bir saplantıya girmiş.
1: Güzel bir şey
0: yani. Evet, gelsin böyle önümüzdeki hafta burada inşallah hep beraber keseriz. Bu arada bal liginde bir dinleyicimiz sormuş da ne demiş? Iğdırlı olduğunu biliyorum Caner kardeşim demiş. Kars 36 spor hakkında bilgin var mı? Var. Bal 1'de mücadele ediyor ve 24 puanla 4. sırada. Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü. Futbol Spor Kulübü. Yani bunları futbol kulübü, spor kulübü demeyin ya işte.
1: İkisini bir arada demeyin
0: Bitlis
1: ya da birisi.
0: Spor deyin gitsin ya. Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü. Biri futbol kulübü, biri spor kulübü.
1: Neden mesela ya sadece futbol ya da spor değil?
0: Bilemiyorum.
1: Mesela basketbol takımı da mı öyle geçiyor? Bitlis Futbol Spor Kulübü, basketbol kulübesi.
0: Olabilir vallahi ama söylemesi bayağı zor. Peki ben mesajları okuyorum ama hakemlerimiz genel olarak zor. Mesajları hızlı hızlı geçeyim istersen birkaç.
1: Nasıl arz edersin?
0: Dünkü Trabzonspor maçında Fenerbahçe elinden kaçırdı Roma. İsmail Hoca'ya da geçmiş olsun umarım. Tez zamanda yani geçmiş olsun derken hani bu süreç hakkında söylüyorum. Trabzonspor konuşurken ben mesajları da okuyacağım. Yeğenler kolay gelsin. Dün Konya maçında kornerleri getirdik ama iki gol daha gelmedi. Excelsior maçında en az 4 gol olur Aydın abi demiş İzmir'den. Bunları birazdan yorumlarız abi. Bursa'dan selamlar. Ben Kader demiş. Sevgili abimiz Caner. Sizleri çok özledik. Burak kardeşime de başarılar diyorum. Mutlu pazarlar. Çok teşekkürler.
1: Selamlar, sevgiler.
0: Hep özlem mesajları.
1: Güzel.
0: İyi yayınlar. Kırıkkale'den Ferşat Bey. Trabzonspor taraftarıyım. Dün Konya'ya gittim. Yollarda Trabzon'dan İstanbul'dan gelen taraftarlar vardı. Bu kadar yol yorgunluk. Bir tek şey istedik. O da oyun demiş. İlk yarıda ne iyiydi ne değişiklik yapamadı. Onaço Savic her zaman oynar diye yazılır bir şey var herhalde, anlamadım. Takım sahada

0: Uyuyacaktı neredeyse. Salah da ayak uydurdu demiş. Havlu ele alındı. Yakında atarız demiş sevgili Ferşat Bey. Ne diyorsun? Trabzonspor'da yönetim 2 haftadır teknik direktör getiremedi, bulmadı, bulamadı, neyse artık. Geçen hafta alınan 5-0'lık galibiyet.
1: İllüzyon.
0: Şimdi Burak, sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Katılır mısın? Bilmiyorum, dinleyicilerimize de soruyorum. Hüseyin Hoca elinde bir şans var, tamam mı şu anda yani? Trabzonspor'un teknik direktörü yok ve şu anda görev onda. İlk maç 5-0, çok güçlü bir başlangıç. Ya gidersin Konya'da bu süreci iyi yönetirsin ya. 6 sezondur kazanamıyorsun ya da 5 sezondur Konya'da. Gidersin bu maçı gerekse 90 dakika savunma yaparsın ama bu maçı kazanırsın, dönersin. Yani gerek yok aramaya, ben buradayım dersin diye düşünüyorum.
1: Sıkıntı ne biliyor musun abi?
0: Ne?
1: Burada artık maç tecrübesine mi bağlarsın bilmiyorum ama Konyaspor dediğin takım çok reaktif bir takım. Daha galibiyet alamamış. Hoca artık gelle koltuk pozisyonda. Oyuncular huzursuz vesaire. Ki Adil Demirbağ'ın açıklamaları da var. Kazanıp kazanmamak mühim değil artık, iyi oynayalım diye falan konuştuk takımla diye. Burada biraz temkinli olacaksın ya. Burada biraz temkinli olacaksın. Ben burada Trabzonspor'un doğru futbol oynadığını düşünmüyorum. Zira sonuç da bunu gösteriyor. Yani 5 hafta sonunda 2 mağlubiyet, bir de Ahmet Sportif faaliyetlere gelmişti. Oyun olarak da Trabzonspor'u beğenmiyorum. Gençler Birliği maçında da erken gol gelmesiyle Gençler Birliği biraz dağıldığı için bence iyi gözüküyor. Ben genel Trabzonspor'un girdiği yolu da beğenmiyorum. Geçtiğimiz yıllarda çok takdir etmeme rağmen. İşte genç oyuncuları buldun, ihraç ettin, kar elde ettin. Ne oldu? Ulay ile Augusto'yu sattın, 50 milyonluk bir kar elde ettin. O parayı Salah'la Fabinho'ya bağladın. Takım için bak şimdi kim ne harcıyor sonra, ben hani Trabzonspor taraftarı olmadığım için insanlar yanlış anlıyor. Kim ne harcıyor da değilim. Ama takımın içindeki huzursuzluk, onu aç oynamıyor diyorsun. Abi geçen sene 26 gol atmış adamdan takım içinde 2 milyon küsur alıyor onu aç. 10 kat fazla para alan bir adam var. İsterse şey olsun, hani Salah değil Messi olsun. Adam 26 gol atmış. Ya şöyle söyleyeyim. İşini başarılı yaptığını düşünüyorsun. Burada aynı kurum çatısında aynı işi yapan biri senden 10 kat fazla maaş alsa kendim için homurdanırım ben. Çalışmam abi. Yani huzurum olmaz yani. Çalışmam derken işe
0: çalışırsın
1: çalışmak
0: ama
1: değil. Mutlu olmazsın.
0: mutlu olmayabilirsin.
1: Performans vermezsin.
0: Ya burada aslında Ferşat Bey şunu söylüyor. Yani ona çok formda değilse oynatma
1: Mutsuz.
0: mesela.
1: Ha mesela yedeği de yok ki. Cuy'u aldın
0: Var.
1: gerçi.
0: Cuy'u aldın.
1: Franco'yu
0: Umut var. Var yani. Yok değildir. Ya da işte Muçi mesela. Formsuz. Çıkar oyundan. Ya şeyi söylüyorum yani. Teknik direktörlerimize bu şanslar çok az geliyor ama maalesef bunu değerlendiremiyorlar. Ya yani benim için dün Hüseyin Hoca sınıfta kaldı. Net kaldı. Ya kırık not falan vermedim. Bak net kaldı. Ben bir futbol adamı değilim. Evet, belki 30 yıldır futbolun içindeyim. Ayrı konu. Oynadım da okey. Ama teknik direktörlük yapmadım. Yapacak kadar belki burada maç izledim. Yani Jose Mourinho diyor ya, analizler önemlidir. Evet, önemli. Yani bu kadar maç izledim. Doğru. Onların futbol oynuyorlar. Biz de burada izliyoruz. Başka takımlar da
1: Dışarıdan göz
0: izliyoruz.
1: olarak bakmak daha farklı
0: İlk yarı sonunda en az 2 oyuncu değişikliği. Biri Ozan, bak söylüyorum, ismini de söylüyorum. İlk yarı sonunda Ozan'ı direkt oyundan alırım. Yani hiç sahada varlığı yokluğu belli değil. İki de ya onu açıyor alırım ya Muçi'yi alırım. Ama birisini alırım ama. Takım gidemiyor. Üretemiyorsun. Karşılayamıyorsun. Rakip senin orta sahana basıyor. Kanatları Aral'la Salah'ı içeri yollayamıyorsun. Kenar beklerini çizgiye bastıramıyorsun. Hocam o zaman niye 45 dakika? Ne oynadınız siz? Hiçbir şey. İkinci yarı niye değişiklik yapmıyorsun? Ya bir şeylerden memnunsundur ya değilsindir. Ki beyanatında diyor ki memnun değildik ilk yarıda. Tam o zaman niye başladın? Bitti. Bak Trabzonspor'u bir daha göremez. Bence.
1: Ben dediğim gibi Trabzonspor'un kötü bir yolda olduğunu düşünüyorum. Teknik direktörü adayı ile alakalı bir düşüncen var mıdır?
0: Ya işte Conte'nin ismi geçiyor ama ne kadar doğru
1: Ya
0: bilmiyorum.
1: Guardiola falan yazmışlar. Ha. Bu kadar irrasyonel olmayalım ya.
0: Yani çok zor o işler. İyi pazarlar Okan Hoca'nın nasıl olsa ben başarılıyım diye düşünüyor. Denemeler yapıyor olabilir mi demiş. Ayşe Hanım böyle bir
1: Deneme yok
0: soru
1: bence.
0: sormuş.
1: Garanti oynuyor. Bak Montella da Barış Alper Yılmaz herkesin kafasına. Mesela santrfor oynayabilir olarak kodlanmış. Bu garanticilik deneme değil ki. Biliyoruz bunu. Olmuyor. Deneysellik var mı? Ha, Jakobs'u stoper oynatmak deneysellik derim mesela. Evet. Zaten onda bedeli bence biraz ağır oldu.
0: Yani mesela Jakobs, Davinson Sanchez ikilisi. Abdülkerim sağlanmış. Hiçbir sakatlığı yokmuş.
1: Kenardaydı. Sen daha önce yapıyordun. Lemina'yı atsaydın
0: Ya
1: oraya.
0: 3 yıldır birlikte oynamıyor mu bu ikili?
1: Niye bozuyorsun bu
0: Yani ya
1: maçta?
0: şu anda ne oldu yani? Sporting'in hücum hattında Mbappe falan mı var yani? Hani böyle flash gibi uçan bir adam mı var ya? Luis Suarez var ya, çok hızlı bir adam değil yani. O penaltı alan oyuncu da aslında öyle oralarda çok olan bir oyuncu değil ama siz Böyle birbiri uyumsuz iki oyuncu koyarsanız o alanda o kadar açılır
1: abi
0: işte.
1: Bir şey söyleyeceğim. Madem bunu yapıyorsun Lemina'yı koy o zaman. Onun da orada bir pratiği var çünkü.
0: Ya öncelikle deneseydin
1: ya
0: keşke.
1: Ya da şey diyebilirsin mesela. Atıyorum rotasyonunda işte bir kişi daha vardır. Atıyorum Beşiktaş'ta Calo Emirhan oynarken Agbadu'yu çıkarıyorsun ya. Orada olabilecek biri. İyisinden kötüsünden söylemem. Galatasaray'da stoper rotasyonunda o kadar net oraya atabileceğin bir oyuncu yok. Öyle bir deneyselliği bu maçta yapma. Bu akşam Kocaeli maçında yap mesela.
0: Yapabilirsin mesela.
1: Tolere edebilirsin çünkü orada edemezsin.
0: Doğru. İntikam Bey yayınlar diyor Okan Hoca'nın.
1: İsmi ne dedi dinleyicimizin?
0: İntikam. İntikam.
1: Mahlas gibi.
0: Yok, bildiğin intikam. İsmi İntikam.
1: Neden bu kadar öfke dolu bir isim bilemedim.
0: İntikam Bey, isminizi bilmiyorum hani ailenizden anneniz babanız sağ mı, kim koymuş ve niye intikam koymuş yazın sevgili.
1: Biraz
0: Burak
1: öfkeli geldi,
0: öğrenmek
1: özür dilerim.
0: İstiyor.
1: Ben Mahlas gibi bir şey zannediyorum.
0: Kime imkan verildi diye madem soruyorsunuz cevap vereyim. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor alınan oyuncuların yarısı kadar oyuncu alındı Galatasaray demiş. Sevgili Ali Bey sürekli Okan Hoca'yı böyle sanar. Yani Okan Hoca'yı el üstünde tutun aman eleştirmeyin diyen bir Galatasaraylı kıymetli bir dostumuz. Yani Okan Hoca çok başarılı Avrupa'da diyor. Ben bu arada başarısız demiyorum. Deplasmanda başarısız. Onu söylüyorum.
1: Çok başarılı diyemem açıkçası.
0: Az önce de söyledim. Yani herhangi bir spor sektörü olmasına gerek yok. İşte 16'da eğer 11 lostunuz varsa, kaybınız varsa başarısızsınızdır. Doğru mu?
1: Yüzdesel olarak tamam. Baktığında zaten çok bir şey söylemeye
0: sevgili
1: gerek
0: Ali Bey.
1: Yok. Yarı transfer yapıldı denmiş ama maaş bütçelerine bakın bakalım ne kadar fark var diğer takımlarla arasında.
0: Onlar da işte transfer markın şeyleri, abartmaları
1: ya,
0: falan.
1: Transfer market
0: tilin çok iyi geçmiştir ama biz daha ne demiş? Ama bir daha bizi bu kadar kendine hasret bırakma demiş.
1: Güzel bir yorum.
0: Akif Bey yazmış. Çok teşekkürler. Burak Bey de sevgiler demiş.
1: Selamlar.
0: Neden bu şekilde düşünüyorsunuz? İnsanlar çok para kazanıyor diye her türlü hakareti, her türlü baskıya katlanmak zorunda değil. Hayır, diyorum ki yani bunların olabileceğini zaten öngörüyor olmanız gerekiyor.
1: Sürpriz değil Fenerbahçe'de.
0: Yani Fenerbahçe camiası 13 senedir şampiyon olamıyor. Kim bu dinleyicimiz? Bir dakika hemen şöyle bir bakalım. İsmini göremiyorum. Ben su atılmayı doğru bulmuyorum. Ama eleştiriyi de kaldıracaksınız yani. İyi oyun oynatamıyorsanız, sonuç alamıyorsanız eleştiriye de karşı durmanız gerekiyor. Onu söylüyorum. Yani siz buraya gelirken sizi güller içinde Fenerbahçe taraftarı her hafta böyle inanılmaz derecede sonuçlar kötü de olsa
1: kime yapmışlar ki?
0: Hayır, şu anda zaten öyle bir şey yok yani.
1: Konjüktür.
0: 13 yıldır şampiyon olamayan bir takım, inanılmaz bir baskı var. Bunu zaten bile bile geldiniz buraya. Bu baskıdan da kaçmamanız gerekiyor, tırnak içinde söylüyorum. Ben buna dayanamıyorum dememeniz gerekiyor. Çünkü zaten bunu bilerek geldiniz. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Yani bu sürpriz bir şey değil ki. Bunu Jesus da yaşadı, Mourinho da yaşadı, Pereira da yaşadı. Herkes yaşıyor.
0: Örneğin siz iki program yaparken iki tane kötü eleştiri geldiği zaman hemen tepki veriyorsunuz. Vermiyoruz, karşılık veriyorsunuz. Yok, konuşuyoruz biz sizinle. Muhatap olup toplu yazışmalara giriyorsunuz. Hayır değil, insanlarla siz neden kaldıramıyorsunuz iki tane eleştiri demiş. İsmail Hoca niye kaldırsın? İsmail Hoca kötü bir şey mi söyledik biz ya?
1: İsmail Hoca eleştirmedik ki burada.
0: Yani bu kadar çok paralar kazanıp da bu hakaretleri duymak zorunda. Tam bıraksın o zaman.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Burada mesela geçen hafta.
0: Bu işi yapmayacaksınız yani.
1: Ya Aygün abinin yayını yapıyordum ya da cumartesi siz yoktunuz. Bir tane adam şey demiş. Orada her programda sen varsın. Oranın çömezi sen misin? İstifa mı edeyim ona sinirlenip? Yani burada şey var. Ağzı olan konuşur, yapacak bir şey var mı?
0: Yok.
1: İşini yapacaksın, istifa mı edelim dönüp yani. Yani siz diyorsunuz ya çok hakaret görünce cevap veriyorsunuz. Ne yapalım, teşekkür mü edelim yani. İsmail Hoca da cevap veriyor bu arada ama Fenerbahçe teknik direktörü olarak tribünlere dönüp hakaret edecek hali yok ki. Bulunduğumuz şart farklı. Siz şahsı muhatap oluyorsunuz. Orada bir grup bağırarak provoke ediyor. Yani aynı şartlarda değiliz ki zaten.
0: Hayır, bir de az önce de bahsettim. Yani bunu bilerek, görerek, daha önce yaşayarak dördüncü kez geliyorsunuz ya. Hani bu camianın ne kadar bir sizin üzerinizde baskı yaratacağını biliyorsunuz. Bu arada bu baskı da şampiyonluk baskısı. Başarı
1: evet.
0: Baskısı. Değil mi?
1: Her sene de artarak gidiyor ama bir şey gibi. Hani...
0: Gelmediği için de biraz böyle oluyor. Yayının sohbet iddiasına geçiyor. Şöyle desem 4 şampiyon olan kadro İsmail Kartal'da olsaydı İsmail Kartal ne yapardı? Ben Okan Hoca ne demiş? Ben Okan'ı değil yıldız oyuncuları başarı buldum. Doğru değil mi demiş dinleyicimiz. Çok anlamadım ama.
1: Ya Okan Hoca'nın 4 kere şampiyon olduğu kadrolar İsmail Hoca'nın elinde olsa 4 kere şampiyon olabilir miydi üst üste demiş.
0: Bilmiyorum.
1: Bence hayır.
0: Selamlar, Ankara'dan Eren ben. 5. İsmail Kartal dönemi Fenerbahçe'de ne gibi etkiler bekliyorsunuz demiş.
1: Bu arada bir mesaj daha var. Ondan sonra onu da girelim. 5. İsmail Kartal dönemi diye bu istifa sonrası dönem için mi?
0: Evet.
1: Çok heyecanlıyız. Yeni dönem yeni başlar.

0: İngilizler.
1: Bizim hakemler Norveçli hakemden iyidir demiş
0: Yok.
1: dinleyicimiz. Böyle Abdullah Bey böyle bir yorumda bulunmuş. Haftaya muhtemelen dinleyemem. Doğum günü kutlu olsun şimdiden demiş. Kızımın doğum günü için Oğuz Bey yazmış. Çok teşekkürler. Orçin Bey ne yazmış İzmir'den? Hemen şöyle bir bakıyorum. Sayın Kartal şu an hani demiş böyle bir cümleye başlangıcı şöyle bir insan adı çıkacağına canı çıksın. Öyle bir yorumda bulunmuş. İnsanın adı çıktı mı 9'a ne yapsa inmez 8'e demiş. Sayın Kartal şu an bu durumu yaşıyor. İyi ya da kötü ama saygı duyulacak bir karar almıştı. Ancak kararının arkasında durmadı ya da duramadı. Onun adına geri dönmesinden daha hayırlı olacaktı ama döndü. Şimdi 3-4 maç sonra çok daha kötü bir şekilde gönderilecek ve hep beraber üzüleceğiz demiş. Seviliyorsunuz demiş. Çok
0: Bu
1: teşekkürler.
0: arada sevgili Emre Türk'ten bir mesaj gelmiş. Onu da paylaşayım istersen. Emre abiye de
1: Olur.
0: buradan selamlar. İkinize de iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe'de hiçbir şey normale dönmez artık. Çok erken havlu atıldı bence demiş. Biraz karamsarlık var.
1: Bence havlu atılmadı. Ama hani bu karardan sonra eğer sonuçlar olumlu olmazsa bahsettiği
0: Bir
1: olabilir.
0: sarsıntı var şu an.
1: Evet, yani çok ciddi bir sarsıntı var. Caner abi, sen de bu isim konusunu konuşmuştuk. Annem koymuş. Burak Bey'e de çok selamlar Ankara'dan.
0: Selamlar.
1: İntikam Bey. Az önce sordun ya.
0: Aha.
1: Arkadaşlar merhaba, iyi yayınlar. Ben Metin Kaçmaz demiş İzmir'den. Okan hocamız candır. 10 sene daha inşallah onun takım başında kalır. İnşallah kalır ya. Ben Okan hocanın başarılı buluyorum. Sadece Avrupa'daki deplasman performansını beğenmiyorum. Yani bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini düşündüğüm için eleştiriyorum.
0: Yani her zaman gelişime müsait olman lazım
1: Yoksa
0: zaten.
1: Türkiye'nin son 10 yılına damga vuran teknik direktör, yani bunu inkar
0: Son 4 sene
1: edemezsin.
0: üst üste şampiyon olmuş. Neyi tartışıyoruz? Hala bugün kazanırsa
1: Başakşehir'de
0: lider çıkıyor.
1: oldu.
0: Başakşehir'le de oldu. 5 şampiyonluğu var ligde.
1: Yani o yüzden Okan Hoca dediğim gibi en çok destekleyenlerden birisi zaten benim. İstanbul Maltepe'den Ahmet Bey, neden Galatasaray sağ bek oyuncusu almaz? Aldıkları da hepsi farklı ülkelerde oynuyor. Kiralık Singo sakatlığı var. Neden bu futbolcu transfer edilir? 30 milyon euro az para değil. Okan Hoca'ya sesleniyorum. Ne demiş? Şu sonradan niye vazgeçmiyor Galatasaray'da? Oynayacak bir oyuncu değil. Kimden bahsediyor? Oyuncu isim eksik kalmış. Eksik oynatıyor takımı demiş ama hangi oyuncudan bahsetmişsiniz? Bu isim yok. Takımı eksik oynatıyor diyor ama çok anlayamadım hangi
0: İlkay
1: oyuncu.
0: Gündoğan olabilir mi?
1: Yok değildir herhalde. 11'den bahsediyor. Peki bir 6-7 dakikamız var. İstersen erken başlayacak birkaç maçta devam edelim. Ne dersin?
0: Tabii.
1: Beşiktaş'ı Avrupa'da maçı yoktu. Maçı yoktu. O yüzden cuma günkü maçı konuşmuşsunuzdur. Net bir galibiyet aldı.
0: Tartışacak bir şey yok, hakem hariç.
1: Değil mi? Yani hakem de evet iyi bir yönetim göstermedi. Evet, çok eleştiriler var hakeme. Almanya 2'de maçlar var. 3 tane saat 14'te başlayacak. Heidenheim Holstein-Kiel mücadelesi. Ben iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Hatta ilk yarı 1.5 gol üstü olacağını düşünüyorum.
0: Ben Heidenheim kazanır 2.5 üst diyeceğim. Holstein Kiel kötü başladı. Heidenheim Frank Schmidt ile birlikte tekrardan şu an göz kırparadı da bence. Bir üst lige Heidenheim'da yanayız bugün.
1: Peki dün bu arada Bochum Fürth mücadelesinde bana garip geliyor. Yani Bochum bana uğurlu gelmiyor. Yine kaybettim. Üst oynadım. Var bitti ama üst olmadı. Bugün umarım bunu yaşamayız. Peki ikinci mücadeleye geçelim yine. Bundesliga 2'de güzel bir mücadele. Sevdiğim de bir takım. Kasdruhe Cottbus'ta oynuyor. Ben yine ilk kere iki gol bekliyorum mücadelede. Yani gollü maç olmasını bekliyorum.
0: Maç genelinde de 2.5 üste gider herhalde. Enerji Cottbus Lig'de 4 maçta öyle bir girdi ki hem atıyorlar hem yiyorlar. Kasırga gibi bir takım gerçekten. Karlsruhe biraz daha duran. O, geçen sezonun gerisinde başladılar. Yarışa bir noktada belki bence dahil olacaklardır. 2.5 üst derim ben bu maça. Karşılıklı golde denenebilir.
1: Peki Osnabrück Hertha Berlin mücadelesi var. Burada da Hertha iyi başladı. Devam eder mi bilmiyorum. Bu sene Yukari Nürnberg ile beraber herhalde en çok zorlayacak takımlardan birisi. Osnabrück'te 6 puanda. Onlarda 2 galibiyeti var ama gol atıp yiyen iki takımın mücadelesi. Bir karşılıklı gol var bekliyorum. Diyeyim sözü sana bırakayım.
0: Evet burada da yeni takım Osnabrück Hertha Berlin karşısında. Burada lige fena bir başlangıç yapmadılar 4 maç sonunda. Hertha Berlin tarafı geçen seneye nazaran hücumda daha iyi gözüküyor. Bilmiyorum katılır mısın ama iyi bir Hertha Berlin var. Ben burada Hertha Berlin kazanacağını düşünüyorum deplasmanda. Nürnberg'le yarışa devam edeceklerdir. Hertha kazanır 4.5 alt diyeceğim.
1: Peki, birkaç mesaj geldi, hemen onlara da bakayım.
0: Yağmur
1: İzmir'den
0: gibi.
1: Salim Bey demiş ki, iyi yayınlar.

0: Galatasaray yorumcuları hiçbiri Singo oynamadan, İlkay oynamadan para kazanıyor ama Galatasaray'ı değil, İsmail Hoca'nın kıyafeti konuşuluyor. Ya bu doğru değil de bel altı vurmak. Yani
1: Bel
0: bu
1: altı vurmak aynen.
0: İsmail Hoca'nın kıyafeti değil mi? Hani
1: Ne
0: konuşması.
1: münasebet ya,
0: Ha,
1: kime ne?
0: iletişim konusunu eleştirebilirsiniz. Dün Cuma günü Vedat abiyle de bu konuyu konuştuk.
1: O
0: Mesela ona
1: eleştiri
0: da
1: açık bir konu bu arada.
0: katılmadım. Yani iletişim konusunda kendini geliştirebilir ya da bir profesyonel tutabilir. Bu başka bir konu. Çünkü sonuçta topluma hitap ediyor. Fenerbahçe taraftarına, işte futbol kamuoyuna hitap ediyor. Hani oralarda eksiği varsa ama kıyafetidir, saçıdır, şeklidir, şemadır, bu
1: Kimseyi
0: kimseyi
1: ilgilendirmez.
0: ilgilendiren bir konu değil. Bunu yapanları da kınıyorum
1: Art
0: yani.
1: niyetli.
0: Kesinlikle art niyetler.
1: Algı
0: Yani kim
1: yaratıyor.
0: olursa olsun bu arada.
1: Var bir
0: Önemli
1: sürü.
0: değil. Caner Bey selamlar. Kerem çok formsuz. Vedat Muriç 60 dakikada oynayabiliyor. Lukaku girince 10 kişi kalıyoruz. Talisca gitti. En formda oyuncumuz Asensio sakat. Toparlayamadı İsmail Hoca'nın işi zor bence demiş Nuri Bey.
1: Kerem'in ben öncelikle formsuz olduğunu düşünmüyorum. Artık çok iyi bir futbolcu olmadığı kanısındayım fikren. Bilmiyorum katılır mısınız? Lukaku hiç hazır değil fiziksel olarak. İyi niyetli bu arada, çabası vesaire. Greenwood'la bir pozisyonu vardı, görmüşsündür. İşte topu vermiyor, Greenwood serzenişte bulunuyor. Sonra Greenwood'un adamına gidip baskı yapıyor, Greenwood'un işini rahatlatmak için vesaire. İyi niyet var ama fiziksel olarak hazır değil. Başka kimden bahsedilmişti?
0: Vedat Muriç'ten bahsetmişti.
1: Vedat
0: 60
1: Muriç
0: dakikadan
1: fena
0: az.
1: değil. Görüntü olarak bence bir kısa süre içerisinde daha iyi olmasını bekliyorum form durumu olarak. Asensio'nun sakatlıkları zaten geçen senenin sonundan beri Fenerbahçe'nin canını sıkıyor. Yeni bir mesele değil. Yani İsmail Hoca'nın işi kolay değil, evet, toparlamak gerekirse.
0: Dinleyicimiz demiş ki daha ligin ilk haftalarında iki büyük takımın teknik direktörü istifa etti. Bazılarının üzüntüleri, başkalarının mutluluğu oluyor. Bu sene Beşiktaş'ın yılı gibi gözüküyor demiş Özgür Bey.
1: Doğrudur. Bana da öyle geliyor açıkçası.
0: Merhaba Halil ben. Bu lige Jesus ve Mourinho geldi ama Okan Hoca yine şampiyon oldu. Okan Hoca bu hocalardan daha mı iyi demiş.
1: Yani şimdi düşünüyorum.
0: Ya bu şey değil, tartının bir tarafına
1: Arteta Guardiola'dan daha iyi diyebilir miyiz?
0: yok
1: E
0: diyemeyiz.
1: tamam, o zaman bunun bir anlamı yok bu mesajın.
0: Ya da Alonso işte Bayern Münihli
1: Tuhel'den.
0: Leverkusen ya da Leverkusen Bayern Münih'ten iyi miydi?
1: Yok.
0: Tamam.
1: Yani.
0: Kim sormuş? Sevgili Ali Bey. Hani böyle bir bizce böyle bir değerlendirme yaptık. Sizin fikrinize saygı duyuyoruz diyelim. Karşıyaka'dan Turan Bey iyi yayınlar. Okan Hoca'yı seviyoruz, sayıyoruz ama Deniz Gül'ü Osimhen yokken oynatmayacaksan o zaman niye aldın demiş bir. İkincisi Barış Alper kanatta daha başarılı. Bence forvet oynatarak onu da taraftara düşman ediyor diyor
1: Barış Dünya
0: Galatasaray
1: Kupası'ndan beri
0: taraf.
1: çok kötü abi, farkında mısın?
0: Ya tamam. Forma verme işte. Bak ben onu söylüyorum. Bak şimdi dinleyicimiz
1: Zaten
0: diyor
1: Real da
0: ya,
1: var artık.
0: kardeşim Galatasaray Okan Hoca'yı şey yani boşuna eleştir. Of, verme hocam. Evlatçılık yapma ya. Orada senin Sanem var. Yunus'un var. Saran var mecburiyette kalırsan. Doğru
1: Leo'yu
0: mu?
1: atarsın, Sané'yi atarsın.
0: Leon var. Şalay'ın var. Bak Bar da var. 5 tane saydım bak bir çırpıda. Oynatma Barış'ı. Ya Barış oynamak zorunda mı? Formsuz. Zorunda mı?
1: Ne münasebet canım.
0: Ya ama oynatıyor.
1: Enteresan.
0: Bak dinleyicimiz ne kadar güzel yazmış. Santrofor'da verim alamıyorlar. Herkes denedi olmuyor. E
1: Israr da
0: kanatta da
1: ediyorlar.
0: oynatmıyorsun. Israr ediyorsun. Etmeyin o zaman.
1: Ya sana bir şey söyleyeyim.
0: Yorulmuştur belki çocuk.
1: Santrfor'da denendiği kadar Barış Alper bek ya da kanat bek olarak denense şu an 50 milyon Avrupa'ya transfer
0: Evet onu
1: yapmıştı, iddia
0: söylüyorum
1: ediyorum.
0: işte ya. Ben de onu söylüyorum. Bırakın yerinde oynasın ya.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bir Denzel Dumfries çıkar Barış Alper Yılmaz'dan. Çok
0: Çıkabilir.
1: net söylüyorum. Savunma olarak değil ama.
0: Ben beğeniyorum Barış'ı ama doğru yerinde oynarsa
1: Evet.
0: mücadelesini beğeniyorum yani. Gitmesi gelmesi enerjisi ama santraforda olmuyor ya. Olmuyor olmuyor. Denemeyin artık ya. Gel, bir de Okan Hoca'nın denemesini kabul edemiyorum ben. Bak
1: Abi
0: başkası deneyebilir bilmeyen birisi.
1: iki oyuncu tipi söyleyeyim sana. Icardi gibi oyuncular var mesela. Oyun sezgileriyle, zekasıyla, oyun bilgisiyle oynar. Bir de Barış Alper gibi fiziksel gücüyle, patlayıcılığıyla, çabukluğuyla oynar. Kondisyonuyla oynar. Abi
0: Araya gitmem
1: santrfor
0: gerekiyor.
1: oynama işi o işte, oyunun sezgisi yüksek oyuncu işi.
0: Seni bir molaya dinlendirelim. Barış'ı da dinlendirelim. Biz de kısa bir araya gidelim. Saat başında
1: Gidelim
0: buradayız.
1: Barış.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Bahse Gireriz programıyla karşınızdayız. Ben Caner Aydar, sevgili Burak Alaca ile beraber saatler 14'e kadar sizlerin huzurundayız sevgili kıymetli dinleyicilerimiz. Sohbetimize de devam ediyoruz. Birazdan maçları konuşacağız. Artık maçlar da başlıyor. Bakalım hangi maçlara ne yorumlar yapacağız? Sizler de düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ben bir iki mesaj okuyayım, sonrasında devam edeceğiz. Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa ve Süper Lig'de tam zıt şekilde gidiyorlar. Aradaki fark nedir demiş dinleyicimiz. Yani şöyle, tabii daha ligin başı, Avrupa'da yeni başladı, ligde yeni başladı. Zaman içinde iki takım da normal düzenlerine dönerler diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe Avrupa'da da ligde de başarılı olacaktır, iyi bir kadrosu var. Birazcık belki oradaki o tepkilerin ya da oradaki baskının azalması lazım diye düşünüyorum. Hızlıca geçiyorum. Dinleyicimiz ne demiş? Şunu en başta belirteyim, kendimizce onu okumuştum. Emrullah Bey yazmıştı. Fenerbahçe'nin ağrı kesicisi Sergen Nazım, Sergen Yalçın demiş. Emrullah Bey böyle bir espri yapmış. Ahmet Bey, Ahmet Yıldırım ne demiş? Sara'dan bahsediyorum. Sara diyor eksik oynatıyor Galatasaray'ı. Her maçta az önceki Ahmet Bey'in eleştirisi buydu. Yani Okan Hoca sürekli oynatıyor.
2: Katılır mısın peki?
1: Yani eksikten ziyade Sara bence iyi bir oyuncu.
2: Eforlu bir oyuncu değil ama.
1: Artık işte o öndeki kurguya bakıp da belki karar vermek daha iyi olur. Forvet arkası, sağ tarafa Barış'ı, sol tarafa Leo'yu, ortası işte bakıyorum. Dediğim gibi önde Osimhen'in varlığıyla beraber Sarı'nın da performansı artıyor. Oradaki efor Barış'la beraber daha yüksek olunca pres gücü ona da daha fazla alan ve daha fazla konfor alanı sağlıyor.
2: Olmadığında
1: ama
2: işler.
1: Çok koştuğu zaman sıkıntı. Sizce bu sene gol kralı hangi takımdan çıkar ya da kim olur demiş dinleyicimiz.
2: Osimhen'le Vlahovic arasındayım ben.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Sen ne dersin?
1: Olabilir. Vedat Muriç de olabilir. Yani başka takımlardan da çıkabilir. Burak kardeşime sorun, Fenerbahçe'ye ne demiş? Süper Kupa maçları birbirine çok yakın. Federasyon bunu hesap etmedi mi edemedi mi acaba demiş. Sana sormuş.
2: Basketboldaki mi?
1: Evet. Herhalde.
2: Ya yani buradaki hazırlık turnuvaları çok takımların ciddiye alacağı bir turnuva olduğunu düşünmüyorum. Biraz Süper Kupa diyorlar tabii, turnuva gibi, hazırlık turnuvası gibi değil ama işte Dubai, Fenerbahçe ilk turda Olympiakos'la oynayacak. Dubai Real Madrid galibiyle finalist belli olacak falan ama çok büyük problem olacağını zannetmiyorum ya. Basketbol Süper Lig'inde zaten geniş rotasyon yapıyorlar. Yani bunu Fenerbahçe'nin de sorun edeceğini düşünmüyorum o yüzden.
1: Peki, mesajların çoğusunu okudum. Dinleyicimiz demiş ki Rangers Celtic mücadelesi var. Şimdi hemen konuşuyoruz. Sevgili Lucifer ne demiş? İyi pazarlar. Bence Barış Alper'den mükemmel bek oyuncusu olur. Yeni nesil bek oyuncusu olur.
2: Aynısı söyleyeyim.
1: Sen söylemiştin. Aha. Aynı fikirdeydik. Peki Erdem Bey ne demiş? At yarışı kuponu yollamış bize. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Caner Bey, Burak Bey. İyi idare etti siz yokken demiş. Çok teşekkürler. Burak'a da, Ozan'a da çok teşekkürler.
2: Ozan abi de yoktu geçen hafta.
1: Yok muydu? Oo, sen bayağı o zaman çalıştın yani.
2: Tek başımıza çarpıştık.
1: Vallahi helal olsun.
2: Vallahi senden önce de sevgili Salim bana izinliydi.
1: Bağlasaydın beni yani. Havuz kenarından konuşurdum gibi. Artık yani.
2: Keyfin kaçmasın yani.
1: Sesler belki başka sesler de gelirdi ama hani başka diller de var tabii. Yani. Almanca, Rusça, artık ne varsa orada.
2: Hava değişikliği olurdu. Telefon hatta turistleri direkt verseydim mesela.
1: Kartal çok başarılı iş yaptı. Bir gitti geldi, tüm spor camiasını meşgul etti. Sayın Acun Ilıcalı'nın Hulk sitesi tarihi bir başarı imza atacak. Kartal kadar konuşulmuyor. Yani İsmail Kartal kadar konuşulmuyor diyor.
2: Bir ülke gündemi dışında burada İsmail Kartal'la Hulsti'yi nasıl bir korelasyon kurdunuz ya?
1: Yılmaz Bey yazmış. Yani daha fazla konuşmanız gerekiyor. Dün bu arada başarılı bir işe imza attılar ama tabii sürdürülebilir olması gerekiyor.
2: Hani kalırlar izlenimi var şu an ya hocayla birlikte sanki. Bilmiyorum.

0: ama.
1: Öyle gözüküyor. Bu arada uzun vade iddiada da Houston'in ligde kalamazı 2'nin üzerinde. Bence oynayın kalır ligde.
0: Kalamaz mı için üstünde?
1: Yani kalır ya da kalmaz.
0: Ha, okey.
1: Kalır, evet'i daha düşük. Örnek veriyorum.
0: Aha.
1: Şey daha yüksek pardon. Kalamaz diye düşünüyorlar.
0: Denenebilir.
1: Denenebilir. Peki devam edeyim. İskoçya'da evet güzel bir mücadele var. Rangers Celtic
0: Old
1: mücadelesi.
0: Firm derbisi.
1: Herhalde bol bol kart izleriz diye tahmin ediyorum ama değil mi öyle? Ne diyorsun?
0: Meğer
1: Karşılıklı gol var olur diye bekliyoruz.
0: Celtic'in LASK'a elenmeden önceki eleme maçlarının bir kısmını izlemiştim. Fena bir takım değil. Burada işte Högü transfer ettiler. Bodo Glimt'in golcüsü. O da çok iyi bir giriş yapmıştı ama şu an İsviçre Ligi'ndeki durumu bir kontrol etmeye çalışıyorum.
1: İskoçya.
0: İskoçya düzeltiyorum. Önümden İsviçre geçiyordu. Ya burada son yıllarda Steven Gerrard şampiyonundan sonra Rangers'ın çok önünde bir Celtic var. Şu an Martin O'Neill'la birlikte bu sene 6'da 6 ile devam ediyorlar. Yani baktığın zaman
1: Lig kupası çeyrek final mücadelesi bu. Onu söyleyin
0: genel
1: dinleyicilerimize.
0: form durumu için söylemişim. Rangers biraz daha tutuk başladı sezona. Bence Celtic kazanacaktır diye düşünüyorum burada.
1: İyi yaşa.
0: Çok affedersiniz, affınıza sığınıyorum. Burada bugün deplasmanda Celtic kazanmasına hadi girmeyeyim o zaman şeydeyse. Rangers'ın evindeyse. İki takım da gol atar, 2,5 üst diyeceğim. Bence gollü bir maç olur.
1: Ben ilk yarıda karşılıklı gol var bekliyorum. İlk yarıda gollü bir mücadele olur. En azından düşüncem bu şekilde. Peki erken kuşağa hemen şöyle bir İspanya'ya gidelim. Celta Vigo Malaga mücadelesi var. Celta Vigo'nun normalde bu maçı kazanması gerekiyor. İyi başlamadılar. Ligde şu anda 16. sırada. Malaga'da 18. sırada. İki takımın da 3 ve 2 puanı var. Ben ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Yani Malaga'ya bir hoş geldin derler.
0: Celta Vigo da çok kötü başladı. Çok
1: Evet.
0: gol de yemiyorlar. Malaga'nın da hücum hattında bir sıkıntısı var. Yani bir TGS 2-3 diyeceğim ben. Malaga kazansın isterim ama açık
1: Öyle
0: söyleyeyim.
1: mi diyorsun?
0: Yani.
1: Peki yine Hollanda'ya gidelim. Excelsior Utrecht mücadelesi var. 13 10 15'te başlayacak ve 15 dakika sonra ya da 10 dakika sonra başlayacak
0: 7
1: mücadele.
0: dakika.
1: 7 dakika neyse artık. Excelsior Utrecht'i konuk edecek. Excelsior'un 10 puanı, Utrecht'in 2 puanı var. Aslında tam tersi olması beklenir
0: Yani.
1: ama böyle başladı. Ben en az 3 gol izleriz diye düşünüyorum. İki takım da tempolu oynuyor.
0: Ya Utrecht maç son şey şimdiye kadar 2 puan olsa da maç başı 2 gol ortalamayla oynuyor. Yani yedikleri orada biraz problem. 3'ün üzerinde 3,5 üst denenebilir diye düşünüyorum. Bu arada sevgili Emre Türk de bu maç için iki takım da gol atar karşılıklı iki takım da gol atar 2,5 üst önerisinde bulunmuştu, bir mesajı var bu konuda.
1: Emre'ye de buradan selamlar, sevgiler. İnşallah en kısa sürede görüşürüz diyelim. O da şu anda adada bildiğim kadarıyla. Peki saat 14'te Belçika'da Kulüp Brugge Antwerp mücadelesi var. Kulüp Brugge mağlubiyetle başladı Şampiyonlar Ligi'ne ama ligde tabii ki iyi bir konumda. Ben ilk yarıda iki gol bekliyorum. Yani güçlü bir giriş yapacaklarını düşünüyorum. Bugün kazanırlarsa Gent'i geride bırakıp ligde ikinci sıraya çıkacaklar.
0: Burada ben de Kulüp Brugge'in kazanmasını bekliyorum. Daha iyi bir takım. Antwerp sezona iyi başlamıştı. Acaba dedirtti ama son 2 haftada yine herkesin bu acabalarını aklından söküp aldılar bir düşüş yaşayarak. Burada Kulüp Brugge daha net bir takım. Benim yine en büyük şampiyonluk adayım. Burada bugün kazanırlar bence.
1: Şöyle erken kuşak maçlarını biraz konuştuk. Bir İngiltere'ye gidelim. Orada iki mücadele var. İkisini de konuşalım. Sonra artık majör ligleri birazcık değerlendirelim. Coventry Brighton karşısında ligde ilk puanını almak için mücadele edecek. Bu arada onlar da herhalde geldikleri gibi gidecekler gibi bir
0: Lampard olmadı herhalde burada şu an.
1: görüntü var.
0: Çok zor fikstürle başladılar ama
1: Çok
0: abi.
1: zor fikstür.
0: Arsenal'la Manchester City maçları vardı ilk 3 haftada.
1: Ne diyorsun bugün Brighton'a bir sürpriz yaparlar mı? Brighton'da hani güçlü bir Aston Villa başlangıcı 4-0 sonrasında önce Chelsea deplasmanda 4-3 ve geçen hafta da içeride Leeds United'da 1-1 berabere kalmışlardı. Ben bugün deplasmanda kazanıp dönmelerini bekliyorum.
0: Ben Coventry'nin bugün sezonun ilk golünü atacağını düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Geçen sezon Elis Sims olsun, işte Hacı Wright olsun, önemli hücum oyuncuları vardı alt ligdeyken. Bugün de bir şekilde bence skor bulacaklardır evlerinde artık ilk golü. İki takım da gol atar, 2,5 üst diyeceğim. Tarafa hiç girmeyeceğim.
1: Girmeyeceğim mi?
0: Yok.
1: Peki İngiltere'deki son mücadele Manchester United sahasında City'yi konuk ediyor. Bir Manchester derbisi, çok güzel bir mücadele. Burada tabii City 3'te 3 yaparak başladı. Önemli tabii ki. Arsenal 4'te 4 yaptı. Dün kazandı. Dündü
0: İyi
1: herhalde değil mi?
0: oynamıyorlar ama.
1: Kazandı.
0: City için söylüyorum.
1: Yani çok böyle iyi bir oyun olduğunu düşünmüyorum ama iyi oyuncularla beraber kazanıyorlar. Ne diyorsun bu derbide ilk mağlubiyetini, puan kaybını yaşar mı City? Yani United da çok iyi değil ama işte bir şekilde bu derbiyi kazanıp çıkışa geçmek isteyebilirler. Kazanırlarsa 7 puana çıkacaklar.
0: Zor görüyorum. Bence iki takım da gol atar, 2.5 üst makul. City'de Enzo Fernandez'in varlığıyla birlikte inanılmaz bir orta saha var. Yani orada Manchester United'a karşı oyun üstünlüğünü alacaklarını düşünüyorum. İşte Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Ryan Cherki. Yani yine bakıyorum formda bir Haaland var. Manchester United tarafı da evinde muhakkak Old Trafford'da skor bulacaktır ama bu bol gollü bir maç olur. Tarafa girmem. United'ın kazanacağını da pek ihtimal vermiyorum. Sürpriz olur.
1: Ben de bu mücadelede en az 3 gol bekliyorum. Olursa da karşılıklı gol var şeklinde olur. En azından düşüncem bu şekilde diyelim. İngiltere'yi böylelikle bitirelim. Gönlümde City'nin kazanmasından yana Manu kaybetsin ya daha iyi olur. Hemen şöyle bakıyorum. Erken kuşakta bir İtalya'ya gidelim. İtalya'da Lecce Monza mücadelesi var.
0: Güzide bir maç.
1: İnanılmaz. Yani bütün futbol severlerin heyecanla beklediği bir mücadele.
0: Nefesler tutuldu.
1: Lecce 3 maçta 3 puanda, Monza'nın da 1 puanı var. Ama tabii Lecce'nin sahasında oynanıyor. Aslında sezon sonunda düşmemeye oynayacak. Belki iki takımdan bahsediyoruz. Buradaki sonuç önemli diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Burada ne önerebiliriz?
0: Valla burada Lecce'nin kaybettiği maçlara bakınca işte Venezia'yı yenmişlerdi ilk hafta. Cagliari zaten dün mesela Atalanta'yı da yendi. Enteresan bir takım. Roma'ya kaybetti diye de bir şey demiyorum. Lecce'yi yargılamak için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Monza tarafında Udinese ve Parma karşısında gollü maçlar oynadılar. Gol buluyorlar. Ben bugün karşılıklı gol var çıkabilir diye düşünüyorum. Ya Monza'nın bir hücum sıkıntısı yok demeyeyim ama en azından gol bulabiliyorlar. Böyle bir dürtüleri var. Bence Lecce de gol bulur önünde. İki takım da gol atar.
1: Monza 11 şut atar diyorum ben maç
0: Neden
1: sonunda.
0: fantastik bir bahis?
1: Yani atar ya.
0: Neden olmasın?
1: İsabetli beklemiyorum. Atsın 11 tane şut.
0: Geçen ben Fiorentina maçını 15 denedim. 14 tane attı. Kör olma yazıcılar.
1: Ben hafta içinde Manchester United'den kaybettim. O yüzden bugün yenilmelerini istiyorum.
0: Sabah maçında.
1: Sabah karşısında 71. dakikadan 90 artı 4. dakikaya kadar bir şut atmadılar. 21'de 71'de 22 şut oynamıştım. 21'de bitirdiler.
0: Ben artık şunu sevmiyorum abi, büyük takımların skoru aldıktan sonra oyuna rölantiye alma işi beni gerçekten çok mutsuz
1: Tamam da
0: ediyor.
1: 25 dakikada bir şut atarsın be Burak.
0: Yani.
1: Ya ayıp yani
0: Abi de
1: hakikaten
0: arada
1: yani.
0: çok siklet farkı var. Bir değil
1: Ya,
0: 11 tane atarsın
1: yani
0: 25
1: oraya
0: dakikada.
1: kadar 21 tane atmışsın. 22 oynamışız. 25 dakikada bir tane şut denemesi olmaz mı yani?
0: Yanlış.
1: Denersin, çarpar vesaire. Olur mu? Olmaz mı yani? Maçta 4-0 yani.
0: Yanlış. Yanlış.
1: O yüzden Manu'yu gördüğüm yerde
0: Kaçıyor.
1: kaçıyorum yani. Evet. Diyelim. Lecce'de başarılar. Monza 11 şut atar diyorum 90 dakika boyunca. Napoli Bologna mücadelesi. Napoli
0: Allegri'yi sevmiyorum ya.
1: 3 puanda, Bologna 1 puanda. Bu arada Bologna'da da biliyorsunuz Tedesco var
0: Domenico.
1: ama ilk puanını geçen hafta Sassuolo'dan aldı içeride. 2 mağlubiyet, 1 beraberlik var. Napoli de hani çok da iyi gözükmüyor. Onlar da Lazio'ya. Değil mi? Yanlış mı söylüyorum?
0: Inter'e. Lazio'dun Milan'la beraber kaldı.
1: Şey pardon özür diliyorum. Inter'e deplasmanda yenildiler. Öncesinde de içeride
0: Como'ya
1: Como'ya
0: da.
1: yenilmişlerdi. Hani burada ilk galibiyetini alır mı Napoli? Sence?
0: Olabilir, olabilir. Ya Napoli'de de Scott McTominay eksikliği çok fazla hissediliyor. Burada yine henüz hücum olarak çok rayına girmiş bir Napoli yok gördüğümüz kadarıyla. Bologna tarafında burada da şöyle bir hikaye var bu arada. Normalde Napoli takımın başına Vincenzo Italiano'yu zamanında getirmek istiyor sezonun son bölümüne doğru. Hoca Bologna'dan ayrılınca bir prensip görüşme yapılıyor. Prensip anlaşması kısmına geliyorlar. Sonra Allegri fırsatı çıkınca Allegri'yi alıyorlar. Şimdi pişmanlar mıdır sence bu kararlarından 3 hafta sonunda?
1: Bence evet.
0: Allegri'nin lakabını bilir misin abi İtalyan basınında? İblis. Oynattığı futbol tatsız diye.
1: Yani çok sevmiyorum kendisini
0: Ben de
1: ya.
0: sevmiyorum.
1: Haz almıyorum ya.
0: Napoli kazanır 4.5 alt diyorum.
1: Evet ben de Napoli'nin kazanmasını bekliyorum bu mücadelede. Daha iyi bir görüntüsü var. En azından bize öyle geliyor. Şu ana kadarki performansı her ne kadar bunu göstermese de genel olarak böyle bir düşüncem var. Peki İtalya'da son mücadele saat 21.45'te Sassuolo Juventus. Canımız ciğerimiz Juventus bakalım bugün niye böyle dedim. Evet, Kenan sakat ama yine hani Kenan oynadığı için söylüyorum yani.
0: Zeki
1: Yoksa
0: de var bu arada.
1: Zeki de var pardon.
0: Sol bek oynatıyorlar hatta galiba. Karşılıklı gol var diyeceğim. Ben Sassuolo'nun hücum anlamında iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta da Bologna deplasmanında iki tane atmışlardı biliyorsun. Ondan önce Torino'yu geçtiler. Berardi

0: Lloriente gibi önemli oyuncuları var. Onları uzun toplarla koşturabilecek Nemanja Matić gibi orta sahada bir oyun aklı var. Juventus tarafına bakınca hiç beğenmiyorum. Ya Kolomo hani senelerdir arada Türk takımlarına da yazıyorlar ya. Süper Lig'de Kolomani'den çok daha iyi santrforlar var ve bugünün şartlarında bu adam Juventus'un ilk 11'inde oynuyor. Yani inanılmaz. Ben Juventus'un bu sene hiç başarılı olacağını düşünmüyorum ama bugün gol bulurlar. KG var.
1: Peki, ben de var bekliyorum deyip reklama gidelim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
9: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. En son Sassuolo Juventus mücadelesinde kalmıştık. Bir iki mesaj okuyayım. 20, evet yaklaşık 25
10: seriyi bitirdik.
9: Dakikamız, hatta 30 dakikamız var. İyi yayınlar Bursa'dan Turgut Bey. Bu sene yarışta Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe üçü bir arada olur demiş. Sevgiler, saygılar.
10: Doğru, öyle gözüküyor.
9: Dinleyicimiz ne demiş Erdoğan Bey? İsmail Hoca'nın bir daha dönmemek üzere gidiyorum deyip 24 saat bile geçmeden takımın başına geçmesi olası bir mağlubiyet, iki beraberlik gibi bir sonuçta Fatih Hoca gibi bir durum olur mu sizce demiş.
10: Fatih Hoca'nın bir maç sürmüştü ondan sonra.
9: Evet. Selamlar Aydın, ben Eyüp maçındaki hakem gözümün önündeki pozisyonda adamın ayağını kıracaktı neredeyse. Sarı kart verdi. Beşiktaş maçında 12 metre baraj kuruyor. Diğeri Orkun itiraz ediyor.

0: Sarı kart çıkıyor. Ülkede en güzel meslek hakemlik olabilir mi demiş. Bence doğru bir tabir. Olabilir.
1: Maç başı ücretleri bildiğim kadarıyla 75 bin lira falan. Şimdi ayda 4 maç yöneten hiç fena değil.
0: Dün Alanyaspor teknik direktörü Pereira da isyan etti. Baya bir güreş mücadelesi vardı ceza sahası içinde. Hatta ben burada izlerken penaltı dedim. Hakem görmedi, baya yakındı. VAR da görmedi.
1: Ali hemen gidip müdahale
0: Maç
1: etseydi.
0: 2-2 idi. Ama Alanyaspor'a verilecekti penaltı. Verilmedi mesela.
1: Ne şaşırmıyorum.
0: Ya o da hatta şey dedi, yani hakemlere saygı duyuyorum. İyi bir meslek. Ama VAR konusu, VAR ne işe yarıyor mesela? VAR zaten bunlar için var dedi mesela. Ama verilmedi. Yani
1: Şaşırmadım.
0: ilginç olan sevgili Burak, televizyondan izleyip tekrarını izleyip karar veremeyen VAR'ın yaptığı hataları anlayamıyorum. Kabul de etmiyorum yani. Yani az önce ne dedin? 75 bin lira mı? Değil mi?
1: Ortakın
0: 90
1: içine
0: dakika.
1: galiba.
0: Evet, 90 ya da 60 bin, neyse önemli değil yani. 2 ay çalışan insanlar var bu paraya. Sadece gördüğünüzü sağ içine aktaracaksınız. Yapmanız gereken bu.
1: Yani evet.
0: Doğru mu? Zor bir iş mi?
1: Yani ne kadar zor olabilir ki?
0: Bilmiyorum işte, çok zor işte. Bak dün
1: İnsanlar 12 saat çalışıyor her iş yerinde.
0: 12 saat değil ya. Geçiyorum yani, insanlar bir ay çalışıyor bu paraya. Hatta bir ay alamıyor bu parayı. Alamayan
1: İki asgari
0: insanlar var.
1: ücretten fazla
0: Onu
1: bu arada.
0: söylüyorum yani. Sadece görüp diyeceksiniz ki, ey Burak Alaca, burada şöyle bir pozisyon var, gel bir bak. Diyemiyorlar ama. Demiyorlar ama. Diyemiyorlar, demiyorlar. Anlayamıyorum.
1: Evet, şaşırmıyorum.
0: Neyse, devam ediyorum. Şu anda konumuz VAR değil ama dün Alanyaspor teknik direktörü de maçtan sonra çok ciddi eleştirdi VAR kararını. Peki Fransa'ya geçelim mi?
1: Tabii.
0: Orada güzide takımlar var. Lille Troyes karşısında 3 puan için çıkıyor. Şu ana kadar iyi başladılar. Henüz yanlış hatırlamıyorsam mağlubiyetleri yok. 2 galibiyet, 1 beraberlik. Troyes de aslında fena başlamadı. 1-1-1 yaptılar. Ben Lille'in kazanmasını bekliyorum ya. Yani sahasında arada çok ciddi bir siklet farkı var ama ilk kere soyunma odasına önde girer mi Lille? Önerim bu olacak çünkü.
1: Troy'dun şey deplasmanı, geçen hafta Strasbourg deplasmanında evinde Strasbourg'a karşı dağılmıştı. Bugün bence Lille kazanır.
0: Kazanır mı diyorsun?
1: Öyle düşünüyorum.
0: İlk kere bire yorum yapar mısın?
1: Erken çözülebilir mi? Hafta içi çok gollü bir Betis maçı izledik Lille'in. Olabilir, evet.
0: Yani ben erken gol bulmalarını bekliyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Le Mans Lens karşısında onlar da iyi başlamadılar. Hafta içi tabii Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda aldıkları galibiyet değerliydi bence. Geri dönüş. Hem de bizim rakibimizi yendiler, yani ülkece yarıştığımız bir ülkenin takımını yendiler. Çek takımını Slavia Prag'a 3-2 mağlup ettiler. Yani bugün deplasmanda puan alırlar diye tahmin ediyorum. Puan da ama gol de yerler ya. Bence karşılıklı goller ve 2,5 gol üstü önereceğim.
1: Bu sene iyi başlamadılar ya. Strasbourg ve Lorient karşısında alınan mağlubiyetler, ki biliyorsun takım başına en son Frankfurt'ta çalışan, Beşiktaş'ta da bir dönem adı adına Dino Topmöller'i getirdiler. Süper Kupa aldılar. Ya bugün artık bir reaksiyon verip ben kazanmasını bekliyorum ligin yeni ekibi karşısında. Lens tarafının.
0: Peki, Fransa'da son mücadele Brest Paris Saint-Germain mücadelesi. Senin de sevdiğin takımlardan Brest ama
1: Hoca rahmetlioğlu.
0: evet, bu senede henüz mağlubiyet yaşamadılar. Paris bilmiyorum, herhalde baya bir yorgun gözüküyor. Şu anda 14. sırada. Yani şöyle bir istatistik sağlayıcıyı açıp da ya Paris'i unutmuşlar diyebilir bir insan.
1: Oraya
0: Herhalde
1: kadar
0: puan...
1: indirmedi. Hafta içi de Slovan Bratislava'yı da attılar ama. 6-1.
0: Dağıttılar. Acaba biraz avans mı veriyorlar diğer takımlara? Lig biraz daha rekabetçi olsun. Şu anda puan farkı 8. Monaco ve Rennes arasında 8 puanlık bir fark var. 4 hafta geride kalırken de onların 3 maçı var. Eğer bugün de puan alamazlarsa 8 puanlık bir fark oluştu.
1: Ya Brest, Eric Roy biliyorsun kanserden vefat etti yaz aylarında. Yeni teknik
0: Evet.
1: direktörüyle birlikte,
0: Allah
1: Julian
0: rahmet eylesin.
1: Nocher'le birlikte fena başlamadılar lige. Gollü maçlar oynuyorlar. Bugün de evlerinde gol bulabilirler. Burada iki takım da gol atar, Paris Saint-Germain kazanır denemesi bence fena olmaz bu sebepten ötürü.
0: Ben Paris'in iki yarıda da gol atmasını bekliyorum. Böyle bir önerim olacak.
1: Torres çok
0: Artık
1: iyiydi hafta içi.
0: Dembele de döndü. O da, onun dönüşü bence önemli ve değerli Paris'in oyunu için. Zaten iyi bir kadrosu var. Bu sene ayrılıklar da oldu, eklemeler de oldu. Kvara tam henüz formunu bulamadı. Çok rotasyonda kullanıyor hoca onu. Ama yavaş yavaş böyle bir milli aradan sonra başlayacaklardı. Oraya kadar Monaco falan full giderse belki
1: Felipe Ruiz de iyi başladı orada.
0: Evet, 10 puanla başladı onlar da, değil mi? 10 puan bildiğim kadarıyla 10 puanı
1: Evet.
0: var şu anda. Evet, Fransa Ligi'ni de bitirdik. Almanya'yı geçelim istersem.
1: Tabii.
0: Fransa'yı ve İtalya'yı bitirdik. Leipzig Hamburg mücadelesi. Leipzig'de Como karşısında dağıldı
1: Werder Bremen'e de
0: deplasmanda.
1: daldılar geçen hafta.
0: Evet, gerçekten kötü bir başlangıç. Hamburg'da şu ana kadar henüz gol atmayı başaramadı. İki maç sonunda 0 puanı ve eksiği de averajı var. Herhalde ev sahibi kazanır bu mücadele, yani öyle diyeceğim.
1: Ya Martin Demichelis olmadı gibi ya sanki, ne dersin?
0: Bilmiyorum, biraz zaman vermek lazım.
1: Werder Bremen maçı, Como maçı.
0: Sushi satacağız bugün.
1: Burada Hamburg çok kötü başladı. Düşerlerse çok üzülürüm. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu dünya futbol geçmişinin önemli yeri olan, daha önce Kevin Keegan gibi böyle dünya efsanelerinin oynadığı bir takımdır Hamburg. Leipzig evinde kazanır, mecburen katılırım ama ümit ediyorum Hamburg puan alır.
0: Hadi bakalım. Almanya Ligi'nde son mücadele Elversberg Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih de iki yarıda, her iki yarıda 1,5 gol üstü bahsi oynadığımız Bodo karşısında sağ olsun ilk yarıda hiçbir şey yapmadı. İkinci yarıda 5 gol attılar. Yani bu ne cins bir takım vallahi ya.
1: Bahis düşmanı.
0: Her iki yarıda üst oynarsan olmaz. İlk yarı 1,5 gol üst oynarsın 0-0 bitirir. İkinci yarı 8 tane atar, 7 tane atar. İşte burada 5 tane attılar.
1: Gıcık bir takım.
0: Gerçekten gıcık bir takım. Ne diyorsun? Elversberg iyi başladı. Bugün henüz mağlubiyeti yok. Bugün kazanırsa 3'te 3 yapacaklar. Kaybederse Bayern Münih Elversberg'i geçecek. Bekliyor musun bir sürpriz?
1: Elversberg ne gibi biliyor musun? İlk hafta Leverkusen, ikinci hafta Mönchengladbach, böyle yeni yetme parayı bulmuş genç çocuklar gibi şu an gerine gerine gidiyor ama patronu karşısına gittiğinin farkında değil. Bugün sağlamından bir tokadı yerler. Gollü de olur.
0: Hoş
1: Bayern kazanır.
0: geldiniz derler
1: Aynen.
0: diyorsun.
1: Hoş geldin kardeşim şekerler onlara. Bayern kazanır 3,5 üst. Onlar da bir hayatın acı gerçekleriyle tanışsın canım.
0: Henüz bu bizim seviyemizde değilsin derler diyorsun.
1: Onların seviyesinde
0: Bak
1: çok
0: sonra
1: haklı bir kadın.
0: yazarlar dinleyicimiz. Böyle iddialı konuştunuz. Sizin yüzünüzden.
1: Abi el versek Bayern Münih'i yeniyorsa burada yazsınlar zaten. Yazmazlarsa ayıp ya bu saatten
0: Ya dün
1: sonra.
0: Trabzonspor, bir gün önce Beşiktaş, içeride kimle oynadı? Erzurumspor.
1: Erzurumspor.
0: Beşiktaş 2 gol atar. Pardon. Maçta 3 gol olur, 13 korner olur. Oynadık. Hata yaptı iddia. Hakem 2 korneri falan vermedi. 3 gol oldu zaten. Dün de Trabzonspor mücadelesinde 3 gol olur, 8 korner olur. Güzel bir bahis. Maçın ikinci dakikasında 1-0. Ne beklersin? Gol beklersin. Gol olmamış. Bir dinleyicimiz yazmış. İşte verdin ama olmadı. Bir daha verme böyle. Ya arkadaş ben mi gol atayım ben? Ne yapayım ben? Hüseyin Hoca oyuncu değişikliği yapmıyor. Bu arada korner oldu. 12-13 korner, 11-12 korner oldu. Oran da güzel. 5 oran, 6 oran falan veriyor yani.
1: Neden
0: Gayet.
1: olmasın?
0: Değil mi yani? O yüzden ara
1: Risk
0: ara
1: alacağım
0: denemek.
1: biraz ya ama burada yani şey bir film vardı neydi? Brady Cooper'ın oynadı. NZT 48 diye bir ilaç atıyordu sonra beyin fonksiyonları %100'e kadar yükseliyordu. Neydi bakacağım bir saniye rica edeyim. Oradaki gibi de maçta olacak bütün hadiseleri dakikası nasıl tahmin edeceksin ki?
0: Bir de düşün araya olmuş. Mesela Trabzonspor atsa dersin ki ya Trabzonspor büyük takım, bu maç hani bir gol daha atar 2-0'la kapatır,
1: Mesela.
0: savunma yapar maç.
1: Kastırmasına gerek yok.
0: İşte Konyaspor atmış. Trabzonspor'un hani puana ihtiyacı var. Geçen hafta 5-0 kazanmış. Salahlar, Onaçular, Muçiler havada uçuyor yani, işte Arallılar vesaire. Herkes var. Atamıyor. Efendim suçlu siz oluyorsunuz. Ya arkadaş bahis iddia adı üstünde iddia ediyoruz zaten. Yani bu olabilir diyoruz. Bunun için de bir senaryo oluyor. Bunu kabul edip oynamak lazım yani.
1: Bu filmin adı da Limitless'mış bu arada. Belki
0: Limit?
1: izlemişsinizdir. Limitless.
0: Çok limitli bir şeyler izledim ama onu herhalde
1: Limitsiz.
0: hatırlamıyorum, bilmiyorum.
1: Bayağı iyi.
0: İtalya'yı konuştuk, Almanya'yı konuştuk. Bayern Münih mücadelesinde ben de en az 4-5 gol bekliyorum. Var mı bir şeyimiz? Evet, kısa bir aramız varmış. Devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Net, Sigortam.net. Radyo Spor.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank daima seninle. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik.

0: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. Ben Deniz Caner Aydar, sevgili Burak Alaca ile beraber Bahse Gireriz programıyla artık son 25 dakikamız diyelim. Birkaç mesaj okuyayım izninle.
4: Tabii ki.
3: Major Lig'deki takımlar skoru aldıktan sonra maalesef bahis şirketlerine çalışıyor diyor dinleyicimiz sevgili Bahadır Bey. Evet, bir golden kaybetmiş. Chelsea Arsenal mücadelesinin 3.5 gol üstünden kaybetmiş. 2-1 bitti o mücadele.
4: Bu arada Arsenal da çok kaçırdı. Emiliano Martinez'in 8 tane kurtarışı var.
3: Dün mesela Real Madrid Vallecano mücadelesi vardı. Hani maç 10'a 5 falan biterdi. Ben artı 6 oynuyorum. 15 gol falan bitti. Çok 4-1 bitti. Olmadı mesela. Ya yani inanılır gol gibi değil yani.
4: Mourinho yine çileden çıkarttı milleti. Arda Güler karar hakikaten. Ya, her maç en iyi oynayan oyuncu neden sürekli rotasyona giriyor ya?
3: Ama söylemiştim ya. Olmuş bir oyuncu isteyecek. Bellingham'ı isteyecek demiştim. Bellingham da müthiş başladı. Ya
4: Brahim şey Diaz tercihleri falan beni şaşırtıyor. Bellingham'da değilim de.
3: Vallahi şaşırmıyorum. Burak Bey bu hafta içi Eurobasket'te Belçika'nın şampiyon olmasını bekliyorum dedi. O gün elendi diyor.
4: Evet.
3: Ali İhsan Yıldız.
4: Ya yani... Amerika olacak gibi düşünüyorum artık. Şu an onlar da elenir inşallah. Ne diyeyim, Amerika olsun ister miyim? İstemem. Belçika çok iyi takım ama.
3: Değil mi? Lucky ne demiş? Bir dakika bakalım. Dinleyicimiz ne demiş? Mesaj ne zaman gelmiş? Ha, filmin ismini söylemiş.
4: Limitless.
3: Sinan Bey Limitless.
4: Lucy
3: değilmiş.
4: Değil.
3: Limitless'mış.
4: Şey, Lucy şey Scarlett Johansson'ın olduğu bir film. Benzeri bir konsept var. O da beyninin büyük bir kısmını kullanıyor. Benim dediğim Bradley Cooper'ın olduğu Limitless filmi.
3: Lucy sanki değil. Herhalde izlemiştim ya. Yani.
4: Bayağı iyi.
3: Öyle hatırlıyorum.
4: Robert De Niro falan da var galiba.
3: Bu aralar izlemiyorum hiçbir şey ya.
4: Bende de vakit yok. Yani, en son ne izledim hatırlamıyorum.
3: İzin sonrası hala dönemedim yani. Önümüzdeki hafta okullar açılınca döneceğim muhtemelen.
4: Ben abi en son tatildeyken her gece işte geç saatte otele gidince Kolpaçino ve Kutsal Damacana serisini izledim. Biraz kafamı boşaltmak için ama normalde Hollywood yapımlarının hepsini bilirim ya. Yanlış anlaşılmasın.
3: Sevgili Mert Kırkpınar yazmış İzmir'e. Ona da selamlar. Ailesine de sevgiler.
4: Selamlar.
3: İyi yayınlar güzel insanlar. Bugün Galatasaray maçında 3 gol çıkar, 10 korner olur, 2.77 oran. Bayern maçında 2 gol 7 korner kullanılır, 1.78 toplam 4.82 oran. Şahane.
4: Tertemiz.
3: Şimdi olmazsa sizi suçlayacağız sevgili Mert Bey. Siz yapmadınız.
4: Provok ettiniz bizi. Algı yaptınız.
3: Tabii bak, aklımızda pardon. Bile yoktu. Bu arada iyi bir film demiş. Limit yok filmin adı demiş.
4: Güzel.
3: Güvendiğiniz iki maçı söyler misiniz demiş. Kim demiş? Sevgili dinleyicimizin ismini göremedim. Sevgilerimizi iletelim. Murat Bey bu arada.
4: Selamlar sevgiler.
3: 4 maçım Ahmet ve Galatasaray gol var. City gol var. 2.5 gol üstü. Bir de basketbol finali var. 6.5 handika Fransa oynamak istiyorum. Nasıl sizce? Okullar açılıyor. 2 tane öğrenci babası olarak demiş.
4: Yarın Musti'nin de okulu açılıyor. Allah kolaylık versin valla. Zor bir
3: yarın değil mi? Pazartesi.
4: Evet. Evet.
3: Benim de şimdi kız da okula başlıyor. Oğlan da okula başlıyor. Sabahın 7'sinde uyanacağız artık.
4: Yarın okul açılışında şiir okuma falan varmış. Gitmek istiyorum ama tabii işle alakalı bir durum var. Onu netleştirip önceliğim okul olur.
3: Evet, sabah ben gideceğim haliyle. 7.30'da başlıyor bizim mesai. Bakalım.
4: Ben de hiç erken kalkma alışkanlığı da yoktur abi, çok zor.
3: Öğreniyorsun ya. Çok sıkıntı yok yani.
4: Şey yok.
3: Alışıyorsun daha doğrusu. Öğreniyorsun değil de alışıyorsun.
4: Hafta sonları mesela yayın için erken kalkıyorum ama şöyle bir durum var. Benim hani gece çok uyuyamadığım için sabah 8'de kalktığım günlerde de mesela gece 3'te yatıyorum. Ertesi gün o yorgunlukla yine gece 3'te yatıp 8'de kalkıyorum. O düzen yerine gelmiyor bende. Şu anda da yorgunluğum var mesela.
3: Alışıyorsun. Yine söylüyorum.
4: İnsan nelere alışıyor ya. O zaman bir ricada bulunabilir miyim burada herkesten falan?
3: Tabii.
4: Neşemiz yükselmiş.

0: Bizi dinleyen herkesten rica ediyoruz.
1: YouTube kanalımda attığım son videoda bir spam durumu söz konusu. O konuda sizin yardımınıza ihtiyacım var. Burak Alaca, Murat değil, altını çiziyorum. Burak Alaca YouTube kanalındaki son Fenerbahçe videosunda beğeni ve yorum atabilirseniz spam durumunu kırmak açısından böyle destek olursanız çok makbule geçer. Uğraşıyorum çünkü o kadar iş temposunun arasında. Hakikaten hayal kırıklığına uğradım. Kim neden yaptı onu da bilmiyorum. İçinde kırıcı ya da yaralayıcı hiçbir şey yok aslında bakarsanız. Bakabilirsiniz hani ilginizi çekecekse şayet. Dediğim gibi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Orada spamı kırmak adına sizden böyle bir ricam olsun. Burak Alaca yazınca zaten YouTube'da aynı üstte çıkıyor. 1300 küsur aboneli bir kanalıydı. O kadar da söyleyeyim. Görüntümü bilmediğiniz için.
0: Yani düşünsene, orada içerik üretiyorsun. Takımları analiz yapıyorsun, değerlendiriyorsun. Bir tanesi artık nasıl bir zihne sahipse çıkıyor. Kendi fikri aynı fikirde olmadığı için spam atıyor mesela.
1: Ben şey de değilim ya.
0: Yani bu arada hakaret yok. Hani bir şey yok yani. İçerik üretmeye çalışıyorsun.
1: Ya neden o? Ben net bir insanım. Yaygaracı bir insan da değilim. Kimseyi manipüle de etmiyorum. Algı da yapmıyorum. Net bir insanım değil mi? Yaygara kopartmıyoruz. Neye istinaden tutuldular bilmiyorum. Her şey var mesela. Tutulacak bir şey olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Neyse
1: Mühim değil.
0: dinleyicilerimiz,
1: Bir desteğinizi rica ediyorum ama.
0: destek olursa çok seviniriz. Burak Alaca YouTube kanalı girip son videonun, değil mi, son videonun
1: Son videonun evet.
0: oraya bir beğeni ve yorum yazarsanız spam durumu ortadan
1: Fenerbahçe videosu, tüm
0: kalkmış
1: kadroyu
0: olur.
1: değerlendirdiğim video.
0: Basketbol değil mi?
1: Futbol.
0: Futbol. Ya ne kadar güzel bak. Güzel bir içerik yani. Ki senin objektifliğine ben zaten inanıyorum.
1: Ne?
0: Yıllardır da burada dinleyicilerimiz dinliyor. Peki. Son lige geçelim. Sonra da ligimizi konuşacağız. Celta Vigo Malaga mücadelesini konuşmuştuk. Levante Barcelona. Şimdi canımız ciğerimiz Barcelona diyoruz ama Galatasaray ile oynayacak. Sonra nasıl olacak bilmiyorum.
1: Büyük problem ya. Büyük problem.
0: Ne diyorsun mücadeleye?
1: Yani 2 ve 3.5 üst diyorum. Barcelona gelene 5 atıyor, gidene 5 atıyor. Levante'nin de bu sene gollü maçları var. 2 ve 3.5 üst diyeceğim başka. Ya da deplasman 2 yarıyı da kazanır diyebilirim. Belki deplasman 2 yarıda da 1.5 üst diyebiliriz. Hepsini getirdiler zaten bu sene.
0: Karşılıklı gol var ve maç sonu 2 tahminine katılır mısın yorumuna?
1: Katılırım. Levante atabilir.
0: Ben atacak diye düşünüyorum. Yani atacağını düşünüyorum. Barcelona da eğer maçı kazanacaksa en az 2-3 gol atmak zorunda.
1: Deplasman her yerde 1.5 üstte ne dersin abi?
0: Olur. Her yarıda mı?
1: Evet.
0: Ya o 3-1'e falan bağlarlar sonra gitmeyelim yani.
1: Ben mesela geçen Feyenoord maçında öyle endişeye düştüm. İlk yarı öyle bitince. İkinci yarıda beşlediler yine mesela. Ya da Valencia
0: Feyenoord deme bana. Çünkü biliyorsun en son
1: maçında. O kuponu ben de oynadım abi.
0: sonra bir daha Feyenoord'da bu sene oynamamayı düşünüyorum.
1: Ado maçı.
0: Evet, bir süre bakalım uzak kalacağım kendilerinden diyelim. Devam ediyorum. Şöyle Getafe Deportivo mücadelesi. Burada da Deportivo iyi başladı. 8 puanda, hani ligde kalacak kadar demeyeyim ama bence ilk 4 hafta itibariyle 2 puanlık bir ortalama yakaladılar. Getafe deplasmanında eğer yenilmezlerse yani iyi bir puan olacaktır. Sanki biraz zorlama olacak ama karşılıklı gol vara ne dersin? 2.25 oran var.
1: Abi valla sezona inanılmaz başlayan bir Aubameyang var deplasman tarafında. Etafe de iyi başladı bu arada sezona. Enes'ini aldı, sağlıklı, ilk 11 oynuyor. Valla denenebilir karşılıklı gol var. Katılırım.
0: Dinleyicimiz demiş ki Hetafe'yi hafife almayın. Her iki yarıda da gol atarsa şaşırmayın. 5 oran demiş. Şey pardon, Hetafe'yi diyorum. Elversberg'i.
1: Bu
0: hafife almıyoruz canım. Yani
1: hafife
0: çok
1: almıyoruz
0: hafife aldık yani.
1: Da rakip çok ağır. Elversberg hafif değil.
0: Yani Bayern Münih karşısında kim olursa olsun hafife almanız gerekiyor. Biraz öyle bir takım yani maalesef.
1: Elversberg binek bir araç. Bayern Münih tır, Optimus Prime, anladın mı yani? Nasıl bir kıyas yapacaksın ki? Bu arada bir bilgi verebilir miyim? Bir haber. Bu basına yayılan bir haber. Doğruluğu check edebilirsiniz. Bilmiyorum. Şu an önüme düştüğü için ilginç buldum. İngiltere'de biliyorsun şu an serbest olan oyuncularla sözleşme imzalayabiliyor ya kulüpler.
0: Evet.
1: Everton Mauro Icardi ile 2028 Haziran'a kadar 1 artı 1 yıllık bir anlaşma yaptı söylentisi var. Bugün İngiltere'ye uçacak deniyor. Premier Lig için çok yanlış bir santrafor olduğunu düşünüyorum.
0: Bilmiyorum ne düşünmüştür burada Everton ama mutlaka bir şeyler düşünmüştür. Bu arada
1: Beğeniler geliyor bu arada, fark ettim. Çok teşekkür ediyorum.
0: çok seviniriz. Türk futbolunun efsanelerinden merhum Metin Oktay'ın vefatının 35. yıl dönümü, rahmetle anılım. Çok büyük bir futbolcu. Ben izleyemedim tabii ki ama denk gelmedim ama hani önceki kuşaklar, en azından izleyenler öyle diyor. Ya Allah rahmet eylesin
1: Allah rahmet
0: diyelim.
1: eylesin, huzur içinde
0: Gerçekten
1: yatsın.
0: çok çok önemli bir futbolcuydu. Türk futbolunda önemli isimlerinden birisiydi. Selamlar, Tuğrul ben. Ne kadar çalışırsanız çalışın, istatistiğe, eksiklere bakın, olmayınca olmuyor. Taş atıp kuşu vuramazsınız. Kuş taşa çarpacak sistem için maç verirseniz sevinirim. Bak ne güzel konuşmuş dinleyicimiz.
1: Çok edebi bir cümle. Önce kafa karıştırmış, sonra maç istemiş. Ya maç isteyecekseniz bizi önce sersemletmeyin böyle cümlelerle. Onu düşünelim. Ben şimdi anlam arıyorum burada.
0: Bak hemen şöyle söyleyeyim. Dinleyicimiz Cincinnati Charlotte. Ben de sana gösterdim ya. İlk yarı karşılıklı gol var. Inter Miami Nashville maçına ilk yarı karşılıklı gol var oynamış. Diğer mücadele St. Louis Minnesota mücadelesine ilk yarı karşılıklı gol var. Dallas Portland mücadelesinde ilk yarı KG var oynamış. Yani miktar inanılmaz. Kazancı da inanılmaz. Maç 1-1 bitmiş ama ikinci yarı 1-1 olmuş. Pardon, 2-1 bitmiş. İlk yarı 1-0, ikinci yarı yani ilk yarı KG olsa, her iki
1: yarı gelmiş.
0: KG olsa dediğim gibi senin benim yani birkaç senelik maaşımızı alacakmış deneyicimiz. Olmayınca olmuyor gerçekten. Bu arada ben de iki maça var oynadım. Geldi, ikili yapmıştım ama.
1: Bilmiyorum ya, ben üzülüyorum böyle durumlarda. Mesela böyle şeyler benim şevkimi çok kırar ama bir yandan da cesaretlendiriyor. Bu kadar yaklaşmışken deneyeyim tekrar diyorsun ya.
0: Evet.
1: Yoruluyorum ya.
0: Ben hafta sonları deniyorum. Denemeye de devam edeceğim. Sana söylemiştim. Bu sene en büyük ikramı
1: için. Teraziyi tekmeleyecek
0: miyiz? Evet. Denemeye devam ediyorum. Bir yerde olacak. Geçen hafta değil, bir önceki hafta yaklaşmıştım. Ama 3'te kaldım. 5 olsaydı muhtemelen bir süre daha izinde olabilirdim.
1: Vallahi iyi oğlum. Ben sistem oynama benim çok kafama yatıyor da böyle fantastik kuponları bende şey var abi, biraz anksiyete yaratıyor. Mesela bir maçın birden 2 olma ihtimalini çok farkında oluyorsun ama ben oynayamıyorum mesela. Elim gitmiyor.
0: Sistem kuponları şöyle, hani ligimiz kaldı, onu da konuşacağız. Bir 8-9 dakikam var. Avrupa mücadelesine çıkan takımlara birden 2, 2'den 1 deneyebilirsiniz. İçeride dışarıda oynama durumuna göre. Ben genelde bunu öneriyorum. Senle de bir maç yapmıştık, hatırlarsınız. O yüzden hani Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlara bakın, onların yorgunluk ve rotasyon durumunu düşünüp birden iki, ikiden bir denemesi yapabilirsiniz. Ya da karşılıklı gol ver oynayabilirsiniz o takımların maçlarına diyelim.
1: Sen Aarhus Midtjylland maçı için bunu vermiştin, gelmişti o hafta 25 oran.
0: Evet, ilginç bir mücadeleydi. YouTube'una abone olundu. Sizin yayın sonrası videoya da el atacağım demiş Yavuz Bey.
1: Çok teşekkür Yavuz ediyorum, sağ olun.
0: Şu anda seyahatteki herkese bunu yaptırın. Otobüste kimler varsa Almanya'da ya biliyorsun şey, otobüs şoförü.
1: Sen biliyorsun zaten, hani ben buranın haricinde ajansta da çalışıyordum ki seninle de şu an yaptığımız bir şey var dışarıda, evet. Senin vesilenle. Çok dar vakitte bunları yapıyorum, kurgumu vesaire de kendim yapıyorum. Hani bir şey de yok, sinkaflı bir konuşma yok, algı yapmıyorum. Durduk yere spamlamak, aklımda birkaç neden var. Onlara girmeyeyim ama dediğim gibi insan hayal kırıklığına oraya emek veriyorsun çünkü. İyi de bir iş olduğunu düşünüyorum günün sonunda ortaya çıkanın.
0: Ya ben hayal kırıklığı. Şimdi ben yani dinleyicilerimiz belki bu kuşaktakiler bilmiyor ama sen biliyorsun. Yıllarca hani yıllardır yani bir vakıf vasıtasıyla kendi yayınlarımdan kazandığım parayla çocuk okutmaya çalışıyorum. Yani tanımadığım insanların eğitim hayatına katkıda bulunmaya çalışıyorum. Burada Türkiye'nin en büyük vakıflarından birisi. Bilmiyorum söylemekte sakınca var mı ama görebilirsiniz yani şeyde, Instagram'da görebilirsiniz. Evet aynen öyle. Video çekiyorum. Hani buradan örnek veriyorum, bir videodan 100 TL gibi bir kazanç elde edeceğim. Adam girip altına yazıyor ya, sizin gibi insanlarla bıktık artık diyor. Ya arkadaş, ben iyi bir şey yapmaya çalışıyorum ya. Hangi beyinle bunu yazıyorsun ya? Ya hakikaten böyle şevkim kırılıyor ya. Dönüp diyorum ki ya, biz kime hizmet ediyoruz ya? Bedava futbolu maçları yorumluyorum. Üzerine sen onu izlersen eğer oradan gelecek belki 10 TL, 10 tane videoda belki 100 TL oluyor. Üzerine ben koyuyorum 2000 lira veriyorum. Bir çocuğun eğitim hayatına katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hani izlemek istemiyorsan git başka bir kanala.
1: Kimse kimseyi
0: zorla sokmuyor. Git ya bu mecradan, git yani. Niye dönüp bana laf sokuyorsun?
1: İçinde bulunduğun durumu terk et.
0: İyi bir şey yapmaya çalışıyorum ya kendimce. Gücümün yettiği ölçüde bir tane öğrenciyi okutmaya çalışıyorum her yıl. İyi bir şey, kötü bir şey. Kendimce iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Ya burada şey ne denir ona? İnsanlar bazen bana çok garip geliyor. Geneli için söylemiyorum. Bazı insanların değişik şeyleri var ya.
0: Girip orada da. Mesela laf söylüyor. Hoşuna gidiyor mesela. Bıktık sizden. Neden bıktın ya?
1: Hayır bir de şey var.
0: Ne yapıyorum çok, ki ben bıktım?
1: Özür dilerim. Anası değilsin, babası değilsin. Bıktıysa gidebilir yani.
0: Hayır mesela, neden bıktın yani? Yok, ben sana hizmet etmiyorum ki. YouTube'umda var 11 bin kişi. Girip izliyorlar sağ olsunlar.
1: Aranızda bir bağlayıcılık yok
0: bir,
1: ama.
0: Bir bağ da yok.
1: Neden tahammül ediyorsun mesela?
0: Hayır, bir de hani ben söylüyorum abi. Bakın diyorum, sizin katkınız bu kadar değerli benim için. Benim için değerlisiniz. İzlemeleriniz, like'larınız bu kadar değerli. Çünkü yayını öne çıkarırsınız. Daha çok kişi izler. Bence daha çok

0: öğrenci okutmaya çalışırım. İki, bir değil iki öğrenci okuturum.
1: Tabii kötü bir şey mi bu? Olur.
0: Yani girip bıktık kardeşim siz de. Ya neyse. Devam ediyorum. Peki biz nereden geldik? Yani son etapa Deportivo maçında ben karşılıklı gol var bekliyorum.
1: Annem şey yazmış bu arada şu an bu konu üzerine. Kötü insanlar hep olacak. İyiliğe ve iyi insanlara inancımızı kaybetmeyelim.
0: Evet, iyilik iyidir ya. Devam edin. Söylemlerinize, eylemlerinize en azından devam edin. İyilik iyidir gerçekten.
1: Bazen şeyi düşünüyorum abi. İyi ya da kötü noktasında değilim. Daha bir hayat tecrübem yok ama bir şey yaptığım zaman eğer hani iyi bir şey yaptığında karşılık bulmayacaksa bile benden bir şey gitmez diyorum. Yani bir terslik olursa da günün sonunda hayat devam ediyor. O yüzden çok ilgilenmiyorum ama ya dediğim gibi emeğe saygısızlık benim çok haz etmediğim bir şey. Bunu çok fazla kavgasında veriyorum kendi hayatımda. O yüzden hassas olduğum bir konu. Deportivo, Etafe Deportivo maçında da KG diyeceğim ve TGS 2-3 tabii ki bir Etafe maçı olduğu için.
0: Peki Sociedad Atletico Madrid mücadelesi. Burada da Madrid hafta içinde mağlup oldu. Geçen hafta da Bilbao'ya 3-0 yenilmişlerdi. Bugün deplasmanda Sociedad karşısında işleri çok da kolay değil. Ben üst ve var önereceğim.
1: Sociedad'da da gol bulacak ayaklar var. Oyarzabal, Baranetçi'ye, Kubo gibi. Gol bulabilirler evlerinde. Bir dakika, Atletico'nun evinde mi?
0: Yok, deplasmanda.
1: Okey, tamam. İki takım da gol atar, 2.5 üst diyeyim o zaman. Kafam rahat olsun.
0: Evet, ben de var ve üst bahsini öneriyorum bu mücadelede. Birkaç mesaj bakacağım. Burak Bey'in güvendiğiniz Caner Bey maçlardan birer tane söyler misiniz? Birazdan söyleriz. Türkiye Ligi'ne bakalım. Sadece ligimiz kaldı. Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesi saat 17'de başlayacak. Şu anda aynı puana sahip iki takımın mücadelesi. Özür diliyorum. Gençler Birliği 7, Kasımpaşa 6. Gençler Birliği devam eder mi galibiyetine, yoksa maç sonunda hani beklendiği şekilde 1-1 gibi bir skor çıkar mı?
1: Sen bunu söylerken aklımdan geçeni söyleyeyim. En yüksek samimiyetimle tam bir beraberlik düşünüyordum.
0: Ya ben skoru da söyledim sana.
1: 1-1 değil mi?
0: 1-1 bekliyorum ben.
1: İki takım da gol atar, beraber biter. Aynen, katılıyorum ya. Burada Tonga ile hatta Benecek'ten goller gelir. O da sürpriz olsun hadi. 1-1'lik bir maç. Bu arada Kasımpaşa'nın ben geçen sene oynadığı o toksik tutucu futboldan ziyade bu sene bir tık daha pozitif olduğunu düşünüyorum ama yeterli mi bilmiyorum. Ben, beraberlik mantıklı ya. İlk yarı 0 diyeyim, kafamız rahat olsun.
0: Peki, Zeki Bey demiş ki bol bol iddia ile ilgili video bekliyorum. Beğeni yaptım, like attım demiş. Takip ettim.
1: Benden
0: YouTube
1: mi?
0: Kanalını.
1: Ha, biraz gündem üzerine yapıyorum ama iddia ile alakalı içeriklerim de var. Caner abiyle yine birlikte yaptığımız da var. Onu da Burak Alaca yazarsanız zaten karşınıza çıkar yine farklı kanallarda.
0: Evet.
1: Güncel olarak var.
0: Saat 20'de düzeltiyorum. Ahmet Spor Kulübü Başakşehir mücadelesi var. Ahmet iyi başladı şu ana kadar. 7 puanı var. Başakşehir'in 4 puanı var. Başakşehir'in kadrosunu düşündüğüm zaman bence hani net demeyeyim ama garanti tabii ki olamaz. İddia sonuçta bu ama bir karşılıklı gol var. Bekliyorum. Güvendiğim maçlardan birisi.
1: Yani katılırım. Başakşehir de kötü başladı bu arada ama gol yollarında bir sıkıntı çekmiyorlar. Ligin başından beri her maçta gol buluyorlar. Bir de isim vermek isterim. Bu Ahmet'teki Samuel Balet.
0: Evet.
1: Antalya Spor'dan aldılar. Ya büyük takımların bile hani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ı tenzih ettim. İlgilenebileceği bir oyuncu.
0: Evet, geçen sene Beşiktaş'a mı Fenerbahçe mi uzaktan bir gol
1: attı? Beşiktaş'a çok güzel bir gol attı. Şimdi mesela Samuel Balet şey düşünebiliyor musun? Aral Şimşir'i 10 numara yatıp Balet sol kanatta olmaz mı mesela Trabzonspor'da?
0: Olabilir. İyi olmaz.
1: Ya da Başakşehir'de çok iyi oyuncu, inanılmaz iyi oyuncu. Bilmiyorum. KG diyeceğim bu maça. Hatta sadece 1-1'lik bir KG de değil, KG ve 2.5 üste, belki 3.5 üste gidebilecek bir maç olur bana sorarsan.
0: Peki, 5 dakikam var. Galatasaray Kocaelispor'u konuk ediyor. Galatasaray kazanırsa tek başına liderliğe yükselecek. 13 puanda. Kocaeli Spor kazanırsa 12 puana yükselecek. Beraberlikte de Beşiktaş haftayı lider kapatacak. Ne diyorsun? Galatasaray'dan bir reaksiyon bekliyor musun? Ben 2.5 gol üstü bekliyorum mücadele. 3 gol olur.
1: Daha ben saat 7'den sonra biraz daha net bir yorum yapılabileceğini düşünüyorum. Nasıl bir rotasyonla çıkacağını hocanın çünkü merak ediyorum şu anda. Bakıyorum muhtemel 11'de. Abdülkerim Sanchez ikilisini yine birleştirmiş. Eren solda, ileride Deniz Gül ismi var. Bu sefer Sané ve Leao kesik yemiş.
0: Bu arada bir son dakika bilgisi vereceğim. Sen söyle, ben devam edeceğim.
1: Ya önce son dakika ben düşüneyim bari.
0: Trabzonspor'un Burak Yılmaz'la ikinci kez görüştüğü teknik direktörlük için şu anda ajanslara düştü.
1: Benim en çok yakıştırdığım isim bu arada.
0: Ne diyorsun mücadele için?
1: Ya ben Kocaelispor'un gol bulabileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın yorgunluğuyla ama taraftarın önünde Galatasaray şu Şampiyonlar Ligi'nde aldığı yaranın bir an önce üstünü kapatmak isteyecektir. Gollü bir maç olur. Ev sahibi kazanır, 2.5 üst diyeceğim.
0: Dinleyicimiz demiş ki sizi dinledim, Hull City düşmez oynadım, iyi de bir miktar oynadım demiş, bol şanslar. Bence düşmez ya.
1: Yok.

0: Burak, Ted Lasso gibi bir hoca var.
1: Burak Alaca YouTube kanalının ismi, oradan takip edebilirsiniz. Fenerbahçe son, Fenerbahçe ya da son video Fenerbahçe ile ilgili. Oraya like ve yorum yazarsanız spamı da kaldırmış oluruz. Dinleyicimiz
0: sormuş. Çok teşekkür ederim destekleriniz
1: Doğuş
0: için.
1: Bey, çok teşekkürler. Burak kardeşim abone olundu demiş. Başka
0: sağ olun,
1: bir dinleyicimiz.
0: Var
1: abi, kötü insanların kendinde eksik olan şeylere kötüleme oyu var maalesef. Tebrik ederim seni demiş. İnşallah kanalın daha da büyür. Burak abi, sana da Proje X filmini öneriyorum. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Akın bir Bey.
0: Project X.
1: Evet.
0: Çok tanıdık geldi şu an, izlemiş olabilirim ya. Çok teşekkür ederim bu arada desteklerin için. Yani kötü şeyler olabilir, kötü niyetli insanlar olabilir ama işler iyi gitse de kötü gitse de devam edeceğiz. Pes edecek halimiz yok. Teşekkür ederim.
1: Selamlar Caner Bey, iyi yayınlar. Kartal'dan Nuri Kartal ben. Sizi yapmış olduğunuz güzel hareketinizden dolayı tebrik ediyorum demiş. Teşekkürler. Keşke öğrencileri kendinizi bulup birebir yardım etseniz, araya herhangi bir vakıf sokmadan demiş. Yok yani öyle bir durum değil bu. Türk Eğitim Vakfı, ya söyleyeyim, bir şey değil yani.
0: 100 yıllık, kurum,
1: 100 yıllık kurum, yani. Kurumdan bahsediyorum. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Ben öğrencilerin hayatlarına dokunmaya çalışıyorum ama tanımak istemiyorum. Arayıp sağ olsunlar teşekkür ediyorlar. Tanırsam utanırlar, üzülürler diye de hiç
0: de
1: şey yok. Bir de
0: sahilim olay yani, bilmez derler biliyorsun.
1: Aynen aynen. O yüzden hani sadece böyle özel günlerde arayıp teşekkür ediyorlar. Hatta hemen kapatmaya çalışıyorum ki kötü olmasınlar. Ne demiş? Okan Hoca Sané'yi yemeden rahatlamayacak demiş dinleyicimiz.
0: Zaha gibi mesela bir derdi olduğunu düşünmüyorum Sané'yle. Olduğunda çünkü anlaşılıyor. Bunu geçmişte gördük. Yanlış mıyım?
1: Yani umarım yoktur ya. Sané gerçekten çok iyi bir oyuncu ve hani Osimhen'den sonra hani kaleci Uğurcan'ı bile yazmam, ben Sané'yi yazarım ya. Ne olursa olsun. Yani çok büyük bir yıldız çünkü ya. İsmi bile çok çok şey çağrıştırıyor. Ya,
0: gelmeden önceki sene Bayern Münih'te 45 maç oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz bir sezonda ama futbola karşı çok iştahını kaybetmiş gibi düşünüyorum. Bilmiyorum, aynı fikirde misin ama.
1: Bilmiyorum ya, ona o şeyi vermek lazım. O misyonu yüklemek lazım yani. Öyle yıldız oyunculara biraz misyon yüklemek
0: ateşleyeceksin
1: lazım. Evet yani mesela Beşiktaş'ta Trossard var değil mi şu anda? Ona gerçekten Vlahovic var ya da Trossard kanat, bir lider ruhlu bir oyuncu olduğu için söylüyorum. Mesela ona yükleyeceksin o şeyi. Misyonu yükleyeceksin. Yani takımın Orkun var mesela değil mi? Yani işte Vlahovic var. Fenerbahçe'de işte Asensio var. Bu oyuncular el üstünde değer görmek isterler. Yani takım içindeki o değerin o oyuncu üzerinde yüksek olduğunu görmek ister. Hissetmek isterler.
0: Beşiktaş'ta bunun güzel bir örneği var bence şu an.
1: Yani o yüzden hani Sané bence öyle bir oyuncu. Yani evet biraz böyle arsız gibi, tırnak içinde söylüyorum, davranıyor gibi değil ama oyuncu gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Ya. Çıkarmamak lazım ya. Sürekli 55'te hadi 55 oldu.
0: İlk çıkacak oyuncu olmamalı.
1: Ya bakmamak lazım ya. Değil yani. Ya Galatasaray'ın da kanat rotasyonunda yanlış anlama da işte yani dünyanın Sané'den daha yetenekli böyle 5 tane oyuncu daha yok yani.
0: Yani evet.
1: Evet, Leo tamam, diğer kanat oynuyor.
0: Aynı zaten pozisyonda değiller aynen. Ya bu arada şey ya işte 55'te çıkarım, çok güzel bir konudan bahsettin. Oyuncuların da birbirini itmesi lazım. Mesela Vlahovic'e Orkun'un penaltı vermesi, Trossard'a gol atınca sarılmaları vesaire, o takım içinde kopukluk olursa tek yumruk olamazsın. Öyle de hiçbir yere gitmez o yol.
1: Peki dinleyen herkese teşekkür ederiz. Yavaş yavaş artık bitireceğiz. Ağzına sağlık. 2 saati yedik. Çok çabuk oldu. Abi. Bir 2 saat daha acaba Genco'ya söylesek mi? Gelmese bir 2 saat daha devam etsek, arada yemek yeriz.
0: Geldi bile galiba. Sohbet,
1: geldi mi?
0: Sohbet muhabbet güzeldi. Ben çok teşekkür ederim.
1: Akşam çok talep oluyor. Genco ile bir gün program yapalım. Hani kahkaha, bol bol kahkaha dinleyelim sizden ama bilmiyorum. O gün nasıl olur bilmiyorum ama bir gün olur inşallah.
0: Sabah Tümer'in programları gibi olurum.
1: Yani olmuyor artık. Aygün abi ve Genco ile program yapmam konusunda çok ısrar var. Neyse biz şimdilik Burak'la, Ozan'la idare edelim diyelim. Ya da onlar bizim yıllardır partnerimiz.
0: Kusura bakmayın abi. Siz de.
1: Ama Genco'yu bir gün şu masaya inşallah oturturuz. Peki Burak, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim abi, senin de ağzına sağlık.
1: Sevgili Yücel'e de teşekkürler. Ben saat 19'da tekrar buradayım maç merkeziyle. Dinleyen, mesaj yollayan herkese çok teşekkür ederiz. Ailenizde güzel bir hafta sonu temenni ediyoruz.
0: Görüşmek üzere.
2: Bahse gireriz sona erdi. Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
16: Reklam.
17: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda kaldın.

0: suda yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum.
1: Genco Boran ve Ulaş Uzunöner'le iddialı hafta sonu başlıyor.

0: Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor.
3: Sporda eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni an itibariyle başlamış bulunmakta. Ben Deniz Ulaş Uzunöner, Genco Boran'la birlikte yaklaşık olarak 3 saat boyunca iddia anlamında sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Önümüzde güzel bülten var. Zaten Major Ligler devam ediyor. Tahminlerimizi sizlere aktaracağız. Canlı iddia hep birlikte kovalayacağız. Dolu dolu güzel bir yayın olmasını temenni ediyoruz. Tabii sizlerin de katılımı çok önemli. Sizlerin katılımıyla birlikte yayınımız çok daha keyifli geçiyor, interaktif geçiyor. 0538 052 1487, 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız, mesajlarınızı bekliyoruz. Özellikle pazar gününden yaptığınız kuponlar varsa, oynadığınız kuponlar varsa ya da güvendiğiniz tek maçlar varsa bunları bize mutlaka gönderin. Yayında seve seve okuruz sevgili dostlar. Günün ilk mesajı yine Burgazada Murat Bey'den altılı Gayan kuponu olarak geldi. Teşekkür ediyoruz Murat Bey'e. İstanbul ikinci altılısı, ilk ayak 1-2-3-5-6-10-12, ikinci ayak 9 tek, üçüncü ayak 1-3, dördüncü ayak 5-6, beşinci ayak 3-4-7-9-10, son ayakta 5-15. Burgazada'dan Murat Bey'in İstanbul ikinci altılısı. Tekrarlıyorum, ilk ayak 1-2-3-5-6-10-12, ikinci ayakta 9 numara tek, üçüncü ayak 1-3, dördüncü ayak 5-6, beşinci ayak 3-4-7-9-10, son ayakta 5-15. İstanbul ikinci altılısı Burgazada'dan Murat Bey'den geldi sevgili dostlar. Dileyenler bu altılı gayını da değerlendirebilir. Güzel de bir canlımız var. 14 itibariyle Rangers Celtic Old Firm derbisi, İskoçya Lig Kupası çeyrek finalinde iki takım karşı karşıya geliyor. Esport'tan da canlı olarak izleyebilirsiniz. 2-0-3-3-29-2-41-1-0-2-2-0-3-2.5-6-1-39-2.5 üstü Rangers Celtic maçından da canlı da bir şey gördüğümüz anda derbiden sizlere aktaracağız. Polonya'da Wisla Krakow maçı vardı. İlk yarı bitti 1-0'lık sonuçta, ev sahibi ekip önde. Hollanda'da 13-15 seansında Excelsior ile Utrecht karşı karşıya geliyor. İlk yarı bitti, konuk taraf 1-0 öne tamamladı ilk yarıyı. Championship'te Sheffield United Wolverhampton müsabakası başladı. 14 seanslı maçı, henüz gol yok, burası 0-0 devam ediyor. Sevgili dostlar, Çekya'da Banik Ostrava Pardubice müsabakası başladı. Bu da 14 seanslı maçı. İlk 6 dakikada gol yok. Japonya'da Urawa 1 Fagiano Okayama 1 dakika 75, Güney Kore'de Gwangju 1 Anyang 1 dakikalar burada 48'i göstermekte. Portekiz 2. liginde Aves Farense maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Şu anda önümüzdeki canlı yayından müsabakalar bu şekilde. Kolay gelsin Excelsior maçına, en az 4 gol yapalım Aydın Aygün. Yapalım Aydın Bey, takibini aldık. UTE üst, Celtic üst olur mu acaba diyorsunuz Yalçın. Bakıyoruz. Daha zaten Celtic müsabakası yeni başladı Yalçın. UTE müsabakasında ben ilk yarı istatistiklerini sizlere aktarayım. Oradan kendi çıkarımınızı kendiniz yapın. Excelsior UTE'de ilk yarı bitirdik. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Sizlere ilk yarı istatistikleri şayet gelirse okuyacağım. Önce buna hoş geldin bu arada.
5: Hoş bulduk. Keşke Celtic Rangers maçı bir 15 dakika falan geç olsaydı şey yapardık. Bilgisayarına bakardık.
4: Gerek yok ya. Bilgisayarına gerek yok.
5: Niye? Ona göre bir çıkış görürdük. Hani mesela belki 2-2 bekliyor canlısı, bilgisayar.
4: Canlısından bize denk geldi Genco Baran.
5: Ya bu güzel.
4: Ona, canlısından bulalım.
5: Bakayım bir deneyeyim ben. Bir Rangers belki de.
4: Excelsior Utrecht'te ilk yarı 3 şut ev sahibinde, 2 isabet, 5 şut konuk tarafta, 3 isabet. Maç boyunca

0: Sadece bir tane korner oldu. Onu da konuk taraf attı. 55-45 ev sahibi ekibin toplu oynamada üstünlüğü var. Görüntü bu şekilde sevgili dostlar. Gidişatı buradan kendiniz görebilirsiniz.
1: Ah, buldum. Celtic 2-1 kazanır demiş.
0: Pekala. Canlısına da bakarız şimdi. Takip ediyoruz zaten. Yeni başladı.
1: Oranlara bakalım o zaman. Oran. Celtic galibiyetinin.
0: Hemen. Bilgisayarda hemen bilgisayar Celtic dedi diye Celtic dememiz lazım ya oran.
1: Hayır dediğimden değil. Orana bakacağım sadece.
0: Maçımız başladı. Biz kendi çıkarımız kendimiz yapacağız bilgisayar. Bilgisayarın İskoçya Lig Kupası'nda çok da doğru info verebileceğini ben açıkçası tahmin de etmiyorum yani. Bir Premier Lig değil, bir İtalya değil, bir İspanya değil, bir Almanya değil. Buralar değil ya.
1: Evet.
0: Ama kupanın kendine göre dinamikleri var. Biz takibimizi yapalım. Ama burada gollerden bir şey çıkartabiliriz diye tahmin ediyorum. Yani illaki tribünlerle tıklım tıklım.
1: Oo. Celtic favori oranlarda şu anda. Hem de yani 2 ile. İlginç.
0: Bilgisayar ne demişti ki?
1: 2-1 Celtic.
0: İddia oranlarında Rangers favori başladı.
1: Evet.
0: Yani maç başlamadan 1-0-2'de. Pekala, dün nasıl geçti? Dün anlat bize.
1: Valla dün Hull City maçından bir sürpriz bekliyordum. Ama tabii o sürprizi öneremedim. 3.5 gol altı önerdim. Benim aklımdaki sonuç 1-1'di. Ya da belki aşırı baskıdan dolayı bir tane daha atarsa Chelsea 2-1 biterdi diye düşünüyordum ama olmadı. Sürpriz geldi. 2-2'lik sürpriz geldi. Dolayısıyla 3.5 gol altım gelmedi. Onun harici 4 tane maça KG var bekliyordum Ulaş. 3'ü geldi KG varların. Ama Everton Tottenham maçının KG varı gelmedi. Liverpool Fulham maçı berabere bitti.
0: Orada ne kadar kötü oynadı
1: çok
0: ya.
1: Kötü oynadı evet.
0: İnanılmaz ya. Bir tane gole yaklaştık. En fazla gole yaklaştıkları an çok yaşa. Bir kez daha çok yaşa. Bir kez daha çok yaşa. Genç olan için 3 kere çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa.
1: 3 üst olur.
0: Üst oldu. Bir gole en fazla yaklaştıkları an kornerden pozisyon. Onun dışında akan oyunda yoklar yani.
1: Bir de İshak'ın kaçırdığı bir gol vardı. Bak şimdi ekranda da var. 8. dakikada. Bak çıkarken kaptırıyorlar. Şimdi İshak kaleciyle karşı karşıya. Offside de yok. Yani.
0: Ha işte. Evet bu. Akan oyunda da bu. 8 dakika. Ondan sonrası yok.
1: Bugün var yine güzel iki tane maç. Premier Lig'de. Tabii Galatasaray'ın maçı da var. Hava da bozuyor Ulaş. Yani bayağı kapadı İstanbul'da hava.
0: Evet, yağacak gibi.
1: Bir yağacak gibi gözüküyor.
0: Yağmur serinliği de geldi.
1: Geldi. Kesinlikle geldi. Peki saatlerimiz 14.10 oldu. Bu saat dilimindeki ilk reklamlarımızı verelim. Hemen hızlı hızlı maçlara devam edelim.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
3: Reklam. Hemen Handikredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor'la eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
8: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Rangers Celtic maçının 11. dakikası 0-0 devam ediyor. Mesajlar da geliyor.
9: Bir dinleyicimizden bir kupon gelmiş. Kuponu çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Levante Barcelona ve Elsberg Bayern Münih. İki müsabakada da özel etkinliklerde yakalamış dinleyicimiz. İlk yarım saatte ikisinde de birer tane gol olur. Levante Barcelona'da ilk yarım saatte gol olmasına 1.57 veriyor. Elsberg Bayern Münih'te 1.38 veriyor. İlk 1'e 2'lik bence çok güzel bir kombin olmuş. Çok beğendim ben kuponu. Dinleyicilerimize öneririm.
8: Herhalde astrolojik olarak böyle bir şey var. Ben de Manchester derbisinde ilk 25 dakika gol olur önerdim.
9: Öyle mi?
8: Evet.
9: O zaman
8: gollü bekliyorum.
9: O zaman Mars yukarıda taklattı sevgili yonca.
8: Evet, Mars yukarıda taklattı.
9: O tarz bir şeyler oldu. Hava da kapandı.
8: Aynen, hava da bir anda kapandı.
9: İki ve karşılıklı gollar kombini yemiş İsmail Bey'den. Şu anda izlediğimiz Rangers Celtic maçına bol şans dileyelim.
8: Ya ben kupa olduğunu bilmiyordum dolaş. Açıkçası kupa dedin değil mi sen bu maça?
9: Evet.
8: Ya kupaysa ben çok şey sevmem. Kupaya girmeyi çok sevmem. Tamam, Rangers Celtic'tir en nihayetinde ama bunlar da koskoca İskoçya kupasında niye daha ilk haftadan karşılaştılar?
9: Çeyrek final maçıymış en çok ama.
8: Çeyrek finalmiş.
9: Tabii lig kupası şeyde
8: daha başlıyor. Eylül'de çeyrek final mi olurmuş? Hayır,
9: şöyle İskoçya lig kupası grup aşaması olarak şeyde başlıyor. Grup
8: maçlar başlamadan, lig başlamadan.
9: Tabii lig başlamadan, yazın başlıyor.
8: Hazırlık maçı gibi oynanıyor.
9: Ama orada tabii şey takımları yok. Celtic'ler, Rangers'a gruplu evet, olmuyorlar. Evet. Ama ondan sonra eklenmeniyor zaten. Bunlar bir önceki turdan katılmış olabilirler.
8: Olabilir.
9: Ulaş abi, Yener Genco abi de selamlar. Dün Genco abi benim yüzümden yatmış olabilir. Ben Chelsea Houston maçı için Genco abi sen ve seni dinleyenler yatıracaklar. 3.5 alt olmaz dedim demiş Mustafa Demirkaya.
8: Peki ne oynadı?
9: Bilmiyorum. O bence Mustafa Demirkaya sadece kuponu yatırmakla mükellef.
8: Aynen.
9: Oynanan bir şey olurdu.
8: Chelsea mi dedi o zaman? Dolayısıyla ben dediğim gibi bir sürpriz çıkması ihtimaline karşılık 3.5 gol altı dedim ama valla Hull City muhteşem. Başkan Acun Ilıcalı dün İngiliz Sky Sport televizyona çıktı. Çok da güzel canlı yayın konuğu. Bir röportaj vermedi. Kendisiyle sohbet edildi. Böyle bir başlangıç bekliyor muydunuz? Yeni ligin yeni temsilcisi olarak ne düşünüyorsunuz dedi. Yani iyi bir başlangıç bekliyordum. Takıma çok inanıyordum. Ama bu benim beklediğimden bile, yani hayallerimin ötesinde bir başlangıç oldu. Sanki halüsinasyon görüyorum ama çok mutluyum. Aynı şekilde devam etmek için takımımız olarak elimizden geleni yapacağız. Menajerim Yakirovic'i tebrik ediyorum dedi Başkan Acun Ilıcalı. Peki bugün şimdi İngiltere'de güzel maçlar var. Hatta kadrolar gelmiş midir? 3.30'daydı diye hatırlıyorum ama Coventry Brighton maçı daha gelmemiş kadro. Birazdan gelir. Kadro geldiğinde de bakarız ama zaten kadrosal anlamda çok da böyle bir soru işareti olan bir durum yok. Brighton'da önemli eksikler var. Kim bu önemli eksikler? Mesela Minte hala yok. Mitoma

0: Hinshelwood, Tsimas, Ferguson, 5 tane eksiği var Brighton'ın ki ya bunlardan 3'ü gerçekten çok önemli. Kuba Minte, Mitoma ve Hinshelwood bu üçü gerçekten çok ama çok önemli. Ev sahibinde de eksikler var. Hacı Wright, County'de Antalya Spor'dan bildiğimiz. Kane Kessler ve Eccles sakatlıklarından dolayı yoklar. Sıdiki Şerif'in de çok antrenman eksiği olduğundan dolayı kadroya alınmamış. Daha hala bir maçı çıkartabilecek kondisyona sahip olmadığı düşünüldüğünden dolayı. Dediğim gibi durumu belirsiz, hiç kimse yazmıyor. Ev sahibinde 3 deplasman takımında 5 tane eksik var. Muhtemel 11'lere baktığımızda County'de Rashford kalede, Amenda, Pinnock, Iwik ve Grimes savunmada, Onyeka, Da Silva ortadaki ikili, forvet arkasında Rudoni, Mason Clark ve Avoniyi görüyoruz. Brighton'da Verbruggen kalede, savunmada dörtlü Ferdi, Dunk, Vuskovic ve Bosagli, orta sahada Gross, Ayari, forvet arkasında Gomez, Yalkuye, De Kuyper, ileride de Kostulas var Brighton'da. Bilgisayar bu maçın tahminine Brighton 2-1 kazanır demiş. County'nin yeni ekibin ligde oynadığı 3 maçta hala rakip fileleri havalandıramadığını hatırlatayım ki bilgisayarda tam olarak buna dikkat çekmiş. Onları coşturacak o gol atmak için hala bekliyor County. 3 haftadır gol atamıyorlar. Fakat yani şöyle de bir gerçek var. Of. Rakibin maç başına gol beklentisi, ulaş benim matematiğim iyi değil ama bu rakam ne oluyor şimdi? Diyor ki Brighton bu sezon şu ana kadar Premier League'de oynadığı maçlarda en fazla maç başına, ha tamam,
1: XG'yi mi söylüyor?
0: Evet ama 7.4 olamaz ki.
1: Maç başına.
0: Olamaz.
1: Ortalama.
0: Ya öyle
1: olamaz
0: diyor.
1: Olamaz tabii canım.
0: Allah Allah. Ya da 7.4'te biz mi anlamadık, bakmadık yani, olabilir mi maç başına 7? Olamaz. Bayern Münih 25 şut çektiğinde 4 falan oluyor XG'si.
1: Yani bir maçın çok golü
0: 3 maçın toplamı mı acaba?
1: Olabilir.
0: Bak 3 maçın toplamı olabilir 2.5'tan. 4-3'ten
1: maç vardı ya burada, biz beraber izlemiştik. Orada mesela çok yükselmüştür ama.
0: Hangi?
1: Bir 4-3 bile kazandığı bir müsabaka
0: vardı. Ha, Chelsea kaybetti. Kaybetti.
1: Kaybetti.
0: Evet.
1: Hani orada gol ortalaması yükselmiştir ama. Orada bile
0: bence gelmemiş. Total bu. Ulaş bana o mantıklı geldi. 3'ü de 2.5 ortalama olsa 7.4 tamam. Bir farklı bir açıdan yaklaşmış bir bilgisayar. Olabilir yani maç başına 2'nin üzerinde.
1: Oradan Brighton'ın hücumda ki performansını övmeye mi getiriyor rakamlar üzerinde?
0: Hayır, diyor ki şunu söylüyor. Yani County daha ligde 3 maçta gol atamamışken rakibi maç başına en yüksek gol ortalamasına sahip olan takımla oynuyor şu anda diyor. Yani işte Aston Villa'ya 4 attılar, Chelsea'ye 3 attılar.
1: Orada biraz bir abartı var.
0: Biraz bir şey var, evet.
1: Ama Brighton'ın hücum gücünün yüksek olduğu bir özellik. Evet, eğer ona evet getirecekse, belki istatistikler tam olarak doğru gösteremez ama izlediğimiz
0: yolu Brighton'da... yolu yanlış çizmiş ama vardı yer doğru. Vardı yer doğru. Ya ulaş, ben Brighton galibiyeti bekliyorum ama
1: çok da güvenemiyorsun.
0: Çok da güvenemiyorum.
1: Bir
0: çünkü
1: şey böyle rahatsız ediyor.
0: Ligin sana öyle bir haftasındayız ki mesela bak Konya Trabzon. Konya 3-0 yaptı. Trabzon artık böyle bir çıkış bekleniyor. Ya bir baktın yani Konya Trabzon'u yendi. Yani böyle hani sezon açılışlarında 3. 4. haftasında hala maç kazanamamış, puan alamamış takımlarda böyle bir şey oluyor.
1: Ekstra
0: motivasyon. Hadi arkadaşlar yani de 3-0 çektik. Neyse 4-0 çektik. Artık yeter gibilerinden, işte sanki bu hafta Konya'nın yaşadığı o beklenmedik çıkış sanki İngiltere'de County'de yaşanabilir gibi bir korkum var.
1: İtalya'da Venezia, Fiorentina ikisi de puansız başladı.
0: Birisi alacak puan.
1: 4-2 Fiorentina kazandı, oynadı zaten müsabaka. Dediğin gibi ama herkes yaldır yaldır gidiyor. Topu alamıyor. Yeter artık bu şeyden.

0: muhabbetinden.
1: İşte bana bu o maç acaba olur mu diye.
0: Senin Maslantun'u da döktürdü.
1: Döktürdü mü?
2: İstediğin kadar yani Galatasaray'a niye gelmiyor dediğin kadar genç oran var. Burada fark yaratırdı yani.
0: Öyle bir performans. Ya,
1: müthiş bir oyuncu. Ben onu Real Madrid'de de çok beğeniyordum. Ve o kadar genç yaşına rağmen nasıl sorumluluk alıyordu Real Madrid'de? Yazık. Neyse bakalım, Batrakov'dan da beklenti var. Diyelim İngiltere'deki ilk beklentim benim bu şekilde. İspanya'da 3 tane maç var. Sıradan gidelim. Levante, Barcelona. Asist yapacak mısın
0: yapacağım
1: bana?
0: Tabii.
1: Yapacaksan tamam, bekleyeyim. Ben de çalışayım.
0: Bu 15 tanesi müsabakası. Bunun...
1: Doğru.
0: Canlısı Celtic Rangers maçının durumuna göre bakarız. Bu maç eğer ki beklentilerimizi karşılarsa.
1: Valla şu ana kadar hiçbir şey yok. Bir tane bir sert bir foul ve bir kavga çıktı ama pozisyon anlamında hiçbir şeyi göremedim ben daha.
0: Evet, biraz daha çeyrek final temkinli oynuyorlar kupa maçı.
1: Ya bir de Avrupa'dan elendiler falan ulaş, yani İskoç futbolu bir dibe vurmuş gibi gözüküyor ya. Yani elendikleri takımlar falan çok kötü.
0: Pekala. 1.54 3.29 4.49 1.02, 2.5 altı 1.61 2.5 üstü 1.80, var 1.76, yok da 1.65 olarak belirlendi. Celta 5 maçta 3 puanda, Malaga'da 4 maçta 2 puanda. Her iki takımda istediği gibi bir başlangıç yapamadı sezona. Sevgili Gönce Baran, sana takımların son maçlarını da söyleyeceğim. Hatta bu müsabakada ilk 11'ler belli oldu.
1: Celta Malaga yalnız bende yok. Dur ben onu bulayım. Anladım ben senin neye baktığını. Tamam, bulayım.
0: Muhtemelen maç saati yaklaştı.
1: Evet evet, şimdi öyle bulacağım ben de.
0: Ben şimdi sana gösterdiğim taktikle beraber o işi çözersin.
1: Evet.
0: Celta'nın maçları: Valencia deplasmanı 0-0, Osasuna 2-1 mağlubiyet kendi sahasında, Athletic Bilbao'ya kendi sahasında 2-0 mağlubiyet, Real Sociedad deplasmanı 0-0, Getafe maçı 1-1. Bir tane maç üst olmuş sadece Celta Vigo'nun, ki Celta için çok enteresan bir istatistik bu. Malaga'ya bakınca Atletico Madrid deplasmanı 2-0 mağlubiyet, Deportivo maçı 1-1, Real Madrid maçı 4-0 galibiyet. Bu arada Rangers'ın golü geldi genç olarak.
1: Hiçbir şey olmuyor dedik ya.
0: Malaga Levante son maç 0-0 bitti. Şu gole bakalım da. Kornerden bu. Serbest vuruşta oldu galiba.
1: Şimdi sanki dönüşünde mi? Bakalım.
0: Yok, akan oyunda. Burada
1: bir Celtic savunması hatası var. Vallahi çok basit bir gol.
0: Celtic savunmasının her yere hata.
1: Her yere hata. Acayip basit bir gol olmuş.
0: Bu arkadaş söküp alamamış. Onun dışındaki herkes hemen yanlış, her yerleşim
1: şut kötü
0: yapmış
1: falan. Yani köşeye gitmiş tıngır mıngır.
0: Dört kişi kaçan bir oyuncuyu kimse bakmamış. Şöyle.
1: Hadi biraz şutun hakkını verelim ama.
0: Rangers, yani golde bir geri alma durumu da olmaz. Gol geldi. Rangers 1-0 öne geçmeyi başardı.
1: Güzel.
0: Rangers attı.
1: Mesajları da geliyor.
0: Mesaj geldi. Ben Antalya'dan Orhan. Bugün en sağlam maç Kulüp Brugge Antwerp, ilk yarı deplasman kazanır demiş. O bilgiyi de söyleyeyim. Sen bulabildin mi?
1: Buldum.
0: Sen bilgisayar skorunu söyle bize.
1: 2-1 Celta Vigo kazanır demiş.
0: Detayında ne diyor?
1: Detayda bu maçta fark yaratacak etkenin ev sahibi takım, yani bir takımın ev sahibi olması şeklinde Celta Vigo bunu iyi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Yani birbirinden çok ayırabileceğim özellikleri yok takımların. Zor bir maç, birbirine çok denk iki kuvvette bir takımların müsabakası olacak. Ev sahibi olması sebebiyle, farkın ev sahibi olması sebebiyle Celta Vigo lehine olacağını düşünüyorum demiş.
0: Peki 11'leri karşılaştıralım.
1: Ha evet. Tamam. Celta'da kalede Radu.
0: Doğru.
1: Lago.
0: Sendeki muhtemel 11, bilgisayarın 11, bendeki gerçek, evet. 11.
1: Lago.
0: Doğru.
1: Starfelt.
0: Yok.
1: Ve Alonso savunma üçlüsü.
0: Casares, Lago, Alonso var bende.
1: Peki. El Abdullahi.
0: Senin söylediğin Starfelt bu arada yedek.
1: Tamam. El Abdullahi.
0: Bakıyorum.
1: Yok mu?
0: Göremedim onu.
1: Peki. Moriba.
0: Var.
1: Roman.
0: Var. Bunlar merkezde.
1: Galan.
0: Yedekler arasında.
1: Aspas.
0: Yedekler arasında.
1: Oo, Aspas da mı yedek? Evet. Duran.
0: Yedekler arasında.
1: Oo,
0: bilgisayar hiç bilemiyor musun?
1: Patates 4. Evet. 4 tane eksik. Bir de Gonzalez.
0: Gonzalez var.
1: Peki Malaga, Herrero.
0: Doğru.

0: Rafita.
1: Bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Göremedim.
0: Recio.
1: Onu da göremedim.
0: Savunma bunlar. Galilea.
1: Recio gördüm. Galilea Recio. Bu oyuncu stoper.
0: Tamam, aynen. Ve Salinas.
1: Salinas var.
0: Tamam.
1: İlk önce ne demiştin?
0: Rafita.
1: Yok, onun yerine Garrido oynuyor sağda.
0: Tamam. Dottor.
1: Yok.
0: Martinez.
1: Var.
0: Lorenzo.
1: Var.
0: La Rubia.
1: Var.
0: Chupe.
1: Yok.
0: Cruz.
1: Var.
0: İyi, burada iki yaklaşık sonuç ama Celta'da dört tane şey vardı. Bilemediği oyuncu vardı.
1: Pekala. Ne demiş bilgisayar?
0: 2-1 Celta Vigo kazanır demiş. Celta ev sahibi olması gibi avantajı sebebiyle.
1: Sanki Celta kazanır ama hani 1-4.5 gol altı, 1-3.5 gol altı sanki daha makul gibi geldi bana. Levante Barcelona, az önce dinleyicimizin ilk yarım saatte gol olur dediği özel etkinliklerdeki çok güzel bir, bence bir tahmin. 11.55, 7.45, 1.05, 1.02, 3.52, 2.56, 1.12 de burada 2.5 üstü olarak açıklandı. İddia Risk Merkezi tarafından müsabakanın başlama saati 17.15. Ben şimdi bir asisti söyleyeceğim, neler yapmışlar takımlar. Barcelona zaten çok fazla söylemeye de gerek, evet, yok ama Levante tarafından bakarız. Müsabakayı inceleriz. Sonrasında da genç olarak bize bilgisayardan destek verir. Bu arada Sheffield United Wolverhampton dakika 27, 0-0 devam ediyor. Şimdi Barcelona 4-4 de devam ediyor. 12 puanda. Levante 4 maç yaptı. 5 puan aldı. Barcelona'nın zaten galibiyetleri. Son maç Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-1'le dağıttı. Öncesinde Valencia'yı 5-0'la dağıttı. Bir öncesinde Vallecano'yu 5-2'le dağıttı. 3 maçta 3 resmi müsabakada. İkisi lig, biri Şampiyonlar Ligi. Atlan 15 gol ve galibiyet var. Levante'nin son maçı Malaga deplasmanı 0-0 bitti. Onlar da öncesinde Betis'e 5 atmışlardı bu sahada, kendi sahalarında.
0: Ya o da çok ilginç bir maçtı.
1: O da enteresan bir müsabaka gerçekten. Tarafların geçen sene yaptığı müsabakaya baktığımızda Şubat ayında en son maçta Barcelona kendi sahasında 3-0 kazandı. Bu sahadaki müsabakada Levante 2 Barcelona 3 oldu. Barcelona gene 3 attı ama bu sefer Levante'nin 2 golü var. Bilgisayarımız ne diyor sevgili Gencebaran?
0: Bilgisayarımız bu maça ne diyor? Etta Eyonk'un oynayıp oynamayacağı Levante'de belli değilmiş. Levante'nin çok sürpriz yapmasını beklemiyorum demiş. Bardelli ve Romero'nun ilk 11 başlamasını bekliyormuş Levante'de. Barcelona'da De Jong ve Barci kesin olarak yok. Onun haricinde eksik gözükmüyor. Espart, Fermín López, Anthony Gordon, Yamal, Rafinha hepsinin ilk 11 başlaması bekleniyormuş. 3-1 Barcelona galibiyeti diyor. Yani diyor ki şu sıralar Barcelona ile kim oynarsa oynasın Barcelona'yı karşımıza almak şu başlangıç ve şu güç baktığımızda onları karşımıza almak gerçekten çok zor diyor. Levante'nin aslında evinde son şampiyonu yaralayacak güce ve oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Hatta onların gol atmasını bekliyorum. Bak güzel. Levante ev sahibi gol atar çıkartabiliriz. Çünkü beklentim bu yönde diyor. Fakat ne kadar gol atarlarsa atsınlar Barcelona yediğinden daha fazlasına cevap verecek güce sahip demiş ve 3-1 Barcelona önermiş.
1: Pekala, buçuk reklamına gidelim, sonrasında devam edeceğiz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve

0: vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
6: Döndük geldik, tekrardan devam edeceğiz. Mustafa Demirkan'dan kupon geldi. Kulüp Brugge Antwerp artı 6 gol. Excelsior UT'ye de aynısını denemiş. Osnabrück'e Ertevel'in ilk yarı 1.5 üstün demiş.
7: Mustafa Bey'e kendi ilacından vereyim mi?
6: Söyle, onlar 6-6 gol olmaz.
7: Tutmaz.
6: Tutmaz. Onlar tutmaz.
7: 6 gol olmaz.
6: 14 tutuş seansı Almanya 2. 3 maçta 2 kere 1.5 üst bekliyormuş. 1-1. Kazuru'ya ilk yarı karşılıklı gol var bekliyormuş. Sana selamları var.
7: Aleyküm. Bu arada Rangers Celtic maçında da Rangers gelmeye başladı golden sonra. Belki bir ilk yarı ikinci gol olabilir.
6: Orhan Bey'in kuponunu söylemiştik tahmini. Kulüp Brugge Antwerp ilk kere deplasman kazanır. Biraz sistem etmiş bize. Favori maçları 3-4 kere tekrar ediyorsam ama benim mesajımda kuponu sadece okuyup geçtiniz. Deplasman, depresyon oranına bakman etmeden. Deplasman herhalde demek istemiş ki. Yani kupon sizin güvendiğiniz için söyledik. Varsa güvenme sebebiniz söyleyelim Orhan Bey.
7: Tabii ben. Biz yani detayına bakmayacağız. Bilmiyoruz. Ya bir de bilgi yok yani.
6: Evet. O maçla ilgili bir...
7: Bak Portekiz var. Yok. Hollanda var. Fransa var, Bundesliga var, Serie A var, La Liga var, Premier Lig var. Bunlar var. Diğerleri yok.
6: O zaman Getafe Deportivo ile devam edelim.
7: Edelim.
6: 19.30 maçı 2.31, 2.57, 2.80, 1.02, 2.56, 1.25, 2.5 üstü 2.65, var 2.10, yok 1.43. Deportivo 4 maç 8 puan, Getafe 4 maç 4 puan. Getafe baktığımızda son maç Celta müsabakası iç sahada 1-1 bitti. Öncesinde Osasuna'ya deplasmanı 1-0 kaybetmişti. Golli müsabakalar izlettiğini söyleyemeyiz. Getafe'nin Deportivo'ya baktığımızda Deportivo şu ana kadar ligdeki 4 müsabakada mağlubiyet almadı. İlk 2 maç, biri iç saha Elche maçı 1-1 bitti. Malaga deplasmanı 1-1 bitti. Valencia'yı içeride 3-1 mağlup etti. Son maç Villarreal'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Deportivo İspanya La Liga'nın dikkat çeken takımlarından birisi oldu İlk 4 hafta itibariyle. Gelince Baran ne diyorsun?
7: Vallahi Deportivo iyi gözüküyor. Hakikaten baktığımızda
6: deplasman galibiyet oranı yüksek de yani bir deplasman yenilmezliği sanki
7: yani
6: denilebilir gibi görünüyor.
7: Ben çok Enes'çi olduğum için Enes de bugün ilk 11'de bekleniyor. İyi de başladı Getafe'de. Onu da söyleyeyim. 6 maçta 3 golü var Enes'in. Bu maçlarda tabii oyuncu tahmini var mı bilmiyorum ama galiba olmayabilir. Enes'e oynardım ben mesela. Sakatlıklarından dolayı Juanmi, Abdel Abkar, Franco ve Uche yok ev sahibi adına. Deportivo'ya baktığımda cezası biten Altimira kadroda, sakatlığından dolayı Carillo forma giyemeyecek. Deportivo'da da Aubameyang müthiş formdaymış. 4 golü 2 asisti var şu ana kadar. Merak ettim, şeyler var mı hakikaten İspanya liginde oyuncu?
6: Yani az önce Levante Barcelona'yı da okuduk ama
7: tabii o Barcelona olduğu için
6: baktığım maçlarda var mı o tabii.
7: Bakayım, merak ettim hemen.
6: Orası için o tarafı soru işareti. Excelsior Utrecht'te dakika 63 oldu sevgili dostlar. 1-0'lık konuk tarafının üstünlüğü sürüyor. Almanya 2'ler başladı. Kazuruya Cottbus, Osnabrück Ertebelin. Kazuruya Cottbus'ta Genco Baran 2.5 üstü oranı kaç biliyor musun?
7: Kazuruya Cottbus, eyvah, kaç? 1.20.
6: 1.14. O maçı kurutalım mı?

0: Hadi.
1: Açalım ve 2.5-6 yapalım mı?
0: Yapalım.
1: 3-8'den.
0: Yapalım. Severiz böyle iddialı.
1: Osnabrück Hertha Berlin başladı. O da 0-0 devam ediyor. Rangers'ın golünü söyledik.
0: Hah, buldum etafeyi. Aa, var.
1: Var mı?
0: Vallahi var.
1: Bak bakalım ne var.
0: Enes gol atar veya asist yapar. 2.50.
1: Gol veya asist.
0: Gol veya asist. Aubameyang'ın gol veya asisti.
1: O daha düşüktür diye tahmin ediyorum.
0: Aubameyang 2.30.
1: Ben Aubameyang'ı denerdim. Getafe'nin zaten sezon başından beri doğru düzgün bir golü yok. Gence var. Yani orada aynı oyuncu istatistiği.
0: Enes isabetli şut çeker 1.60. Aubameyang isabetli şut çeker 1.50.
1: İkisi de denenir.
0: Evet, ikisi de denenir kesinlikle.
1: En temizleri onlar bence.
0: Bana da öyle geliyor. Geliyor. Ev sahibi olmasından dolayı ben Enes'i biraz daha ön plana çıkartmak isteyebilirdim.
1: Pekala, bugünün güzel maçı.
0: Bixer 1-1 demiş.
1: Şöyle, Celtic geliyor bu arada. Celtic önce gole geliyor.
0: Kötü pas. Deportivo sezon başında harika bir form yakaladı. Ve bu karşılaşmada da o formları sayesinde iyi bir sonuç alabileceklerini, en kötü beraberlik almalarını bekliyorum demiş ki bir birlik sonuç önermiş bu karşılaşmayı. Ama ben senin de dediğin gibi Enes ya da Aubameyang kaleyi bulan şut çeker bana çok iyi gözüktü.
1: Real Sociedad Atletico Madrid saat 22'de karşı karşıya geliyorlar. 2.88, 3.29, 1.90, 1.02, 2.56, 2.13, 2.5 üstü 1.42 var, 1.36 yok da 2.27 olarak belirlendi. Atletico Madrid 4 maç 7 puan, Sociedad 5 maç 7 puan. Sociedad'ın son maçları, son 3 lig maçından 7 puan çıkardı. Espanyol'u 2-1 mağlup etti. Celta ile 0-0 berabere kaldı. Elche'yi deplasmanda 3-2 devirmeyi başardı. Atletico Madrid ligdeki son maç Atletico Bilbao deplasmanda 3-0 kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool'a 2-1'lik skorla kaybetti. Tam bir 2.5 üstü maçı olarak görüyorum. Var da olur sevgili Gence Baran. Bu iki takımın geçen seneki müsabakası, son müsabakasında Atletico Madrid'in sahasındaki lig maçı 3-2 bitmişti. Kupada da berabere kaldılar. 2-2'lik skorla İspanya Kral Kupası'nda. Tam bir üst ve karşılıklı gol ver maçı olarak değerlendiriyorum. Ne diyorsun? Bilgisayar ne diyor?
0: Bilgisayar KG var onaylıyor. Ama 1-1 demiş. Bilgisayar KG var onaylıyor ama 1-1 demiş. Sociedad da iyi bir form içerisinde diyor. Simeone'nin takımından evinde 1 puan cebine atabilir şeklinde bir analiz yapmış. Kadrosal bilgilere baktığımızda Sociedad'da John Martin yok. Elche maçında kırmızı kart gören savunma oyuncusu cezalı. Odriozola da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Sociedad'ın en önemli ismi Oyarzabal'ın ilk 11'de olması bekleniyormuş. Atletico'da Sorloth'un oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacakmış. Başka hiç eksikleri yok. Transfer krizini atlatan Julian Alvarez Liverpool maçında ilk 11 çıkmıştı. Bugün yine ilk 11'de çıkması bekleniyor. Atletico'da Oblak, Hanko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Hulman, Baena ve Alvarez muhtemel 11'de var. Bakalım bilgisayar ne demiş? Az önce de söyledim. 1-1 demiş. 1-1 demiş. KG VAR'a gidilir herhalde Ulaş. Değil mi?
1: VAR 2.5 üstü birlikte kombin. VAR'ın oranı 1.36, 2.5 üstü 1.42 kombini bence daha makul. Kombin daha makul. İdare gider.
0: Peki.
1: Pekala, İspanya bitti. Gence Baran. Bir Lecce Monza'yı konuşalım İtalya'da. Ben konuşayım, sen bu bilgisayarına destek at bize.
0: Tamam.
1: 16'da iki takım karşı karşıya geliyor. 2.47, 2.72, 2.48.
0: Düşük profilli maç.
1: 1 ile 2'nin oranları eşit. Neredeyse eşit. 2.56, 1.48, 2.5 üstü 1.99, var 1.70, yok da 1.71 olarak belirlendi. Lecce 3 maçta 3 puan aldı. Monza 3 maçta sadece 1 puan alabildi. Lecce'nin resmi maçlarına baktığımızda Palermo'yla İtalya Kupası oynamışlardı. 2-0 kaybederek elenmişlerdi ki hayırlı bir elenme olarak değerlendiriyorum o kulvarın kapanmasını. Çünkü Lecce anlaşılan sezon boyunca canıyla boğuşacak. Venezia deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetle başladılar ama orada da daha iyi oynayan taraf, pozisyonlara giren taraf, istekli başlayan taraf Venezia'ydı. Lecce biraz şansının yardımıyla 2-0 kazandı. Takip eden Roma maçı 4-0 kaybettiler kendi sahalarında. Çok daha farklı mağlubiyet alabilirlerdi. Malın Roma'da tek başına kariyer rekorunu kırabilirdi. O kadar kötü performans çizdiler. Roma oyuncuları, hücumcuları Lecce ceza sahası içinde fink atıyorlardı. Sonrasında Cagliari deplasmanda 1-0 kaybettiler. Orada da iç Lecce'nin performansını beğenmedim. Zaten deplasmandalardı. Geriye düştüler. Hiç reaksiyon gösteremediler. Cagliari belki 1-0 kazandı ama iki topu da direkten döndü. Orada da yine sağdan farklı mağlubiyette ayrılabilirlerdi. Şimdi Monza maçı hedef maçlardan birisi. Bundan sonra fikstür de zorlaşacak. Aradan önce Milan deplasmanına gidecekler. Yani toparlanma adına son çıkış bu. Milan'dan önceki toparlanma adına. Monza'yı da Inter maçında ilk başladığı maçta 4-1'lik skorla mağlubiyet alırken hiç beğenmemiştim ama sonraki Udinese maçında 3-2 kaybettikleri müsabakada biraz daha değerli topla oynadılar. Sonrası zaten Torino zaferi geldi 1-0'lık skorla. Son maçta Parma ile 1-1 berabere kaldılar. O maçta deplasmanda olmasına rağmen Monza Parma'ya nazaran daha iyi mücadele etti diyebilirim. Hatta size istatistikleri söyleyeyim hemen. Açtım tekrardan. Parma'nın 7 şutu var. 3 isabeti var iç sahada. Deplasmanda oynayan Monza 16 şut attı. Bunların peşinde de isabet sağlamayı başardı. Öne geçen taraf Monza'ydı. İkinci yarıda Parma skor dengeye getirmeyi başardı. Maç 1-1 bitti. Lecce Monza deplasmanında ben konuk tarafın yenilmeyeceğini düşünüyorum. İlk tercihim 0-2. Çifte şans tercihi. Bununla birlikte eğer ki tek tercih yapacaksanız, sistemde de sürprizde yüksek oran arıyorsanız Monza galibiyetini kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Veya Monza yarı kazanır tercihinde yine kuponlarınıza ekleyebilirsiniz.
0: Vallahi Ulaş, buradaki isimler o kadar tanımadık ki.
1: Sen şey oku.
0: Skor tahmini yani söyle. Çok eksik var çünkü iki takımda da. Oraya geçiyorum hakikaten. Lecce Monza'ya 1-1 demiş.
1: Güzel.
0: Diyor ki ilginç bir istatistik var. Söyle. Hazır mısın?
1: Bilgisayar istatistiğini tabii bir süzgeçten geçiriyoruz önce.
0: Vallahi geçirelim. Çünkü bu sağlam bir istatistik. Lecce kendi evinde Serie A'da Monza'ya hiç yenilmemiş. Çünkü iki maçları var. Yani bilmiyorum kaç maç var ama
1: İtalya
0: hakikaten hiç yenilmemişler.
1: Şöyle 2022'den beri buradalar. Öncesinde İtalya B'de oynamışlar. Beraberlikle bitmiş maçlar zaten. Deplasmanda bir Monza galibiyeti var Lecce'nin.
0: O zaman kazanamamışlardı diyebiliriz.
1: Doğru, kazanamamışlar da. Lecce aralarındaki Serie A maçlarını söylüyorum. Son yıllardaki iki Lecce galibiyeti var. Geri kalan maçlar beraber.
0: Ha, tamam, okay.
1: Monza galibiyeti yok.
0: Tamam. Güzel.
1: Bugün bu istatistiği bozuyoruz genç olarak.
0: Valla Monza'da ne olursa olsun Lecce karşısında gol atacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Monza iyi çıkış, iyi kontratağa çıkış yapan takım diyor. Zor bir maç olur. İki taraf için de puanların paylaşılmasını bekliyorum demiş. Lecce 1, Monza 1 yazmış.
1: Sevgili arkadaşlar, iki maç gelince iki maç siz verin. Banko olsun bir kupon yapalım demiş. Maçları söylüyoruz zaten. İçlerinden seçebilirsiniz.
0: Vallahi 4 maç banko olsa da oynasak.
1: Enerji Korpusu'nun Kazuya deplasmanında oynadığı son 5 maç 2.5-6 ve KG yok olarak bitmişti. Bir istatistik geldi. Bir kupon geldi dinleyicimizden. Kazuya Enerji Korpusu +6 gol. Aydınlayım Hostenkiel +6 gol. Elsberg Bayern Münih ilk yarıda, ikinci yarıda karşılıklı gol olur. Evet. Kuponunuzu değerlendirin. Kuponunuz zor bir kupon. Getirisi de yüksek kupon. Zaten bakıyorum 188 katı yapmış. Bol şans dileyelim. Yani bu bültende bol gol denilecek bir maç olsaydı Elsberg Bayern Münih'i böyle uçuk kaçık iki yarıda da her iki yarıda da
0: gol olur.
1: 1.5 üst olur. +6 gider. Ben bu maçı tercih ederdim.
0: Bakayım bilgisayardan hemen.
1: Bak bakalım.
0: Schalke beraberliğinden o beraberliği unutturacak bir galibiyetle dönmek istiyor Bayern Münih demiş.
1: Bu sefer haftarısı da boş. Tam kadro çıkarlar artık.
0: Muhtemelen o beraberliği unutturacak bir skor almalarını bekliyorum demiş. Bakalım. Oo.
1: Evet.
0: Son 60 maçta ilk kez Bayern Münih gol atamamış resmi. Son 60 maçında Vincent Kompany'nin talebeleri ilk kez gol atamamış diyor. Valla doğrudur herhalde.
1: Doğrudur tabii canım.
0: 60 maçlık.
1: Bunu çok fazla süzgeçten geçirmeye gerek duymuyorum.
0: Elsberg de 2'de 2 ile başlamış. Kupayı da kazanmış. Onlar da 3'lü 3 ile başlamışlar. Ev sahibinde Seyfer ve Zimmer şahit forma giyemeyecek. Başka eksik yok. Bayern'de

0: Harry Kane'in 11 çıkması bekleniyormuş. Olise ve Luis Diaz'ın da ilk 11 çıkması bekleniyormuş. Kimi'nin de oynamasına neredeyse garanti gözüyle bakılıyor. Yanında da Pavlović olacakmış. Elfsberg Bayern Münih maçına 4-1 demiş. Bilgisayar, Neuer, Stanisic, Tah, Kim Min-jae ve Brown savunma dörtlüsü. Kimi, Pavlović ortadaki ikili. Forvet arkasında Olise, Saibari ve Luis Diaz. İleride de Harry Kane var. Harry Kane de bir rekor kırmış. O da şu. Üst üste 8 Şampiyonlar Ligi maçında gol atmayı başarmış. Tabi bu kişisel bir rekor mu yoksa Bayern Münih adına bir rekor mu? Bir daha bakayım. Evet, Harry Kane adınaymış. Bayern Münih Harry Kane adınaymış. 8 Şampiyonlar Ligi maçında üst üste gol atmış. Bunu yapabilen 4. oyuncu olmuş. Acaba bundan öncekiler kimdi?
1: Burak ve Öztebir Kertabay'la maçına 2 ve karşılıklı gol yok oynamış. Oranda 4-21. Bol şans dileyelim. Maçlara bakalım. Sonuçlara bakalım. Biraz kısır bir gün bugün. Excelsior Utrecht'te artık son 15 dakika normal sürede Utrecht'in 1-0'lık üstünlüğü var. 2.5 üstçüler biraz tabii panikte. Bakalım şu dakikalarda gelen bir gol anca durumu kurtarır gibi görünüyor. Belçika'da Club Brugge 1, Antwerp 0 dakika 20. Championship'te Sheffield United, Wolverhampton 0-0 devam ediyor dakika 45. Almanya 2'de hala gol yok. İlk 20 dakika golsüz geçirdi. Karlsruhe, Enerji Cottbus, Osnabrück, Hertha Berlin, Heidenheim, Holstein Kiel golsüz geçildi. Polonya, Wisła Płock 3, Krakowa, Krakow 1 dakika 77. Rusya, Ahmat 0, Makaçala 0 dakika 18. İskoçya'da ilk yarı bitti. Rangers Celtic'te kupada çeyrek finalde ilk yarıyı Rangers 1-0 önüne tamamladı. Çekya'da Banik Ostrava 0, Pardubice 1 ilk yarı sonucu oldu. Güney Kore'de Guangzhou Anyang maçında artık uzatmalar oynanıyor. Maç 1-1 devam ediyor. Portekiz 2'de de Aves Farense'de dakikalar 87'ye geldi. Gol sesi çıkmadı.
0: Ya Ulaş, Rangers Celtic maçının istatistiklerine bak. Koskoca 45 dakika bitti. Kaleye bulan isabetli şut sayısı 2 tane sadece.
1: Birer tane atmışlar.
0: Yani
1: bence gol oldu. Gol olmasına rağmen. Gol olmasa hani şu sesler derim ki bir çeyrek final maçı dengeli oynuyorlar.
0: Ya hayır gol, ben gol şey oldu. Anlamıyorum. Yani futbolun seyir zevki çok düştü gerçekten ya. Yani 45 dakikada 2 isabetli şut ne demek ya? Ya düşünsene dünyanın parasını veriyorsun. Rangers Celtic maçına gidiyorsun. 45 dakikada 2 tane isabetli şut görüyorsun ya. Yani ya hakikaten
1: ya Rangers isabeti de gol.
0: O isabetli şut da gol oldu ki çok hakikaten çok ucuz bir goldü. İnanılmaz bir Celtic savunma hatası vardı üst üste. Yani ben para verip yani bir maça gittiğimde böyle bir şey izlesem biraz isyan ederim ya
1: bir
0: yani.
1: De şey ülkenin en kuvvetli iki takımı.
0: Evet ülkenin en
1: tribünler dolu.
0: Yani hiç iki tane şut nedir 45? 22 dakikada bir şut görüyorsun o kadar. 22 dakikada bir şut oley. Sonra bir şut daha oley bitti. O şut da yalnız rakibin şutu.
1: Rangers'ın ki biraz daha uzun oley. O gol oldu. Oley şeklinde.
0: Oley. Oley.
1: İstanbul'da ilk altılık ayağında iki ayak geride kaldı. İlk ayak 7 Richwood 1.70. İkinci ayak 12 White Castle oldu. Onun gayrı belli olmadı. 7-12 devam ediyor. 18 milyonluk bir dağıtılacak ikramiye tutarı var. Hava çok bulutlu. Sıcaklık 25 derece. Nem %64. Çim pist, kum pist, sentetik pist. Normal Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde açıklandı. Sevgili dostlar, eğer ki ilerleyen ayaklara bahis alacaksınız bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. Excelsior Utrecht 1-1'e geldi. Şu dakikalarda gelecek bir gol 2.5 üstüne gidebilir dedim. Excelsior'dan yanıt geldi. Sadece bir gol beklentimiz var. Mor oynayanları şimdiden tebrik edelim. Bu arada Club Brugge Antwerp'te de dakika 21 skor 1-1'e gelmiş durumda. O gol haberini de sizlerle paylaşalım. Almanya 2 bıraktığımız yerde devam etmekte. Gençler Birliği ile Kasımpaşa saat 17'de karşı karşıya geliyor. 2-0-3, 2-96, 2-89, 1-0-2 oranları. 2.5-6 1.56, 2.5 üstü 1.86, var 1.66, yoktu 1.74 olarak belirlendi. Gençler Birliği 4 maçta 7 puana ulaştı. Kasımpaşa 4 maçta 6 puana ulaşmış durumda. Gençler Birliği'ne baktığımızda son müsabakada Trabzonspor'dan 5-0 mağlubiyet almıştı ama öncesinde Fenerbahçe galibiyeti 2-1'lik

0: skor. Göztepe deplasman galibiyeti 1-0. Erzurum'la da 1-1 berabere kalmıştı. Son maçta Trabzonspor'a 5-0 mağlup oldular. Kasımpaşa 4 maçta 6 puan ulaştı. 3 beraberliği 1 galibiyeti var. Mağlubiyet yaşamadı henüz Kasımpaşa. Son maçta da Ahmet'le 2-2'lik skorla berabere kaldı. Ben çok temponun yüksek olduğu bir müsabaka olacağını düşünmüyorum. 2.5 gol altı tercihim var. 2 hafta önce Çorum maçında da Kasımpaşa erken öne geçmişti. Sonrasında skoru hep korumaya çalışmıştı. Burada da eskeza ilk gol Kasımpaşa'dan gelirse oyunu tamamen kilitlemeye çalışır diye düşünüyorum. Taraflarını birbirini 90 dakika boyunca tartmasını bekliyorum. 2.5 gol altı beklentim var. 1.50 de oranı var. Bilgisayarımız ne der gence bu Gençler Birliği Kasımpaşa'ya?
1: Gençler Birliği Kasımpaşa maçına biliyorsun Gençler, Türkiye Ligi'ni.
0: Gençler Birliği daha üzerinde bakalım biliyorum bakalım, ama bakalım. Bir merak ettim. Gençler Birliği son Trabzonspor mağlubiyetinden farklı mağlubiyetten kaynaklı olarak savunmada biraz daha temkinli olacağını düşünüyorum. 2.5 gol altı çok makul geldi.
1: 1-1 demiş bilgisayarda.
0: Bilgisayarda 1-1 demiş bilgisayarda.
1: Ben Ahmet maçına ne diyecek merak ediyorum. Çünkü ben Ahmet galibiyeti bekliyorum.
0: Hemen o zaman bir asist yapayım. 2.22, 3.13, 2.45, 1.02. 2.5 gol altının oranı 1.90, 2.5 üstü 1.54, var 1.43, yok 2.09 olarak belirlendi. Ahmet 4 maçta 7 puana ulaştı. Başakşehir'de 4 maçta 4 puanda. Başakşehir'in maçlarına baktığımızda Kocaeli galibiyetiyle başlamıştı 2-0'lık skora. Tabii Avrupa Konferans Ligi maçları, Intertürk maçlarıyla açtı Başakşehir sezonu ama orada lig aşamasında kalmayı başaramadı. Ligdeki ilk maç Kocaelispor'u 2-0'lık skora mağlup etti. Sonra Trabzon mağlubiyeti var. Deplasmanda 2-1. Başakşehir maçı, Başakşehir-Kasımpaşa maçı 1-1 bitti. Son maçta da Galatasaray-Başakşehir 3-2'lik skorla mağlup oldu. Ahmet'te ilk maç Erzurum 3-0 kazandı. Kocaeli deplasmanında 2-0 kaybetti. Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Son maçı Ahmet'in Kasımpaşa'ylaydı. Maç 2-2'lik eşitlikte tamamladı. 2-0 geriden 2-2 bulmayı başardı Ahmet Orban'ın golleriyle birlikte. Ev sahibi ilk yarı 0.5 gol üstüm var benim burada ilk olarak. Bir de karşılıklı gol var, beklentim var. Sen diyorsun ki Ahmet galibiyeti bekliyorum. Bilgisayar ne diyor?
1: Bilgisayar da benimle aynı fikirde. 2-1 Ahmet kazanır demiş. Golün ev sahibinde bir eksik var.
0: Demiş mi?
1: Dememiş. Ahmet'te Yira Sor sakatlığından dolayı forma giymeyecek. Bunun haricinde tam kadrolarmış. Senin de söylediğin gibi Orban'ın son haftalarda attığı gollerden dolayı ilk 11'de başlama ihtimalinden bahsedilmiş. Başakşehir'de Umut Bozok cezalı. Galatasaray maçında kırmızı kart gördüğü için. Ve Nuri Şahin de cezalıymış. Kemen deplasmana götürülmemiş. 2-1 diyor. Ahmet ev sahibi olarak yenilmesi güç bir takım oldu diyor. Kaçtı oranı?
0: Ahmet galibiyeti.
1: Evet.
0: 2.22.
1: Vallahi bence çok iyi.
0: 2.22 Başakşehir maçında.
1: Bence çok iyi.
0: Gençler Birliği Kasımpaşa. Ben 2.5 altı bekliyorum. Ahmet Başakşehir'de ev sahibi ilk yarı 0.5 gol üstü. Ayrıca klasik tercihlerden de karşılıklı gol var. Bekliyorum. Şu ana kadar konuştuk. Lecce Monza yenilmezliği bekliyorum. Eğer ki sistem sürpriz yapacaksanız Monza galibiyeti ya da riski biraz daha düşürmek istiyorsanız Monza yarı kazanır tercihini kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Reklama gidelim, reklamlardan sonra dönelim, gene buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo
4: Spor. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart. Seni düşünür o.
8: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
13: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
14: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
15: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
16: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
17: Radyo Spor!
18: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
19: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
19: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi Rangers maçı istatistikleri hoşumuza gitmedi. Biz de dolayısıyla Celta maçını açtık. Gerçi o maçın da kurumaması için hiçbir sebep yok ama işte şansımızı denedik. 2-1 diyordu bilgisayar, en azından 3 gol vaat ediyor. Gerçi Rangers Celtic maçında da 2-1 Celtic diyordu ama yani Celtic'in yürüyecek hali yoktu gördüğüm kadarıyla. Bilmiyorum ikinci yarı bir reaksiyon gösterirler mi? Bunu sadece o maçı izleyenler bilecek. Biz çünkü Celta Malaga maçını Esport Plus'ta açtık.
1: Hollanda'da Excelsior Utrecht 1-1 dakika 89'a geldi sevgili dostlar. Artık üst için son birkaç dakika ve uzatmalarla birlikte son birkaç dakika. Kulüp Brugge Antwerp 1-1 dakika 32. Sheffield United Wolverhampton ilk yarı sonucu 0-0. İspanya 2'de Sporting Gijon Eldense başladı, gol yok. Almanya 2'de hala gol yok. İlk 32 dakika.
0: Pazar günleri böyle çünkü Almanya 2.
1: Ama bir tane bile gol olmaz mı? Yani
0: olmuyor.

0: İşte cumartesi bütün golleri atıyorlar. Pazar günü hiçbir şey kalmıyor.
1: Pazar tatil diyorsun. Danimarka, Silkeborg, Viborg, Lyngby, Sondor, Kayseri. Üçü de iki maçta 0-0 devam ediyor. Almanya'da 3 deyince birden 3'e gitti.
0: Almanya 3.
1: İsveç'te Hammarby, Brompoş, Karne, Elfsborg, Kalmar başladı, gol yok. Wisla Płock 3 olmuş. Krakowa, Krakow karşısında Polonya'da. Bir Polonya'da gol var zaten. 3-1 önde. Rangers Celtic bıraktık zaten. 1-0 Rangers üstünlüğü ilk yarı bitti. Çekya'da Banik Ostrava 0, Pardubice 1 ilk yarı sonucu. Rusya'da şu anda gol oldu. Ahmat 1, Makaçalı 0 oldu. İsviçre'de Zürih Vaduz başladı. Gol yok. 0-0 devam ediyor. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum İstanbul'dan Samet ben. Trabzon, Aston Villa, Liverpool. Dün herkes yatırdı. Bugün kupon yapamıyorum. Elim gitmiyor diyor.
0: Vallahi
1: bazı zamanlar
0: Liverpool
1: olur.
0: Liverpool oynamayabilirdim ama Trabzon'a kesin oynardım oynasaydım Ulaş. Yani bayağı kesin oynardım. Benim de Trabzon Avrupa'da çok eminim oynanmamıştır. Ama
1: bu arada Aston Villa da çok kötüydü.
0: Liverpool Avrupalıları yakmıştır. Trabzon da Türkleri yakmıştır.
1: Aston Villa da çok kötüydü. Maça bakma şansın oldu mu?
0: Yok.
1: Aston Villa inanılmaz kötü top oynadı. Bak ben size istatistiği söyleyeyim. İç sahada Nottingham maçı 7 şut Aston Villa, 5 isabet. Nottingham'da 22 şut, deplasmanda 7
0: ama
1: isabet.
0: Bak Ulaş söylüyorum, kaç haftadır o maça da KG var önermiştim. Aslında biraz cesur olsaydım Nottingham önerebilirdim. Neden KG var önerdim? Sürpriz beklediğim için. Neden Aston Villa'yı korkusuzca karşıma aldım? İşte Brighton maçında orada burada ama Nottingham maçında alamadım. Nottingham'a güvenemedim. Ulaş söylüyorum, bu takım 5 oyuncusunu, ilk 11 oyuncusunu kaybetti.
1: Yani gelen de doldurmamış belli.
0: Gelen sakat.
1: Ben maçı izlemedim, özetlerine baktım ya. Çok yani üzüntü verici bir durumda Aston Villa.
0: Yok kötü Aston Villa kötü. Ya Fenerbahçe yenmeli Aston Villa'yı. Net söyleyeyim yani.
1: Aston Villa zaten
0: olabilecek en iyi kuraydı İngiliz takımları içerisindeki.
1: Tottenham'ın pozisyonu düşecek gibi görünüyor. Oralarda dolanacak muhtemelen.
0: Ya Ulaş belki devre arasında bir iki iyi transfer yapabilir ama bak gidenleri sayayım. Kaleci Martinez gitti. Çok önemli bir oyuncuydu. Savunmada Konsa gitti. Göbek'te iki oyuncusu gitti. Morgan Rogers gitti ve Tielemans gitti. 6 ve 8 numarası gitti. Ve golcüsü gitti. İsmi neydi? Ollie Watkins gitti. Yani İşte Galatasaray'da
1: Goreska geldi orta sahaya, Nicholas Jackson geldi.
0: Evet yani Nicholas Jackson da yani Premier Lig'de daha önce oynadı, hiç öyle aman Allah golcü değil bence.
1: Zaten son anda bir hani panik transferi olarak geldi o.
0: Gibi.
1: Bir gün kalan mı? İki gün mü? Çok
0: tabii.
1: Şey geldi.
0: Aynen öyle.
1: Pekala.
0: Aynen öyle. Peki biz Galatasaray maçına bakalım istersen.
1: Bu arada üst oldu. Utrecht gol attı, 2-1 oldu sevgili dostlar.
0: Da.
1: Bir geri alma durum olmazsa Excelsior Utrecht maçı uzatmalarda konuk taraf golü attı, üste getirdi. Umut ediyorum ki birçok dinleyicimizin işine yaramıştır. 1.16 5.87 10.35 1.02 2.56 2.24 2.5 üstü 1.47 var, 1.91 yok da 1.53 olarak belirlendi risk merkezi tarafından. Galatasaray son maç Başakşehir 3-2 kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu Galatasaray. Konuk tarafa baktığımızda, Kocaelispor'a baktığımızda arka arka 3 galibiyet var. Ahmet maçı 2-0. Sonrasında Konya deplasmanı 2-1. Son maçta Samsunspor 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray 10 puanda, Kocaelispor 9 puanda. Ben sürpriz beklemiyorum açık konuşmak gerekirse. Yani Kocaeli buraya bu kadar formda geliyor.
0: Oranı nasıl arttırırsın peki?
1: Ben kornere gittim. Sevgili Gönce Buran.
0: Geçen sene 1-1 biten maçta Galatasaray 4 korner atmış sadece. Yine Osimhen yok.
1: 8.5 korner üst 1.44. Osimhen'in olmaması korner etkiler ama yoğun baskıdan çok erken bir gol gelir mi? O gol ama gelirse korneri etkiler, olumsuz etkiler.
0: Şimdi kadroda bir sürpriz var
1: şöyle
0: bir defa.
1: Nasıl dedin ya? 1.4.5 gol altıyla oranı yükseltelim. 1.44'e çevirir.
0: Aynen
1: eğer ki,
0: ben
1: eğer
0: de.
1: Eğer ki Galatasaray galibiyetine gideceksem 1.4.5 gol altına giderim, öyle yükseltirim.
0: Ben de aynısını zaten düşünüyorum. 1 ve 4.5 gol altı oynardım. Lemina ve Osimhen'in sakatlıkları devam ediyor. İşte Uğurcan, Abdülkerim ve Davinson Sanchez iskeleti tabii ki savunmada, kalede korunacak. Orta sahada Lemina'nın yerine yine Sara bekleniyor. Torreira ile birlikte. Batrakov 10 numarada, solda Barış. Sağda Sané ya da Yunus. Şimdi iki tane farklı nokta var. Şimdi TRT'deki gördüğüm 11 ile farklı yerlerde gördüğüm bir 11 var. TRT'de solda Barış Alper diyor. Benim Türkiye'de çok güvendiğim bir internet sitesinde solda Leo var diyor. TRT Spor'da ileride Deniz Gül gözüküyor. O internet sitesinde ileride Barış Alper gözüküyor. Ben de merak ediyorum, saat 20'de Galatasaray-Kocaelispor maçında acaba
1: Deniz Gül'le başlarsa kornerimize olumlu etkiler diye düşünüyorum ben.
0: Olabilir, evet olabilir. Ben de dediğim gibi Galatasaray kazanır ve 4.5 gol altı. Geçen sene bir istatistik gördüm, yani bu Kocaeli zor gol yiyen bir takım diye. Ulaş, bütün sezon Kocaelispor ligde kaç maçta kalesinde 4 ya da daha fazla gol görmüş?
1: 4 ya da daha fazla.
0: Evet, yani 4'te dahil.
1: Fazla demek ki bu soruyu 5 mi?
0: 1.
1: 4 ve daha fazla.
0: Evet.
1: Ama çok uçuk bir istatistik zaten bu gence oran.
0: Niye canım? Kocaeli'den bahsediyoruz.
1: Ama 1-4.5 gol altı için mi kurguluyorsun?
0: Tabii tabii, yani geçen sene Kocaeli Spor bütün sezon bir kere 4 gol yemiş. O kadar.
1: Yani yoktur. Ama 1-4.5 gol altını Kocaeli'nin golü de bozabilir.
0: Yani sen hep Galatasaray'a... Yani 2 olursa belki.
1: Yani Kocaeli'nin...
0: Ya Galatasaray olursa... sence uç atar mı? Osimhen'siz. Bence atamaz.
1: Kocaeli zaten 2 atarsa 1-4.5 gol altı mı? Başta o adam bitiyor.
0: Zaten biter.
1: Bütün kurguyu...
0: Kocaeli 2 gol attıysa zaten 1 de biter. 1 de biter.
1: Bitmeyebilir.
0: Yani ben pek orada, sanmıyorum.
1: Orada en azından 1-2.5 üstü için umutlar devam eder.
0: Bakayım bilgisayar ne demiş. Bilgisayar çok beğenmiyoruz Türkiye Ligi'nde ama... Galatasaray Sporting maçındaki aldığı yaraları sarmaya çalışacak diyor. Konuk takım lige müthiş bir başlangıç yaptı. Galatasaray'ın bu maça sadece bir puan gerisinde çıkıyorlar.
1: Başka?
0: Bakıyorum. Hani okuyorum hemen, çevirmeye değer bir şey varsa diye. Yok, burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Osimhen'in sakatlığı devam ediyor demiş. Lemina'nın yokluğu devam ediyor demiş. Singo'nun sakatlığı da devam ediyor demiş. Kocaelispor'da Jovanović'in Ocak ayından beri sakatlığı devam ediyormuş. Sırp kaleci. Yine konuk takım için Bruno Petković'in de yine sakatlığı devam ediyormuş. 2-0 demiş. Yani Kocaelispor lige çok iyi bir başlangıç yapmış olabilir, fakat bu sezon hiç şüphe yok ki oynayacakları en zor maçlardan biri, en güçlü takımlardan biri ve deplasmanda Galatasaray olacaktır diyor. Ve Galatasaray'da bu maçtan önce Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e yenildiğinden dolayı günah çıkartmak istiyor, bir reaksiyon göstermek istiyor. Kocaelispor'un şu döneme denk gelmesi onlar adına bir talihsizlik. Osimhen'in yokluğu Galatasaray'ı etkileyecektir ama taraftardan dolayı eldeki silah gücü görevi yerine getirecektir. Az gollü Rams Park'ta bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum demiş ve 2-0'lık Galatasaray galibiyeti önermiş.
1: Pekala. Excelsior Utrecht bitti bu arada. Konuk taraf 2-1 kazandı. 2.5 üstü oynayanları da tebrik edelim. 10 geç reklamını aradan çıkaralım. Sonrasında maçlarla buradayız.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı
3: Milyoner. Radyo Spor. Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır öyle yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, Seçtiğiniz içerikler için özel

0: kış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
8: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
9: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Genco Varan. Şu
10: dinlemedeyim.
9: Manchester derbisini konuşalım
10: sen. Haydi bakalım.
9: 2.70, 3.36, 1.97, 1.02'nin oranları Manchester derbisinde. 18.30'da iki takım karşı karşıya geliyor. Manchester United'ın sahasında karşılaşacaklar. 2.56, 2.20, 2.5 üstü 1.38, var 1.34, yok da 2.33 olarak belirlendi. Manchester City İlk lig maçında Hull City deplasmanında 2-0 kaybetti. Takip eden maçlar: Ipswich maçı 5-2 galibiyet, Everton deplasmanı 2-2, son maç Şampiyonlar Ligi'nde sabahı 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardılar. Manchester City Community Shield'de Arsenal'e çok da kötü oynayarak 3-0 kaybetmişti. Ama ligde Bournemouth'la oynadı, 2-1 kazandı zorlanmasına rağmen. Crystal deplasmanı 4-1 kazandı, Coventry'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Son müsabaka Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanı sağdan 2-0'lık galibiyette ayrılmayı başardı Manchester City. City 3-3'te devam ediyor. 9 puana ulaştı. United 3 maçta 4 puanda. Derbi nasıl geçer?
10: Derbi nasıl geçer? Şimdi Pep Guardiola artık Manchester City'nin başında değil. Yani City'nin, o hani bazı futbol severlerin futbolu yani zevkini öldüren o oyun tarzı şu anda Maresca ile gerçekleşmiyor. Bu da bence Manchester United'ı, tabii rakibin o kadar çok topa sahip olamayacağını düşünmemden dolayı, bence iştahlandırıyor. Yani United da çok iyi durumda değil ama hani önemli olan onların iyi ya da kötü olması değil, City'nin Guardiola'ya sahip olamaması ve o futbolu sahaya yansıtamaması bence çok önemli. Ben bugün United'ın çok istekli olmasını bekliyorum. Çok motive olmasını bekliyorum. Kadrolara baktığımızda Luke Shaw'un oynayabileceği açıklanmış ki çok önemli. Sol bek'teki yeri hep bankodur Luke Shaw'un. Sakatlığı devam eden Baleba ve De Ligt yine kadroda yok. Baleba zaten ama yeni transfer olduğu için daha hiç oynayamadı. Sakat olarak transfer edildi. Küçük bir sakatlığı var. O yüzden ona bir eksik diyemeyiz. Çünkü zaten şu ana kadar hiç onu oynatamadı Manchester United. Keza De Ligt de aynı şeyi söyleyebiliriz. Sesko ve Cunha arasında bir karışıklık, daha doğrusu kararsızlık yaşadığını belirtiyor basın. Menajer Michael Carrick'in. Oo, ben bu haberi görmedim.
9: Söyle bakalım.
10: Rashford'un çok büyük bir ihtimalle oynamayacağı açıklanmış. Sabah maçında mı sakatlandı bu oyuncu? Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Tielemans, Maino, Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha, Sesko. Evet. Görüntüde Rashford yok. Bu kötü bir haber. Maresca'nın talebelerine bakalım. Nedir? Orada Doku'nun sakatlığı devam ediyor. O'Reilly'nin de kesin olarak oynayabileceği açıklanmış. Başka eksik yok. Orada kalede Donnarumma. Savunmada Nunez, Guehi, Diaz, Guardiola,

0: ortada Anderson, Fernandez, Enzo Fernandez, bugün de ilk 11 çıkması bekleniyor. Semenyo, Cherki, Ndiaye ve Erling Haaland muhtemel 11. Bu şekilde. Bilgisayar uçmuş yalnız burada. Olursa harika. 2-2 demiş bilgisayar bu maça.
1: 2-2.
0: 2-2 demiş. Bakalım. Vallahi derbi maçına iki takım da istediği gibi giremiyor demiş. City son Premier Lig maçında, daha doğrusu City Manchester United'a karşı oynadı. Son 4 lig maçında sadece birini kazanabilmiş. İki kulüp de oynadıkları ilk üçer lig maçında 19 ortalama rakip kaleye çekilen şut istatistiğiyle tamamlamış. Yüksek gollü bir maç bizleri bekliyor olabilir demiş. Ya yani olabilir ama benim tahminim burada ne biliyor musun? İşte astrolojik mi, Mars mı, Jüpiter mi, Neptün mü ne bilmiyorum. İlk 25 dakika bir gol bekliyorum. Ben United'ın maçına çok hızlı başlamasını ve çok istekli başlamasını bekliyorum. City de eski City değil. O topa sahip olan, kontrolü devam ettiren, işte rakibe top göstermeyen City değil. City'nin üzerine gelindiği zaman bu sefer buna karşı gelemiyor City gerçekten. Rakip üzerine gelebiliyor. Rashford olsa tabii ki daha iyiydi ama ben tahmin ediyorum ki ilk 25 dakikada, neden 25 dakika bu arada, neden 20 değil 30 değil 25 dakika? Bir vardı 25 dakika seçeneği. Oranını sevdim. 1.99'du oranı. Bilmiyorum, belki düşmüştür, artmıştır ama yüksek orandan ben ilk 25 dakikada Manchester derbisinin gollü başlangıcını bekliyorum. Oranı da çok cazip.
1: Pekala, Almanya 2'de 3 maçta ilk yarı bitti. Sadece bir müsabakada gol oldu. O da Karlsruhe Cottbus maçında. Cottbus ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Osnabrück, Hertha Berlin, Heidenheim, Hoşdenkel, bu maçlarda ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Championship'te dakika 59 Sheffield United Wolverhampton maçı 0-0 devam ediyor.
0: Almanya'da Leipzig Hamburg maçı için hazırım. Ne zaman istersen.
1: Tamam. İspanya 2'de Sporting Gijon Eldense dakika 18 0-0 devam ediyor. Danimarka'da Silkeborg 1, Viborg 0, Lyngby 1, Sondre Kayseri 0 dakikalar 20. İsveç'te Hammarby 1, Bruno Poşkarna 0, Elfsborg 0, Kalmar 0 dakikalar, burada da 20. İsviçre'de Zürich 0, Vaduz 1 dakika 20. Rusya'da Ahmat Makaşala 0-0 ilk yarı sonucu, burada Evsel bir gol atmıştı ama gol geri alınmış. İskoçya'da biz kapattık, Celtic Rangers Celtic maçında Rangers 2-0'ı bulmuş dakika 62 Celtic karşısında. Çekya'da Banik Ostrava 0, Pardubice 2 dakika 62'yi gösteriyor. Finlandiya'da Kuopion Helsinki 0-0 devam ediyor dakika 20. Kulüp Brugge Antwerp artık ilk yarı bitmek üzere, 1-1 eşitlik var. İspanya'da Celta 0, Malaga 0 dakikalar 20'yi göstermekte. Önümüzdeki sonuçlar, skorlar bu şekilde. Goller oldukça, goller atıldıkça sizleri haberdar edeceğiz. Merhaba Gence Bey, iyi yayınlar. Avusturya Viyana 3.5 üst, Viking Kristiansand deplasman ilk yarı gol atar. Herenven Telstar ilk yarı 2, Coventry ev sahibi 1.5 gol üstü, Kasımpaşa maç sonu 2 tercihim var demiş.
0: Bol şans.
1: Rashford sanırım sabah maçında yok demiş bir dinleyicimiz de.
0: Bu arada Celta Mallorca maçına da bakıyorum ama Malaga pardon. Yani o da çok iyi gitmiyor.
1: Genç abi selam, hafta sonu pek buralarda olmuyorum, bir selam vereyim dedim. Hull City mükemmel başlangıç yaptı. Vallahi evet. Bravo. Batuhan Ergüven göndermiş evet. Bu mesajı da bizlere. 0538 052 1487, 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız, mesajlarınızı bekliyoruz. 16.30'da Leipzig'te Hamburg Almanya Bundesliga'da karşı karşıya geliyor. 1.20, 5.31, 6.41, 1.02, 2.56, 3.18, 2.5 üstü 1.16 var, 1.36 yok, 2.27 olarak belirlendi. Leipzig 2 maçta 3 puanda, Hamburg 2 maçtan puan alamadı. Leipzig son müsabakada Werder Bremen'e ligde 3-1 mağlup oldu. Takip eden maçta da Şampiyonlar Ligi'nde Como deplasmanında 4-1 kaybetti. Hamburg'da Almanya Kupası'nda kazanarak başlamıştı Verkars'ı 3-0'lık skorlu ama önce Dortmund'u 2-0, ardından da Mainz'a 5-0 mağlup oldu. Henüz gol atamadı Hamburg

0: sevgili Gencebora, sayın bilgisayarımız bu maçla ilgili neler söyler?
1: Evet, bilgisayarımız bu maçla ilgili tabii her zamanki gibi önce sakatları paylaşmış. Leipzig'te orta sahada Baumgartner ve Roko Reitz'in sakatlıklarından dolayı oynayamayacağını, bu da Leipzig'in orta sahasını mutlaka güçsüzleştireceğini söylemiş. Bu iki oyuncu yerine Banzuzi ve Seyvald'ın oynaması bekleniyormuş. Hamburg'da da stoperde Bornau'nun sakatlığı var. Oynayamayacakmış. Üçlü olarak Tornariga, Şefik Bello ve Capaldo üçlüsünün olması bekleniyormuş savunmada. Orta sahada Amoako hastaymış. Oynayıp oynamayacağı belli değilmiş Jeremy Amoako'nun. Remberg ve Lokonga'nın kesinlikle oynaması bekleniyor. Başka da eksik gözükmüyor. Bilgisayar bu kadrosal bilgileri de verdikten sonra neticeye şöyle bağlamış. Evet, Leipzig son haftalarda çok ağır mağlubiyetler, son maçlarda çok ağır mağlubiyetler aldı ama Hamburg karşısında evinde bu aldığı mağlubiyetlerin yaralarını saracak güce ve potansiyele sahip. Hamburg karşısında bol gollü bir Leipzig galibiyeti bekliyorum. Hamburg'un savunması her maç SOS verdi. Leipzig deplasmanında da durumun farklı olacağını zannetmiyorum. 3-1 Leipzig galibiyeti bekliyorum demiş Hamburg karşısında Leipzig'in.
0: Pekala Gencevaran, bu maçı da konuşmuş olduk. Şöyle bakalım. At yarışına kadar bir İtalya daha konuşalım. Napoli Bologna'yı konuşalım. Ben kendime asist yapayım. Senden bilgisayar skor tahmini alayım. 19'da iki takım karşı karşıya geliyor. 1.70, 3.19, 3.68, 1.02, 2.56, 1.68, 2.5 üstü 1.72, var 1.62, yok da 1.79 olarak belirlendi. Napoli 3 maçta 3 puanda, Bologna 3 maçtan sadece 1 puan çıkartabildi. Napoli Genoa galibiyetiyle başlamıştı 2-0'lık skorla ama çok tartışmalı bir hakem kararıyla golü bulmuşlardı. Ki maçın sonlarına doğru ilk gol gelmişti. İkinci golü de hemen peşi sıra attılar. 2-0 kazandılar. İyi performans değildi. Como'ya 2-1 mağlup oldular. Inter'e 3-2 mağlup oldular. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e 1-0'lık skorla mağlup oldular. 3-2 kaybettikleri Inter müsabakası bu sezon şu ana kadar kaybetmelerine rağmen oynadıkları en iyi maçtı. 2-0 öne geçtiler deplasmanda. Baskıyı kaldıramadılar. Baskının neticesi Inter 3-2 kazanmayı başardı. Bologna Lazio mağlubiyetiyle başladı 1-0. Sonrasında Atalanta deplasmanından da sağlam 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Lazio maçı başa baş bir oyundu. Oyun iki tarafa da kırılabilirdi. Lazio'ya kırıldı. Atalanta karşısındaki 1-0'lık mağlubiyeti Bologna hiç hak etmedi. Maçın başından sonuna kadar üstündü. Bir topu direkten döndü. Pozisyonlara girdi ama Atalanta bitime yakın attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. Son maçta Sassuolo müsabakasıydı. O müsabaka 2-2 bitti. O maçta savunmada büyük hatalar yaptılar. 2-2 bitti ama hücumda yine o müsabaka özelinde etkinlerdi. Tedesco maçın sonlarına doğru kırmızı kart gördü. Bu müsabakada takımın başında olamayacak. Çıkış arayan, çıkış isteyen iki takım maçı. Risk merkezi belki gol başlarını çok fazla ön plan tutmamış. 2.5 altının oranı 2.5 üstten daha fazla ama ben maçın golü geçmesini bekliyorum. 1.72 2.5 gol üstünün oranı bence değerlendirilebilir. Var 1.62 alternatif de yazılabilir. Bu iki tahminin kombini, karşılıklı gol var 2.5 üstü kombinde sistemde sürprizde değerlendirilebilir. Ben bu çıkış eden iki takım maçının golü geçmesini bekliyorum. Bilmiyorum bilgisayar ne der.
1: Evet, Napoli Bologna maçına önce yine kadrolarla başlayalım. Ne demiş bilgisayar kadrosal bilgilere baktığımızda, Napoli hafta içi yara aldı diyor, bazı oyuncularının sakatlanmasına engel olamayarak. Mesela Mare sakatlanmış, Alisson Santos sakatlanmış ve bu iki oyuncunun da milli aradan önce dönmeyeceğini

0: söylemiş. Milinkovic-Savic'in kalede olması bekleniyormuş. Bu da ilginç yani. Adamların kaleci rotasyonuna bakar mısın? Mere yoksa Milinkovic-Savic var yani. Acayip.
1: Evet.
0: McTominay, Bongiorno ve Marianucci sakatlıklarından dolayı zaten yok. Yani Napoli'de ciddi sıkıntılar var bu anlamda. Bologna'nın kadrosal olarak çok bir şeyi gözükmüyor. Allegri ile Napoli yeni kimliğini oluşturmaya çalışıyor. Fakat eksiklerinden dolayı bunu şu ana kadar gerçekleştirdiklerini yapabildiklerini ya da diyelim söyleyemeyiz. Yani kimle oynarsa oynasın rakibine gereğinden fazla ve kolay pozisyon veriyor. Bologna da açıkçası savunmasında çok güven veren bir takım değil. Zor bir maç olacak ama artık öyle ya da böyle Napoli'nin hücumdaki özel oyuncularıyla yediğinden daha fazla atmasını bekliyorum. Napoli Bologna maçını 2-1 kazanır demiş.
1: Pekala sevgili Genco.
0: Beklentilerine uydu mu?
1: Uydu. Üst ve var bekliyorum. İkisi birden oldu. Celta Malaga'da dakika 26 0-0'lık eşitlik bozulmadı. Kulüp Brugge Antwerp'te ilk yarı bitti. 1-1. Şampiyonşip'te Sheffield United Wolverhampton 0-0 devam ediyor. Dakikada 68'e geldi. İspanya 2'de Sporting Gijon 0, Eldense 0 dakika 27. Almanya 2. Bundesliga'da birazdan ikinci yarılar başlayacak. Karlsruhe 0, Cottbus 1, Osnabrück 0, Hertha Berlin 0, Aydem 0, Holstein Kiel 0. Danimarka'da Lyngby 1, Sonder Kayser 0, Silkeborg 1, Viborg 0'dı. Viborg'a bir gol yandı, geri alındı. İsveç'te Hammarby 1, Bruno Poşkar'ın şu anda 1 oldu. Elfsborg 0, Kalmar 0 dakikalar 30. İsviçre'de Zürich 0, Vaduz 1 dakika 30. Rusya'da Ahmat 0, Makachala 0 ilk yarı sonucu. İskoçya'da Rangers 2, Celtic 0. Lig Kupası çeyrek finali dakika 71. Çekya'da Banik Ostrava 0, Pardubice 2 dakika 71. Finlandiya'da Kuopion 0, Helsinki 0 dakika 29. Sonuçlar, skorlar bu şekilde sevgili dostlar. Altılı Gayan'da İstanbul'da ilk ayakta, ilk ayak 7 numaralı Richwood 1.70, ikinci ayak 12 Whitecastle 13.80, üçüncü ayak 4 Touch of Glory 1.55, 7-12-4 şeklinde gidiyor. İstanbul'da ilk altılı Gayan, hava çok bulutlu, sıcaklık 25 derece, nem %64, çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki verilere göre ilerleyen ayaklara bes alacaksınız, bu bilgileri göz önünde tutun. İlk altılı Gayan'da 18 milyonluk tevzi miktarı var. Sanırım ikinci altılı Gayan başlıyor.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Azap kapıda yerini alan Sonat. 13 at 4. koşu için hazır. Start verildi ve yarış başladı. 1 numaralı Azap kapı rakiplerinden 5 boy sonra başladı yarışa. Koşunun liderliğini 2 numaralı Alaaddin almıştı. Dışına gelen 3 numaralı FMT Bey şimdi koşuyu süratlendirdi ve liderlik ona geçti. Bir boy geride ikincilikte kaldı 2 numaralı Alaaddin. Bir boy kadar geride ortada 5 numaralı Umudunu Kaybetme. Onun 2 boy gerisinde dışta 13 numaralı Sarafim, yanında 11 numaralı Afraşah 5.likte. Afraşah'tan 1.5 boy geride dışta 12 numaralı Can Caner, içinde 7 numaralı Esin'in kızı. 2 boy geride 10 numaralı Sancar. 1.5 boy gerisinde 4 numaralı Surertay. Ondan 1 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Koşan Nur. 2 boy geride son sırada 1 numaralı Azap kapı. Sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 3 numaralı FMTB 2.5 boy farklı önde. İkinciliğe dıştan gelen 5 numaralı Umudunu Kaybetme girdi. Yanında 2 numaralı Alaaddin var. 2 boy geride 13 numaralı Sarafim. Yanında 11 numaralı Afraşah 5.likte. Afraşah'tan 2 boy geride 6 numaralı Blue Moon 6. sırada. Ondan 2 boy geride içeride 7 numaralı Esin'in kızı. Dışında 10 numaralı Sancar var. Daha sonra 12 numaralı Can Caner sırasıyla. Atlar düzlüğe çıktı. 3 numaralı FMT Bey son 600'e girildikten sonra 2 boy olan farkı düzlüğe çıkılırken 2.5 boya kadar çıkardı. Dıştan 5 numaralı Umudunu Kaybetme. Onun dışından 13 numaralı Sarafim atağa kalkarken daha geriden

0: Kocakaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Radyo Spor. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
9: Yıldız. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
11: Hemen bakıyorum hayatım.
9: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
12: Serkan.
13: Efendim abi.
12: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
4: Radyo Spor. Reklam.
16: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
17: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
18: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Galatasaray Kocaeli karşılıklı gol var. Gaziantep Fenerbahçe karşılıklı gol var. Ahmet Başakşehir maç sonu 1. Manchester United Manchester City karşılıklı gol var. İzmir'den Cüneyt Bey kuponu bol şans dileyelim. Gökhan Yıldırım oyuncu gol atar. Çifte şans Yunus Sara Osman'ın yokluğunu denilebilir demiş.
19: Evet onu bugün bizim YouTube'da 102 platformu var. Yani programın adı 102 platformu. O da nazar değmişsin. Çok iyi gidiyor. O da bayağı iyi gitmeye başladı. Oraya da aynısı geldi. Asime'nin yokluğunda Yunus Sara ikilisinden birinin golü denenmez mi şeklinde. Tabii yani. Vallahi Deniz Gül oynarsa ben Deniz Gül denerim.
18: Olabilir.
19: Çünkü yani kendini göstermek isteyen oyuncular.
18: Deniz Gül oynarsa korner bence çok ön plana çıkar.
19: Olabilir. Olabilir.
18: Şu an bence oynanacak en güzel ve sürpriz combo bahisler gol, korner. Dün Adana maçında 5 oran buldum. Çok rahat geldi demiş dinleyicimiz. 3.5 üst ve korner 10 artı demiş. Bakıyorum. Yalçın Züri'yi de sormuş. Yalçın bütün maçları bize üst olur mu diye soruyorsun. Utrecht maçını sordum. Bak Utrecht maçını yaptık. Züri ilk yarı 1.5 üst olur mu? Bakalım senin için ona da bakacağım. Züri ilk yarı 1.5 üstün. İstatistikleri neymiş? Dakika 36 Vaduz 1-0 önde. 3 şut Zürih, 2 isabet, 7 şut Vaduz, 2 isabet. Artık da dakika 35. 13'te bir gol olmuş. Seni kırmasın. 10 dakikada bir gol daha olsun bu müsabakada. Bu arada Hamar bir Bropaşkar'da gol var dedik. 1-1 oldu dedik. O golde bir geri alma durumu olmadı. Onu da söyleyelim. Sağ solu Juventus'a geçelim. Gence Oran.
19: Geçelim.
18: 21.45'te iki takım karşı karşıya geliyor. 4.66, 3.60, 1.46, 1.02. 2.5 altı 1.82, 2.5 üstü 1.59, var 1.63, yok da 1.78 olarak belirlendi. Juventus 3 maç 7 puan, Sassuolo 3 maç 4 puanda. Juventus son müsabakada Milan'la oynadı. 1-1 berabere kaldı ki iç sahada rakibe nazaran çok daha iyi bir maç çıkardığını, çok daha iyi bir performans çizdiğini söyleyebilirim. Zaten maçta bir topu da direkten döndü Juventus'un. Milan'ın hücumda çok fazla varlık gösterebildiği bir müsabaka değildi. Buna rağmen ilk Milan'dan geldi. Uzatmalarda Juventus.

0: 9 1-1 bulmayı başardı ama 90 dakikaya baktığımızda, 90 dakikayı tartıya koyduğumuzda Juventus Milan'a nazaran çok daha iyi bir maç çıkardı. Belki de tek ciddi atanda Milan topu ağlarla buluşturmayı başardı. Sassuolo Bologna ile oynadı. 2-2 bitti. Orada Bologna tarafında savunmada büyük hatalar yapıldığını söylemiştim. Pozisyonlu güzel müsabakaydı. Sassuolo iki kez deplasmanda öne geçti. Bologna iki kez eşitliği sağlamayı başardı. O bildiğimiz hücumu seven Sassuolo'dan esintiler sunuyor Sassuolo bu sene. Gerçekleştirdiği 4 lig maçı da hem karşılıklı gol var birlikte. Bunların 3'ünde de 2.5 gol barajı aşıldı. Juventus burada hücum oynayacaktır, hücumu düşünecektir. Açıklar da verecektir savunmasına. Sassuolo bu tip rakipler karşısında pozisyona girebiliyor. Ben karşılıklı gol var bekliyorum. En az karşılıklı birer gol izleyeceğimizi düşünüyorum. 1.63'te oranı var. Risk merkezi bu şekilde belirlemiş. Bilgisayar ne der bilmiyorum. Bilgisayar sanki 2-1 Juventus galibiyeti öneriyormuş gibi geldi bana. İçime bu şekilde doldu. Bakalım.
1: Hadi bakalım. Önce yine eksiklerle başlayalım. Eksiklerde Turam, Kenan Yıldız ve Locatelli yok diyor. Doğru mu?
0: Kenan yok. Kenan yokluğunu da çok hissediyorlar.
1: Tamam. Kenan, Locatelli ve Turam yok. Boga da onlara katılmış. Jeremy Boga. Kabal, Cambiasso, Papesar ve Makeni de yokmuş. Ulaş ne olmuş bu Juventus'a?
0: Yani, muhtemel 11'i söyle bakalım.
1: Ben muhtemel 11'i merak ettim. Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik,
0: Zeki
1: Çelik yani evet. Luis, Kop Miners, Concesao, Gonzalez, Alay Begovic ve Volta Made. Ya ulaş bunun neresi Juventus ya?
0: Ya bu takım
1: Allah aşkına ya.
0: Bu da böyle, Milan da böyle. Bunlar böyle artık. Bu takımlar bu şekilde. Bu arada 11 Locatelli hariç Milan 11'i. Locatelli hariç Milan 11'i.
1: Anladım.
0: Milan maçı da Concesao vardı çok iyiydi.
1: Ya ben beğeniyorum Concesao'yu.
0: Atakları sürekli.
1: Ben Concesao'yu beğeniyorum.
0: Gönderisi vardı. Voltamayet'e demek ki ilk 11 bekliyordu. Muani ilk 11 dedi. Voltamayet bekliyordu bu sefer.
1: Sassuolo'daki eksikler nedir? Kande, Pieranolo ve İsmail Kone uzun zamandan beri yoklar. Hala oynamayacaklarmış. Boloka ve Volpato da bugün oynamayacak iki ekstra isimmiş.
0: Volpato ile ilgili bir şey söylüyor mu?
1: Hayır.
0: Tamam. Muhtemelen biri söyle.
1: Söyleyeyim. Muriç.
0: Tamam.
1: Cinquegrano. Tamam. İtses.
0: Doğru.
1: Leysen.
0: Tamam.
1: Doig.
0: Tamam.
1: Atsic.
0: Evet.
1: Matic.
0: Evet.
1: Torsvet.
0: Evet.
1: Berardi.
0: Evet.
1: Esposito.
0: Evet.
1: Loriente.
0: Volpato yok. Volpato sakatlandı son müsabakada. Demek ki ilk 11'de yer almamış. Sakatla ilgili bir haber yok ama.
1: Yok, kısa diyor sakatlığı.
0: Bu 11'de.
1: Yok.
0: Geç hafta 11'deydi. Oyundan çıktı.
1: Hayır, Volpato ile ilgili bir şey yoktu mu derken oynamayacağı açıklanmış. Boloka ve Volpato
0: söyle,
1: yok.
0: Söyle.
1: Tabii tamam.
0: Söylenmiş. O maçta sakatlandı çünkü. İlk yarının sonlarına doğru.
1: Evet. Diyor ki iki takımın da kadrosunda çok önemli eksikler var. Sezon başında bu kadar eksik olması kimse tarafından beklenemezdi. Hele ki Juventus'un. Ama ne olursa olsun eksiklerine rağmen Juventus'u bu maçta favori görüyorum. İki takımın da hücum hattı hatır sayılır güce sahip. Fakat savunma anlamında Juventus'un Sassuolo'ya göre daha sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı zor da olsa Juventus'un bu maçı 2-1 kazanmasını bekliyorum demiş bilgisayar. Ben bu eksiklerle Juventus'u hayatta oynamazdım. Ya şu isim Juventus sadece. Ya isim Juventus ya ben. Ya bak vallahi tekrar sayıyorum ya. Bu nasıl bir Juventus? Kapat gözünü. Bana deseydin ki. Bak bana deseydin ki. Şu sana bir kadro sayacağım. Bu kim? Ya tamam Bremer'den, Zeki Çelik'ten, Kop Miners'ten, Concesao'dan anlardım Juventus olduğunu ama yani Vicario
0: şey yol, koklayarak anlardım yol.
1: Vicario, Gonzalez, Alay Begovic, Volta Made falan yani abi nedir ya yani ben sana bir şey diyeyim mi? Ya üzülüyorum İtalyan futboluna. Milan'a ve Juventus'a

0: Üzülüyorum ya, ben Juventus taraftarı olsaydım yani 90'larda 2000'lerde Del Piero'ları izliyorum, Pirlo'yu izliyorum, ondan sonra işte Takinardiler, Buffon'lar, işte Milan olsa Maldini falan, hani çok da geriye gitme, ya böyle isimler izliyorken ya ne yapayım ya, Gonzalez, Alay Begoviç. Yani bana çok zor geliyor ya. Ben Juventus taraftarı olsaydım ve tam bu yaşta olsaydım, Juventus taraftarı olsaydım, ben futbolla ilgilenmiyorum derdim artık.
1: Selta'nın golü geldi.
0: Celta'nın golü geldi ama o da o kadar sıkıcı bir maç oluyor ki.
1: Biraz da onunla da vedalaşacağız. Bugün
0: Kim var orada şimdi? Kim?
1: maçlardan istediğimizi bulamadık.
0: Ya İspanya'nın zaten öğlen maçları hiç keyifli olmuyor.
1: Evet, özellikle seçiyorlar muhtemelen. İlk gün ilk maçını en keyifsiz maç olsun seçiyorlar muhtemelen.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Golün bir tekrarını görüyorsa, ben toptan filelerdeyken gördüm.
0: Ben de.
1: Orta sahada kapmışlar. Faul olabilir yalnız öncesinde.
0: Ama hiç
1: Mücadele
0: itiraz
1: çekmiş.
0: etmiyor hakem Ayşe'ye, oyuncu. O güzel.
1: Güzel gol.
0: Güzel gol. Hiç itiraz etmemiş kaptan oyuncu.
1: Bir sol, bir sağ, bir fake.
0: Güzel vurmuş. Tam da köşeye
1: Bu
0: vurmuş.
1: arada Kulüp Brugge'nin de golü geldi biz konuşurken. Antwerp karşısında 2-1 oldu Kulüp Brugge. O yeni gol haberini de söyleyelim. Kauzule Cottbus'ta Cottbus 2-0'ı buldu.
0: Bizim 1-14'lük maç nasıl gidiyor?
1: O maç işte o.
0: Ya 2-0 mı?
1: Avusturya'da şu anda Hartberg Tirol deplasmanında golü buldu. 1-0 öne geçmeyi başardı. O golü de söyleyelim.
0: Fransa'da 3 maç var. Lille,
1: Bakacağız.
0: Troyes, Le Mans, Lens ve Brest, Paris Saint-Germain. Özellikle Brest, Paris Saint-Germain maçı biraz ilgimi çekmiyor değil. Artık bir galibiyet alır değil mi Paris?
1: Bak, dinleyicimiz Hertha Berlin 2 ve yok demişti. Dakika 57 Hertha Berlin 1-0 önde. Güzel bir oranı var. 1'e 4 de oranı vardı. O Burak Bey'in kuponu o menzile girdi. Bakalım. Fransa diyorsun.
0: Evet.
1: Tamam, Fransa'ya gidelim. Fransa.
0: Brest Paris maçı.
1: Oradan başlayalım.
0: Tamam.
1: 21.45 müsabakası. 9.63, 6.33, 1.09, 1.02, 2.56, 2.84, 2.5 üstü, 1.21, var 1.60, yok da 1.81 olarak belirlendi. Paris Saint-Germain 3 maç 2 puan ligde, henüz galibiyeti yok ki. Yani maçlarda bayağı bir iddia severi yaktı. Brest 3 maçta 5 puana ulaştı. Brest'in 3 maçı daha karşılıklı gol var ve tamamı 2.5 gol üstü bitti. Le Mans deplasmanı 2-2. Toulouse maçı 2-2. Le Havre deplasmanı 2-1. Paris Saint-Germain Rennes beraberliğiyle başladı. 2-2'lik beraberlikte. Lille berabere kaldı 2-2. Monaco'ya 2-1 kaybetti. Slovan Bratislava'ya 6-1'lik skorla kaybetti. 6-1'lik skorla mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun ilk resmi müsabakasındaki ilk değil, ikinci. İlk de Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 mağlup etmişti. Bu da ikinci galibiyet oldu. Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi ligdeki ilk galibiyetini arıyor Paris Saint-Germain. Sanki bu sefer böyle gollü bir galibiyet alacakmış gibi
0: Ulan
1: duruyor.
0: şeyi merak ettim ben. Nedir puan durumu Fransa'da?
1: Monaco 10 puanla zirvede.
0: 4 maçta değil mi?
1: Rennes 10 puanla yani zirveyi paylaşıyorlar. Lyon 8, Paris FC 8, Lille 7, Strasbourg 7, Brest 5 puanda bu şekilde
0: İşte
1: gidiyorlar.
0: Paris 3 öyle mi?
1: 4'te 4 yapan yok ligde. Paris Saint-Germain'in 2 puanı var. 3 maç 2 puan.
0: Ha bir de mağlubiyet mi?
1: 2 beraberlik bir mağlubiyet. Monaco kaybetti ya son müsabakada.
0: Doğru.
1: Şampiyonlar Ligi öncesi. Bence biraz fazla saçıyorlar.
0: Monaco şampiyon olur 1-6.
1: Aynen.
0: Öbürü neydi? Ren mi? İkinci. Üçüncü pardon.
1: Evet.
0: Ren olamaz da. Valla Monaco niye Luis Felipe ile?
1: Olmaz.
0: Paris hariç şampiyon Monaco olur 2.85. Ne, yok mu Fransa'da bir şey?
1: Paris hariç ne demek ya?
0: Paris hariç. Paris şampiyon
1: Ya Paris
0: olacak.
1: olmazsa mı?
0: Tabii.
1: Ligde olmayacak Paris.
0: Evet.
1: O zaman dur tabii canım. Orada ama
0: Heh.
1: canavar var. Birinci olan. Bölüm sonu canavarı var.
0: Vallahi bilmiyorum. 3 puan, 10 puan.
1: Bu sefer biraz fazla dağıttılar.
0: Ha ben bir de
1: Fazla
0: şeye
1: puan
0: bakıyorum.
1: dağıttılar.
0: Peki Paris'in şampiyonluğu ama 1-16.
1: Daha bir şey
0: O da
1: değil.
0: olmaz.
1: Olmaz.
0: Peki diyor ki Paris beklentinin çok altında bir başlangıç yaptı lige ama artık yavaş
1: 1.16 bir de
0: yavaş.
1: bir şey diyeceğim, sözünü kesme. 1.16 bir de enflasyon hesaba kattığında hepten sıkıntı. Çünkü
0: Doğru.
1: yatırdığın parayı

0: 8 ay sonra olacaksın yani. Enflasyona gidecek.
1: Daha yani. Değer kaybeder. %16'ya rağmen değer kaybeder.
0: Tabii, aynen.
1: Doğru. Peki Paris beklentinin çok altında bir başlangıç yaptı ama artık Brest karşısında toparlanmalarını bekliyoruz. Brest karşısında toparlanmalarını bekliyoruz. Farklı bir galibiyet olabilir demiş ve 3-0'lık netice varmış. Paris'teki eksiklere bakalım. Nuno Mendes'in cezası bitmiş. Nuno Mendes'in cezası bitmiş. Eksik gözükmüyor. Safonov, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Mayulu, Due, Dembele ve Kvaratskhelia. Paris'in muhtemel 11'i şeklinde gözüküyor ve dediğim gibi bilgisayar bu maça 3-0'lık bir netice vermiş. İstiyorsan Lille Troyes ile devam edelim Fransa demişken.
0: Olur.
1: Lille Troyes maçı da radarımızda. Lille'de lige iyi başlayan takımlardan biri. 3'te 7 puan.
0: 16'da iki takım karşı karşıya gelecek. 10 dakika sonra başlıyor müsabaka. 1.31, 4.27, 5.59, 1.02, 2.56, 2.14, 2.5 üstü, 1.41, var 1.57, yok 1.86. Lille 3 maçta 7 puanda, ev sahibi ekip 3 maçta 4 puan topladı sevgili Genco Baran. 10 dakika sonra başlıyor. Ueda Lille tarafında yeni transfer, ilk 11'de. Lille'de kalede Berke var. Şöyle hızlı bir şekilde kadroya bakıyorum. Başar Önal'ı yine Lille'de ilk 11'de görüyoruz. Tura tarafında bir şey söylemeyeceğim. 10 dakika sonra maç başlıyor. Lille Tura. Bunu da açabiliriz Genco Baran. Bunu da bakabiliriz bir ekrandan.
1: Tamam. Ama şey de var. 14'te. 16'da.
0: Bir ekran, Brighton. Bir ekrana Brighton'ı, bir ekrana bunu açarız.
1: Olur.
0: Yukarıdan da İtalya maçını açarız.
1: Eksiklere bakayım.
0: Söyle, 11'ler belli oldu zaten. Sen 11'leri Lille'in 11'ini karşılaştıralım. Tura'ya gerek yok da.
1: Tamam. Lille'in kalede şey var.
0: Berke var.
1: Berke.
0: Tamam.
1: Santos.
0: Evet.
1: Engoy.
0: Evet.
1: Alexandro.
0: Ribeiro var burada.
1: Ama Ribeiro da olabilir. Doğru, aynı Brezilyalı olduğu
0: için. Alexandre Ribeiro, doğru. Heh. Uzun ismi öyle, doğru.
1: Peru.
0: Doğru.
1: Andre.
0: Andre yok.
1: Mukau.
0: Var.
1: Mbappe.
0: Mukau ile Bentaleb var. Ha. Mbappe yok.
1: Tamam. Harrelson.
0: Var, Harrelson var.
1: Bakua.
0: Var.
1: Giroud.
0: Yok.
1: Yok mu Giroud?
0: Ueda var.
1: Kim var golde?
0: İleride Ueda var.
1: Bizim adam. Feyenoord'da kaçırıp tabii, buraya mı gelmiş?
0: O buraya geldi, doğru. O öyle işte. Başar var sol tarafta da.
1: Eyvah, Uye'de varsa Lille alt diyorum ben.
0: Başar var mı?
1: Yok.
0: Kim var onun yerine?
1: Jirusondu, bitti.
0: Öyle mi? Pekala. 2-3 yaklaşık da bilmiş.
1: 3-1 Lille diyor bilgisayar.
0: Sanki bir... Evet.
1: 3-1 Lille diyor bilgisayar.
0: Lille'in düz galibiyeti 1.28. Sen Coventry Brighton ne demiştin?
1: Coventry Brighton.
0: Evet.
1: Brighton galibiyeti bekliyorum ama yani acaba Coventry 3'te 0 çekti, gol bile atamadı, artık bir reaksiyon gösterme zamanı geldi mi diye bir korkum var.
0: Pekala.
1: Birazdan da başlıyor zaten.
0: Öyle bir korkum varsa onu kombine almayalım. Celta 1 Malaga 0 ilk yarı bitti. Herenveen 0 Telstar 0 dakika 21. Kulüp Brugge 2, Antwerp 1 dakika 60. Championship'te Sheffield United 0, Wolverhampton 1, uzatmalar oynanıyor. İspanya 2'de Sporting Gijon, Eldense 0-0 devam ediyor. Almanya 2'de ilk üst maçı Karlsruhe Cottbus oldu. 3-0 öne geçti deplasmanda Enerji Cottbus. Osnabrück 0, Hertha Berlin 1, Heidenheim 0, Holstein-Kiel 0 devam ediyor. Holstein-Kiel 10 kişi bu arada. Avusturya'da Avusturya Wien, Avusturya Lüstenau 0-0, Troll Hartberg maçında Hartberg deplasmanda 1-0 önde. Danimarka'da Silkeborg 1, Viborg 0, Lyngby 1, son 4 kalesi 0. İlk yarı sonuçları. İsveç'te ilk yarıdan üst oldu Hammarby Bromposcarna maçı. 2-1 ev sahibi ekip önde tamamladı İlk yarıyı. Elfsborg 0, Kalmar 0, Polonya'da Pogon 0, Vieciesa 0, İsviçre'de Zürich 0, Vaduz 1. İlk yarı sonucu. Rangers 3 olmuş, Celtic 0. İskoçya'da kapattık.
1: Bilgisayarda yani bayağı iyi tahmin etmiş.
0: Muazzam tahmin yapmış. Uzatmalar oynanıyor.

0: 3-0 Rangers üstünlüğü var Celtic karşısında. Norveç'te Viking şu anda 3 oldu, dakika daha 21. Kristiansand 0. Finlandiya'da Kuopion Helsinki ilk yarı sonucu 0-0 olarak belirlendi. Başka da sonuç skor yok şu anda önümde gördüğüm. At yarışında da İstanbul'da ilk 4 ayak ilk 6 Gayan'da geride kaldı. İlk ayak 7 Richwood 1.70. İkinci ayak 12 White Castle 13.80. Üçüncü ayak 4 Touch of Glory 1.55. Dördüncü ayakta 10 Sancar 5.60. 7-12, 4-10 şeklinde devam ediyor İstanbul'da ilk 6'lı Ganyan. İkinci 6'lı Ganyan ilk ayağında 10 numaralı Sancar kazandı. 5-60 Ganyan'ı var. İlk 6'lı Ganyan'da dağıtılacak ikramiye tutarının 18 milyon olduğunu söylemiştik. İkinci 6'lı Ganyan'da dağıtılacak ikramiye tutarı yaklaşık olarak 26 milyona gelmiş bulunmakta. Hava durumu çok bulutlu. Sıcaklık 25 derece. Nem %64. Çim pist, kum pist, sentetik pist, normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Eğer ki ilerleyen ayaklara bahis alacaksanız bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. Merhaba Genco Bey, iyi yayınlar. Avusturya Viyana 3.5 üst. Viking Kristiansand deplasman ilk yarı gol atar. Herem ve Tersler ilk yarı 2. Komiteye sahibi 1.5 üst. Kasımpaşa maç sonu 2 sistem kuponuymuş dinleyicimizin. Muhteşem ikili Ankara'dan merhaba. Kasa basacağım. İlk maç cihazsam Adil Kolçak. Hiçbir maça ben kasamı basmıyorum. Sevgili Adil Bey,
1: bugün de zaten bence hani ben yaparım o işi de kasalık maç yok bence.
0: Bugün de kasalık maç yok diye gence. Abi selamlar. 3 maçı olmazsa sevinirim. Yener İzmir'den Ahmet. Galatasaray Kocaeli karşılaşma gol bahisleri. Galatasaray artı 2 gol, artı 6 korner. 1.73 ne diyorsun? Kombolarda yakalamış dinleyici.
1: Galatasaray 2 gol
0: atar, 6 korner kullanır.
1: Kaç veriyor?
0: 1.73.
1: Yok almam.
0: Ama
1: kesinlikle.
0: 6 korner galiba toplam, total korner. Yani Galatasaray'ın 2 golü
1: hiç önemli değil.
0: Total da artık.
1: Hiç önemli değil.
0: Napoli Bologna. Napoli 1 gol, 6 artı korner. Denilebilir bu. Bu denilebilir. 1.94 oranı var. Oran için denilebilir. United City artı 3 gol, artı 9 korner. 3 gole 9 korner. 1.74. Bence üçünün arasındaki en zoru bu.
1: Ya 1.70 nedir ya 3 gol?
0: Tabii 3 gol olacak, 9 da korner olacak.
1: Yani bak bu ne demek biliyor musun? 3 gol 9 kornere. Bunun tersi olmazı kaç oranı? 1.70 mi?
0: Evet, 1.74.
1: Olmazı da 1.70 küsür. Ben olmazını oynarım %100.
0: 3 gol olursa zaten kornerin çıkma ihtimali de azalır değil mi?
1: O tabii,
0: gol olduğu yerde tabii. Korner.
1: Aynen. Ben zaten 9 korner olmama ihtimali daha yüksek görürüm.
0: 3 arasındaki en zor.
1: Arkadaşlar bakın, futbol kabuk değiştirdi. Şekil değiştirdi. Artık böyle gol pozisyonu falan olmuyor. Alın. Celta Vigo Malaga maçı. Celta Vigo 8 şut çekmiş.
0: O yüzden oyuncu isabetli. Mesela bir isabetli şuta bir 60 oran veriyor. Diyorsun ki yani baş boyunca bir tane de isabetli atar.
1: Olmuyor işte. Olmuyor yani.
0: Olmayınca olmuyor. Orada yani bir isabete iki isabete.
1: Hani orada özel isimlere bakacaksın. Bak şey gene geldi. 4'te 4 gidiyor. Bir kere gelmedi. Ama ona rağmen yine önerdim. Senin bana mesaj attın, sana dalga geçtiğin. Josh King. Joshua King gene dün iki tane isabetli şutu vardı.
0: Dalga geçmedim ben seninle de.
1: Yok, mesaj attın yani hani.
0: Neymiş?
1: Josh King şut atacakmış.
0: O bizim neymiş?
1: Ben sonra haftaya bir daha Josh King önerdim. Hem de cumartesi günü. Sen tabii cumartesi günleri yoksun. Geçen hafta tutmadı biliyorum. Bana bazınız kızacak ama kesinlikle yanlış tahmin değildi. Bir kez daha Joshua King'i öneriyorum dedim. Adam 9. dakikada gol attı. Değil isabetli şut. Dün de Liverpool maçında iki isabetli şut attı. Ya bu çok genç, acayip yetenekli bir isim. Ya Josh King her zaman isabetli şut çekeri oynarım ben yani.
0: O zaman reklama gidelim.
1: Peki.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor.

0: bekliyor.
1: İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: İstoket. Yerine yakın. Şimdi... Kapaklar da kapatıldı. Aristocat starttaki yerini aldı. Aldana ve Mihra Farah. Dışarıdaki taylar. Hazırlanan 8 numaralı Mihra Farah. İkinci kullardan yarışa başlayacak Mihra Farah. Mihra Farah da içeride bir numaralı Aldana. En dış kulvardan yarışa başlayacak, dışarıda sadece o kaldı. Aldana da şimdi yerini aldı. Taylar koşu için hazır. Start verildi ve İstanbul'daki 5. koşu başladı. Yarışın liderliğini içten atağa kalkan Ekürilerden 3 numaralı Kostadehe almaya çalışıyor. Onun içindeki 8 numaralı Mihra Farah daha yüksek tempoda geldi ve liderliği alıp 2 boy farklı öne geçti. İkinciliğe dıştaki 12 numaralı Son Hatıra girerken yarım boy gerisinde dışta 1 numaralı Aldana var. İşte 4.lükte 3 numaralı Kostadehe. 1.5 boy geride ortada 5. sırada 5 numaralı Infinite Storm. Yarım boy gerisinde içeride 10 numaralı Queen Mihri. Onun dışında 9 numaralı Potocnitsa, 2.5 boy geride 7 numaralı Magic Memory 8. sırada. Magic Memory'den yarım boy kadar geride dışta 13 numaralı Suffering, 2 boy kadar geride. İç kulvarda 4 numaralı Gold Rüya dışında 6 numaralı La Belva, 3 boy geride 2 numaralı Aristocat sırasıyla. Safkanlar koşuda son 600 metreye girmek üzere. Çok geride 11 numaralı Silver Rising. Liderlik 8 numaralı Mihra Farah'ta. Virajı da 2.5 boy farklı önde döndü bu tay. İkincilikte düzlüğe 3 numaralı Costa ADH çıktı. Ortadan 10 numaralı Queen Mihri atağa kalkarken dışta da 12 numaralı Son Hatıra var. Daha geriden 9 numaralı Potocnitsa da gelmeye çalışıyor. 8 numaralı Mihra Farah 2.5 boy farkla son 300 metreye lider girdi. İkincilikte 3 numaralı Costa ADH arayı azaltmaya çalışan tay. Son 200'e 4 boy farkla 8 numaralı Mihra Farah lider girdi. 3 numaralı Costa ADH ikincilikte 4 boy önde olan 8 numaralı Mihra Farah kazandı koşuyu. 3 numaralı Costa ADH ikinci, 7 numaralı Magic Memory üçüncü, 10 numaralı Queen Mihri dördüncü, 9 numaralı Potocnitsa da beşinci oldu. Yarışı 8 numaralı Mihra Farah Nevzat Avcı ile kazandı.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
12: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Coventry müsabakası başladı İngiltere Premier Lig'de. Bunun canlısından bir parça umutluyum Coventry Brighton'da. Öte taraftan Lille Troy'da Lille golü attı. Ama şu anda inceleniyor. Daha canlıya bakamadan
1: Lille orta sahadan attı.
0: Şu anda kendi
1: hani öyle derler ya, orta sahadan atmadı da.
0: İnceliyorum. Soyunma odasını atmış.
1: Ha, soyunma odası doğru. Orta
0: saha. Soyunma odası atmış.
1: Kendi kalesinden.
0: Sanırım gol geri alınacak.
1: Neden?
0: Çünkü önümdeki bilgisayar ekranında gol geri alındı. Korner geliyor.
1: Brighton'dan kaleci.
0: Kaleciye geldi direkt. Lecce Monza'dan da 0-0 başladı. Daha yeni başladı.
1: 16 kuşağı zevkli. Şu saatler geri ileri alınma olayı olmadan önce. Bu bizim için 16'mız nefis oluyor bizim.
0: Evet.
1: Ama o saatler... Olayı...
0: O zaman daha iki maçları falan gelecek. Premier Lig'de bir kaybolacak da.
1: 15-30 maçı oluyor orada da. 16-30 yok. Yok olmuyor. Hiçbir şey olmuyor.
0: 15-30 olmuyor. Oluyor maç arada. Ama zaten pazar günü çok maç olmuyor ki Premier'de. Ama Süper Lig maçları olacak. Yani erken maçlar olacak artık. Bu böyle gitmeyecek. Süper Lig'in erken maçı olunca oradan...
1: Lille maçında da amma vara bakıldı. Neymiş biz de görelim.
0: Evet.
1: Pozisyonu göremedik yani.
0: Kimse işin içinden çıkamıyor herhalde. Sadece hakemi görüyoruz.
1: Evet. Yani şimdi golün sevincini gördük. Yani bir tekrar verilse hoş olurdu bizim için de.
0: İstifade etmek isterdik değil mi genç abi?
1: Tabii.
0: Bu fırsattan biz de yararlanmak isterdik.
1: Neymiş? Ne tartışılıyor bu kadar?
0: Hakem bu kadar göstermenin manasını anlamadım ben. 5 dakikada hakeme bakıyoruz. Galiba iptal geldi.
1: Bakıyoruz. Bir şeyler söylerken neyse duysak da anlamayacağız Fransızca. Offside. Bunun için mi baktılar bu kadar? Çok merak ettim. Offside hani herhalde milimetrik offside'tı bu. Ha. Galiba buydu evet.
0: Buna bakılmış.
1: Yani bu offside bu iş milimetrik falan değil.
0: Arkadaki oyuncu offside bence de çok
1: da yani bence şey. Hem de tam da çizginin orada. Yani bütün hepsi çizginin gerisinde, o çizginin önünde.
0: Lille ilk yarı gol atarı ne veriyor ya? Lille hızlı başladı genci var. Bunun arkası gelebilir.
1: Hızlı başladı dedin 4 dakikada oynamıyor maç.
0: Olsun. Olsun, gol attılar, hızlı başladılar.
1: Bir zaten rüzgarı aldılar diyorsun.
0: İstekte o isteği de gördük yani bunun. İlk yarı Lille golü.
1: Bak merak ettim ben de. 1.40.
0: Bakacağım şimdi.
1: 1.45. Oo, Brighton'ın golü geliyordu az daha. Brighton da aşağıda ki ekranda tabii biz ekranlardan baktığımız için haliyle Brighton da Coventry karşısında hızlı başladı.
0: Genç oran 1.45 şu anda. Lille golü.
1: Güzel.
0: İlk yarı bir Lille golü 1.45.
1: Bak beni
0: ilk yarı golün bile oranı 1.25. Risk merkezi ilk yarı bir gol olacağını çok öngörmüyor. Niye böyle oldu?
1: Niye kır bir gol 1.20 daha ne olsun?
0: Ama daha maç yeni başladı. Daha 6. Zaten 4 dakika sonra 2 dakika oynadı maç sadece. Bir 17'ye düştü zaten küt diye.
1: Gerçekten. Ve yukarıda Lecce Monza'da bir gol var. Lecce'nin golü geldi. Bekliyor muydun?
0: Beklemiyordum tabii ki Yenge Varan.
1: Maçın hemen başında geldi.
0: Ben burada Lille'le boğuşurken sen Monza'yı savunamamışsın.
1: Bak Arsenal nasıl geçen hafta geldi. Hem de 60. saniyede yediği halde golü. Çok güveniyordum orada.
0: Arsenal dün de kazandı. Dün ben 2-3.5 alt dedim ama yanındaki maçlardan gitti. Korner golü temizle bir gol. Monzalı kardeşimiz topa çıkmaya bile şey yapmamış yani. Zahmet etmemiş.
1: Evet ya, en arka direkte olup da yani şut hava topuna bu kadar kötü çıkmak.
0: Bek karşılamış.
1: Ha işte Monza'da oynadığın zaman savunma oyuncusu böyle oluyorsun. Yani yapacak bir şey yok.
0: Aşağıda Lille maçı, Lille Troy maçı çok hareketli bu arada.
1: Brighton da öyle. Brighton da bayağı hızlı başladı. Ya County nefes alamıyor öyle söyleyeyim. Daha şöyle söyleyeyim, Brighton'ın yarı sahasını görmedim daha.
0: Nusret abi diyor ki oyuncu bahislerinde Yamal gol atar, Haaland gol atar olur gibi, ne dersiniz diyor. Ne diyorsun?
1: Ayrı ayrı tabii bu değil mi?
0: Tabii.
1: Olur tabii, niye olmasın. Yani United City maçında biraz daha zor olabilir Haaland'ın işi ama yani City gol atarsa o golün Haaland tarafından atılma ihtimali gerçekten çok yüksek. Onda söylenecek bir şey yok. Valla Brighton atacak Ulaş. Yani bak yarı sahayı görmedim diyorum. 9 dakikadır.
0: İlk yarı Brighton golünü ne veriyor o zaman? Bu yüksek veriyordur buna.
1: Bu biraz daha iyidir.
0: Deplasman ilk yarı golü 1.72.
1: Çok iyi. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım ya, adamlar bayağı yarı sahayı görmedim daha. Bir şut geldi savunma.
0: 1.72. Brighton ilk yarıda gol atar.
1: Güzel.
0: Lille'in galibiyet oranı da 1.35 oldu. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üstü 1.43 oldu. İlk yarı gol 1.19 oldu.
1: Brighton gelmeye devam ediyor. Bak Lille mesela öyle değil. Lille hızlı başladı falan dedin ama bak burada top orta sahada falan, rakip yarı sahayı görüyoruz. Ha, ilk defa gördük. İlk defa 9. dakika bitmek üzere Avoni'yi ve Brighton yarı sahasını gördük. O da kaptırdı ya. Geçer geçmez kaptırdı.
0: İlk yarı gol 1.45. Burada 1.72. Şuna bakalım. Brighton'ın ilk yarı golüne bakalım. Yalnız Kavanti bu şekilde nasıl dikte denecek? Bu şekilde kendi sahandasın yani bu maçta da.
1: Yalnız Ferdi yerde. Neyse, önemli bir şey yokmuş. Ferdi bir tane sürpriz şut çeker mi acaba rakip kaleyi bulan? Severim öyle sürprizleri. İlk gittiğinde Ferdi daha iyi başlamıştı. Bu sezon sakatlığı falan yeni galiba etkisinden tam kurtulamadı gibi Ferdi, ama ben çok beğendiğim bir isim. Ama biraz sanki ritim kaybetti değil mi orada?
0: Parça, evet.
1: Yani çok sakatlandı, çok maç eksiği oldu. Böyle bir ritim tutturamadı yani. Şimdi tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Brighton County karşısında. Out. Şeyi gördün mü? Amerika açık tenis turnuvasında hakemin düz deyişi.
0: Yok.
1: Ya inanılmaz ya. Herkes dalga geçiyor. Öyle çok bilinen bir hakemmiş. Çok kalın sesli bir hakem. İşte 40-40 oldu mu hakemler bağırıyor ya, işte 40-15. İşte ondan sonra skor söylüyor. Düz diyor beraber oldu mu. Böyle adam. İnanılmaz ama sesi. Düz. Ama nasıl kalın? O sesi çıkarmama imkan yok. Ve en az böyle bir 3-4 saniye uzatıyor. Düz diye. Ve bütün herkes hakem düz dedikten sonra gülüp düz diye bağırıyorlar. Çok iyiydi. Saatlerimiz 16-11. Bir reklam arasına gidelim mi? Golü atması için, evet. Brighton'ın.
0: Evet, gidelim.
1: Hadi o zaman reklamlar. Reklamlardan sonra bakalım hangi maçta gol haberi olacak.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmeyi.

0: Petrochef.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa enfes Opet'te bulacaksın.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seç

0: ürettiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Vallahi baktığımız 3 maçta da reklam arasında gol geldi. Gol geldi. Ulaş yine Lecce.
1: Bakmak istemiyorum o maç artık. Ben aşağıdaki Lille, Troyes ve Coventry.
0: Yine korner, yine Lecce.
1: Brighton maçları. Kornerleri de bir savunalım artık ama.
0: Bir duran top sıkıntısı yaşıyor. Gördüğümüz kadarıyla Monza. Thiago Gabriel'in attığı golle Lecce hiç beklemediği kadar iyi bir başlangıç yaptı. Monza karşısında ya, bu da bayağı tertemiz gol. Yine arka direk Ulaş. Vallahi yine arka direk.
1: Bu sefer bek çıkmamış.
0: Bu sefer
1: bek,
0: evet.
1: Bek arkada duruyor bak, 1.50 boyuyla.
0: 1.50 boyuyla. Demin bana kızdınız, ne oldu diyor. Yani hiç yapacak
1: ama
0: bir şey.
1: Bu sefer 60 numara topa çıkmaya yeltenmiş. Gene bir gelişme var.
0: Bir şeyler var. E işte Allah'ın hakkı 3'tür. 3'te savunurlar. İlkini yediler, ikinciyi yediler, 3'te savunurlar.
1: Bu sefer arkada 5 kişi beklerler, ön direkten gelir.
0: Ön direkten gelir, aynen. Vallahi Lecce, hiç kimsenin beklemediği Lecce'nin başkanı Damiani görüntüde, onun bile muhtemelen beklemediği kolaylıkta bir maç başlangıcı oldu. Bakalım tabii devamı gelir mi gelmez mi. Bilgisayar bu maça 1-1 diyordu, 10 dakikada 2-0 oldu. Hep beraber göreceğiz. Dakika 15, ilk kez Coventry Brighton kalesinde boy gösterdi. Son pası biraz daha güzel atabilseydi Coventry'li oyuncu, tehlikeli bir pozisyon olabilirdi gerçekten. Arkada bir boşluk bırakmıştı çünkü Brighton savunması. Ama o pas iyi olmayınca Coventry'nin hücum oyuncusu, son adam, topa yetişemedi ve top out'a gitti. Şimdi yine Brighton rakip yarı sahaya tamamen 10 kişiyle kuruldu, kaleci hariç, ve pas yapıyor. Yine bir baskı var Brighton'da. Bakalım bu baskı golü de beraberinde getirecek mi? Hep beraber bakıyoruz ve bir tehlikeli atak var. Biraz zorladı. Çalımı biraz zorladı.
1: Brighton maç kazanacak sanki. Yani.
0: Bence de kazanacak.
1: Durum gidişat onu gösteriyor.
0: Çok yani. Kötü Coventry'nin savunması. Şuna nasıl izin verirsin? Ya şu topu almasına nasıl izin verirsin? Çalımı da attı. 4 numara facia Coventry'nin 4 numarası. Yani basması gereken yerde tuttu adam, topu alırken geri çekildi. Yani geri çekilmesine izin verdi, bir de döndü rakip kaleye. Bari bas, arkanı döndürme. Daha doğrusu arkasını döndürme rakibin. Evet, Brighton atakları devam ediyor. Ama önemli olan burada bunun bir golle sonuçlanması, ki ben ilk kere Brighton bir gol atar oynadım. Neden? Çünkü önerdim. Önerdiğim için oynamam lazım ki hakkını verelim.
1: Kamp kurdular yarı sahaya. Hiç yani Brighton deplasman takımı gibi oynamıyor.
0: Aynen öyle. Aynen. Ben hiç böyle bir şey görmedim Premier Lig'de.
1: Ben Coventry'ye üzüldüm ya gence buranın. Şu görüntü hiç iyi bir görüntü değil.
0: Yani Guardiola'nın Manchester City'si falan gibi gözüküyorlar. Değiller öyle. Kesinlikle değiller ama.
1: Çünkü Coventry buranın takımı değil.
0: Evet. Coventry resmen buranın takımı görüntüsünde değil.
1: Bu arada
0: Yan ağlarda. Çok çok savunma facia Coventry'nin. Gerçekten savunma facia.
1: Kulüp Brugge Antwerp 3-1 oldu bu arada. Brighton 2 golü ne diyorsun? Sürpriz olur mu? Biri bulsa sanki
0: 2 de gelir.
1: Arkası
0: yok,
1: gelir.
0: Güzel söyledin. Gibi. Hakikaten güzel söyledin. Bakalım. Coventry'nin

0: Brighton 2 gol.
1: Evet, County derken Brighton yani. Deplasman 1.5 üst. 1.70 küsür. Çok iyi. 1.70 küsür. İlk yarısı ne oldu? Yani ilk yarı bir golü.
0: İlk yarı 2'ye gelmiştir.
1: Gelmiştir. İlk yarı deplasman, hatta ilk yarı gol de değil. İlk
0: Lille'in
1: yarı...
0: golü geldi. Ben sana dedim ilk yarı atacak bunlar dedim.
1: E dedin, doğru. Ama 1.40'tı.
0: İlk yarı bunlar atacak.
1: 1-2. Brighton ilk yarı bir gol atar. 1-2 golü Brighton yine geliyor.
0: Gole bak. Sana bak. Gole bak.
1: Of.
0: Bu senin lambalardan.
1: Of lamba hakikaten. Brighton yine bir gol kaçırdı. Evet, bunu kaçırmamak lazım. Brighton yani dalga dalga geliyor. Hiç Coventry'de var ya, hiçbir şey yok. Yine Brighton geliyor. Sol kanattan yine tehlike var. Korner. Ulaş, bu baskı daha ne kadar devam eder?
0: Gol yakında gelecek gibi görünüyor.
1: Bakalım. Lille'in golü hakikaten geldi, doğru, güzel. Kornerden, şeyden, o ilk verilmeyen golden sonra baskı daha da artar dedin, doğru.
0: Bu arada Brighton'a ben de oynadım. Galibiyetini oynadım. Canlıdan.
1: Brighton'ın galibiyetini oynadın.
0: Evet.
1: Peki.
0: Brighton'ın galibiyetini oynadım.
1: Kaçtan?
0: 1.66 idi ama tam oynarken bir oran değişildi. Tam şey yapamadım, o civarlarda. 1-2 oynamıştı, yukarı aşağı.
1: Valla Brighton geliyor. Coventry karşısında. İlk yarı bir golünü bekliyoruz. Soldan bir köşe vuruşu kullanıldı. Kaleciye yumrukladı ama çok da iyi bir yere değil. Fakat hakem düdük çaldı. Bir foul tespit etti. Maçın hakemi.
0: Lecce Monza da gollerden sonra bir oyun durdu biraz. Monza bir gelmeye çalıştı. Geldi de ama kalecinin yüzüne vurdular topu. Şuraya bak. Atamadıkları gol şu. Arka arkaya 3 pozisyon. Önce kaleciye yüzüne çarpıyor. Seken topu yine kaleci çıkarıyor. Bir şut daha, o da yine kaleciden döndü. Arka arkaya 3.
1: Ve ilk tehlikeli pozisyon, Coventry çok önemli bir gol kaçırdı.
0: Çok heyecanlandı.
1: 21. dakika, ilk pozisyon ve ciddi bir pozisyon. Gerçi bir garip bir geldiler böyle. Bir ona çarptı, bir buna, bak o vuramadı, o da vuramadı ama yani...
0: Langırt da topu zorlayın.
1: Evet. Fırfır yapmayı denedi. Olmadı. Hakikaten tam Langırt pozisyonu gibi
0: o,
1: bir şeydi.
0: O son vuran oyuncu o topa orada nasıl buluştu da şaşırdı gence vuran bence.
1: Evet. Evet. İlginç bir pozisyon oldu. Ama gol gelmedi. Ve tabii bakar mısın? 20 dakikada 7 şut nedir yani? Hiçbir şey yok. Bence. Bence bir şey yoktu. Ama tabii benim demem önemli değil. Foulmuş. Pardon. Ben önüne geçti zannettim. Pozisyonu iyi alamamış. O yüzden foul verilmiş. Peki. İtalya maçlarımız bitti. İspanyaları konuştuk. Evet. Almanyaları konuştuk.
0: Evet.
1: Galatasaray 1 ve 4.5 alt dedik.
0: Kornerde olabilir dedik.
1: Kornerde olabilir dedik. Ben Ahmet galibiyeti bekliyorum dedim. Ahmet maçı 15'te mi? 17'de mi başlıyordu?
0: Evet.
1: Ahmet maçı 17'de başlıyor. Tamam. Bakalım.
0: Yarın Torino, Roma, Como, Parma, Inter, Udinese var. Bunlara bakalım. Ne diyorsun?
1: Olur tabii.
0: Maçları konuşalım.
1: Tabii.
0: Bu üç maç arasında en güvendiğim Como, Parma müsabakasında İlk yarı bir Como olabilir. İlk yarı bir, 1.5 üstü olabilir. Como kazanır, 2.5 gol üstü olabilir. Ben Como'ya çok güveniyorum.
1: Hı hı.
0: Son maç Genoa deplasmanı 4-1 kazanmayı başardılar. Şampiyonlar Ligi'nde de Leipzig'i 4-1'lik skorla darmadağın ettiler. Özellikle hücum hattına Kane'in de katılmasıyla birlikte hücumda rotasyonları da çok arttı. Yani çok çok tehlikeli hücum silahları var. Baturina, Paz, Diao, Doykovas, son olarak eklenen Moiseken. Çok fazla alternatifi var. Parma'nın sezon başından beri en büyük sıkıntısı hücumdaki üretkenliği. Hücumda hiç üretken olamıyor. Pozisyona girmekte çok zorlanıyor. Burada kapanırlar ama Como o kilidi açar. Arkasından da goller gelir diye düşünüyorum.
1: Leipzig maçı da müthişti.
0: Leipzig maçı
1: ama
0: da müthişti.
1: Burada oran yoktur.
0: 1-2.5 üstü güzel.
1: Güzel.
0: 1-2.5 üstü.
1: Ama pek şu olabilir mi Ulaş? Şimdi yıllardır futbolun içindeyiz. İddiasıydı, o suydu, bu suydu. Çok önemli değil. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış ve o maçta Leipzig'e 4 atmış takım lige dönüşünde bir konsantrasyon sorunu yaşayabilir mi?
0: Bu arada Monza'nın golü geldi.
1: Geldi.
0: Şanlı Monza'mızın golü geldi. 2-1 oldu. Ben beklemiyorum bir konsantrasyon düşüğü. Genç olan çok alternatifli, çok iyi bir kadroları var. Kadro rekabeti de var. Yani burada hiçbir oyuncunun yeri garanti olmadığı için herkes orada yani Lecce Monza'nın neler oluyor ya? İnanılmaz şeyler oluyor.
1: Yani 3 metreden topu taca vurdu oyuncu. 3 metreden.
0: Aynı az önceki Brighton'ın pozisyonu gibi olmadı mı?
1: Evet. Evet, vuramadı topa çünkü. Acaba para Lecce Monza maçında bizim haberimiz mi yok?
0: Biz yanlış yerlere bakıyoruz değil mi?
1: Değil mi? Yani Lecce bu nasıl bir gol pozisyonuydu? Monza'nın savunma yani evlere şenlik.
0: Dinleyicimiz diyor ki Zafer
1: ve gol 3. Geldi ya, gerçekten evlere şenlik. 20 dakikada 3-4 gol oldu.
0: Zafer İnan Bey diyor ki Muhammed Salah Trabzon'a geldiğine pişman mıdır? Bir de Orban diyor, gol kralı olur mu ya da sıralamaya girer mi diyor. Orban Ahmet'te.
1: Yani Salah pişman mıdır bilmiyorum ama dün de çok kötü oynadı Salah. Yani çok kötü oynadı. Yani benim gördüğüm en kötü Salah performansıydı. Onu net söyleyebilirim.
0: Takım da olarak kötüydü. Gence
1: takım da kötüydü. Aynen, takım da kötüydü. Yani ben bu Lecce maçı çok acayip. Orban ilk üçte olur mu bilemiyorum. Yani Ahmet'in evindeki bu iyi gidişatı devam eder mi etmez mi bilemedim. Ama iyi bir oyuncu olduğu ve gollere yakın olduğu bir gerçek.
0: Kulüp Brugge Antwerp bitti bu arada. Kulüp Brugge maçı 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
1: Bu arada Brighton'ın biraz rüzgarı kesildi. İki tane pozisyon verince Coventry karşısında biraz rüzgarları kesildi gibi.
0: Coventry biraz ileri çıkmaya başladı. Şimdi az önce de bir yaklaştılar gole. Heyecanlanıp hücuma giderlerse Brighton cezayı keser.
1: Bu sefer aynı ne olabilir? Evet.
0: Hangi maçta olmuştu bu senaryo? Aston Villa maçında olmuştu galiba. Aston Villa ilk 10 dakika saldırdı.
1: Evet, sonra Brighton patır patır attı. Evet.
0: Brighton.
1: Ama orada tabii kırmızı kart da etkili olmuştu. Gerçi 3-0 iken galiba kırmızı tabii kart canım olmuştu.
0: Zaten ilk yarı 4-0 bitmedi mi?
1: Doğru.
0: İlk yarı 4-0
1: doğru.
0: Gomez atıldı. 40'ta atıldı Gomez. İş işten geçmiş de Gomez'inki biraz beni rahat bırakın, kırmızı kart oldu. ben bu ortamdan biraz uzaklaşayım. Coventry sağdan geliyor. Topla beraber taca çıkacak gibi bir görüntü vardı.
1: Topsuz taca çıktı. Lecce Monza maçı da yani gerçekten hani böyle dünyanın en sıkıcı olur maçı gibi düşündürürken 20 dakikada 4 gol oldu.
0: Hocam faal var. Bu maçın üstün oranı kaçtı biliyor musun? 2.5 üstün oranı.
1: 2-10.
0: 2.
1: Of. Yani İlk kere 1.5 gol üstü 4 falan.
0: Risk yani merkezi de böyle bir şey beklemiyordu.
1: Yine Brighton geliyor sağdan. Geliyor dediğim taç atışından. Evet, Brighton ilk defa şöyle güzel bir kuruldu. Coventry, özür dilerim, Brighton kalesine. Ooo!
0: Çok güzel şut, çok güzel kurtarış.
1: İnanılmaz bir şut ve inanılmaz bir kurtarış geldi Brighton kalesinde.
0: Kaleci de nasıl kurtardı inanamıyor yalnız. Ben neler yaptım ya, bak
1: panter vardı. Panter gibi uçtu.
0: Baksana.
1: Ya. Panter gibi uçtu.
0: Ama vuruş çok güzeldi. Bunun gol olması lazım. Yani. Bu da jeneriğe girmesi için. Belki bizim kupon giderdi ama.
1: Vallahi yazık olmuş. Biz de Coventry kötü şu bu falan dedik. Coşturduk. Canlı yayında bizi mi dinliyorlar? Ne yapıyorlar? Otomatik bir çevirmenle.
0: İlk gol Brighton'dan geldi, ben sana söyleyeyim.
1: Şey gibi, Rambo gibi. Efendim, ilk kanı onlara kıttı.
0: İlk kanı onlara kıttı. Bu cesaretin bu cesaretin sonu iyi bir yere gitmez genç oran.

0: Bu cesaretin sonu iyi değil diyorsun.
1: Fazla cesaret iyi değil. Celta Vigo 1 Malaga 0 dakika 66'ya geldi.
0: Ya Monza Rovaşata falan çekti. Öyle bir çığırından çıktı maça. Monzalı bir oyuncu Rovaşata çekti.
1: Ya oyuncular baktılar, bıraktılar.
0: Devam.
1: Oynayalım.
0: Devam. Peki, bu arada at yarışına da çok az kaldı.
1: 12 dakika kaldı.
0: Brighton County maçında da Brighton biraz dengeyi, hep Brighton diyorum özür dilerim, County dengeyi sağladı. Hatta yine County geliyor sağ taraftan. Biz adamlar Premier League takımı değil dedikçe üstümüze geliyorlar Ulaş. Ama yani bu kadar da kötü olamazdı gerçekten. Yani 20 dakikadaki o teslimiyetleri bile iyi değildi. Devam edelim. Yine County geliyor sağdan. Ya ilk yarı golü gelsin Brighton'dan. İstiyorsa 5 yesinler.
1: Beş yemesinler. Galibiyet oynadı ben Brighton.
0: Ha nereye, doğru, pardon.
1: Nereye beşiyorlar?
0: Ne bir şey yok ya. Ne yapıyorsun?
1: Ne oldu? Niye öyle dedin şimdi? Tempo da düştü yalnız.
0: Tempo düştü, evet. Ya Brighton gelirken daha güzeldi maç. Böyle korkutuyorlar bizi ve tempo da düşüyor.
1: Lille Troyes'da da Troyes sol taraftan bir korner kullanıyor kendisine göre.
0: Şimdi sağdan Brighton geliyor. Ama çok kötü. Hatta bir de foul de yaptı. Yani hiç öyle ellerini falan açma. Topu kaptıracağını anladın. Foul'ü yaptın. Ne yaptım ben demene gerek yok. Yemezler. Hop, şuna nasıl bir şey yok?
1: 6 numara direkt düşmüş. Monza Lecce maçında orta sahalar yok.
0: Evet, alan gidiyor.
1: Alan gidiyor.
0: Orta sahada hiç görmedik. Ya o kalede görüyoruz topu, ya o kalede. Yarış mı başladı? Yarış başladı.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Warrior. Kulvarına yakın ve Modern Warrior'da şimdi yerini aldı. Altı at Kayer Kul adına düzenlenen koşu için hazır. Start verildi ve yarış başladı. 2 numaralı Borrego 1 boy kadar, 3 numaralı Modern Warriors'a 1,5 boy kadar geç başladı yarışa. 5 numaralı Starblood yarışın liderliğini alıp 1900 metre start yerine gidilirken 2 boy fark yaptı. İkincilikte iç kulvarda 6 numaralı Torgold hemen dışına. 3 numaralı Modern Warrior geldi. 4 boy geride 1 numaralı Masterpiece 4.lükte, ondan 1,5 boy geride dışta 2 numaralı Borrego var. Yarım boy geride son sırada 4 numaralı Pythagorean Theory sırasıyla safkanlar 1600 metre start yerine ulaşmak üzere. 5 numaralı Starblood 2,5 boy farklı önde. İkincilikte 3 numaralı Modern Warrior, ondan 2,5-3 boy geride. İç kulvarda 6 numaralı Torgold, dışına 2 numaralı Borrego geldi. Borrego'dan 2 boy geride 1 numaralı Masterpiece, ondan 2 boy geride son sırada da 4 numaralı Pythagorean Theory sırasıyla safkanlar 1200 metre start yerine yaklaşıyor. 5 numaralı Starblood 3 boy farklı lider. İkincilikte 3 numaralı Modern Warrior var. Ondan 2 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Torgold. Torgold'un 1 boy gerisinde dışta 2 numaralı Borrego. Borrego'dan 1,5 boy geride dış kulvarda 4 numaralı Pythagorean Theory. Yarım boy geride iç kulvarda 1 numaralı Masterpiece sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 5 numaralı Starblood 3 boy farklı liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 3 numaralı Modern Warrior var. 2 boy geride 3. sırada 2 numaralı Borrego. Yarım boy geride iç kulvarda 6 numaralı Torgold. 2 boy geride dışta 4 numaralı Pythagorean Theory, içinde de 1 numaralı Masterpiece sırasıyla atlar son 600 metreye girdi. 5 numaralı Starblood 2,5 boy farklı önde. İkincilikte 3 numaralı Modern Warrior düzlüğe çıkarken ondan 1,5 boy geride 2 numaralı Borrego düzlüğü 3. sırada çıktı. İçeriden 6 numaralı Torgold'un bu arada 5 numaralı Starblood sanıyorum sakatlandı ve koşuda şu anda en geride. İçeriden virajı alan 6 numaralı Torgold ve dışındaki Modern Warrior mücadelesine 3 numaralı 2 numaralı Borrego da katıldı. Daha geriden 4 numaralı Pythagorean Theory de geliyor. Aradan da Masterpiece. Son 200 metreye girildi. İçeride Torgold. Ortada 2 numaralı Borrego, aralarında da 1 numaralı Masterpiece var. Son 50 metre 3 safkan yan yana geldi. Dışarıda Borrego, içeride Torgold. Ortadan da Masterpiece geliyor. 1 numaralı Masterpiece ve 6 numaralı Torgold birincilik için fotoyu beraber geçti. 2 numaralı Borrego 3. 3 numaralı Modern Warrior 4. 4 numaralı Python.

0: Evinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
4: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz sevgili dostlar. Coventry 0 Brighton 0 dakika 34. Celta 1 Malaga 0 dakika 75. Lecce 3 Monza 1 dakika 33. Lille 1 Troyes 0 dakika 35. Almanya'da Leipzig Hamburg başladı, 0-0 devam ediyor. Hollanda'da Herenveen Telstar ilk yarı sonucu 0-0. Bu arada Brighton sağdan geliyor. İspanya 2 Sporting Gijon 0 Eldense 1 dakika 78. Avusturya'da Avusturya Viyana 0 Avusturya Lüstenau 0. Troll 0 Hartberg 2 dakikalar 50. Danimarka'da Silkeborg 1 Viborg 1 Lyngby 1 Sondorkaise 1 dakikalar 77. Bu arada Brighton'ın golü geldi.
5: Şanlı Brighton
4: attı. Sağdan geliyor dedim. Skorları okurken göz ucuyla baktık oraya. Şanlı Brighton'ımız öne geçti. İlk yarı golü de geldi. Bakalım. Ben sevinçle gördüm bir tekrar. Az önceki oyuncu Gencevaran.
5: Evet, kızdığımız, ittiren oyuncu.
4: Gücü yetmeyi faul yapan oyuncu. Bakalım. Oyun merkezden sol tarafa açılıyor. Soldan bir orta. County savunması kafayla uzaklaştırmaya çalışmış ama çok güzel gol. Çok güzel gol. İki kişiyi birden ekarte etmiş. Baksana. İki kişiyi ekarte etmiş. Şutunu atmış. County oyuncunun bacağının arasından topağlarla buluşmuş. Brighton 1-0 öne geçmeyi başardı. Bak bak, golün güzelliğe bak.
5: Yani işte anlık bir şey yakaladı orada Coventry. Ama az önce de dedim ya,
4: Monza net kaçırdı bu arada. Direğin dibinden. Monza net kaçırdı. Hala 3-1 orası. Çekya Pilsen 1, Sigma 1, Fasta 1, Hradec Koleloe 0. Norveç'te ilk yarı sonucu Viking 5, Kristiansand 1 dakikalar 46. İlk yarıda 6 gol. 5'i Viking'ten. Finlandiya'da Kuopion Helsinki 0-0 devam ediyor. İkincilik kırmızıda Siirik 1, İnegöl 0, İskenderun 0, Kırklareli 0, dakikalar 36. 12 Bingöl, Ankara Gücü, Beyoğlu, Yeni Çarşı, Kütahya maçları 0-0 devam ediyor. 5 dakika geride kaldı burada. Beyaz grupta Sebat Gençlik 2, Şanlıurfa 2, Aksaray Belediye 1, Kastamonu 0. Birinde dakika 46, diğerinde 36. Sincan Belediye 0, Erbaa 1, Çorlu 0, Hatay 0, Ala 0, Isparta 32 0. Üçüncülük birinci grupta Gölcük Spor 0, Silivri 0 dakika 7. Üçüncülük 2'de Alanya 1221 0, Balıkesir 1, Gemlik Sümerbey 0, Etimesgut 0, Uşak Spor 0, Eskişehir 0. Üçüncülük üçüncü grupta da Silifke Belediye 0, Ağrı 1, Karaköprü Belediye 0, Osmaniye 1, Mazıdağ Fosfat 1, Diyarbakır 0. Sonuçlar bu şekilde.
5: Monza geliyor, tehlikeli, kaleci kurtardı.
4: Monza'da Eurip'ten bir tane daha atsa 0-2 çifte şansımız için.
5: Vallahi ben sana söyleyeyim mi? 3-3 olsun 4-3 yapar ev sahibi. O kadar kötü ki savunması.
4: Sanki Lecce'nin savunmasında Nesta var. Yani Gencevaran. Sanki.
5: Cannavaro Nesta.
4: Cannavaro Nesta var. Maldini oynuyor.
5: Bak, maç gibi maç işte.
4: Hangisi?
5: Brighton Coventry. 37. dakikada.
4: Bu arada
5: totalde 17 şut var. 5'i kaleye isabetli. Neydi o deminki maç öyle ya? Rangers Celtic maçı.
4: Coventry tehlikeli geldi bu arada. Gözlerden ırak. Topu oradan çok güzel çıkarttılar. şu ortaya doğru koşan kardeşimiz engelledi. O pozisyonu çok güzel.

0: vardı. Kimse oyuncu. O tehlikeyi o sezdi. İçeride merkeze koşan oyuncu. Lens penaltı olabilir mi ha?
1: Hiç itiraz etmiyor ki.
0: Topa da değmemiş ama değil mi?
1: Topa hiç değmemiş. Alakası yok. Yani niye? Korner değil bu.
0: Kontrol oyuncular...
1: Ya var hani kornere bakıyor da yani bu sene.
0: Ligde ayıp etmeyelim diye itiraz etmemişler genç. Biz daha yeniyiz.
1: Out olsa penaltı verecek falan. Yani
0: Fosya penaltı yani. Penaltıya benzetme Fosya'nı. Hiç topa vurmadan direkt oyuncuya müdahale.
1: Ya da açı mı yalıttı acaba bize? Oyuncu da hiç itiraz etmedi çünkü.
0: Olabilir. Anlamamış da olabilir. Tekmeyi yiyip acaba topa mı geldi? Neyse sesimi çıkarmıyorum. Ne yapalım? Böyle hakem haklı.
1: Sen şimdi Brighton galibiyeti oynadın ve önerdin. Kalkıp da rakibin penaltısının mı verilmesini istiyorsun?
0: Hakkıysa verilsin ama itiraz da etsin, hakkında savunsun. Şimdi hakkını, ben de buradan
1: sen mi savunacaksın hakkını?
0: Kovintin hakkında ben savunmuyorum. Kendi hakkını savunsun. Taş geliyor sol taraftan Kovintin.
1: Bunların da taşları tehlikeli.
0: Yalnız Brighton oyuncudan sekti. Savunma hatası.
1: Evet, demin de aynısı oldu. Ve o gol atan kimse gene o kötü kafayı vurdu. İnanılır gibi değil.
0: Bir an konsantrasyon kayboldu da acaba?
1: Vallahi
0: Ferdi'ye tekmeyi yiyormuş yani.
1: Ferdi'ye helal olsun. Tekmeye kafa uzattı derler ya. Hakikaten tekmeye kafa uzattı.
0: Bir atacağız diye Ferdi'yi de ezmeyin oralarda. Kusura bakmayın ama.
1: Onu savunuruz.
0: Oyuncumuzu savunuruz yani. O şekilde olmaz. Kovinti şimdi sağdan kullanıyor. Brighton artık bir devreyi 5-6 dakika var. Bitireyim çıkarayım diye düşünüyor bence Genco Varan.
1: E tabi normal olarak.
0: Yoruldular da dinlenecekler soyunma odasında. Monza merkezden geliyor. Monza devretmen bitmeden bir tane atsa.
1: Sanki rakipte Batistuta var, Totti var.
0: Neymiş?
1: Monza bir gol daha atsın.
0: O kadar kötüymüş ki.
1: Del Piero vardı, biz mi atamadık?
0: Bu korneden de sonuç gelmedi.
1: Evet.
0: Ferdi de bir orada bir burada herhalde.
1: Aynen olsun. Her yerde
0: her Ferdi. Topa basıyor savunmada. Dakika 40 oldu. Dakika 40'a geldi. Gene az önceki taç yerden Brighton'la evet. Arkadaşımız bu sefer artık
1: dikkatli ol yani.
0: Topu ileriye doğru vur kafayı. Kendi kalenine doğru atmayacaksın.
1: Yani iyi vuramayacaksan vurmayı deneme.
0: Bu seviyede bunları anlatmayalım.
1: Gene bir karışıklık var orada.
0: Yalnız çok tehlikeli.
1: Tehlikeli şeyler yani. Oluyor. Tehlikeli. Kaleci bu sefer aldı.
0: Çok tehlikeli şeyler
1: oldu. Lecce'li bir oyuncu sarı kart gördü.
0: Kırmızı?
1: Sarı.
0: Kırmızı olması lazım. Endirin atılması lazım pozisyonda. Atılması gerekmiyor mu? Bence kırmızı.
1: Diyor ki Afrika'da normal bu hareketler.
0: Biz yapıyoruz diyor.
1: Öyle bir bakış attı.
0: Bakalım pozisyona.
1: Yalnız bu sarı kart değil ya hakikaten.
0: Bence de çok ağır. Bu da sarı kart bir
1: insan. Ayo basmış.
0: Basmış mı?
1: Basmış.
0: Ha onu görmedim.
1: Ben de basmayı görmedim. Dedim nasıl sarı kart bu?
0: Basmışsa tamam. Yoksa itmeyle ona kart verecek olsa.
1: Yok tabii.
0: Sahada oyuncu kalmaz yani.
1: Yani hele İtalya Ligi'nde böyle bir pozisyonda nasıl kart çıktı dedim yani. Ama ben anlamalıydık. Hiç itiraz etmedi. Bir garip bir bakış attı böyle bu normal falan gibiden. Meğerse kaçmış bastığı için. Tabii.
0: Daha beter olmasın diye.
1: Monza'lı oyuncu da Instagram'ın 80'ler furyasından çıkmış gibiydi. Bandana, uzun saç, kıvırcık.
0: Lecce kontadan geliyor. Bir kişi bile bırakmamışlar gence bura.
1: Hakikaten bir kişi bile yoktu.
0: 3 tane attıklarına inanamadıkları için.
1: Şok. Evet, Coventry biraz Brighton kalesinde gözüktü ama Brighton'ın golünden sonra hatta yine Brighton geliyor. Foul verilecek muhtemelen. Evet, verildi. ...43. dakika. Çok da uzatmalık bir şey olmadı ama verilirse 1 dakikalık uzatma verilebilir.
0: Hadi bir 2 olsun da rahatlayalım.
1: 2 olsun bence de rahatlasın herkes. 1-1 olur son dakikada falan, böyle baskı artar. Gördük ki geldiği zaman onlar da geliyor çünkü Coventry.

0: de geliyor.
1: Hala kullanılamadı.
0: Ceza sahasının önü son derece kalabalık. Oo. Bir duran top organizasyonu köşe vuruşu
1: Geçmedi.
0: kazandırdı.
1: Geçmedi. Ha, çok ağır yaptılar ya genç oğlan. Biraz
0: Biraz ağır oldu yani.
1: hızlı yapmaları lazım o işi.
0: Ama şey güzel oldu. O kadar çok geriye çekildi ki Coventry savunması kullanacak zannedip offside
1: Tabii
0: taktiğini güzel
1: tabii.
0: bozdular yani.
1: Bozdular.
0: Güzel bir şeydi, çalışmaydı. Ben seviyorum duran top organizasyonlarını.
1: Şimdi sol taraftan Brighton kendisine göre sol taraftan bir korner kullanıyor. Kornerler de güzel bu arada. Kornerciler de
0: Bayağı
1: coştu.
0: korner oldu.
1: Arka arkaya kontra attı ya 2-3 tane. Onlar da coştu. Hadi bakalım.
0: Bence 2 oldu. Hiç yaklaşmadık bile.
1: Arkadaki oyuncu bir adım önde olabilseydi. Taca çıktığı bu sefer sağdan. Sağ taraftan Brighton taç kullanacak.
0: Yerde bir kontrolü oyuncu var. Kalktı. Biz de istiyorsan bitirmeden önce son 10 kala reklamından önce bir bütün sonuçları
1: Veririz.
0: verelim.
1: Oyuncunun bacağı mı çekti? Darbe falan yok orada. Ne oldu?
0: Ama bir
1: 27 numara.
0: rakip de geldi, iyi misin diye bir baktı ama. Bakalım Brighton'ın taşları o kadar etkili mi?
1: Ne oldu?
0: Durun dedi hakem. İçeride bir itiş kakış var. Aa, yine aynı oyuncu mu?
1: Yok o değil bu.
0: Herkes bir yere bırakıyor kendini country'de. Yalnız yani
1: Çok yapışmış o da bunu almış. Ya o kadar da yapışılmaz yani ya.
0: ya doğru da işte o da çok kısa boylu çünkü Dunk o kadar uzun ki adam onun uzaklaşmasını istemiyor. Bir kere hızını aldı mı Dunk'ı durduramaz o boylu çünkü. Dunk 2 metre öbürü 1.80.
1: Dunk'a da yapışır sonra dunk diye indirir
0: Dunk'ta
1: adamı.
0: evet
1: Yani.
0: Dunk'ta Dunk diye ittir adamı yani. Dunk'ı
1: Top
0: tutmaya
1: yalnız
0: çalışan adama bak numarasını görüyor
1: top bir
0: sadece.
1: oyuna giremedi ya. Bir taca çıkıyor bir korneri şu gene taca çıktı. Bir atın da bir
0: Rahatlayalım.
1: artı bir. Zaten bitecek muhtemelen bundan sonra.
0: İki taş atışı zaten artı bir oldu.
1: Şut geldi. Dunk'tan geldi. Bak tehlikeli havuza düşerse.
0: O
1: Ele çarptı mı?
0: sanki bana da ele çarptı gibi geldi ama İngiltere'de verilmiyor bunlar. Ferdi yerde bir faul. Aferin Ferdi'ye. Vallahi çok iyi oynuyor Ferdi. Yani hem rakibin çıkışını engelledi hem de bir de pozisyon. Yani bilmiyorum hakem kullandırtır mı bunu ama kullandıracak mı hakem? Biraz çabuk olmaları lazım. Çünkü bir doldu bir dakika. Paslaşırsa bitirecek. Kullanması lazım. Lille Troy maçında da 4 dakikalık uzatma geldi. Tabii 4 dakika boyunca vara baktıkları için ofsayttan. Bu pozisyon bittiği zaman da toplu sonuçları sayacağız. Serbest vuruş kullanıldı. Çizgiden çıkardı. County'li oyuncu çizgiden çıkardı.
1: Neden?
0: Neden? Çünkü savunma oyuncusu. Gol mü olsun?
1: Olsun.
0: Olsun. Offside var mı? 44 vurduysa offside yok. Vallahi çizgiden çıkarttı. Ve
1: O
0: bitti
1: zaman
0: ilk yarı.
1: toplu sonuçları okuyorum.
0: Tamam.
1: Coventry 0 Brighton 1 ilk yarı sonucu. İspanya'da Celta 1 Malaga 1. Malaga'nın golü gelmiş. Dakika 86. İtalya Lecce 3 Monza 1 ilk yarı bitmek üzere. Fransa'da Lille 1 Troy 1 Troy 0 ilk yarı bitmek üzere. Almanya'da şu anda Leipzig golü buldu. Hamburg karşısında dakika 17 1-0 öne geçti. Hollanda'da Herenveen 0 Ter Stegen 0 dakika 57. İspanya 2'de Sporting Gijon 0 Eldense 1 uzatmalar oynanıyor. Avusturya'da Avusturya Viyana 0 Avusturya Lustenau 1 Troy 0 Hartberg 2 dakikalar 60. Danimarka'da Silkeborg 1, Viborg 1, Lyngby 1, son 4 Kayseri 1 dakikalar 90'a geldi. İsveç'te Hamar 1, 3 Bronposhkarna 1, Elfsborg 1, Kalmar 0 uzatmalar oynanıyor. Polonya'da Pogoń, Vieca 0-0 ilk yarı sonucu. İsviçre'de Zürih 1, Vaduz 1 uzatmalar oynanıyor. Çekya'da Plzeň 1, Sigma 2 ilk yarıdaki uzatmalar oynanıyor. Fastav Zilin 1, Krede Kralove 1 ilk yarı sonucu. Norveç Viking 5 Kristiansand 1 dakika 58 Finlandiya Kuopion 0 Helsinki 0 dakika 90 İkincilik kırmızı grupta Serik İnegöl maçında ilk yarıdaki uzatma

0: oynanırken İnegöl golü attı. Skor 1-1'e geldi. İskenderun Kırklareli 0-0 devam ediyor. Kırklareli 10 kişi. 12 Bingöl 0. Ankara Gücü 0. Beyoğlu Yeniçarşı 0. Kütahya 0. İkinci lig beyaz grupta Sebat Gençlik şu anda attı. 2 oldu. Şanlıurfa maçı 2-2'ye geldi. 68 Aksaray Belediye 1 Kastamonu 0. Sincan Belediye Ankara 1 Erbaa 0. Çorlu 0 Hatay 0. Alea 0 Isparta 0. Üçüncü lig birinci grup Gölcük 0 Silivri 0. Zonguldak 0 Karabük İdman Yurdu 0. Üçüncü lig ikinci grup Alanya 1221 0 Balıkesir 0. Gemlik Sümerbey 0 Etimesgüt 0. Uşak 0 Eskişehir 0. Üçüncü lig üçüncü grup Silifke Belediye 0 Ağrı 0 Karaköprü 0 Osmaniye 1 Mazda Fosfat 1 Diyarbakır 0. Sonuçlar, skorlar bu şekilde. Bu arada Lille Troy maçında da ilk yarı bitti. İlk yarı Lille 1-0 önde tamamlamayı başardı.
1: Diyelim ve bununla son reklam aramızı verelim.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
1: Evet, bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İngiltere'de son bir maçım var benim. Leeds Newcastle pazartesi günü oynanacak.
0: Söyle.
1: Leeds Newcastle mücadelesinde KG var bekliyorum. Leeds kazanırsa şaşırmam ama ilk tercihim iki takımdan da goller beklediğimden, çünkü Leeds çok iyi başladı sezona. KG var ve 2.5 gol üstü bekliyorum bu karşılaşmada.
0: Pekala, ben de altılı gayanın sonuçlarını söyleyeyim. İlk altılı gayanın ikramiyesi belli oldu. İlk altılı gayanın ilk ayağını 7 numaralı Richwood kazanmıştı. Ganyan 1.70 olarak açıklandı. İkinci ayak 12 Whitecastle 13.80. Üçüncü ayak 4 Touch of Glory 1.55. Dördüncü ayak 10 Sancar 5.60. Beşinci ayak 8 Mihra Farah 4.10. Son ayakta 1 numaralı Masterpiece oldu. 2.25 onun ganyanı var. İlk altılı ganyanda 7, 12, 4, 10, 8, 1 kombinesini bilen yarışseverler 13.216 lira ikramiye kazandılar. 10 Sancar 8 Mihra Farah 1 Masterpiece şeklinde ikinci altılı ganyan gidiyor. Hava çok bulutlu, sıcaklık 25 derece, nem %64, çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün statistik veriler bu şekilde.
1: Sevgili Yücel, kapatmadan önce bir de DJ Talk'umuz var. Bilinen farkını dinleyicilerimizle paylaşalım. DJ Talk'umuzla bu arada 16'daki başlayan maçların hepsinin devre arasına gidildi bile. Sonuçları da zaten az önce paylaştık. Tabii bizim program bitecek ama futbol maçları oynanmaya devam edecek. Saat 18'de, değil mi Ulaş? Hemen ona yetişeceğiz. Manchester derbisi.
0: Doğru.
1: 20'de Galatasaray derken öyle maçlar bitmez. Bizde maç bitmez. Herkese de tabii ki maçlarında, kuponlarında bol şans.
3: tanıtıcı reklam.
1: Aradığı ne varsa yine Bilyoner'de var diyor Bilyoner ve kullanıcılar için geliştirdiği birbirinden yeni özelliklerle sezona devam ediyor. Özel oyuncu bahislerinde aradığın bahsi kolayca bulmanı sağlayan hızlı arama özelliği gerçekten bahis deneyimini inanılmaz kolaylaştıran bir geliştirme olmuş. Aradığınız takımı, ligi, oyuncuyu direkt bulabiliyorsunuz. Buna ek olarak Bilyoner'in yapay zeka yazarı Bayista da tahminlerini vermeye devam ediyor. Hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında yaptığı tahminlerde %81'lik başarı oranı yakalayan Bayista'nın bültendeki maçlar için analizlerini takip etmeyi unutmayın. Uzman yazarlar, istatistikler, onlarca ligden canlı maç yayınları derken gerçekten de bu sezonda aradığı ne varsa yine Bilyoner'de var.
3: Tanıtıcı reklam.
5: Milyonerle hafta sonu bülteni sona erdi. Sporda.

0: dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
6: Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Günün öne çıkan karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Yine iddia bazında çok önemli karşılaşmalarımız var. Şöyle bir bültene baktığımda yani ne yok ki? Ne yok ki? Seç beğen al derler ya, ona benzer bir tablo görüyorum. Tabii kafa karışıklığı da yaşanabilir bahis severler açısından, onu söyleyeyim. Ben hazırladım bazı karşılaşmalarımı, yine Uğur Böceği sponsorumuz, resmi iddia bayisi tarafından tarafınıza ulaşacak ücretsiz olarak. Radyo Spor dinleyicilerine de özel yine canlıdan bir karşılaşmam ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşmuş olacak. Bugün 2'de 2 ile başladık. Güzel, hem canlıdan hem de maç öncesi ilk yarı tercihim başarılı oldu. Devamının geleceğini ben düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda bunu sizler de göreceksiniz zaten. Çok hazırlandım. Yani bugünkü karşılaşmalara, bültendeki maçlara çok ama çok hazırlandım. Diyelim şöyle bir at yarışına gidecek miyiz? İki at daha dışarıda. Peki o zaman biraz daha konuşalım. Dinleyicilerimizle şöyle bir özlem giderelim değil mi? Dün sizlerle birlikte olamadım. Şu an bana kimler kulak veriyor? WhatsApp'tan mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Güvendiğiniz karşılaşmaları yine gönderebilir dinleyicilerim. Onun dışında Galatasaray Kocaelispor müsabakasıyla alakalı da tahminlerinizi, skor tahmini varsa onu da alırım. Hiç sorun olmaz benim açımdan. Ya da yorumunuzu, abi şöyle şöyle bir maç bekliyorum. Kocaelispor bence Galatasaray'ı zorlar ya da Galatasaray şöyle oyuna başlarsa çok rahat galibiyete imza atar. Yani düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. Onun dışında gol beklediğiniz bir karşılaşma varsa yine iddia bazında onu da benimle paylaşın. Bir de bir hatırlatmamız olacak. Yani hatırlatmamızı da yapalım, onu unutmayalım. Önemli çünkü Türkiye futbolunun duayeni diyebilirim. Taçsız Kral Metin Oktay, Galatasaray'ın unutulmaz efsanesini rahmetle anıyoruz. 35. ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anarak yayınımıza başlayalım. Yani futbolun futbol olduğu zamanlardı o dönem. Fenerbahçe'de yine birçok efsane, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Galatasaray'da. Yani futbolun sadece futbol olduğu yıllardı. O dönemde yaşamayı ister miydim? Kesinlikle isterdim. O futbolu görmek isterdim. Saha içerisindeki rekabeti, taraftarların yan yana maç izlediği o dönemi ben görmek isterdim şahsım adına. Onu da paylaşmış olayım dinleyicilerimle. Sanırım bir at dışarıda kaldı, yanlış görmüyorsam. Evet, o da girmek üzereymiş. O zaman kısa bir at yarışı diyelim. Döndüğümüzde sizlerden gelen mesajlar, benim karşılaşmayla alakalı yorumlarım ve iddiadaki yine özel maçlar, canlı skorlar hepsi sizinle buluşmaya devam edecek.
0: ...30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: Bakanlar bunlardan bir numarada Dark Money öne geçip 2 boy fark yaptı. İkincilikte 3 numaralı Ola İçağ var. Ondan yarım boy kadar geride dışta 8 numaralı Kilian İç Kulvar'da, 5 numaralı Gilmore dördüncülükte. 1 boy geride ortada 7 numaralı Millennium Falcon 5. sırada. Ondan 1,5 boy geride dışta 2 numaralı Mia Star. Yanında 4 numaralı Sian son sırada da. 6 numaralı Volitivo sırasıyla safkanlar son 800 metreye giriyor.

0: Yarışın liderliğini iç kulvardaki bir numaralı Dark Money yarım boy farkla sürdürüyordu. İşte ikincilikte 3 numaralı Ola İçağ var. Ondan yarım boy geride iç kulvarda 5 numaralı Gilmore. 2 boy geride virajı 4. dönen 8 numaralı Kilian. Ondan 2,5 boy geride dışta 2 numaralı Mia Star, yanında 7 numaralı Millennium Falcon sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 1 numaralı Dark Money liderliğini son 400 metreye girilirken de sürdürüyor. İçeride 5 numaralı Gilmore var, dıştan da 3 numaralı Ola İçao'nun çabası var. Daha geriden de 6 numaralı Volitivo atağa kalktı. Son 200 metreye 1 numaralı Dark Money 2 boy farklı önde giriyor. Dışarıdan 6 numaralı Volitivo atağa kalktı ve son 100'e girildikten sonra 6 numaralı Volitivo liderliği alıp 1,5 boyda fark yapıyor. 6 numaralı Volitivo kazanıyor. 1 numaralı Dark Money 2. 3 numaralı Ola İçao 3. 5 numaralı Gilmore 4. 7 numaralı Millennium Falcon da 5. oldu. Yarışı 6 numaralı Volitivo Gökhan Kocakaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
4: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesi demiştik değil mi? Enteresan bilgiler var. Şöyle bir kağıdıma baktığımda, notlarımı karıştırdığımda enteresan bilgileri paylaşacağım. Galatasaray Kocaeli Spor konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanamadı. Biliyorsunuz bir beraberlik bir mağlubiyet aldı. Bugüne kadar Kocaeli Spor'a karşı üst üste 3 iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçmedi sarı kırmızılılar. Bu açıdan da tabii ki Galatasaray'ın galibiyeti değerlendirilebilir mi diye düşünüyoruz. 1.19'luk bir oran karşımıza çıkıyor. Farklı tercihlere bize yöneltiyor bu karşılaşmanın maç sonu 1'e açılmış olan oranı. Ya yani 1.15-1.20 arasındaki oran beni tatmin etmiyor ki. Maçın zorluk seviyesini kesinlikle yansıtmayan oranlar olduğunu düşünüyorum. Yani Kocaeli Spor ister üst basamaklarda ister ligin son basamaklarında yer alsın. Yani Kocaeli Spor Galatasaray'a ters gelen takımlardan biri. Muhteşem bir taraftarı var. Deplasman tribününü yine doldurdu Kocaeli Spor'lu taraftarlar. Ha, maç başlamadı tabii de. Biliyoruz tüm biletler satıldı. Bu maça özel yine Kocaeli Spor tribünleri tişörtlerle gelecek. Enteresan bir tişört. Belki de bunu Türkiye'de ilk defa göreceğiz. Önü ve arkası farklı. Yani maç esnasında koreografiler olacaktır Kocaeli Spor tribünlerinde. Zaten 90 dakika susmayan, skor ne olursa olsun takımını destekleyen, ateşleyen bir itici güce sahip Kocaeli Spor bu anlamda taraftarının da desteğiyle maçın başlangıcında bir direnç ortaya koyacaktır. Ki bu sezonda Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan yine Kocaeli Spor var. Üçüncü basamakta yer alıyor. 4 maçta 9 puan toplayan Kocaeli Spor'dan bahsediyoruz. Yani ligin flaş takımlarından biri diyebilirim şu an için. Hem oynadığı futbolla hem de aldığı sonuçlarla. Galatasaray ikinci sırada. Bu maçı kazandığı takdirde tekrardan Beşiktaş'ın üzerine çıkmış olacak ve liderlik koltuğuna yine yükselmiş olacak sarı kırmızılılar. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde alınan bir mağlubiyet devamında Kocaeli Spor iç saha mücadelesi. Galatasaray'ın burada hata yapma lüksü bulunmuyor. Taraftarın da tabii ki yine müthiş bir desteği olacak. Kocaeli Spor'dan bahsediyoruz ama Galatasaray'ın da müthiş bir desteği olacak taraftarların takımına yönelik. Olası bir kötü senaryoda tepki gelir mi? Evet, bir tepki olacağını ben düşünüyorum. Galatasaray taraftarı bu sene yönetimle arasındaki buzları eritemedi bir türlü. Transfer meselesi yüzünden, geciken transferler, eksik bölgelere yapılmayan hamlelerin olduğunu düşünüyor. Yayına gelmeden önce zaten konuştuğum bazı Galatasaraylı taraftarlar vardı. Metroda karşılaştım. Ya onların Galatasaray tarafında yer aldıklarını tabii ki hepimiz tahmin edebiliyoruz. Rahat bir galibiyet bekliyorlar. Ama ısrarla şunu sordum. Olası kötü bir sonuçta Okan Buruk gider abi. Okan Buruk gitsin dendi. Bunu da anlamadım. Yani son 4 yılın şampiyonu olan bir teknik direktöre

0: Ya hiç mi kredisi olmaz bir takımda? Hiç mi kredisi olmaz? Hemen Okan Buruk gitsin mesela. Ben bunu anlamıyorum. Yani son yıllarda en başarılı antrenörden bahsediyoruz. İster seversin, ister sevmezsin. Yani istatistikler ortada. Hani yok oydu buydu, hakemler çok hata yaptı, Galatasaray bu yüzden şampiyon oldu. Bakın onların hepsi bir tartışma konusu. Ama istatistikler ya da puan cetvelleri, tarihe geri dönüp baktığımızda Galatasaray 4 yılın şampiyonu. Ve bu sene yine iyi başladılar Süper Lig'e, onu da söyleyeyim. Bu maçı kazandığında liderlik koltuğunda olacak bir takımdan bahsediyoruz. Hani bence Okan Buruk'a bu kadar sabırların olmayışı Galatasaray tribünlerindeki taraftarların, yani benim anlayamadığım noktalardan biri. Onu da söyleyeyim hazır konu açılmışken. Şöyle devam edelim. Okan Buruk'un göreve geldiği 2022-23 sezonu hatırlıyorsunuz. O sezondan bu yana Galatasaray'ın en az iki kez karşılaştığı 26 takım arasında mağlup edemediği tek rakibi Kocaelispor takımı. Yani ters gelen bir takım dedik ya Galatasaray'a. Alın size bilgiler. 2022-23 sezonundan bu yana Galatasaray'ın en az iki kez karşılaştığı 26 takım arasında mağlup edemediği tek bir takım var. Kocaelispor takımı. Ters geliyor. O açıdan söylüyorum. Şimdi Kocaelispor karnesine bakacak olursak da İstanbul takımlarıyla oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi Kocaelispor takımı. Tek galibiyetini de Mart ayında hatırlıyorsunuz Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Ya bu maç ilk yarıda ben 1,5 gol üstünü önereceğim dinleyicilerimize. Hani Galatasaray mı atar, Kocaelispor mu atar bilemiyorum. Galatasaray'ın savunması zaten hata yapmaya müsait. Kocaelispor'un ofansif gücünü beğeniyorum bu sene. Özellikle kanatları çok etkili kullanıyor Körfez ekibi. Kontra ataklara çok hızlı çıkabiliyorlar. Ya bunların hepsini üst üste koyduğumuzda taraf bahsinden ziyade ilk yarı 1,5 gol üstü daha mantıklı geliyor. En azından bana göre. Onu da sizlere aktarmış olayım. Peki mesajlarınıza döneceğim. Şu an bana kimler kulak veriyor demiştim az önce. Güvendiğiniz maçlar varsa yazabilirsiniz. Galatasaray Kocaelispor maçı ile alakalı skor tahmini ya da düşüncesi, yorumu olacak olan dinleyicilerimiz de mesajlarını gönderebilir demiştik. Mesajlar geliyor. Hepsine yer vereceğim. Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesinde 10. dakika 0-0 bir eşitlik söz konusu. Burada da Gençler Birliği'nin maça iyi başladığını söylemek isterim. İlk 10 dakikada 3 şut girişimi var ev sahibi Gençler Birliği takımının. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri Kasımpaşa henüz bir şut girişiminde bulunmadı. Topa daha fazla sahip oluyor Kasımpaşa. Kendi yarı alanında tabii paslaşıyorlar. Yani dikine hücum henüz görmedik Kasımpaşa cephesinden. Ortalarda da bir isabet sağlayamadı konuk ekip. Yani maça daha iyi bir giriş yapan takım Başkent ekibi Gençler Birliği, onu da söyleyelim. Oranlara bakacak olursak da Gençler Birliği galibiyetine 2.09, beraberlik 3.04. Konuk ekip Kasımpaşa'nın galibiyetine de 2.93'lük bir oran yine şu an açılmış. Tabii ki her saniye, her dakika bu oranlar artabilir ya da yükselebilir. Canlı bahisten bahsetmiş olduk. Şöyle biraz daha bu karşılaşmayı ben izleyeyim. Biraz daha bir takip edeyim. Ona göre ilerleyen dakikalarda bir tahminde bulunabilirim. Peki, kısa bir reklam arası, sonrasında yine devam edeceğiz.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Radyo Spor.
1: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
5: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
6: Etiler Marmaris.
2: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: 0-212-349-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yandan da bunları aktarırken, bilgileri paylaşırken sponsorumuz ilerleyen dakikalarda tarafınıza güzel bir tahminimi iletiyor olacak. Yapmanız gereken işlem çok basit ki ben bu tercihin de başarılı olacağını düşünüyorum. Yani kesin konuşmuyorum tabii ki. Garanti gelecek arkadaşlar, öyle bir şey yok. Hani bahis bu, iddia. Şans oyunu sonuçta. Şansınızın da çok önemli olması gerekiyor. Ha, benim sizlere tabii ki söyleyebileceğim tek bir konu var. Ya fazla çalışıyorum dersime, iyi analiz ediyorum. Emin olamadığım karşılaşmaları, daha önceki eski görüntüleri, maç özetlerini takip ediyorum. Hava durumuna kadar takip ediyorum bazı mücadeleleri. Ona göre tahminlerde bulunuyorum. Belki de başarı oranımın yüksek olması bundan kaynaklanıyor. Fazla inceliyorum. Yani takıntılıyım bu konuda. Emin olmam lazım. Sadece takımların ismine bakıp, oranlara bakıp bir tahminde bulunmuyorum. Yine ilerleyen dakikalarda sponsorum. Yaklaşık şöyle bir bakayım, 30 dakikası var karşılaşmanın başlamasına. Güzel bir mücadele. Yani 1.86-1.90 civarında da bir oran yine karşımızda. Sizler de bunu görmek için ne yapmanız gerekiyor hemen söyleyeyim. Dikkatlice dinleyin, bakın önemli burası. 20 saniye 25 saniyenizi alacak bir durumdan bahsediyorum. İddia.com'a giriyorsunuz. Adınız ve soyadınızın baş harfleri var. Ana sayfa sağ üst köşede, oraya tıklıyorsunuz, daire içinde. Evet, oraya tıklıyorsunuz. Ardından seçenekler karşınıza gelecek. Kayıtlı bayim bölümüne giriş yapıyorsunuz. Sonrasında kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Ve devamında da il seç, ilçe seç, haritalar, konum. Aynı sayfada yer alan bir büyüteç var. Büyütece tıklıyorsun. 30-0-97 birleşik olarak. 30-0-97 bunu yazıyorsun ve aramıza katılıyorsun. Devamında 0540-300-0-97 WhatsApp üzerinden bu numaraya şu an mesaj gönderebilirsiniz. Benim kuponum tarafınıza ücretsiz olarak iletilmiş olacak. Yani şu kadarlık oynayın ya da şunu yapın gibi bir kuralımız yok. Sadece kayıtlı bayinize Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştiriyorsunuz. Bir de WhatsApp numarasını az önce verdiğim numaraya mesajınızı gönderiyorsunuz. Yapmanız gereken işlem bu kadardı. İlerleyen haftalarda, yine belki hafta bile sürmeyecek, çok kısa bir süre sonrasında dilediğiniz takımın orijinal formasını kazanacaksınız. Soru soracağım yayında, canlı yayında. Doğru yanıtı ilk veren dinleyicim ve Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekleyen bir kişi ya da iki kişi, bilemiyorum, sponsorumuz tarafından orijinal formayla ödüllendirilmiş olacak. Ha, bunu yapıyoruz sık sık, bunu yapıyoruz. Hani bana gelmez abi, ben bilemem demeyin. Tabii futbol gurmelerinin kazandığı bir aslında yarışma diyorum ben buna. Futbol gurmelerinin sorduğum soruya en hızlı yanıt vermesiyle ödül kazanabileceğiniz, hediye kazanabileceğiniz bir yarışma tarzı. Peki Gençler Birliği Kasımpaşa 0-0 devam ediyor. Şöyle bir karşılaşmadaki istatistiklere bakıyorum. Ev sahibi Gençler Birliği gelmeye devam ediyor. Ha, öyle net bir pozisyon yakalamadı tabii. Net bir kaçırdığı pozisyonu yok Gençler Birliği'nin. Ama rakibi Kasımpaşa ile kıyasladığımızda daha etkili oynadıklarını düşünüyorum. Gol bulur mu? Onun için emin değilim. Yani çok cılız ataklar olduğu için Kasımpaşa da hızlı çıkmaya çalışıyor. Son pas bağlantılarında bir sıkıntı yaşadılar şu ana kadar. Yani iki taraf için de git geldi bir mücadele diyebilirim. Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesiyle alakalı dakikalar 17 hatta 18'i gösteriyor. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Şöyle devam edelim mesajlarınıza bir bakayım. Abi iyi yayınlar, Galatasaray bugün 3-1 kazanacak, adım Ekrem, adımı unutmayın demiş. Ya kazanınca ne olacak acaba? Dinleyicimiz şöyle mi olacak, maç sona erdi, ya ben bugün Radyo Spor'da bir mesaj gönderdim, 3-1 bitecek dedim, bitti. Kendimle gurur duyuyor. Ya böyle bir tablo mu olacak acaba? Tabii önemli, kıymetli canım, böyle hatıra da olmuş oluyor da. Yani 3-1 bitse ne olur, 3-2 bitse ne olur? Peki teşekkür ediyorum. Umarım dostluk kazanır. Görkem kardeşim başarılar, iyi yayınlar. Bayrampaşa'dan Cengiz, Tosun'umla piknikten dönüyoruz demiş. Aa, şöyle bir bakayım fotoğrafa. Maşallah diyelim sevgili Cengiz Bey. Tabii piknikten de dönüyorsunuz. Yani onu söylemeseydiniz iyiydi. Şimdi

0: Etler, mangal vesaire, değil mi? Götürüldü böyle. Peki, ağzım sulandı bir an ya. Afiyet olsun size. Afiyet olsun. Pikniğe gitmeyeli yıllar oldu. Selamlar İsmail, ben Tekirdağ'dan seni seviyorum demiş. Bir itiraf gelmiş dinleyicimizden. Peki, ben de sizleri seviyorum. Kardeş takım Kocaelispor'a başarılar diliyorum. Antalya'dan Erdal Bey. Peki, Hamburg karşılıklı gol var. Kasımpaşa karşılıklı gol var. Genk karşılıklı gol var olur mu sence abi? Bu üç maç için yorum bekliyorum demiş. Selamlar, ben Yalçın diyor dinleyicim yine. Yani Hamburg mücadelesinin de karşılıklı gol var olur mu? Takip etmediğim bir mücadele. Yorum yapmayayım ama istatistik anlamında tabii ki biliyorum Hamburg'u. Kalesinde gol görüyor. Zaman zaman rahat pozisyonlar bulabilen bir takım. Yani çok fazla riskin teşkil ettiği bir karşılaşma değil. Karşılıklı gol var açısından değerlendirdiğimizde güzel. Gelme olasılığı yüksek ama emin konuşamıyorum. Yani çok kendimden emin değilim. İzlemedim. İzlemiyorum Hamburg'un maçlarını uzun bir zamandır. Aklımda kalan bilgileri paylaştım. Ha, Genk mücadelesi evet olacaktır, onu söyleyeyim. Yani olma potansiyeli yüksek. Böyle kesin konuşuyormuş gibi hissettim kendimi. Kasımpaşa mücadelesini zaten takip ediyoruz. Yani şu dakikalarda çıkacak bir gole bakar. Kasımpaşa'nın atacağı bir gol maçı daha da hareketli bir hale getirir. Şu ana kadar Gençler Birliği daha fazla rakip yarı alanda gözüktü. Çok cılız ataklar, şutlar gerçekleştirmiş olsalar da Gençler Birliği daha fazla ön alanda topa sahip olan takımdı. Kasımpaşa'nın bir golü geldiği takdirde maç karşılıklı gol vara gidecektir düşüncesine sahibim. Bakalım Gençler Birliği geçtiğimiz hafta aldığı ağır bir mağlubiyet. Hatırlayın, Trabzonspor deplasmanı 5-0'lık bir mağlubiyet. Onlar açısından da çok kritik. Yani üst basamaklarda devam edecek miyiz, yoksa artık 5-0 mağlubiyetin ardından bir düşüşe imza atacak mıyız karşılaşması olabilir. O açıdan benim de dikkatle takip ettiğim mücadelelerden biri. Dakikalar 20, 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. TFF 1. Ligi'nde yine iki karşılaşma var. Iğdır, Mardin 1969 Spor'la karşılaşıyor. 0-0'lık eşitlik var. Sivasspor, Muğlaspor önünde de 1-0'lık avantajı yakalamış. Dakikalar 21'i gösteriyor yine. İspanya La Liga'da Levante 0, Barcelona 0. Şöyle bakalım diğer maçlarımızdaki skorlar neymiş? Lecce 3, Monza 1. 55. dakika. Lille Troyes karşısında 1-0 önde. Fransa Lig 1 karşılaşması. Hamburg'un ikinci yarıda bir golünü bekliyor dinleyicimiz. Yani zor bir ihtimal. Az önce söyledim ama Hamburg bu. Yani kimlere kimlere goller attı. Ne kötü oynadığı maçlarda gollere imza attı. Leipzig karşısında devreyi 2-0 geride kapatmış Hamburg takımı. Ha, zaten maçın favorisi %90 galibiyete yakın olan taraf ev sahibi Leipzig. Ya burada Hamburg'un sürpriz bir golünü bekliyoruz. Umarım gelir. Umarım gelir. Hollanda Ligi'nde Telstar mücadelesi yine 0-0 devam ediyor. Gent mücadelesi 1-0. Konuk ekip Gent'in üstünlüğüyle geçildi. Avusturya Wien Lustenau karşısında öne geçti an itibariyle 90. dakikada geldi bu gol. 1-1 diyecektim. Skor 2-1'e geldi. Tirol 2, Harkberg 2. Bakın tam maçları anons ederken goller geldi ya. Enteresan. Totemler işe yarıyor. Birazdan bir karşılaşmam var, onu söyleyeyim. Dakikalar içerisinde başlayacak. Güzel de bir tahmin. Bugün 2'de 2 ile başladık. Birazdan 3'te 3 olacaktır. Ben güveniyorum o karşılaşmaya. Sizler de buna ulaşmak istiyorsanız dediğim gibi kayıtlı bayinizi iddia.com'da Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirmeniz gerekiyor. Sevgili Radyospor dinleyicileri. Selamlar, Okan Buruk gitsin diye hiçbir zaman tezahürat yapılmadı ki. 4 yılda 20 yakın teknik direktör değiştiren, diğer takımlara sorulsa ilk isteyecekleri şeydir Okan Buruk'un Galatasaray'dan ayrılması. Aklı selim hiçbir Galatasaray taraftarı Sayın Okan Buruk'un gitmesini istemez. Adam kırmadık rekor bırakmadı. Bu sene de yine başarılı olacaktır diyor. Emin misiniz? Ha, başarılı zaten, o konuda emin misiniz demiyorum. Yani şu an sorayım, 10 tane dinleyicim bana yazabilir mi? Galatasaraylı dinleyicim desem, Okan Buruk gitsin mi kalsın mı? Okan Buruk gitsin diyor. Ben bunu taraftarlara sordum. Yani metro içerisinde bugün toplu taşımayı kullandım. O taraftarlarla bir sohbet edeyim diye. Kısa da olsa görüşlerini almak istedim. Yani onların söylediği, bu maçı Kocaelispor kazanırsa Okan Buruk gitsin diyor. Yönetim gitsin demiyor. Okan Buruk gönderilsin diyor. Ki Sporting Lisbon maçındaki kadro seçimi de eleştiriler arasındaydı. Yine bu akşam stadyumda maçı takip edecek bazı taraftarların görüşü buydu. Onu söylemeye çalışıyorum. Ha ben de aksini düşünüyorum. Siz de aynı görüşteyim. Tabii ki Okan Buruk Galatasaray için bence önemli bir teknik adam. Belki ilerleyen yıllarda milli takımın başına geçecek. Yani 4 yılda 4 şampiyonluk kolay değil. Ha bu yapıydı yoksa başka bir şeydi. Hakem yanlış kararlar verdi. Bakın bu işin farklı bir noktası. Bu tartışmaya açık bir konu. Bunu tartışırız. Ama netice itibariyle Okan Buruk son 4 yılın şampiyonu canım. Başarılı tabii ki. Yani ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Hatta çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Devam edeyim. Anlık Çeşme İzmir otobanı çok kilitlendi diyor dinleyicim. Tabii Radyo Spor dinleyicilerine de bunu duyurayım. Çeşme İzmir otobanı şu an kilitmiş. Sevgili İzmir'deki dostlarıma bunu söyleyeyim. Sizi çok seviyorum. İzmir'den taksici Veli ben. Peki yine bir itiraf gelmiş. Seni seviyorum mesajlarını görünce yani bir hoşuma gidiyor. Ne yalan söyleyeyim. Gidiyor gidiyor. Acil totemin lazım. Lille'in gol atması lazım demiş dinleyicimiz. Yani Lille gol bahsi alırken bana mı sordunuz? Diyeceğim olmayacak. Hayır tabii ki elimden geleni yapayım diyorum. Totemlerimi gerçekleştireyim. Lille mücadelesi hemen şöyle bir açalım o zaman. Fransa'ya gelelim. Lille mücadelesinde acil olarak gol bekliyormuş dinleyicimiz. 1-0 önde. Dakikalar 65'i gösteriyor. 1.5 gol üstünü bekliyor o zaman dinleyicim burada. Maç geneli. Son 25 dakika. Bakalım gelecek mi? Hadi açtım ben karşılaşmayı. Birazdan o ikinci golün anonsunu yaparız. Görkem iyi yayınlar. Radyoyu yeni açtım. Dün kambur bizi utandırmadı. Bugün Galatasaray maçında deplasman 1.5 üst diyorum. Başka bir şey demiyorum sevgili Levent Bey. Yani çok tarafsız bir tercih olmuş. Temenniniz o yönde herhalde sevgili Levent Bey. İyi bir Fenerbahçeli dinleyicilerimizden biri kendisi. Anadolu Hisarı'ndan sevgili Levent Bey teşekkür ediyorum. Kocaelispor'un 2 gol atması yani zor bir ihtimal. Tabii ki gelebilir, atabilir canım. Galatasaray'ın savunması güven vermiyor da. Yani Rams Park'ta 2 gol. Yani bilemiyorum ben o riske girmem. Ben girmem onu söyleyeyim. Bir düşündüm de yok o riskten yana daha iyi karşılaşmalarımız var. İlk yarı 1.5 gol üstü oyna keyfine bak. Erkan'ı yazdım Görkem Bey diyor anlayamadım dinleyicimiz sevgili Orhan Gazi Gölgeli mesajı göndermiş. Erkan'ı yazdım. Erkan kim ya? Kardeş takım Kocaelispor'a başarılar Burdur'dan Arda. Peki Kocaelispor'a başarı dilekleri gelmeye devam ediyor. Sonrasında Galatasaraylı dinleyicilerim kızmasın. Siz de gönderin. Galatasaray bugün 3 atar 5 atar. O mesajları gönderin. Göndermiyorsunuz sonra Kocaelisporlu taraftarlar gönderiyor. Okuduğum zaman da Galatasaray karşısında duruyorsun Görkem. Bilerek Galatasaray aleyhine yazılan yorumları okuyorsun demeyin. Baştan söyleyeyim. Yazın Galatasaray 5-0 kazanır diye yazın okuyacağım ya. Okuyacağım niye okumayayım. Şöyle bakalım Okan Buruk büyük ölçüde çok önemli maçlarda iyi bir reaksiyon gösterse de genele baktığımızda oynattığı oyunun sıkıcı olduğunu düşünüyorum demiş. Süper Lig sıkıcı. Süper Lig'deki hemen hemen tüm maçlar sıkıcı. Bu bizim futbolumuzla alakalı. Okan Buruk'un oynattığı futbol değil. 18 takımın da oynadığı futbol tarzı bu. Yavaş oynuyoruz maalesef. Yani yürüyerek kendi sahamızda, yarı sahamızda top çıkartıyoruz. Bu hangi takım olursa olsun hiç fark etmez. Çok yavaş oynanıyor. Hakem oyunun hızlanmasına müsaade etmiyor. Oyunu sürekli durduruyor. Bana düdük verdilerse ben bunu çalayım ya. 5 dakikadır çalmıyorum. Çalayım. Yani bu psikolojiye mi sahip hakemler anlamıyorum ki. Sürekli bir düdük. Yanlışlıkla mı çalıyorlar onu da bilmiyorum. Yani offside kararı versen ne olur vermesen ne olur. Zaten top atıyorum Antalya Spor'da TFF 1. Ligi'nin bir oyuncusunda o kendi yarı sahasından çıkacak. Ne gerek var oyunu durdurmaya gibi. Faul oluyor avantaja bırakmıyor karşılaşmanın hakemleri. Yani çok tartışabileceğimiz konu var. Maalesef ülke futbolumuzdaki oyun tarzı birazcık evet sıkıcı. Sıkıcı ne yalan söyleyeyim. Ev sahibi 1.5 üstü olması lazım demiş. Lille mücadelesi. Peki şu an 1-0 68. dakika. Umarım o ikinci golü göreceğiz birazdan. Hemen olmuyor totem o kadar kolay değil. Merhabalar Görkem Bey nasılsınız? Kolay gelsin İstanbul'dan Murat. Rica etsem değerlendirme yapabilir misiniz demiş. Şöyle bakalım kupona. Tabii ki yapalım sevgili Murat Bey ama her zaman sorduğum bir soru var. Yani iddia.com'un sayfasını gönderiyorsunuz, kuponlarınızı nerede oynuyorsunuz dediğimde cevap vermiyorsunuz. Bakın bekliyorum. Uğur Böceği'nden oynuyorsunuz değil mi? Sevgili Murat Akbay. Randers Odense mücadelesi 2.5 üst demiş dinleyicim. Levante Barcelona ilk 20 dakikada bir gol bekliyor. Barcelona'ya güven olmaz. Manchester United, Manchester City yine ilk 25 dakikada bir gol çıkar demiş dinleyicim. Yani Levante, Barcelona ve Manchester United City mücadelesi, bu karşılaşmayla alakalı yorum yapamıyorum. Zaten Barcelona mücadeleniz geldi, o ayrı bir konu da. Şimdi Manchester United City mücadelesine değinecek olursak 25 dakikada gol. Analiz edebileceğim bir durum yok ortada. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani 20 dakikada da gol olur, 35 dakikada da. Ha, takımları karşılaştırdığımızda gollü bir mücadele olacak. Umarım ilk 25 dakikada gelir ya sizin gol. Yani, yorum yapamıyorum. Böyle tercihlerde bir yorum yapamıyorum. İlk 10 dakikada bir korner olur mu? Yani, nasıl bir yorum yapayım bu konuda? Peki, teşekkür ederim. Randers Odense mücadelesi umarım gelecek. Yine Randers açık oynamayı seven takımlardan biri. Şu an 1-0 geride. İyi pazarlar herkese. Okan Buruk kesinlikle gitmeli. Alın bir dinleyicimiz daha. Avrupa'da çok panik yapıyor. Sevgiler, saygılar, selamlar ve Mayıslar bizim demiş bir dinleyici. Şöyle devam edelim. Merhaba Görkem, Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu. Galatasaray'ın başında şu ana kadar başka bir yabancı hoca olsaydı, 4 yıl üst üste şampiyon olsaydı, onu %100 milli takım hocası ilan ederler, gelsin derdiler. Biz buyuz. Mantık bu bizim demiş. Ya buna bir iki çift lafım var benim bu konuyla alakalı. Biz yerli antrenör ya da yerli bir oyuncu oldu mu, tırnak içerisinde söylüyorum, gömüyoruz. Ya gömüyoruz açık ve net. Ama yabancı olduğu zaman dokunulmazlığı var. Dokunulmazlığı var. Olsun, olsun, daha Bayern Münih çalıştırmış zamanında. Bayern Münih'in altyapısını çalıştırmış. Misal, örnek veriyorum. Başarısız bir adam. Kimdi ya, Galatasaray Barcelona maçı vardı UEFA Avrupa Ligi'nde, kendi evinde kaybetti ama İspanya'da berabere kaldı. Kimdi Galatasaray'ın antrenörü? Yani adamın hiçbir kariyeri yok. Kaç yaşında? Hiç kariyeri yok. Hayatının %90'ını Barcelona'nın hocasının yanında yardımcı olarak geçirmiş. Onu bile övdüler. Onu bile övdü insanlar, futbol kamuoyu. Enteresan. Yerli bir isim olsa yerden yere vururlardı. Onu söylemeye çalışıyorum. İlerleyen dakikalarda konuşmamıza devam ederiz. Yine kısa bir at yarışı. İstanbul'da 8. koşuda bakalım kazanan kim olacak?
1: .30 0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Boy farklı önde dışına gelen 4 numaralı 1001 Fatih onu liderlik konusunda sıkıştırmaya başladı. 5 boy geride 3 numaralı Gringo 3. sırada. Gringo'dan 1.5 boy geride 5 numaralı Melih'in izi. Ondan 2 boy geride dış kulvarda 8 numaralı Yetim Amca. İçinde 11 numaralı Traktör 5. ve 6. sıradaki atlar. Bu ikiliden 2 boy geride iç kulvarda 12 numaralı Oda Başı. Dışında 6 numaralı Lazman. Lazman'ın 1.5 boy gerisinde iç kulvarda 13 numaralı Mandar Abbas. Dışında 7 numaralı Özgün Berk. 2 boy geride içeride 2 numaralı Akbel Han dışında. Bir numaralı Çelik Giller sırasıyla atlar son 800 metreye girmek üzere. 10 numaralı İlkutan yarım boy farkla 4 numaralı 1001 Fatih'in önünde liderliğini son 600'e yaklaşılırken de sürdürüyor. 7-8 boy geride 3 numaralı Gringo 3.lükte. Gringo'dan 3 boy geride 5 numaralı Melih'in izi. Yanında 8 numaralı Yetim Amca, daha sonra 11 numaralı Traktör ve 6 numaralı Lazman sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 10 numaralı İlkutan virajı içten dalmanın avantajıyla son 400 metreye yaklaşılırken bir boy farklı önde. Dışında ikincilikte 4 numaralı 1001 Fatih var 5 boy geride. 3 numaralı Gringo 3. sırada, onun 2.5 boy kadar gerisinde de 11 numaralı Traktör. Son 300 metreye de 10 numaralı İlkutan ve dışındaki 4 numaralı 1001 Fatih birbirlerine çok yakın geçirdiler. Son 200'e yaklaşılırken bu ikili Gringo'dan 4 boy önde. Son 150 metreye giriliyor. Dışta 4 numaralı 1001 Fatih, içinde 10 numaralı İlkutan hala yan yanalar. Son 50 metre dışta şimdi 4 numaralı 1001 Fatih öne geçiyor. Yarım boy fark yaptı. İlkutan gelse de 4 numaralı 1001 Fatih kazandı. 10 numaralı İlkutan ikinci, 3 numaralı Gringo üçüncü oldu. Dördüncülük içinde 1 numaralı Çelik Girlerle 8 numaralı Yetim Amca fotoyu beraber geçti. 4 numaralı 1001 Fatih Serhat Çelik'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 20'de Galatasaray Kocaeli Spor'u ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adresi
1: Bilyoner. Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
3: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler Birliği Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Gol 23. dakikada geldi. Diabate topu ağlara gönderen oyuncuydu. Gençler Birliği Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Şöyle devam edelim. Beklediğimiz gol Lille tarafından henüz gelmedi. 73. dakikası oynanıyor yine bu karşılaşmanın. Troyes risk almıyor konuk ekip. Lille'de Ancelotti'nin öğrencileri pek ileriye gitmiyor bu bölümde. Yani durağan bir karşılaşma. Son 15 dakikaya bu şekilde girdiğimiz bir mücadele. Ben ikinci golün geleceğini düşünüyorum ama Lille'in ikinci golü atacağını düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım. Benim bugün güvendiğim bir karşılaşma var. Canlı özelinde yaklaşık 8-9 dakika sonra başlayacak olan bir karşılaşma. Sizlerin de buna ulaşabilmesi için yapması gereken işlem çok basit. Tekrar hatırlatayım. Son kez hatırlatayım hatta ya. Çünkü maç başlayacak birazdan. iddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Ardından oraya 30-0-97 yazıyorsunuz birleşik olarak ve enter'a basıyorsunuz. Uğur Böceği şans oyunlarını kayıtlı bayim olarak eklemiş oluyorsunuz. Yapmanız gereken işlem bu kadar. Devamında da 0-540-300-97 bu numaraya mesaj gönderiyorsunuz ve kuponum tarafınıza iletiliyor. Ücretsiz olarak bence güzel bir kupon olacak. Şöyle bakıyorum oranlara da gayet iyi. Tek maç üzerinde 1.90'a yakın bir oran. 45 dakikada 1.90'lık oran bence gayet iyi. Gayet iyi. İzmir'den selamlar, ben Menduh. Maçı 5-1 kazanırız. Leo 3 gol atar demiş. Vay Menduh Bey. 5-1. Yani Galatasaray'ın Kocaeli Spor'u 5-1 yenmesi zor be. Zor sanki ya sevgili Menduh Bey. Zor bir ihtimal. Kocaeli Spor Lig'in formda ekiplerinden biri. Ya iyi oynayan takımlarından biri ki zaten ters geliyor Galatasaray'a. Galatasaray'ın hücum hattına baktığımızda Leroy Sané oynar mı oynamaz mı ki oynatılmayacağını düşünüyorum. Barış Alper Yılmaz formsuz. Bence elinden geleni yapmaya çalışıyor ama yanlış mevkide oynatıldığını düşünüyorum. Forvet değil bu oyuncu. Yani yeni moda. Son bir yıl içerisinde yeni moda çıktı. Milli takımın hücum hattında Kerem Aktürkoğlu oynuyor. Galatasaray'da zaman zaman Barış Alper Yılmaz oynuyor. Yani bu yeni moda. Onu söyleyeyim. Bir takımın forveti olacak. Şimdi yayın yapıyorum. Mikrofonum yok benim. Ne anladım ben bu işten? Yani orada gerçek bir forvetin oynaması gerekiyor. Formsuz olur, çok kötü olur, altyapıdan çıkartırsın. Ama gerçek bir forvet oyuncunun nereye koşu yapacağı, nerede duracağını bile biliyor olması diğer kanat oyuncularına, hücum oyuncularına göre artıdır. Barış'la falan olmaz hücum hattında, onu söyleyeyim. Hiç Galatasaraylı dinleyicilerim kusura bakmasın. Ya da Fenerbahçe'nin hücum hattında Kerem Aktürkoğlu olmaz. Milli takımın hücum hattında Kerem olmaz. Hiç kimse kusura bakmasın. Gerçek bir forvetin oynaması gerekiyor. Deniz'in görev almasını bekliyorum ben bu akşam itibariyle. Leo ilk 11'e dönebilir. Tabii onun da fizik açıdan yeterli olmadığını görüyoruz oynadığı karşılaşmalarda. Ağır kalıyor. İki dribling attıktan sonra, iki çalımdan sonra yoruluyor. Eli belinde, dili çıkıyor vesaire. Tabii onun da bir fizik kondisyona ihtiyacı var. Bu da zaman demek. Ama Galatasaray'ın bu kadar ihtiyacı varken şu an ve eksiği de bulunuyorken Osimhen'siz bir Galatasaray'da fark yaratabilecek oyunculardan bir tanesi. Ben ilk 11'e bugün itibariyle gireceğini düşünüyorum Leo'nun. Yani zor da olsa, tabii Okan Hoca'nın kararı burada zor da olsa o kararı vereceğini düşünüyorum. Diyelim şöyle bir tekrar bakalım skorlarımıza. Lille maçı 1-0 devam ediyor. Gençler Birliği de Kasımpaşa karşısında 1-0 önde olan taraf. TFF 1. Ligi'nde de Sivasspor, Muğlaspor mücadelesi.

yine 1-1 devam ediyor. Brighton Coventry deplasmanında 3-0 kazandı. Diyebilirim artık bu maçı 82. dakika. Ha, 3-1 olur ya da 4-5-0 olur, o ayrı. Şu ana kadar Coventry takımının ligde golü yok. İyi hücum ediyorlar. Bakın maçın ilk yarısını izledim ben yoldayken. Rakibinden daha fazla pozisyon üreten bir ev sahibi takım olmasına rağmen bitiricilik konusunda sıfır. Sıfır. Yani işi zor. Ben düşme adayı olarak ilk Coventry takımını yazıyorum. İngiltere Premier Ligi'ne yakışmayan tarzda futbol oynadıklarını düşünüyorum. Barcelona Levante karşısında 2-0'lık skoru yakalamış. Erkenden gelen 2 golle Levante deplasmanında 2-0 önde Barcelona takımı. Diğer maçlardaki skorlar da aynı. Peki şimdi sizlerden gelen yorumlara bakalım. Birçok mesaj var. Galatasaray şu an ligin en fazla topla oynayan, gol atan, şut çeken, rakip ceza sahasına giren, gol beklentisi en yüksek, en çok topla oynayan, bir sürü istatistiklerde lider. Bakmamız gerekiyor istatistiklere. Lider nasıl oluyor da oyunu kötü oluyor bilmiyorum. Galatasaraylı dinleyicilerim kötü olduğunu düşünüyor. Lisbon'da da tüm istatistiklerde öndeydi Galatasaray. Sporting Lisbon'da bu korner bile kullandırmamak, top ve pas üstünlüğünü de elde tutmak kolay iş değil. Skor yorumculuğu yapılıyor demiş. Madem kadro seçimi kötü, nasıl bu maç istatistikleri yakalayabilir bir takım? Futbol bu. Oynarsın, oynarsın. Bir gol yersin, maç döner demiş dinleyicimiz. Tabii, aynen öyle. Kesinlikle. Ben dinleyicimizin görüşlerinin hepsine katılıyorum. Aksini iddia edersem haklı olamayacağım zaten. Peki, teşekkür ederim. Abi, yabancılara karşı kendimizi düşük olarak konumlandıran zihniyet çok yanlış. Hepimiz zaman zaman bu yanlış algıya kapılabiliyoruz ama yakın zamanda Fenerbahçe'de bu örnekleri yaşadık, gördük. Mesela Mourinho'ya sürekli saha dışı şeyler aktarılınca yabancılar da doğal olarak kendilerini düzeltmek yerine kolay olanı seçti. Saha dışında ve bizim sistemimizden yakınıp işlerine bakmayabiliyorlar. Italiano gibi yabancıları tabii ki ayırıyorum demiş parantez içerisinde dinleyicim. Yani katılıyor muyum? Katılıyorum. Burada Mourinho vesaire değil. Yani söz konusu yabancıların ülkemizde neden daha fazla el üstüne tutulduğu. Ya Galatasaray'da, Galatasaray'ın evladıdır değildir. Ya yerli oyuncudur. Bizim evladımız. Kerem Aktürkoğlu bizim evladımız. Yani tuttuğun takımın renginin armasının bir önemi yok. Milli takımda görev alan oyuncular. Bizim canımız kanımız bu oyuncular. Milli takımda görev aldıkları için söylüyorum. Ve yerli evlatlarımız. Avrupa'ya gittiklerinde bizi temsil ediyorlar. Ülkemizi temsil ediyorlar. Ama ilk fırsatta biz bu oyuncuları ıslıklıyoruz. Ha, performansları çok iyi de ıslıklıyorlar değil. Kötü oynuyorlar, evet, kabul ediyorum. Çok fazla top kaybı yaşıyor bu iki oyuncu da. İnanılmaz derecede yani takıma zaman zaman zarar veriyorlar. Evet, bunu da kabul ediyorum. Ama yabancı oyuncularda da bu sıkıntı yaşanıyor. Galatasaray'da Leroy Sané dokunulmazlığı var herhalde, bilmiyorum. Tribünlerden şu ana kadar bir tepki yok. Islıklama, protesto yok. Ha, olsun demiyorum. Fenerbahçe'de Lukaku. Ha, iyi oyuncudur, kötü oyuncudur. Ama şu anki performansını yani Kerem Aktürkoğlu'ndan bir de kötü oynayan bir Lukaku var. Mücadele etmiyor, koşmuyor. Ağır bir oyuncu. Kesinlikle kötü bir oyuncu demiyorum. Şu anki performansından ve örnek verebilme açısından söylüyorum. Ama Lukaku'ya bir tepki yok. Yok. Kime var? Yerli oyuncuya. İrfan Can mı? 10 tane de gol atsa ya bir tane gol kaçırsın İrfan Can Kahveci. Yerli olduğu için eleştirmek kolay. Ya İrfan dönme kaleye. İrfan geriye oynama. Ya sen Fenerbahçe'ye yakışmıyorsun İrfan. Ya da Barış Alper Yılmaz. Ya sen Galatasaray'a yakışmıyorsun. Leroy sana yakışıyor, Barış Alper mi yakışmıyor? Lukaku yakışıyor, Kerem Aktürkoğlu mu yakışmıyor? Mourinho yakışıyordu. Mourinho 10 numara teknik adamdı. Almadığı kupa kalmadı. Fenerbahçe markasının üzerine katan bir adamdan bahsediyorum. Fenerbahçe'yi zaten kimse bilmiyordu. Mourinho sayesinde dünya Fenerbahçe'yi öğrendi herhalde bazılarına göre. Açıp bir baksınlar Fenerbahçe'nin o tarihinde kimleri kimleri yendiğini ya da Galatasaray'ın tarihinde kimleri yendiğine bir baksın o kişiler. Mourinho öyleydi, Mourinho şöyleydi. Hiçbir tepki, kıyamet yok. Derbi kazanamamış Fenerbahçe o sezon. Yine tepki yok. Ama İsmail Kartal geldiği zaman hemen bir tepki. Neden? Yerli çünkü. Çünkü Fenerbahçe'nin evladı. Ya da Galatasaray'ın evladı Barış. O yüzden hemen kolay bir tepki. Brezilyalı olsaydı İsmail Kartal öyle bir tepki olmazdı. Ha,
İsmail Kartal'ın ya da Barış Alper Yılmaz'ın da avukatlığı

yapmıyorum, tanımıyorum. Bir iki kez sohbetim vardı. O da basın toplantısında Samandıra'da bir Avrupa mücadelesi öncesinde Samandıra'ya gitmiştim. Geçtiğimiz seneler içerisinde kendisi de hasbelkader bir ayaküstü 30-40 saniye konuştuk. Ki herkesle konuştu. Yani öyle samimiyetimin olmadığı bir isim. Ya şöyle düşünebilir ya, bu kesin Sayın İsmail Kartal'la konuşuyor. O yüzden böyle onu savunuyor. Yok, öyle bir düşüncem yok. Hayatım boyunca da kimseyi savunmadım. Yani beni savunur musun diyecek hali de yok değil mi Sayın İsmail Kartal'ın? Ama bizim toplumumuzda maalesef bu sıkıntı yaşanıyor. Yerli bir antrenör geldiğinde hemen, aa bundan olmaz. Yabancı, aa olur bak çok iyi. Brezilyalı, ismini duymadığımız oyuncu alsın şu an bir takım transfer etsin. 24 yaşında Brezilyalı, bak müthiş oyuncu. YouTube'da da bir 2-3 çalımını izledim. Olur, geleceğin Pelé'si, Maradona'sı bu oyuncu. Nasıl biz aldık bu oyuncu? Ama altyapıdan bir oyuncu çıkar daha yetenekli olmaz. Yok, o oyuncudan bir şey olmaz. Tecrübesi yok. Tecrübesiz bir oyuncu. Yönetim istifa. Hemen böyle. Maalesef bunları değiştirmemiz gerekiyor. Bunları değiştirdiğimiz zaman başarının ben geleceğini düşünüyorum. Ya yani tüm takım taraftarları için söyleyebileceğim şey bu. Ha bir de yani 3 büyük 4 büyük takımın maçlarının ardından hakem konuşmayı da bıraksak çok iyi olacak. Yani hakemleri eleştirmeyi bıraksak çok iyi olacak. Yani hakkaniyetli olabilmek için Anadolu takımlarının hakkı yeniyor birçok karşılaşmada. Yani tamam 3 büyük ya da 4 büyük olarak adlandırdığımız takımların lehine aleyhine çok hata yapılıyor olabilir. Galatasaray aleyhine ya da lehine çok daha fazla hata yapılıyor olabilir. Ama orta sıralarda mücadele eden iki takımın mücadelesindeki hakem hataları gündeme gelmiyor. Ya futbolu güzelleştireceksek öncelikle böyle bir biz zirve yarışına başka takımları da ortak etmemiz gerekiyor. Anadolu takımı mı? Aa bir şey olmaz Anadolu takımı. Yeter ki benim desteklediğim takımda hatalar olmasın, hakemler hata yapmasın. O mantık da yanlış. Geniş pencereden baktığımızda hakemlerimiz çok kötü. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş, Trabzonspor maçlarında olmuyor. Açın, izleyin. İkinci lig maçlarında ne hatalar? Ya Avrupa maçı mıydı? Geçtiğimiz günlerde bak ülkenin adı aklıma gelmedi. Afaki konuşmak istemiyorum. Ya, bir hakem hatası oldu. Golle sonuçlanan pozisyonu maçın hakemi korner verdi. Ya köşe vuruşu işareti verdi. Yabancı hakemlerden biriydi. Hangi ligde hatırlamıyorum şu an. Yanlış söylemek de istemiyorum. Ben bu maçı canlı izliyordum. Vay arkadaş dedim ya. Vay arkadaş. Peki devam edelim. Ben bu konuda doluyum. Doluyum. İyi yayınlar Antalya'dan. Cahit ben. Sevgili Görkem. Yayın stilin çok çok iyi. Aa çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sevgili Cahit Bey. Varsa böyle mesajlar alabilirim. Kimseyle polemiğe girmeden kendi söylemek istediklerini net olarak anlatıyorsun. Başarılar demiş. Yani kimsenin kalbini kırmaya gerek yok. Hani ben onu da anlamıyorum. Hep YouTube üzerinden örnek veriyorum da herkesin takip ettiği yerler olduğu için söylüyorum. Ya da televizyon kanalında bunlar pek yaşanmıyor. Ama YouTube'da daha interaktif yayınlar olduğunu tahmin ediyorum. En azından kısa videolarda gördüğüm kadarıyla. Önüme düşüyor. İzlemiyorum yoksa. Onu da söyleyeyim. Bir yorum geliyor, yorumu okuyor ya da yorum yazan kişiyle tartışıyor. Yani o an yayını yapan her kimse. Mesela ben öyle bir şey yapmam. Öyle bir şey yapmam. Çünkü sen öyle düşünüyorsan o senin düşüncen. Görkem sen art niyetlisin diyen de oldu bana. Sen Galatasaray düşmanısın diyen oldu. Bir gün sonra sen Fenerbahçe düşmanısın, Galatasaraylısın diyen de oldu. Ya olacak bunlar, olacak. Ya bunları zaten göz ardı edebiliyorsan, bunları görmezden geliyorsan, duymuyorsan, kulağını kapatıyorsan bu işi yapacaksın. Yoksa bana ne yazmış bir dinleyicim? Ya Görkem sen Galatasaraylısın. Ya şu an örnek veriyorum, öyle bir yazı yok. Ya da sen şu takımlısın. Ya olabilir, evet ben o takımı da seviyorum derim, çıkarım. Ya dinleyicimizin görüşü kıymetlidir benim için, iyi ya da kötü. Küfür olmadığı takdirde, hakaret içermediği takdirde tüm yorumlar benim için çok kıymetli, hiç sorun değil. Ha söylediklerimde yanlışlık varsa da lütfen dinleyicilerim yazsın, hiç sorun değil, yine okuruz. Tabii ki karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaşıyoruz. Lille Troyes mücadelesi 1-0. Lille'in üstünlüğüyle devam ediyor ama biz buradan tabii bir gol bekliyoruz. 88. dakika totemler işe yaramayacak gibi duruyor. Bilmiyorum. Belki 90. dakikada gelir. Gençlerbirliği Kasımpaşa önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Gençlerbirliği'nde golü atan oyuncu 23. dakikada Diabate'ydi. Rakibinden daha iyi görüntü verdi şu an.
Metin Diyadin'in öğrencileri, Gençler Birliği cephesi için bunu söyleyebilirim. Diğer

Karşılaşmalarımıza şöyle göz ucuyla bakalım. Iğdır Mardin mücadelesi 0-0. Sivas Spor Muğla Spor mücadelesi de ilk yarı 1-1 tamamlanmış. Coventry 0 Brighton 4 90. dakika. İngiltere Premier Ligi. İspanya'da Levante 0 Barcelona 2. Burada da 32. dakika oynanıyor. Lecce 3 Monza 1 85. dakika. Lille 1 Troyes 0 90. dakikadayız. Son olarak da Almanya Bundesliga'ya şöyle göz ucuyla bir bakalım. Tek karşılaşma var orada. Leipzig 2, Hamburg 0. Yine bir dinleyicim Hamburg'un golünü bekliyordu. Umarım Hamburg'dan bir gol gelir. Feyenoord mücadelesi başlamış. Tamam, benim dinleyicilerime Uğur Böceği şans oyunlarından kuponlarını oluşturan o kişilere önerdiğim karşılaşmalardan biriydi. Zwolle 0, Feyenoord 0. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Ben golleri bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Hani ipucu da vereyim. Golleri bekliyorum. Söylediklerinde haklısın. Biz yerli oyuncuları sevmiyoruz. Hadi öyle ben onu sansürleyeyim. Sevmiyoruz demiş dinleyicilerimiz. Bizde yabancı hayranlığı var. Maalesef bu da başarıyı engelleyen faktörlerden biri. Senin de ağzına sağlık. Ha, ağzına sağlık demiş dinleyicim ya. Ben de senin de yazınca acaba sonunda nasıl bir şeyle karşılaşacağım, nasıl bir tablo olacak diye bir tedirgin oldum. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e de İzmir'den göndermiş mesajı. Sonundaki cümle biraz heyecanlandırdı beni ama sevgili Mehmet Bey. Selamlar Görkem Bey, iyi yayınlar. Ben Almanya'dan Fatih. Bayi değişikliği işlemi için tekrardan bir bilgilendirme yapabilirseniz çok memnun olurum. Kolaylıklar diliyorum demiş Fatih Ceylan. Şöyle söyleyeyim. İddia.com'a giriyorsun. Sağ üst köşede adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı bir yer var. Daire içerisinde oraya tıklıyorsun ve seçenekler gelecek ekrana. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Geldin mi? Sonrasında da kayıtlı bayimi değiştir diyorsun ve karşına il seç, ilçe seç gibi seçenekler var. Hiç gerek yok yolu uzatmaya. Siz aynı sayfada yer alan büyütece basıyorsunuz. Büyüteç, evet. Oraya tıkla ve arama çubuğu ekrana gelecek. 30 çift 0 97. Birleşik olarak bunu yazıyorsun ve Enter'a basıyorsun. Bu kadar. Ardından zaten Uğur Böceği şans oyunları. Bursa'daki bayi kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya da mesaj gönderiyorsun. Ben kayıt oldum diye yazabilirsiniz. Kuponlarım tarafınıza, sponsorum tarafından her gün, her dakika ücretsiz olarak iletilmiş olacak. Bugün 2'de 2 ile başladık. Devamı gelecek. Devamı gelecek, ona inanıyorum. Şöyle devam edelim. Abi iyi yayınlar diliyorum. Bence Galatasaray bugün kazanacak. Trabzonspor'da artık lige havlu atmış sayılabilir düşüncesindeyim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicim. Konyaspor, Trabzonspor mücadelesinde lige havlu attı diyebilmek için erken Trabzonspor için. Ha, oynadığı futbolla evet bence karşısındaki Trabzonspor. Ama oynanılan futbola baktığımızda umut vermiyor. İlerisi adına güven vermeyen bir Trabzonspor takımı var. Yani Onaçu dün 90 dakika boyunca bir tane şut girişimi yok Onaçu'nun. Trabzonspor'un en fazla gole yakın ismi. En çok kim gol atacak bu maçta, kim takıma galibiyeti getirecek diye sorsak insanlara Salah derler ya da Onaçu derler. Yani gole en yakın bölgede oynuyor Onaçu. Bir tane şutu yok. Bir tane 90 dakika boyunca kaleyi bulan demiyorum. İsabetli ya da isabetsiz. Herhangi bir şutu yok Onaçu'nun. Trabzonspor'un zaten oyunundaki sıkıntıyı bize özetleyen bir istatistik bu. İlerisi adına ben Trabzonspor'dan artık umudum yok. Şampiyonluk zaten öyle bir beklentim yok. Olur diyemiyorum. Ama tek bir temennim var. Şampiyonluk potasında kalsın Trabzonspor. Zaten Anadolu kulüplerini biz oraya çekemiyoruz. Maalesef iki takım arasında, üç takım arasında bu şampiyonluk yarışı gidiyor. Yıllardır Fenerbahçe, Galatasaray arasında gidiyor. Seyir zevkinin de artabilmesi açısından Anadolu kulüplerini oraya dahil edemiyorsak bari Trabzonspor orada kalsın. Daha fazla şampiyon adayları olsun. Lige daha fazla renk gelsin, heyecan gelsin.
Ben onun derdindeyim. Yoksa kim şampiyon oldu, kim kazandı, işin pek o kısmıyla ilgilenmiyorum. Ama Trabzonspor'dan acilen evet bir teknik direktörün takıma gelmesi gerektiğini de düşünüyorum. Tecrübeli birinin gelmesi gerektiğine inanıyorum.

0: Son mesajı okuyacağım, ardından kısa bir araya gideceğim. Uzun bir mesaj olmuş. Şöyle bir bakayım. Anadolu takımı hasbelkader ligde kalmış veya Süper Lig'e çıkmış. Osimhen'in çeyrek parası bütçesine sahip. Anadolu takımları zaten zar zor ayakta kalmaya çalışıyor. Zar zor pozisyon buluyor. Hakem konuşmayalım diyorsun da hakem atılan golü iptal ederse, haksız penaltı çalarsa nasıl olacak? Nasıl rekabet edecekler? Galatasaray 4 haftada 6 puanı hakemlerle almadı mı? Nasıl aldı ya? Bana yazsanıza. Galatasaray 4 haftada 6 puanı hakemlerle nasıl aldı? Dün Beşiktaş 5 gol atmasaydı 2 gol iptal edildi. Nasıl olacak? Geldi hakem konuşma. Ya hakem konuşacak, çok konu var. Onun farkındayım. Çok konu var. Ama konuşursak işin içinden çıkamayız. Onu söylemeye çalışıyorum bir yandan da. Peki, Galatasaray şu ana kadar bu sezon 6 puanı hakemlerle kazanmadı mı? Alanya maçından Beşiktaş'ın 3 puanını gasp edilmedi mi? Geldi hakem konuşma diyor. Dinleyicimiz hakemlere oldukça tepkili. Kısa bir araya gideceğim. Şöyle maçlarda gol var mı diye bakıyorum bir yandan. İyi yayınlar, kolay gelsin. Beşiktaş'a karşı neden ne mesafeli demişti dinleyicim. Sürekli Fenerbahçe ve Galatasaray diyorsunuz. Mehmet Aytaş. Yok canım, Beşiktaş benim çok sevdiğim takımlardan biri. Bazı günlerde zamanımı Beşiktaş çarşıda da geçirdiğim oluyor. Orada tribünden arkadaşlarımız oluyor. Yani hepsine eşit mesafedeyim ama bugün Fenerbahçe Galatasaray üzerinden çok mesajlar geldiği için, Beşiktaşlı dinleyicilerim çok fazla mesaj göndermediği için de konumuz ağırlıklı olarak Fenerbahçe Galatasaray arasında gidip geliyor. Yazsın tabii, ben Beşiktaşlı dinleyicilerimizi de görmek istiyorum. Ben buradayım abi, şampiyon Beşiktaş. Bu düşünceye sahip olan Beşiktaşlı dinleyicilerim de mesajlarını göndersin. Yoksa Beşiktaş'la alakalı benim ne sıkıntım olacak ya? Benim en sevdiğim ilçe, en sevdiğim semt, en çok, en sık gittiğim yerlerden biri, en çok dostumun olduğu belki de tribün Beşiktaş tribünüdür, öyle söyleyeyim. Seviyorum Beşiktaşlı dostlarımıza da selamımı gönderiyorum. Öyle değil yani sevgili Mehmet Aytaş, öyle düşündüğünüz gibi değil. Peki, kısa bir ara, reklam arası, sonrasında yine at yarışıyla karşınızda olacağız. Son bir saate gidiyoruz, bakalım gol beklentisi olan dinleyicilerim kuponlarını göndermeye devam etsinler.
1: ...30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 20'de Galatasaray Kocaeli Spor'u ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
10: Sporla eğlendirin kardeşim Bilyoner.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Radyo Spor.
2: Adı Maggie. Bulvarına yakın. Maggie. Şimdi aldı yerini. Son safkan 6 numaralı Sensei Baha.

0: start makinesine yakınsan Seybaha, o da yerini aldı. 17 at koşu için hazır. 9 numaralı Zelin de bu koşuda start almayacak. Start verildi ve yarış başladı. 16 numaralı Phantom Ruler kulvarından çıkmadı. Yarışa başlamadı 16 numaralı Phantom Ruler. 18 numaralı Business da rakiplerinden 3 boy geride başladı yarışa. Koşunun liderliğine dıştan gelen 6 numaralı Sensei Baha alıp 1,5 boy farklı öne geçti. İkincilikte 12 numaralı Skyblaze var. Ondan yarım boy geride, hatta 1 boy geride 14 numaralı Şahika Mara 3. sırada. 2 boy gerisinde 1 numaralı Shareholder 4.lükte. Yarım boy geride dışta 7 numaralı Best and Fast. Ondan yarım boy kadar geride dışta 2 numaralı Meki. Meki'nin 1 boy gerisinde 10 numaralı Samui. Samui'den 1,5 boy geride 4 numaralı Deep of Ancestor sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 6 numaralı Sensei Baha arayı 3 boya kadar çıkardı. İkincilikte 12 numaralı Skyblaze. Ondan 1 boy geride dışta 14 numaralı Şahika Mara. 3 boy gerisinde 1 numaralı Shareholder son 600'e yaklaşılırken 4.lükte onun 1,5 boy gerisinde dışta 7 numaralı Best and Fast. İçeride 10 numaralı Samui, dışında 4 numaralı Deep of Ancestor. Onun dışında 2 numaralı Maggie sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 6 numaralı Sensei Baha son 400 metreye de 2,5 boya farklı önde girdi. Ortadan 12 numaralı Skyblaze, dışından 14 numaralı Şahika Mara. En iç kulvardan da 4 numaralı Deep of Ancestor gelmeye çalışıyor. En dış kulvarda da 17 numaralı Mystery Bounty var. Son 200 metreye 6 numaralı Sensei Baha 2,5 boya farklı önde girdi ama dıştan çok güçlü geliyor 17 numaralı Mystery Bounty. İçeriden de Deep of Ancestor son 150 metreye girdikten sonra dıştan gelen 17 numaralı Mystery Bounty yakalıyor ama geçemiyor 6 numaralı Sensei Baha'yı. 17 numaralı Mr. Bounty yarıştan ikinci olarak ayrıldı. Koşuyu 6 numaralı Sensei Baha Gökhan Yıldız'la kazandı. Yarışın dördüncülüğünü 5 numaralı Nalçakan Bey elde ederken beşincilik içinde 15 numaralı Alpha Sky Foto'yu önde geçti. Yarışı 6 numaralı Sensei Baha Gökhan Yıldız'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.

0: maçları heyecanı Dragospor'da.
1: United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
0: Radyospor, sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam.

0: Birlikteliğimize devam ediyoruz. Evet, Lille 2-0 bitirmiş karşılaşmayı. Onunla alakalı mesajlar aldım. Siz at yarışını takip ederken Lille'in ikinci golü gelmiş. Totem işe yaradı. Yani son dakika da olsa totemlerimiz işe yarıyor. Yaramaya devam edecek bakalım. Yeni totemlerde görüşürüz o zaman. Gol beklentisi olan dinleyicilerim varsa onlar yazabilirler. Mesajlarını göndersinler. Lille mücadelesini kapatalım. Gençler Birliği Kasımpaşa karşılaşmasında da ikinci yarı az önce başladı. 47. dakika Gençler Birliği 1 Kasımpaşa 0 şeklinde devam ediyor. Yine bu mücadele. Diğer maçlarımızda neler var? Leipzig 4 Hamburg 0. Hamburg'un bir golünü getiremedik. Hollanda Ligi'nde Feyenoord Zwolle deplasmanında 1-0 öne geçen taraf. Ben bir gol daha bekliyorum. Hani güvendiğim bir seçim var diyordum ya. O 1.5 üstüydü. Bu karşılaşmada ilk yarı 1.5 üstüydü. 25 dakikada bakalım bir gol daha gelecek mi? Leipzig mücadelesinden bir gol daha çıkar mı? Evet, yani çıkacaktır. Hamburg tamamen dağıldı. Ev sahibi takım akın akın gelmeye devam ediyor. Ben 5-0 bulur mu bilmiyorum da maçta 5. golün çıkacağını düşünüyorum. Ki ev sahibi de bu gole yakın. Şu anki gördüğüm tablo bu yönde. Karşılaşmanın 76. dakikası. Leipzig 4, Hamburg 0, Feyenoord 1-0 önde demiştik. 21. dakikaya girdik. Orada da Valladolid 0, Real Oviedo 1. İspanya 2. liginde ilk yarı skoru bu şekilde. Barcelona Levante karşısında 2-0'la ilk yarıyı tamamlamak üzere. 45. dakika oynanıyor yine bu mücadelede. Iğdır 0, Mardin 1969 0 Sivas Spor 1 Muğla Spor 1 şu anki canlı karşılaşmalarımız öne çıkan maçlarımızdaki skorlar bu şekilde sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şöyle bir mesajlara dönelim. Ne demiş dinleyicimiz? Dün kulağını çınlattım diyor. Hakkını helal et. Aa, kulağımı çınlatmış. Bir de helallik istiyor dinleyicimiz. Yani nasıl çınlattığınıza bağlı. Ben de diyorum dün niye benim kulağım çınlıyor? Ya demek sizden kaynaklıymış. Ya saat tam 17-18 sularında bir çınlama geldi. Demek bunun kaynağı sizmişsiniz ya. Peki şikayet etmiş beni sevgili Vedat Parla. Çok Uğur Böceği söylüyor demiş. Ki yani sponsorumuz arada sırada tekrarlıyorum, dinleyicilerimiz soruyor vesaire. Yani bir yayında 3-4 sefer ya da 5 maksimum 5 sefer dile getiriyorum. O da 20-30 saniyelik, yani o kadar da olsun canım. Peki teşekkür ederim yine de bu mesajınızdan dolayı. Siz yine kulağımı çınlatmayın bundan sonraki yayınlarda, direkt bana söyleyin. Instagram'dan yazın mesela. Hiç uğraşmayın öyle. Görkem Tezer yazdığınızda Instagram'dan bana ulaşabilir dinleyicilerim. Yine bugün karşılaşmaya gideceğim. Yüksek ihtimalle gider miyim gitmez miyim bilmiyordum. Sağlıkla alakalı bir sorunum var ama giderim. Hazır buraya kadar gelmişken yayınımı tamamlayıp Rams Park'a giderim. Yakın olduğu için gidiyorum. Neden Galatasaray maçına gidiyorsun Görkem? Rams Park bana yakın. Şu an bulunduğum konuma çok yakın. Metroyla 2-3 durak yanılmıyorsam 3-4 durak maksimum. Sonrasında ben Rams Park'a ulaşıyorum. Yani 20-25 dakikamı alıyor buradan oraya gitmek. O yüzden dolayı şimdi Kadıköy'e nasıl gideyim? Yani 7'de biten bir yayındaki 8'deki maçı nasıl yetişeyim ben? Ya da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na nasıl gideyim? İlk yarıyı kaçırırım zaten. Onu da söyleyeyim. Futbolculara bakışımızda sıkıntı var diyen dinleyicimiz. Özgeçmişinde şurası şurası var diye değerlendiriyoruz ama hali hazırdaki durumuna, isteğine, hırsına bakan yok. Heh, benim kafadan olan dinleyicim bu. Güzel. Örneğin Muhammed Salah geldi. Tamam, çok iyi biri olabilir. Tanıtım olmuş olabilir ama Trabzon ne güzel bir sistem oturtmaya başlamıştı. Ve gençleri parlatıp satan bir oyuncu fabrikası olma yolundayken rota yine eski düzene döndürüldü. Olan Fatih Tekke'ye oldu. Fatih Tekke sorumluluğu üstüne alarak istifa etti. İstifa edince de yarı yolda bıraktı gibi söylemler yapanlar oldu. Yazık yani. İnsanlar Fatih Tekke'nin getirdiklerine bakmaktansa istifa ettiğini bile kafaya takmıştı mesela diyor dinleyicim. Benim bir 20 dakika önce söylediklerimle eşdeğer aslında dinleyicimizin bu yazdıkları. Hani yabancı olsun da yani daha önce büyük bir takımda oynasın. Yani o takımla imzalamış olsun. Güzel oynamasına da gerek yok. Yeter ki Avrupa çıkışlı Şampiyonlar Ligi deneyimi olan bir oyuncu gelsin. Kim olduğunun bir önemi yok. Nasıl oynadığının bir önemi yok. Maalesef bakış açımız bu. Ki eleştirirken de bunları eleştirmiyoruz. Bu oyuncuların dokunulmazlığı var. bizim taraftarlarımız da, tüm takım taraftarları, bizim deyince Trabzonspor'u söylemiyorum, tüm takım taraftarlarında maalesef böyle bir sorun var. Ülkemizin aslında futbol konusundaki ciddi sorunlarından biri. Türk oyuncuları çok kolay harcıyoruz. Türk antrenörleri çok kolay harcıyoruz. Yabancı olduğu zaman tam tersi. Tam tersi. Şimdi yabancılar kötü mü? Değil. Italiano. Muhteşem bir teknik adam. Ha, öyle teknik direktörlere tabii ki ekstra bir parantez açmak durumunda kalıyoruz. Benim söylediklerim genele hitap ediyor. Beşiktaş'ta da bu durum vardı. Daha önceki yıllarda. Sergen Yalçın çok eleştirildi. Ama Sergen Yalçın yerine başka bir teknik adam olsun eleştirilmiyordu. Bu kadar eleştirilmiyordu en azından. Benim düşüncem de budur. Sevgili dinleyicimle aynı fikirdeyim. Merhaba abi, kolay gelsin. Az önce Trabzonspor lige havlu attı diyen arkadaşlara buradan sesleniyorum. O futboldan hiç anlamıyor. Aa, bir gerginlik çıkabilir. O futboldan hiç anlamıyor demiş. Bak, sert bir mesaj. Bence biraz futbol kursuna gitmesi gerek. Kim gidiyor ki futbol kursuna? Yani futbolun içerisindekiler gitmiyor. Beni konuşturacaksınız ya sevgili Yaşar Bey. Almanya'ya selamımı göndereyim de. Yani futbolun içerisindekiler futbol kursuna gitti mi acaba? Yani bir taraftar niye gitsin? Peki bak, çözülmesin dilim benim. Çözülmesin, daha devamını getirmek istemiyorum. O futboldan hiç anlamıyor diyen arkadaş onu da ilgilendirmez. Aynı zamanda Trabzonspor şampiyon olacak düşüncesine sahip olan bir dinleyicimiz Almanya Stuttgart'tan selamlar demiş. Peki, mesajlar geliyor, şöyle devam edelim. Ne demiş? Merhabalar Görkem Bey, iyi yayınlar. Bayine teşekkür ediyorum. Formam geldi bugün. Kocaeli maçı şans getirsin. Aa, bir fotoğraf beklerim. Sosyal medyadan da beni etiketlemeyi unutmayın. Paylaşın, beni de etiketleyin. Sponsorumuzu da etiketleyin yine. Uğur Böceği yazdığınızda, iddia bayi 30.097 yazdığınızda Instagram'da onu da bulabilirsiniz. Bana da Görkem Tezer yazdığınızda ulaşabilirsiniz. Bakın, bir forma kazanan dinleyicim geçtiğimiz haftalarda kazanmıştı. Fenerbahçeliydi herhalde. Yok, Galatasaraylı mıydı? O kadar çok forma hediyesi verdi ki sponsorumuz. Yani karıştırıyorum. En yakın zamanda kime verdi? Galatasaraylı bir dinleyiciye vermiştik. Evet, doğru. Sizler de kazanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştiriyorsunuz. Bu kadar. Diyelim ve kısa bir reklam arasına gidelim. Yaklaşık bir dakikalık bir ara. Döndüğümüzde yine sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakacağım. Bu akşam oynanacak Galatasaray-Kocaelispor mücadelesiyle alakalı tahmini olan dinleyicim varsa da o tahmini gönderebilir. Sizden bahsediyorum, doğru. Biz miyiz? Hayır, siz, evet, aynen öyle. Sizden bahsediyorum. Gönderin, bir şey olmaz, yok. Radyospor WhatsApp hattına mesajınızı gönderebilirsiniz. Skor tahminlerinizi bekliyor olacağım ama öncesinde çok kısa bir ara.
1: 30.097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyospor. Reklam.
3: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
4: Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 20'de Galatasaray Kocaelispor'u ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
5: Sporda eğlendiğinin kadrisi Bilyoner.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor.
1: 30.097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bas.

0: gireriz devam ediyor.
1: Bizim Feyenoord'da 2-0 öne geçmiş. Yine bugün 3'te 3'te devam ediyoruz. Yani ben devamını getireceğim. Dediğim gibi çok güzel karşılaşmaları analiz ettim. Ekstra. Uyumadım ya, uyumadım. Abartmıyorum. Saat 4'e 4.30'a kadar bugüne özel karşılaşmaları analiz ettim. Onlardan bir tanesi daha başarılı oldu. İlk yarı 1.5 gol üstü. Hollanda Ligi Feyenoord mücadelesi 23. dakikada gelmiş oldu. 23 dakika gibi kısa bir süre içerisinde bunu başarmış olduk diyelim. Şöyle bakalım şimdi diğer skorlarda bir değişiklik var mı? Iğdır Mardin karşısında 1-0 öne geçti. 56. dakikası oynanıyor bu mücadelenin. Gençler Birliği Kasımpaşa önünde 1-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. Yine 56. dakikadayız. Sivasspor 1, Muğlaspor 1. Burada da 56. dakika oynanıyor. Levante 0, Barcelona 2. İlk 45 dakika sonuçlandı. Devam edelim. Lecce Monza'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. İtalya Serie A'nın pazar bültenindeki açılış mücadelesiydi ve Lecce Monza karşısında gollü bir galibiyete imza attı. Lens mücadelesi başladı. Fransa Lig 1'de 0-0'lık bir eşitlik var. Leipzig 5'i bulmuş. Hamburg karşısında farkı 5'e çıkarmış. 84. dakika oynanıyor. Yine o mücadelede son olarak da İspanya 2. liginde bir mücadelemiz var. Valladolid 0, Real Oviedo 1. İlk yarı az önce tamamlandı bu karşılaşmada. Ve sizlerden gelen oldukça fazla mesaj var şu an. Onlara yer vereceğim. An itibariyle bitirmeye çalışacağım. Eritelim en azından. Merhabalar, İzmir'den Erkan ben. Yönetim bu sene kadro planlamasını harika yaptı ve ekonomik olarak da biz bence çok rahat durumdayız. Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluğu kimselere kaptırmayacağına inancım tamdır. İyi yayınlar diliyorum demiş. Yani göreceğiz tabii ki, Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var ama sanki hücum konusunda sıkıntı yaşayacakmış gibi ya da Asensio'nun yedeğinin olmayışı burada Fenerbahçeli taraftarların eleştirisine sebep veriyor. Asensio'nun sakatlığında ya İrfan Can Kahveci orada görev alıyor ya da başka bir yerli oyuncu orada görev alıyor. 10 numara pozisyonundan bahsediyorum. Ya bunun dışında hücum hattı da zaman zaman eleştiriliyor bazı Fenerbahçeli taraftarlar nezdinde. Yani Lukaku yaşlı, hantal bir oyuncu. Bu eleştiriler arasında yer alıyor. Vedat Muriç yine 32 yaşında. Hani bunların yanı sıra şöyle 25-26 pırpır diye tabir edebileceğimiz üst seviye bir forvet olabilir miydi? Bunları konuşuyor Fenerbahçeli taraftarlar. Sizin inancınız tammış. Bakalım, göreceğiz. Umarım hak eden takım şampiyon olur. Burada kim olur pek o kısımla ilgilenmiyorum, tekrar ifade edeyim. Merhabalar, Manisa'dan Caner ben. Son haftalardaki oyun kalitemiz ve skora gitme becerimiz bize şampiyonluğu getirecek. Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız skor tamamen tesadüf, hakemin sayesinde oldu. Yoksa biz daha iyi oynadık Sporting Lisbon'dan. Galatasaray bu ligin en skorer ve en organize oynayan takımı konumunda. Hele hele takımın böyle bir taraftarı varsa demiş dinleyicimiz Manisa'dan Caner Bey. Ve 3 birlikte galibiyet bekliyormuş Kocaeli Spor karşısında. Yani Osimhen olduğunda evet Galatasaray farklı oynuyor. Osimhen'in yokluğunda ise hani Osimhen'in boşluğunu, yokluğunu artık ne derseniz deyin dolduran bir oyuncu var mı? Yani bu tartışılıyor Galatasaray cephesinde de, onu da söyleyeyim. Devam edelim. Balıkesir'den yazan bir dinleyicim, sevgili Mert Bey, sahada sergilediğimiz hırs ve mücadele gücü taraftarda bence şampiyonluk umudunu aşılıyor. Az önceki dinleyicinize katılıyorum demiş. Acaba hangisine katılıyor sevgili Mert Bey? Fenerbahçe bu sezon tüm engelleri aşıp mutlu sona ulaşacak. Sana da iyi yayınlar kardeş demiş. Kardeş demiş. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize. Sevgili Mert Bey, Fenerbahçe şampiyon olacak demiş. Şampiyon Beşiktaş diyen bir dinleyicimiz. Beşiktaş çarşı burada, dinliyoruz abi, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Kendisine şöyle geçelim hızlı hızlı mesajlarımızı. Kolay gelsin Görkem Bey, iyi pazarlar diliyorum diyen yine başka bir dinleyicim, sevgili Cesur Bey. Artık ezberledim dinleyicimizin ismini yazmasına gerek yok.

Peki sevgili Cesur Bey, sizler de hoş geldiniz. Mesajlar bu şekilde gelmeye devam ediyor. Ben onları da okumaya çalışacağım. Bir dinleyicim tartışma çıkartacak bir konu belirlemişti. Kocaeli Spor 3-0 yener tarzında bir mesajı vardı. Ha tabii ki okuyalım. Her taraftarın mesajını okurum. Argo kelime içermediği takdirde. İstanbul mu büyük, Körfez mi daha büyük? Bugün herkes görecek. Ben de deplasman tribününde yer alacağım. Hatta şu an stadyumdan bir fotoğraf göndermiş. Deplasman tribününden fotoğraf göndermiş. Peki, karşılaşırsak selamlaşırız. Hiç sorun değil. Ben de basın tribününde olacağım. Yetişirsem tabii ki. Yani bir 3-5 dakikasını kaçıracağım maçın. O kesin de. İlerleyen dakikalarda maç çıkışı vesaire denk gelirsek size de konuşuruz, çay kahve içeriz. Dostluk kazansın. Yani kimin kazandığından ziyade burada ben fair play kuralları çerçevesinde ve seyir zevki yüksek, iki takımın da goller attığı bir mücadele olması yönünde temennimi iletiyorum tekrar ve tekrar. Ha zor bir maç olacak. Ya tabii ya, Kocaeli Spor'un 3-0 kazanma ihtimali çok düşük. Öyle bir skorun ortaya çıkma ihtimali çok düşük. Şimdi kusura bakmayın dinleyicimize onu söyleyeyim. Galatasaray'ın da 3-0, 4-0 kazanma olasılığı çok düşük. Çünkü iki takımın da kadrosunu beğeniyorum. Kocaeli Spor elindeki dar imkanlarla, dar bütçeyle çok iyi bir kadro kurdu. Bence çok iyi oynayan bir Kocaeli Spor takımı olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman tabii ki puan kayıpları geliyor mu? Geliyor. O işin tuzu biberi. Ama Kocaeli Spor'un şu ana kadar yarattığı ambiyans bende çok iyi. Samsun Spor'u son olarak mağlup etti. Kendi sahasında Kocaeli Spor. Onun öncesinde deplasmanda Konya Spor'u 2-1'le geçti. Onun öncesinde de kendi evinde Amed'i 2-0'la geçti. Bir önceki karşılaşmada da yine belki de tek mağlubiyet yaşadığı karşılaşmaydı. Bu mücadele Başakşehir deplasmanında geldi. 2-0'lık skorla. Onun sonrasında oynadığı diğer karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmayı bildi Kocaeli Spor takımı. Sezona mağlubiyetle başlayıp diğer 3 maçından 9 puan çıkartan bir Kocaeli Spor takımı olacak Galatasaray karşısında. Galatasaray'ın eksikleri var biliyorsunuz. Galatasaray'da Osimhen olmayınca ciddi manada zorluk yaşıyor. Ha, Osimhen'in dışında yine başka eksikler de var. Gabonlu Maria Lemina, Fildişi Sahilli yine Singo ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç karşılaşmada görev alamayacak isimler Galatasaray takımında. Son 37 iç saha maçında da mağlup olmayan bir Galatasaray var. En son mağlubiyetini 2024 yılında almıştı değil mi? Fenerbahçe derbisinde almıştı. Onun sonrasında oynadığı tüm karşılaşmalarda Süper Lig'de mağlubiyet yüzü görmedi Galatasaray. 37 iç saha maçında da mağlup olmadı. Geçen sezon oynanan iki karşılaşmada da Kocaeli Spor'u mağlup edememişti yine Galatasaray. Hatırlarsınız ligin 12. haftasıydı. Kocaeli Spor deplasmanında 1-0 mağlup oldu Galatasaray ve ligin 29. haftasında da Rams Park'ta 1-1 biten bir mücadeleydi. Galatasaray böylece geçtiğimiz sezonu Trabzonspor ve Kocaeli Spor'u mağlup edemeden bitirdi. Hani burada taraftarların da aslında ekstra bir Kocaeli Spor motivasyonu var. Onun farkındayım. Gabriel Sara'ya bakalım, yine bireysel performanslar belirleyici olabilir bu akşam nezdinde. Gabriel Sara üst üste ikilik maçında da gol atmayı başardı. Son iki haftada oynanan Göztepe ve Başakşehir maçlarında birer gol attı Gabriel Sara. Yine Galatasaray'ın önemli hücum silahlarından biri olacak. Sürpriz koşuları var. Oyunu yönlendirmesini bekliyor birçok Galatasaray taraftarı. Ama Gabriel Sara ileri uçta da zaman zaman şut denemelerinde bulunuyor. Bugün de ciddi gol silahlarından biri olacak. Berkan Kutlu Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak. O da tabii ki duygusal anlardan biri. Kocaeli Spor'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, eski takımı Galatasaray'a karşı bugün sahada olabilir, forma giyebilir. 2021 ve 2025 yıllarında Galatasaray forması giymişti Berkan Kutlu. Teknik direktör Selçuk İnan'ın kendisine şans vermesi halinde de Galatasaray'a karşı, eski takımına karşı bugün sahada mücadele edebilir. Galatasaray kariyerine bakacak olursak Berkan Kutlu'nun 159
resmi karşılaşmaya çıktığını görüyoruz ve bu maçlarda da 3 gol atma başarısı göstermişti. Yine bir duygusal derken sadece Berkan Kutlu değil, Selçuk İnan açısından da çok duygusal bir mücadele olacak. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan Galatasaray karşısında yine duygusal bir maça çıkıyor. 9 sezon boyunca top koşturmuştu Galatasaray'da, hatırlayın. Kaptanlık da yaptı uzun yıllarca ve Galatasaray karşısında teknik direktör olarak 6. kez maça çıkacak bu akşam Selçuk İnan. Daha önce Gaziantep ve Kasımpaşa'nın başındayken Galatasaray'a karşı sahada yer almıştı ve 3'te mağlubiyeti bulunuyordu Selçuk İnan'ın. Kocaeli Spor başında ise bir galibiyet bir de beraberlik aldı. Yani Kocaeli Spor cephesinde maçlara çıktığında kaybetmiyor Galatasaray'a karşı. İki maçta teknik direktörlük olarak saha kenarındaydı ve bu iki maçı da kaybetmedi Selçuk İnan ve öğrencileri. Yani muhtemel 11'lere baktığımızda ben söylemiştim zaten, yani hemen hemen buna yakın bir kadro çıkacaktır. Benim de aldığım bilgiler bu yönde. Hani Barış Alper Yılmaz ileri uçta süre aldığında verimli olamıyor biliyorsunuz. Yani çok da tartışılan bir isim. Yani kalede Uğurcan Çakır'ın yer almasını bekliyorum. Yine Şalay'ı çok koşan, mücadele eden bir isim. Okan Hoca ondan vazgeçmiyor. Sanchez, Abdülkerim ikilisini göreceğiz stoper tandeminde diye tahmin ediyorum. Eren, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve ileri uçta da Galatasaray'ın Porto'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği milli oyuncu Deniz Gül'ün sahada ilk 11 başlamasını bekliyorum. Kocaeli Spor'da hücum bölgesinde kim olur derseniz, ben Berkan Kutlu'nun oynayacağını düşünüyorum. Sosa, Aye ve Agüero'nun de yine süre alması beklentilerimin arasında yer alıyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Diyelim ve şöyle gelen mesajlara bir kez daha dönelim. Birçok mesaj var. 2-0 Galatasaray kazanır demiş. Peki ismini paylaşmayan dinleyicim. İyi yayınlar, Kırıkkale'den Ferşat. Trabzonspor taraftarıyım. Dün Konyaspor maçına gittim. Yollarda Trabzon'dan, İstanbul'dan gelen birçok Trabzonspor taraftarı gördüm. Bunca yol, bunca yorgunluk. Bizim tek istediğimiz sahada biraz oyun, biraz mücadeleydi. Ama anlamadığım şeyler var. İlk yarı ne iyiydi, ikinci yarıya aynı kadroyla devam edildi. Değişiklik yapmak için daha ne beklendi? Onaçu, Savic her zaman oynayacak diye yazılı bir şey mi var? Gerçekten anlamıyorum, diyor dinleyicim. Başta takım Salah'a uyacak diye düşündük. Artık Salah da takıma uydu. Şu an havlu elde, bir sonraki maçta havluyu atarız demiş dinleyicim. Tabii bir sonraki mücadele de kritik. Yani Trabzonspor açısından değerlendirdiğimizde hani bir derbi maçı. Orada olası bir mağlubiyet işler tamamen tersine dönebilir. Ya da kazanırsın, rüzgarı arkana alırsın. Trabzonspor için çok kritik bir mücadele olacak önümüzdeki hafta mücadele. Diyelim şöyle devam edelim, hızlı hızlı okumaya çalışıyorum. Okuyamadığım birçok mesaj var. Maç ya berabere biter ya da Kocaelispor mağlup eder. Osimhen olmadan Galatasaray bir şey üretemiyor. Galatasaray'ın ileriki hattı Osimhen'in hırsıyla dönüyor demiş. Ha, hırsıyla mı mücadelesiyle mi bilmiyorum ama Osimhen bambaşka bir seviyeye taşıyor Galatasaray'ın hücumunu. Onu söyleyeyim. Orta saha kötü de olsa orta sahayı da tolere edebiliyor Victor Osimhen. Geliyor, orta sahadan top çıkartıyor. Savunmaya geliyor. Savunma yapmaya geliyor Victor Osimhen. Ya böyle enteresan tarzda bir futbolcu. Hani övüyorum, Osimhen övülmeyecek bir futbolcu da değil. Şimdi övünce de Galatasaraylı oluyorum. Bazı dinleyicilerimiz öyle söylüyor da. Yani çok iyi bir futbolcu ya. Nasıl övmeyeceksin ki Victor Osimhen'i? Hangi takımda oynadığının bir önemi yok. Bir futbol sever, ya tarafsız bir futbol sever, Osimhen'in ne kadar değerli bir futbolcu olduğunu görüyordur. Şimdi Osimhen'in üzerine mi takım kuruldu Galatasaray'da? Hayır. Normal bir oyuncunun üzerinde performans gösterdiği için Osimhen yokluğu dolmuyor. Icardi'nin yokluğu dolar mı? Dolar, bir şekilde gol atar bir oyuncu. Ama Osimhen golün dışında ekstra katkı sağlıyor. Mücadele ediyor, pres yapıyor, arkadaşlarını motive ediyor, tribünleri ateşliyor, orta sahaya geliyor, pas veriyor, oyunun yönünü değiştiriyor, savunmaya depar atıyor, savunmadan top çıkartıyor gibi gibi. Bu liste uzar da gider. Yani böyle bir oyuncunun yeri tabii ki dolmaz. Galatasaray oyununu tamamen Osimhen'e göre şekillendirmiyor.
Ama yeri dolmayacak tarzda bir futbolcu Osimhen. Ben öyle düşünüyorum. Bence çok önemli bir konuya değineceğim diyen dinleyicim. Tabii değinebilirsin. Şöyle bakayım. Şu anda

sahada oynanan Barcelonalı futbolcuların yaş ortalaması, bizim 4 büyük takımların futbolcu yaş ortalamalarına bir de bakın. Sence hangisi daha akıllıca? Barcelona maçında ikinci yarı 3 gol çıkar mı? Yani tam güzel bir konuya girdik sevgili Erdal Bey. Arada bana böyle bir şu olur mu diye de soru sormuşsunuz. Barcelona'dan ben uzak duruyorum. İkinci yarı 3 gol çıkar mı? Zor. Ha, çıkabilirdi, o ayrı. Tabii işin farklı bir boyutu da. Hani ben güvenmiyorum. Barcelona maçlarından uzak duruyorum. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan takımlardan biri Barcelona. Real Madrid keza aynı şekilde. İspanya Ligi'nden uzak duruyorum. Siz gördüğünüz zaman kaçın, kaçın. İspanya La Liga'dan uzak durmayın, kaçın. Oynamayın. Kazanacağınızı bilseniz de oynamayın. Ha tabii benim kendi görüşüm bu. Ne canım kuponlarımı yaktı ya İspanya'da Barcelona, Real Madrid. Yani bir şey söyleyemiyorum. Bir şey söyleyemiyorum şu an. Beni bilenler biliyor ama hangi kuponlarım? Sırf bir golden, 1.25, 1.30'luk orandan. Ha onu niye ekledik? Tabii ki benim hatam. Benim hatam. Artık yapıyor muyum? Yapmıyorum. Reklam arası mı? Peki son bir reklam arası, son bir reklam arası olmaz, 50 geçe de var. Öyle söylemeyelim. Bir reklam arasına gidelim. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son bölümdeyiz artık. Radyosunu yeni açan dinleyicilerim, iddia bazında kupon göndermek istiyorsanız, güvendiğiniz maçlar varsa onları paylaşın. Ben de diğer dinleyicilerimle paylaşayım. Kuponları yorumlayalım. Gol beklediğiniz bir mücadele varsa onu yazın. Beraber totem yapalım. O golü beraber getirelim. Getirmeye çalışalım. Elimden geldiğince bunu yaparım. Yine Galatasaray Kocaelispor mücadelesiyle alakalı dinleyicilerimin skor tahminini bekliyorum. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarını gönderebilir dinleyicilerim. Diyelim ve kısa bir reklam.

0: Reklam.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 20'de Galatasaray Kocaeli Spor'u ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
5: Sporla eğlencenin kadresi Bilyoner.
3: Radyo Spor.
0: Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
6: Birliklerimize devam ediyoruz. Saatler de ne çabuk geçti ya. 1,5 saati geride bırakmışız. Enteresan. Devam edelim. 2-0 biter, Galatasaray kazanır. Skor tahminleri gelmiş dinleyicilerimden. 2-1 biter, Galatasaray kazanır diyen sevgili Selçuk Bey. Kocaeli Spor Galatasaray'ı mağlup eder. Öyle ya da böyle en kötü. Bakın söylüyorum, Galatasaray hakemlerle belki bir şey yapar ve maç berabere biter demiş. Hangi takım olursa olsun. Okuyorum mesajlarınızı, hiç merak etmeyin. Eleştiri ya da bir şey, sizin bakış açınız demek. Hakemler sayesinde Galatasaray bu akşam bir puan alacak. Ya, bu da bir mesajdır, bu da bir düşüncedir tabii. İçerisinde argo kelime olmayınca ben buna yer veririm. Hiç sorun değil. Ama ben işin öyle olacağını düşünmüyorum. 3-1 biter, Galatasaray kazanır diyen bir dinleyicim. Sevgili Emrullah. Emrullah Bey, son anda gördüm isminizi. İsimleri de yazın lütfen. Yani ben isminizi bulmaya çalışıyorum bir yandan. Barcelona 5 olur, 6 da Levent Bey. Bakalım, göreceğiz. Kocaeli Spor 2-1 kazanır. Galatasaray'ın golünü Kocaeli Spor kendi kalesine atar. Böyle bir bahis varsa alabilirsin demiş dinleyicim. Benim analizlerim var bugün ya. Kendime güveniyorum. 3'te 3 ile başladık. Hadi hatırlatayım bir kez daha. Uzun bir dakika oldu. Bunu hatırlatmayalı. Sponsorumuz kuponlarımı tarafınıza ücretsiz olarak iletmek.

saniyenize alacak bir işlem bu. 0540-300-097 bu numaraya da yayından geliyorum, Görkem'in kuponlarını görebilir miyim şeklinde mesaj göndermeniz yeterli. Bu numara sponsorumuzun, o bayinin kurumsal WhatsApp numarası. Bir kez mesaj gönderiyorsun, devamında zaten benim kuponlarım tarafına düzenli olarak gönderilmeye başlıyor. Oradaki arkadaşlarımızın da emeğine sağlık diyelim. Şimdi skorlarımızda neler oluyor? Gençlerbirliği 1 Kasımpaşa 0, 77. dakika. Gençlerbirliği daha iyi oynadı. Bir karşılaşmada 3 puana galibiyete çok ama çok yakın. Sevgili futbol severler, şimdi böyle söyledik ya, Kasımpaşa'nın golü gelir. Gelir gelir. Bora Bey iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği Kasımpaşa karşısında 1-0'lık avantajına devam ediyor. Abi bir maçın daha var mı? Var. Bir maç değil, 3-4 tane 5 tane kuponum olacak dediğim gibi. Az önceki yaptığım, sizlere aktardığım bilgileri yaparsanız sizler de görürsünüz. Gent mücadelesi 1-1. Zaman zaman kendi sosyal medya hesabımdan da paylaşıyorum, hikaye bölümünden. Oradan da paylaşım yapıyorum kuponlarla alakalı. Görkem Tezer yazdığınızda yine bana ulaşabilirsiniz. Stadyumdan bir iki tane video çeker paylaşırım. Onlara da ulaşmak istiyorsanız yine Instagram üzerinden bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Iğdır 1, Mardinspor 0, Sivasspor 1, Muğlaspor 1 derken enteresan bir şey oldu şu an. Çok enteresan. Ne diyorlardı? Çok kritik. Kasımpaşa'nın golü geldi. Yani Gençler Birliği'ne oynayan bir bayisever varsa ondan özür diliyorum. Yani açtım ağzımı. Gençler Birliği galibiyeti artık çok yakın, çok yakın. Getirdik Kasımpaşa'nın golünü. Karşılıklı gol var, bekleyen birçok kişi var. Totem yaptım ya, totem yaptım. 1-1. Şu an 79. dakika, skor 1-1'e geldi. Bu arada Galatasaray bugün maçı 2-1 kazanacak. Real Madrid ve Barcelona'da handikap yapacak. Görkem Bey, ben Katip Çelebi demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Sevgili Görkem, çok güzel mesajlar geliyor. Gelsin, devam etsin. Bu Gençler Birliği Kasımpaşa maçı ile alakalı özellikle. Yani konuşmayacağım, konuşmayınca da yayın olmuyor. Bak işte, susunca olmuyor. Bir sessizlik oluyor. Peki. Sevgili Görkem, iyi yayınlar. Senden bir ricam var. Lütfen Trabzonspor'un İstanbul takımları ile oynadığı maça derbi deme. Teşekkür ediyorum. Maalesef ben de bunu savunuyorum ama derbi olarak adlandırıldığı için derbi demek durumundayım. Ha, bizim ülkemizde şampiyon olan, daha önce şampiyonluk yaşayan takımlara derbi deniyor. Öyle bir alışkanlık var. Ha, bu yüzden dolayı derbi diyorum. Normalde tabii İstanbul, Trabzon alakası yok. Derbi değil. Ama derbi olarak adlandırılıyor. En azından bizim ülkemizde öyle anıldığı için ben de derbi diyorum. Yoksa Galatasaray Başakşehir maçı derbi mi? Değil. Ona da derbi denmesi gerekiyor. Yerel, lokal bir derbi denmesi gerekiyor ama denmiyor. Biz alışkanlıklarımıza göre yorumlamaya çalışıyorum. Teşekkür ederim mesajınızdan dolayı sevgili Atay. Abi, Galatasaray 4-0 kazanır. Avrupa'da başarısız olan takımlarımız lige dönünce kazanıyor genelde. Sende de ne ağız varmış diyor dinleyicimiz. Yani ona benzer mesajlar geldi. Peki, okuyamadığım mesajlar da var. Gençler Birliği'ne oynayan yok herhalde. Şimdi buradan bir de Kasımpaşa çeviriyormuş. Hadi bir de böyle söyleyeyim, deneyeyim şansım, bakayım neler olacak ya. Kendimden korkarım. Kasımpaşa ikinci golü atarsa korkarım kendimden. 1-1 şu an. 81. dakika değil mi? Evet, 81. dakika. Maç berabere bitmeye yakın. Hadi böyle söyleyelim. Gençler Birliği kendi evinde bir puan almaya çok yakın. Diyelim de Kasımpaşa'nın ikinci golü gelecek mi? Merak ettim. Feyenoord ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Benim ilk yarı 1.5 gol üstü beklediğim maçlardan biriydi. Zaten Uğur Böceği sponsorumuz tarafınıza iletti bu kuponu. Manchester United, Manchester City mücadelesi yine dikkat çeken bir diğer karşılaşma. Temponun yüksek olduğunu söylemek isterim. United kazanmak için sahada tabii ki. Burada artık hata yapma lüksü yok. Manchester United takımının puan cetveline baktığımızda yine bayağı bir geride kalan United var.
Yani 3 maçta bir galibiyet alan bir takımdan bahsediyoruz. Bir beraberlik, bir de mağlubiyeti var. Totalde 4 puanı bulunuyor. Bu maçta artık zirve yarışı değil, Avrupa kupalarına da katılabilmesi için, ilerleyen haftalarda daha umutlu olabilmesi için, hem de Manchester City karşısında önemli bir rekabet var iki takım arasında. Kendi sahasında hata yapmak istiyor.

istemiyor. Her açıdan zor bir maç. Ha ben burada gollere yönelirim. Ya bir de Radyo Spor dinleyicilerine bir kupon vereyim ya. Peki maç vereyim, tek maç. Ben bu maçın 2.5 gol üstüne güveniyorum. Neler olur hep birlikte göreceğiz. Goller erken dakikalarda gelirse de 3.5 gol üstünü deneyebilirsiniz. 2.5 gol üstünün oranı tatmin etmiyorsa biraz bekleyin derim. Şöyle bir 20. dakikaya kadar bekleyin. Sonrasında canlıdan 2.5 gol üstünü oynayabilirsiniz sevgili Radyospor dinleyicileri. Abi hislerin çok kuvvetli. Bu durumda uçak bileti demiş dinleyicimiz. Uçak bileti ne ya? Uçak bileti alırsın Allah korusun. Stuttgart'tan uçak bileti mi? Uçağa karşı fobim var. Binemiyorum. Yükseklik korkum var. Daha önce bindim 2 kez. O fobimi yendim mi yenmedim mi onu da bilmiyorum. Şimdi binsem biner miyim onu da bilmiyorum. Binebilir miyim acaba ya? Yükseklik korkum. Hani binmediğim, hayal edemediğim bir şeyin nasıl korkusunu yaşıyorum. Yıllarca bunu düşünerek geçti zamanım. Bak çok enteresan bir cümle kurdum. Sonra Kıbrıs'a giderken mecbur kaldık. Bindik. Şirketim göndermişti. Kıbrıs'ta bir organizasyon vardı. Oraya gitmek durumundaydım. Hadi gitmiyorum, uçak korkum var desene yöneticine. Ben gidemem, beni yazmayın. Ahmet Bey ben gelemem lütfen. Niye? Benim uçak korkum var. Benim uçak fobim var, lütfen başkasını, Salim'i gönderin, Mehmet'i gönderin. Bak beni göndermeyin, ben gidemem, uçağa binemem. Hadi desene, de bakayım öyle. Mecbur gözümü kapata kapata bindik. Bir de beni orta tarafa vermişler. Yani o da arkadaşlarımızın bir şakası mıdır bilmiyorum. Uçak Allah korusun düştüğü an ilk biz müdahale edecekmişiz. Oradaki kapıyı biz açacakmışız. İnsanları biz tahliye edecekmişiz. Ya ben gözümü açamıyorum, nasıl insanları tahliye edeyim? Öyle enteresan bir durum. Gittik geldik. İyiydi, güzeldi ama aradan yıllar yıllar geçti. Şu an binebilir miyim bilmiyorum ya. Uzun bir uçak yolculuğu. Binemem herhalde, binemem. En iyisi otobüs abi. Camdan baka baka gideriz yani, ne gerek var. Gençler Birliği Kasımpaşa maçına ne demiş? Ali Er'in skoru vermişti. 1-1 sanırım, haklı çıktı. Ali Er kim? Ali Er'i mi söylüyorsunuz? Skor vermişti. 1-1 sanırım, haklı çıktı. Yok, Kasımpaşa'nın bir golü gelecek orada. Ben totem yapmaya devam ediyorum. O maçı 2.5 gol üstüne çıkartacağız umarım. 2.5 gol üstü olacak. 84. dakikadan da çıktık. 85. dakikadayız. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Diğer maçlarımızdaki skorları hatırlatalım. Iğdır Futbol Kulübü 1, Mardin 1969 Spor 0, Sivas Spor 1, Muğla Spor 1. İlk yarıda 2 gol çıkıp ikinci yarıda hiç gol çıkmıyor ya. Yani benim de tansiyonumu çıkartan noktalardan biri bu. Olmayacaksa niye olacak gibi oluyor değil mi? Manchester United 0, Manchester City 0. 12. dakika oynanıyor burada. Celta Vigo 1, Malaga 1. Tamamlanan bir mücadele İspanya La Liga'da. Levante 0, Barcelona 3. 61. dakikaya da girdik. E-Sport ve E-Sport Plus'tan da bu maçı canlı olarak izleyebilir futbol severler. Hayır, şu an izlemeyin. Yayın bitsin. Benim yayınım bittikten sonra izleyin, onu da söyleyeyim. Maç varmış, açayım ben Barcelona izleyeyim. İzle ama sesi kıs, beni dinlemeye devam et. Lecce 3, Monza 2, Lille 2, Troyes 0. Lens mücadelesi yine 0-0 devam eden bir diğer karşılaşma. Almanya Bundesliga'da Hamburg gol atamadı. Leipzig 5-0'lık skorla kazandı. Elsberg 0, Bayern Münih 0, 14. dakika. Feyenoord da Zwolle deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan bir diğer karşılaşmamdı. Montova 0, Sampdoria 0, Avellino 0, Palermo 0. İtalya Serie B'deki güncel skorlar bu şekilde. Son olarak İspanya 2. Lig, Sporting Gijon 0, Eldense 1. Bu mücadele tamamlandı. Valladolid 0, Real Oviedo 3. 65. dakika oynanıyor yine bu karşılaşmada. Diyelim ve şimdi Gençler Birliği maçına da bir yandan bakalım. Son mesajlarınızı alıyorum. 10 dakika sonra vedamı gerçekleştireceğim. Sizler de skor tahminlerinizi, görüşlerinizi, güvendiğiniz maçları bana Radyo Spor WhatsApp hattından iletmeye devam edebilirsiniz diyelim ve şöyle mesajları eritelim. Serkan Bey diyor ki, zorlu deplasmanlardan çıkarılan galibiyetler takımın şampiyonluk inancını tavan yaptırır. Biz de bu sene hem Italiano hem Vlahovic hem nokta transferlerle iyice bir havaya, iyi bir ritim yakaladığımızı düşünüyoruz. Beşiktaş'ımız bu sene hedefine emin adımlarla ilerliyor. Sana da iyi yayınlar demiş dinleyicimiz sevgili Serkan Bey, bir Beşiktaş taraftarı. Sahada oyuncuları

gösterdiği performanstan, kenarda teknik heyetin gösterdiği performanstan son derece memnun bir Beşiktaş taraftarı. Ki nasıl memnun olmasın ki? Haklı. Şöyle cevaplayabilirim. Yani dış sahada alınan tabii ki derbi galibiyeti, bu tarz derbi galibiyetleri ve ardından da kazanılan maçlar takımların mental gücünü net şekilde gösteriyor. Yani ilerisi adına çok önemli, kritik galibiyetler. Şimdi derbi maçıdır, daha ligin 4. haftası ne olacak ki? Ne olacağını 33. haftaya geldiğinde anlarsın. Yani kritik maçlar. Yani burada puan kayıplarının telafisi var. En çok yapılan hatalardan biri bu. Bu maçın bir telafisi var. O maçın telafisi yok işte, yok. Süper Lig'de kaybettiğin ilk hafta Anadolu takımına verdiğin 2 puanın telafisi yok. Ya da 3 puanın telafisi yok. Bekle ki rakibin kaybetsin, sen kazan. Yani uzun iş. O yüzden Beşiktaş emin adımlarla ilerliyor. Oyunu da güzel. Bence Süper Lig'in en iyi, keyif veren, en iyi topunu Beşiktaş oynuyor. Kim ne derse desin. Şampiyonluğun en güçlü adayı da yine bana göre Beşiktaş'tır. Ha, onların da yedek kulübesi zengin mi değil mi, o tartışması bulunuyor birçok kişi tarafından, onu da değerlendiririz. İlk 11 ama Beşiktaş'ın çok iyi bir uyum yakaladığını düşünüyorum. Çok da iyi mücadele ettiklerini söyleyebilirim. Yıllar sonra taraftarı tekrardan stadyuma çekti ya bu oyuncu grubu. Bu transferler, Italiano yine çok kritikti. Hatırlayın, bu haftalarda tribünlerde belli boşluklar kalıyordu. Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. O eski havayı, eski ruhu, Beşiktaş çarşı ruhunu tekrar ayaklandırdı, alevlendirdi Beşiktaş yönetimi. Yaptığı transferlerle, Italiano tercihiyle bence önemliydi. Kerem Bey, oyun disiplininden hiçbir maçta kopmayan ve sahada elinden gelenin en iyisini yapan takımdır Kocaeli Spor. Kocaeli Sporlu değilim ama onlara karşı bir sempatim var demiş dinleyicimiz sevgili Kerem Bey. Galatasaray karşısında da ben bir puan en kötü ihtimalle alacağını düşünüyorum. Başarılar Körfez demiş. Peki, teşekkür ederiz sevgili Kerem Bey'e. Devam ediyoruz. Hakan Bey diyor ki, Bursa'dan yazıyor. Hücum hattımızda birçok yıldız oyuncu var. Ama önemli karşılaşmalarda Osimhen dışında sorumluluk alan oyuncumuz yok. O yüzden de Osimhen olmayınca takım puan kaybı yaşıyor gibi gözüküyor. Ama işin gerçeği de demiş dinleyicimiz. Osimhen dışında ön plana çıkan oyuncu yok, sorumluluk alan bir isim yok. Yine de Galatasaray bu sene şampiyonluk unvanını kimseye kaptırmaz. Hiç kimse ümitlenmesin demiş. Okurken yoruldum. Cümlenin sonu gelecek mi diye merak ettiğim mesajlardan biriydi. Sevgili Hakan Bey, Bursa'dan selamlarımı göndereyim de ne zaman bitecek bu mesajın sonu, ne zaman gelecek diye şöyle bir düşündüm. Yıldız oyuncuların tabii ki bireysel yetenekleri, yani bu tarzdaki Süper Lig atmosferinde belirleyici olabiliyor. Ha, Osimhen dışında ön plana çıkan bir oyuncu var mı Galatasaray'da? Yani kim bekleniyor? Leroy Sané'den bekleniyor bu, değil mi? Ya da Batrakov ön plana çıksın, maçı kazandırsın bize diye alınan bir oyuncu değil mi Galatasaray'da 10 numara pozisyonunda? Yani herkes ondan bir gol atsın, asist yapsın, en kritik anda bir gole imza atsın beklentisi içerisinde. Ama genç bir oyuncu, yani panik yapıyor. Onu ben tribünde görüyorum. Basın tribününden çok net gözüküyor. Topun oyunda olmadığı bölümde, yine kameranın size göstermediği açıdan da takip ediyorum. Çekingen bir oyuncu. Benim şu ana kadar izlenimlerim bu yönde. Çekiniyor. Hata yapmaktan çekiniyor. O yüzden fazla şut girişiminde bulunmuyor. Daha çok pası tercih eden bir oyuncu. Barış Alper Yılmaz ön plana çıkmaya çalışıyor ama çıkınca da hata yapıyor. Çıkmasa daha mı iyi acaba, bilmiyorum. Galatasaraylı taraftarların düşüncesi bu yönde. Eleştiriliyor çünkü. Hadi ben ön plana çıkayım da şut çekeyim dediği zaman yani top 5-6 metre yukarıdan avuta gidiyor. Ön plana çıkması beklenilen oyuncu burada Leroy Sané olabilir Galatasaray'da. Gabriel Sara zaten çıkıyor. Mevkisi olmamasına rağmen ön planda yer alıyor Gabriel Sara. İşin hem savunmasında hem de hücumunda bulunuyor. Leroy Sané. Ama onun da dokunulmazlığı var. Yani kimse eleştirmiyor, dediğim gibi. Galatasaray taraftarı da eleştirmiyor. Varsa yoksa Yunus Barış. Yunus Barış. Teşekkür ediyorum mesajınızdan dolayı. Artık son mesajları alıyorum demiştim. Ağabey, bir totemde Kayseri Spor ve Bursa Spor'un gelecek yıl Süper Lig'e çıkması için yapalım demiş. Ya çıksınlar ya, özellikle buradan Kayseri'li dostlarım yanlış anlamasın da.
Bursaspor'u ben özledim. Hani kendi adıma söyleyeyim.

0: taraftarını özledim. Texas'ı özledim. Gelsin de şöyle bir tribün görelim. Süper Lig'deki o deplasman atmosferini tekrardan bizlere göstersin. Bak bugün Kocaelispor tribünleri müthiş. Müthiş. İzleyin maçı. O taraftarların sesi duyulacak. Yani böyle taraftarları olan kulüpleri ben Süper Lig'de görürken mutlu oluyorum. Şenol Güneş Trabzonspor'da başarılı olur mu abi? Yine onunla alakalı da iddialar söz konusuydu. Yayıncı kuruluşun iddiası. Trabzonspor yönetimi Şenol Güneş'le anlaşmaya çok ama çok yakın tarzında bir son dakika haberi geçmişti az önce. Yayıncı kuruluş bakalım bu transfer gerçekleşecek mi? Ama biz sürekli geriye dönüyoruz. Sürekli geriye dönüyoruz. Şenol Güneş Trabzon'da başarılı olur mu olmaz mı? Yani Şenol Güneş geliyor, derbi kazanamıyor. En kritik maçlarda puan kaybı yaşıyor. Ben daha önceki yıllarda Sayın Fatih Terim için söylediklerim Sayın Şenol Güneş için de geçerli. Ha, futbol değişti. Ve biz sürekli neden hep 20-25 yıl öncesine geri dönüyoruz? Neden Trabzonspor'un ihtiyacı olduğunda akıllara ilk Şenol Güneş ismi geliyor? Ya da Galatasaray'da niye Fatih Terim ismi geliyor? Yani yeni antrenörler çıkması gerekiyor. Neden sürekli geçmişe dönüyoruz? Ya daha önce denendi, olmadı. Şenol Güneş'le Trabzonspor başarılı olmadı. Beşiktaş'ta başarılı olamadı. Ha 20 sene önce başarılıydı ama şu an olma ihtimalini ben düşük görüyorum. Çok iyi bir antrenör, çok tecrübeli, kurt bir antrenör ama artık oyun farklı oynanıyor. Sahadaki taktik anlayışı farklı. Ve neden sürekli geriye dönüyoruz? Neden sürekli bu aynı isimler ekseni etrafında toplanıyoruz? Bak ekseni etrafında dedim. Neden? Neden yani? Onu anlamıyorum. Şimdi 2 sene sonra da Fatih Tekke denir. Beşiktaş'ta 3 sene 5 sene sonra mutlaka bir Sergen Yalçın gelsin de şampiyon olalım. Böyle bir şey de olacak. Galatasaray şu an Süper Lig'de şampiyon olduğu için Fatih Terim'in ismi geçmiyor. Ne diyecek taraftarlar? Arda Turan gelsin ya da Fatih Terim. Neden sürekli geriye dönüyoruz? Onu anlamıyorum. Fenerbahçe'de de aynı durum yaşanıyor. Sürekli bir Aykut Kocaman, İsmail Kartal ismi ön plana geliyor. Hani geriye dönük baktığımızda bu isimler başarılı oldu mu, olmadı mı? Bunu soruyorum sadece. Her sene Beşiktaş ilk haftalarda şampiyonluk naraları atıyor. Milli aradan sonra ne hoca kalıyor ne başkan. Yani sizin yazdıklarınızı anlamıyorum ya. Anlamıyorum. Bu dinleyicimizin yazdıklarını anlamıyorum. Beşiktaş ilk haftalarda sezonu kapatıyor. Yani siz Beşiktaş'ın kadın futbol takımıyla alakalı mı bir yorum yaptınız bilmiyorum. Her sene Beşiktaş ilk haftalar puan kaybı yaşar ve Kasım ayına gelmeden bakın bu ay içerisinde liderle arasında bir 6-7 puanlık fark oluşurdu. Afaki söylüyorum bunu. Ama liderle ciddi bir puan farkı olurdu. Hiçbir zaman lige çok iyi başlayıp sonunu getiremeyen Beşiktaş olmadı. Sadece lige kötü başlangıç yapan Beşiktaş vardı son yıllarda. Görkem Bey size katılıyorum. Maalesef çok mücadeleci olmayan bir lig izliyoruz. Son yıllarda koca sezonda toplam 3-4 mağlubiyet hakkınız var. Bunu ilk 4 haftada ikisini harcıyorsanız geçmiş olsun. Galatasaray rahat kazanır, Ahmet de kazanır. İçeride diyorum. Ankara'da Keçiören güçlü. Ne demiş? Keçiören güçlü. Erdem ben. Peki Ankara'ya da başkentimize de selamlarımızı, saygılarımızı sunalım. İyi yayınlar. Galatasaray Kocaeli'nin maçının hakemi Sakarya bölgesindenmiş ve Sakaryalıymış. Sakarya ve Kocaelispor arasında da husumet varmış. İlk defa bu hakeme Kocaeli maçı verilmiş. O da ne hikmetse rakip Galatasaray. Bakalım ne olacak? Yani ne alakası var ya? Ne alakası var? Yani bir şey bulacağız diye var ya artık doğum yerlerine bile bakıyor. Bak bu hakem şuralı kesin bu takımın düşmanlığını yapacak. Bütün şifreyi çözdük. Dinleyicimizin mesela yani o alakası olur mu ya? Öyle bir şey olabilir mi? İnanmıyorum. At yarışı kuponu gönderen dinleyicim onunla alakalı totemleri yapmıyorum ama birazdan sevgili Caner Aydaş yapacaktır. Kendisi at yarışında takip ettiğini ben düşünüyorum. Ediyordu değil mi? Etmiyor mu? Ha peki. Gençler Birliği attı gol geldi diyen dinleyicilerim. Şöyle bakalım o zaman sayfamızı yenileyelim artık vedamı gerçekleştireceğim. Gençler Birliği yenildi. Ya ben nereden açtım ağzımı az önce ya? Kasımpaşa ikinci golü atmış peki. Şöyle yayının bir 15 dakika 20 dakika öncesini hatırlıyor musunuz? Enteresan bugün ne söylersem geliyor. Gençler Birliği öndeyken 1-1 oldu. Maç böyle bitmez. Bir de bir gol daha attıralım dedik Kasımpaşa'ya. Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Enteresan. 2-1 Kasımpaşa sahadan galibiyetle ayrılmış. Gençlerbirliği'ni mağlup etmiş. Kasımpaşa takımı 90'da Güven Yalçın'dan gelmiş bu gol. Diyelim son bir hatırlatma, sonrasında veda edeceğim. Kuponlarınızı iddia.com'dan oynuyorsanız birazdan çok güzel kuponlarım, maçlarım olacak. Bugün iyi başladık, iyi devam ediyor ve iyi de sonlandıracağımı düşünüyorum. Bunlara ulaşmak istersen ücretsiz olarak iddia.com'a giriyorsun, kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ardından büyütece basıyorsun. Hani il seç, ilçe seç. Sen kayıtlı bayim bölümüne giriş yapınca orada büyütece basıyorsun. Arama çubuğuna da 30-0-97. Birleşik olarak bunu yazıyorsun. Sonra kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği Şans Oyunları bayisini ekliyorsun. Bursa'daki bayiden bahsediyorum. Ekledikten sonra da aramıza hoş geldin. Hoş geldin. 0540-300-97. Bu numaraya da mesaj gönder. Yine sponsorumuzun kurumsal WhatsApp numarası. Oradan kuponlarım size ücretsiz olarak iletiliyor olacak. Soru ve görüşün varsa, benim birazdan neler yapacağımı, hikayeye neler atacağımı merak ediyorsan da Instagram'dan Görkem Tezer yazarak yine bana ulaşabilir değerli Radyospor dinleyicileri. Diyelim ve aranızdan ayrılalım. 2 saatin sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Ben aldım. Bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için çok değerliydi, çok kıymetliydi. Yarın akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo Spor.
3: Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 20'de Galatasaray Kocaeli Spor'u ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
2: Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner. Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese mutlu akşamlar temenni ediyorum. Mutlu pazarlar temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. Görüşmeyeli yaklaşık bir 5 saatlik aranın ardından tekrar birlikteyiz. Süper Lig'de gündüz kuşağında maçlar vardı. Bunları konuşacağız. Birazdan başlayacak, yaklaşık 1 saat sonra başlayacak Süper Lig'de yine. Bugünün 2 mücadelesi var. Bu maçları konuşacağız. Gündüz oynanan mücadelede Gençler Birliği uzun süre önde götürdüğü mücadelede Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Benim için sürpriz bir skordu. Yani Kasımpaşa'nın yenmesi değil ama Gençler Birliği'nin kendi sahasında, dün de söylemiştim, cuma günü de söylemiştim hatırlarsanız, puanları kaptırmamalı. Yani ilk 2 haftada aldığı puanları ya da kredileri tüketmemeli diye söylemiştim ama Gençler Birliği 3'er 3'er puanları vermeye devam ediyor diyelim. Evet, soru, görüş ve önerilerinizi 0538 052 14 87'den yazabilirsiniz kıymetli dinleyiciler. İyi yayınlar Caner kardeşim. Yarınki Fenerbahçe Gaziantep spor maçı hakkındaki görüşlerini merak ediyorum. Bayrampaşa'da Cengiz ve küçük torunu Mert. Evet sevgili Cengiz Bey'e ve torunu Mert Bey'e selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. İyi yolculuklar dileyelim. Yoldalar gördüğüm kadarıyla. Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Yarın deplasmanda bir şekilde mücadeleyi kazanır Fenerbahçe. Bir reaksiyon bekliyorum. Özellikle İsmail Hoca'nın istifasından sonra mutlaka bir, dediğim gibi, reaksiyon olacaktır. Futbolcular bir reaksiyon gösterecektir. Daha iyi oyun oynamak için mutlaka reaksiyon olacaktır. Tamam, düşüncem bu şekilde diyelim. Ne demiş Caner? Şu Bayern'in fitilini ateşte. Valla Bayern Münih çok üzdü beni. Az önce ilk 10 dakika, 5 dakika, 15 dakikada gol olur. Barcelona maçıyla beraber kombine etmiştim. Hani 4-5 kuponum vardı. Maalesef 26'ya kadar beklediler. Sonrası da gol attılar ama yani oraya kadar niye beklediniz diye sorarlar adama ama öyle oldu. Yani yapacak çok fazla bir şey yok. Biraz geç oldu gol ama 1-0 önde Elversberg deplasmanında muhtemelen de bu maçı kazanacaktır. Bayern Münih, bir aksilik olmayacaktır ama biraz sıkıntı oldu. Bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar. Utay'da

0: yerini aldı. Tyler Box'larında 15 Arap'tayı mücadele verecek. Maiden koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak indirildi, koşu başladı değerli izleyenler. Biraz dağınık çıkış oldu. 14 numaralı Uçan Deray grubun 10 boy kadar gerisinde kaldı. 12 numaralı Reyna Kızı ve 6 numaralı Yeşil Orman'da biraz geride başladılar koşuya. Bu arada 9 numaralı İklim Ece jokeysiz bir şekilde. Şu anda kontrollü, jokeysiz bir şekilde. 1 numaralı Ağa Dizler liderliği aldı. 3 boy gerisinde 15 numaralı Zümrütcan ikinciliğe girerken hemen dışında Zümrütcan'ın 2 boy gerisinde 7 numaralı Dilfer var. İç kulvarda 3-4 boy kadar geride 8 numaralı Edepli önlere gelen isim. En dışta 5 numaralı Mesut Bey'i var. Yanlarında 3 numaralı Işık Alp ortalarında hemen. Detaylar son 600'ü geçiyor. 1 numaralı Ağa Dizler önde fakat dışındaki 15 numaralı Zümrütcan onu yakalayıp düzlüğe önde geldi. 7 numaralı Dilfer Zümrütcan'ı takibe başladı. Ortalarda 3 numaralı Işık Alp'in gayretleri var. Bariyer dibinde 8 numaralı Edepli'nin. Yine iç kulvarda 11 numaralı Moskovalı Tanya'nın gayretleri var. En dışada Dilfer çıktı. Reyna kızıyla birlikte son 300'de mücadelede 15 numaralı Zümrütcan rakiplerine yakalandı. Şimdi 2 numaralı Efsane Kurt bir anda kendisini gösterdi. 2 numaralı Efsane Kurt ilk yarışında öne geçti. Farkı açmaya başladı. Efsane Kurt ikinciliğe de 3 numaralı Işık Alp girdi. Son metrelerde 2 numaralı Efsane Kurt farkı 6-7 boy yaptı yakın rakiplerine. Koşu 2 numaralı Efsane Kurt Fatih Rüstem Bebek'le kazandı. 12 numaralı Reyna Kızı ikinci olurken 11 numaralı Boskovalı Tanya üçüncü. 3 numaralı Işık Alp dördüncü. 15 numaralı Zümrütcan da 5. oldu. 2, 12, 11, 3, 15 koşuda sıralama. 2 numaralı Efsane Kurt Fatih Rüstem Bebek'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada Manchester United, Manchester City mücadelesini izliyoruz. Bir kırmızı kart var o mücadelede. Evet, kolay gelsin demiş. Kim demiş? Evet, benim oğlum demiş bu arada. Özür diliyorum ben. Torun olarak hani WhatsApp bazen düzeltiyor. Peki sevgili Mert'e o zaman kucaklıyoruz. Tırnak içinde Tosun demiş de yani küçük beyimiz diyelim hadi. Küçük beyimiz Mert Bey'i, sevgili Mert'i öpüyoruz. Yarın okullar açılıyor. Biz de heyecanlıyız. İki çocuk babası olarak. Kızım da anaokuluna başlıyor. Herhalde öyle, bilmiyorum, kreş mi anaokulu mu. Henüz 4 yaşında. O da bugün kitaplarının, kalemlerinin etiketlerini yapmış. Büyük heyecanla gün boyu anlattı bana. Onu yaptım baba, bunu yaptım. Çantama şunu taktım. Oğlumuz orta ikiye başlıyor. Gerçekten zaman çok çabuk geçiyor ve büyütüyoruz. Onlar büyüyor, biz yaşlanıyoruz. Sevgili Mert'e de sevgilerim ileteyim, eğitim hayatında da başarılar diyorum. Yine benim gibi veli olan, yani çocukları okula başlayacak olan tüm dostlarımıza, dinleyicilerimize de kolaylıklar diliyorum. Çok da kolay işler değil. Kitabı, kalemi, silgisi, kıyafeti derken ciddi anlamda hani bir şekilde bir koşuşturma haline bürünüyorsunuz. Haliyle onların yaşayacağı heyecanı tabii veliler de yaşıyor. Dersleriyle beraber ders çalışıyorsunuz. Ödevlerini kendileri her ne kadar yapsa da bir şekilde kontrol ediyorsunuz. Birlikte konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz. Aslında bu eğitim hayatı hepimizin, yani yarından itibaren aslında anne baba olup da işte okulda çoluğu çocuğu olan tüm veliler bir şekilde bir sene boyunca okuyor, yani öyle bakmak lazım. Notlarıyla seviniyoruz, notlarına üzülüyoruz. Onlar düştüğü zaman ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Kolay işler değil. Ama tabii biz düştüğümüz zaman da onlar diyor ki baba ne oluyor ya falan böyle. Sen babasın, sana bir şey olmaz. sağ olsunlar, hayatın hep böyle toz pembe olduğunu düşünüyorlar. En azından biz onlara öyle bir hayat yaşatmaya çalışıyoruz. Evet, mesajlarınızı yazabilirsiniz. Dediğim gibi Allah herkese kolaylıklar temenni ediyorum. Hem eğitim hayatlarında hem yaklaşık 10 aylık sürecek bu yorucu periyotta çok da kolay işler değil. Sağlanan saatlerin hepsine ilgileniyoruz tabii ki. Caner, kolay gelsin. Bence çok önemli konuya değinmek istiyorum. Eyvah eyvah. Erdal Bey önemli bir konu keşfetmiş. Bir bakalım ne demiş. Şu anda sahada oynayan Barcelona'lı futbolcuların yaş ortalaması ile bizim dört büyük takımların futbolcu yaş ortalamalarına bakalım. Hangisi daha akıllıca? Tabii ki Barcelona, yani yarısı altyapıdan çıkan oyuncular. Çok konuşmaya gerek yok Barcelona'yı. Onlar başka bir seviye, başka bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bunu da sürdürülebilir kılıyorlar. O yönden tebrik ediyorum kendilerini. O model La Masia modeli yıllardır var. Alıp küçük yaştan itibaren alt yaş kategorilerinden itibaren birlikte oynatıyorlar. Bir şekilde birlikte belki okula gidiyorlar. Çok şey paylaşıyorlar. Sonrasında ezbere futbol oynayan bir Barcelona var. Bugün biraz ritimleri düşüktü ama yine de 3-1 Levante deplasmanında öndeler. Selamlar, iyi yayınlar. Caner'im demiş. Kadir, kadim dostum, iyi ki oradasın. Ben İzmir'den o gün Bey, selamlar sevgiler. Moraller dipte olsa da sesini duyunca kendimi biraz olsun iyi hissediyorum. Ahmet, Başakşehir maçı için tahminin var mı, merak ettim. İyi yayınlar. Karşılıklı gol var. Öncelikle Ogün Bey sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. Sevgili Ogün Bey nezdinde söylüyorum. Tüm dinleyicilerim başımın tacıdır. Benim için çok değerlisiniz. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü sonuçta biz de sizlere yayın yapıyoruz ve sesimizi sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Evet. Burada siz de olabilirdiniz, fark etmez. Herhangi biriniz de olabilir ki yakın bir zamanda kıymetli bir dostumu New Jersey'den sevgili Zafer'i konuk etmiştim. Bir dinleyicimiz sağ olsun geldi burada, bize konuk oldu. 2 saat boyunca yayına katıldı. Burada nasıl bir ortamda yayın yaptığımızı gördü. O heyecanı yaşadı, mikrofonu uzattık. Biz de dilimiz döndüğü kadar sizlere hem doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz hem de tüm takımlarımıza eşit mesafede yaklaşmaya çalışıyoruz. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra kıymetli dostum ve konuğum Alper'i takdim edeceğim size.
3: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 20'de Galatasaray Kocaeli Spor'u ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda
5: bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
3: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Evet, konuğum sevgili Alper Gün, futbol analisti. Geçen hafta tabii ben yoktum. Haliyle tatildeydik, o da yoktu. 2 haftalık aradan sonra tekrar bizimle. Alper, hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
4: Saçları uzatmışsın.
7: Biraz öyle.
4: Kuaförler kapalı tabii pazar günü.
7: Doğru.
4: Sizde ne zaman kapalı? Bizde salı kapalı ya. Çok garip. Hafta içi kuaför mü kapalı olur ya? Ya buradan evet. Kuaförler... Federasyonuna sesleniyorum. Yani lütfen şunu pazar günü yapın ya. Bak şimdi pazartesi okullar açılıyor.
7: Doğru.
4: Yani çoluğu çocuğu götüreceğiz. Haliyle gidemeyeceğiz. Salı kuaför kapalı. Niye ben çarşamba gününe kadar beklemek zorundayım?
7: Değil mi? Saçım uzamış.
4: Yani yok ama olanlar. İyi, peki, hoş geldin. İyisin inşallah.
7: İyidir, sizleri sormadı.
4: Geçen hafta dinlendin.
7: Evet, gayet.
4: Evet, biz de havuzda yüzdük vesaire. Çoluk çocukta. Gerçi çok yüzemedik ama olsun. Yani çoluk çocukta yine.
7: Olsun, bir kafa dağılmış.
4: Tabii ya. Yani iyidir. Bir Alanya'ya gittik geldik ve 10 gün İstanbul'un biraz bu kaotik ortamından biraz uzaklaştık. Değil mi? Gerçekten iyi geliyor yani.
7: Lazım.
4: Yani arada. Uçaktaki o heyecan.

0: Anı işte inerken kalkarken o yaşadığın stresi özlemişiz diyelim.
1: Evet, evet.
0: Güzel bir 10 gün geçirdik. Tekrar işimizin tabii başındayız. Hafta içi maçlar vardı. Senle çok konuşamadık. Galatasaray Sporting deplasmanında 3-1 kaybetti. Ben Okan Hoca'yı biraz eleştirdim. Yani Barış Alper santrafor tercihi, ondan sonraki oyuncu Jakobs,
1: Doğru.
0: savunmada Jakobs tercihi. Yani 3 yıldır birlikte oynayan ikiliyi bozması.
1: Doğru.
0: Barış'a neredeyse 90 dakika, 70-80 dakika sabretmesi, hatta yani Deniz girene kadar diyeyim. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani Galatasaray sence, ya da Okan Hoca dönemindeki, bu arada performansı sana da sorayım. 16 deplasman, 2 galibiyet, 11 mağlubiyet, 3 beraberlik. Bunun karşılığında da ben başarısız olduğunu söyledim.
1: Ya
0: Deplasman performansı.
1: oldukça.
0: Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ve
1: Yani tabii
0: Galatasaray niye kaybetti? Yani bu kadar iyi başladığı bir maçı.
1: ya tabii hani deplasman tarafında şöyle yani Şampiyonlar Ligi seviyesindeki deplasmanların tamamı zor.
0: Bu arada unutma, bugün en az 100 mesaj bekliyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Start verildi ve 5 mesaj geldi. Daha sen geldikten sonra. En az 100 mesaj bekliyorum saat 20'ye kadar. Evet.
1: Yani hani her deplasman zor
0: Alper'i
1: Şampiyonlar Ligi
0: konuşturmayacağız.
1: tarafında. Yani dolayısıyla hani bu kadar fazla tabii olmasa da her kulüp için hani deplasmanda 10'da 10 yaptı, 10'da 8 yaptı, 10'da 9 yaptı demek çok zor. Yani büyük kulüplerin
0: Tamam.
1: tamamında böyle bu. Ama tabii yine de karneye temelinde bakıldığında çok ciddi bir başarısızlık söz konusu.
0: 16'da 2.
1: Evet yani çok düşük bir sayı. En azından bir 16'da 8, 16'da 9, 16'da 7 buralarda bir
0: Yani
1: %50.
0: 5-6 bile idare edebilir, değil mi?
1: Evet,
0: Hani
1: evet.
0: 5-6. Bu arada hemen söyleyeyim mi sana hangi maçlar olduğunu?
1: Tabii.
0: Yani dinleyicilerimiz, belki bizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz de var. Ya da bugün ilk defa Ajax, bir dakika, hemen mağlubiyetleri sayıyorum. Liverpool geçen sene 4-0, Juventus 3-2, deplasman City 2-0, Monaco 1-0, Frankfurt 5-1, AZ Alkmaar 4-1, Ajax deplasmanda yine 2-0 mağlup oldu.
1: Evet.
0: Mağlubiyetleri söylüyorum. Sparta Prag 4-1, Kopenhag 1-0, Bayern Münih 2-1 deplasmanda ve son mücadelede de işte Sporting Lisbon 3-1.
1: Evet yani temelinde bu saydığın bütün takımların iç sahası çok kuvvetli. Bunu hepimiz biliyoruz.
0: Evet.
1: Ve hani siz nasıl kendi iç sahanızda kazanmak istiyorsanız bir takım hesap kitap işini iç saha performansına göre yapıyorsanız o kulüpler de yapıyor. Hani aralarında bu saydığın isimlerin belki de en düşük hani kadro kalitesi tarafında Sparta Prag'dır ama onun da iç sahası oldukça taraftarıyla birlikte zor bir seviyeye çıkabiliyor zaman zaman. Yani hani oradan ziyade Galatasaray tarafında şunu eleştiririm ben. Yani Sporting'e gidip kaybedebilirsiniz ama hani Osimhen'in muadili olarak aldığınız Deniz'i Osimhen yokken kullanacaksınız. Yani
0: Mesela.
1: oraya bir yama yapmayacaksınız. Benzer şekilde ya da stoper tarafında yani Şampiyonlar Ligi öyle bir seviye ki ligde yaptığınız veya lig için düşündüğünüz bir takım yamalar ya da bir takım değişiklikler orada olmuyor. Orada her şeyden önce bir oyun alışkanlığı, bir oyun kalitesi, oyun seviyesi bunların hepsini korumanız gerekiyor. Ve tabii yani milli takım tarafından da biliyoruz zaten Barış Alper Yılmaz'ın 9 numara performansı kesinlikle sevilecek bir performans, alkışlanacak bir performans değil. Dolayısıyla 10 milyon euro gibi bir bonservis de vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam
0: Denize.
1: Deniz'e.
0: Evet.
1: Yani böyle bir oyuncuya böyle bir yatırım yapıyorsanız Osimhen yokken 9 numaranız odur. Bu kadar basit.
0: Bir de şöyle bir şey var, yani yine senin fikrini merak ediyorum. Yani Barış'ın santrafor oynadığı pozisyonda daha önceki maçlarda da hani arkasındaki oyuncuların da performansı çok düşük oluyor.
1: Tabii ki.
0: Yani bu tesadüf müdür bilmiyorum ama Galatasaray üzerinde söylüyorum. İşte Sané Alver yapamıyor, Yunus
1: Doğru.
0: aynı şekilde sağ tarafta. Artık kim oynuyorsa sol tarafta fark etmiyor ama yani o alverleri yapamıyorlar, ikiye
1: Doğru.
0: birleri yapamıyorlar, araya kaçamıyorlar. Yani aslında oyunu temelden etkileyen bir unsur Barış'ın önde olması.
1: Doğru. Yani
0: Olumsuz
1: 9'da
0: anlamda.
1: olması. Doğru
0: Evet.
1: söylüyorsun. Yani bu şundan kaynaklı. Bu fundamental dediğimiz konu. Hani 9 numara 10 numara, 7 numara fark etmez. Oyuncuların oynadığı mevkilerde genç yaş gruplarından itibaren bir takım elde ettikleri alışkanlıklar var. Ve ona göre de tabii hem de tabii fiziksel yetkinliklerine de dayanarak bir takım oyun şablonu geliştiriyor oyuncular. Şimdi 9 numaraya bakıldığında ya pivot oyuncular vardır

0: Ya işte 1.70 1.80 arasında boyu olan hızlı fuleli oyuncular vardır. Ya teknik böyle Firmino gibi oyuncular vardır. Ya bir profile uymanız gerekir 9 numara tarafında. Hatta her rolde. Şimdi Barış Alper Yılmaz'a bakıyorsun. Oyuncu çok fizikli bir oyuncu ama istasyon olamıyor.
1: Olamıyor.
0: Oyuncu yine çok fizikli bir oyuncu ama top tekniği zayıf. Boş alanları seviyor. Şimdi merkezde boş alan bulmak mı kolay yoksa geniş alanda çizgide bu boş alanları yakalamak mı, birebirleri yakalamak mı daha kolay? Tabii
1: Tabii ki
0: ki
1: çizgi.
0: çizgide. Ya oyuncunun profiline, oyuncunun güçlü yanlarına hiç uyan bir pozisyon değil. Yani inanın sağ bek bile daha iyi Barış Alper Yılmaz için.
1: Evet, santrafordan oynamaktansa sağ bek
0: Gerçekten
1: oynaması,
0: daha iyi.
1: ben de aynı fikirdeyim bu arada.
0: Yani Barış Alper Yılmaz'a sorsak muhtemelen hani hangi pozisyonlarda kendini daha rahat hissediyorsun diye birkaç opsiyon sunsanız işte bir 9 numara olsa opsiyonlardan birisi, diğeri sağ kanat, sol kanat, sağ bek, sol bek olsa
1: Herhalde
0: ben
1: en son santraforu koyar.
0: çok net eminim yani çok net. Yani geçmiş performansları da zaten oyuncunun bu mevkide bunu gösteriyor. Yani olmayacak ya da olmayan şeyler üzerinde ısrar etmekte ben çok bir fayda görmüyorum açıkçası. Milli takım seviyesinde de zaten bunu gördük. Kulüp takımı seviyesinde de bunu gördük. Barış Alper Yılmaz'dan 9 numara olmayacak. Yani bir Burak Yılmaz çıkmayacak.
1: Olmuyor, evet.
0: Olmayacak yani.
1: Olmadı
0: Dolayısıyla
1: aslında da yine de ısrar ediyorlar,
0: yine de ısrar
1: anlayamıyorum
0: ediyor
1: yani
0: hocalar.
1: sebebi.
0: Evet ki elinde opsiyon olmasına rağmen ısrar ediyor. Bu çok büyük bir problem. Yani
1: Mesela şey oynayamaz mı Alper? Senin bu konudaki görüşün önemli. 4-6-0 mesela, Rafinha santrafor oynuyor Barcelona'da.
0: öyle tabii ki.
1: Yani mesela Sané'den bunu yapamaz mısın? Yunus'tan bunu yapamaz
0: Yaparsın.
1: mısın?
0: Yaparsın.
1: Yani Osimhen yokken diye söylüyorum. Denizli de kullanmak istemedin.
0: O zaman niye transfer ettin?
1: Hayır. Diyelim ki etmedin. Yani bu deplasmanda işte ben böyle oynayacağım. O orta
0: Evet.
1: saha ağırlıklı oyuncularla.
0: Evet.
1: Yani bir Barcelona ki bunu oynayabilecek bir teknik kapasiteye sahip takımsın aslında. Orta
0: Muhakkak.
1: sahan da iyi.
0: Muhakkak.
1: Lisbon'a göre söylemiyorum. Yani iyi bir kadron var.
0: Ya belli
1: Yıllardır
0: bir seviye.
1: belli bir
0: Evet.
1: seviye, bir iyi bir
0: Doğru.
1: kadron var. Oynayamaz mı? Mesela Barış'ı oraya atıp da heba etmek, Barış'tan neredeyse sıfır performans almak yerine Sané'nin hani ya da Yunus'un, bilmiyorum, Sara'nın, artık kime, ki hepsi solak bu arada, ilginç.
0: Doğru.
1: Olamaz mı mesela?
0: Ya yani en kötü ihtimalle tek 9 oynayamayan Barış Alper Yılmaz'ın bunu oynayamadığını kabul edip bir 3-5-2, bir klasik 4-4-2 bu şekilde dene. Ya yani illa 9'da oynatmak istiyorsan Barış Alper Yılmaz'ı bir 3-5-2 formasyonda yanında hani Elmander, Umut Bulut gibi yani o tarz bir ikili gibi düşünüp hani tek başına bir 9 değil de çift 9, birisi yıpratıcı, diğeri daha böyle destek veya işte o pas aralarını yapabilecek oyuncu tarzı. Yani bu şekilde değerlendirmesi gerekirdi. Yani temelde o yenilgi tarafında bence birincisi Barış Alper Yılmaz'ın 9'da oynaması ve ikinci, üçüncü bölge tarafındaki bu bağlantı eksiklikleri benim çok gözüme çarptı. Yani topu tutmakta, oyunu demlemekte veya o dediğin bağlantıları yaratmakta çok zorlandı Galatasaray. Ve aksine Sporting Lisbon'da çok kolay karşıladı rakibi. Bir yerden sonra da zaten oyunu aldı diyebiliriz. İlk yarıda bir tek hani biraz Galatasaray'a bakıyordu oyun aslında. Orada bir takım aksiyonları daha doğru yapabilirdi ama temelde bu 9 numara tercihi. Sonrasında dediğin gibi tandemi bozması. Ne olursa olsun yani Abdülkerim Bardakçı ya isterse en kötü durumunda olsun Jakobsen daha iyi bir stoper.
1: Bir kere stoper.
0: Bir kere stoper yani çünkü.
1: Değil mi ya?
0: Evet. Evet.
1: Orijinal stoper. Bir de yanındaki oyuncuyla 3 yıldır neredeyse
0: Oynuyorlar.
1: aralıksız oynuyorlar.
0: Tabii ki oynuyorlar yani. Öyle bir durum da var. Yani dolayısıyla hani bunlar böyle çok minor hatalar gibi gözüküyor. Ama işte %5, %6, %7 bunları toplayınca iyi bir yüzdeye erişiyorsunuz hata oranında. Bu da size maçın
1: Futbolda zaten o minor hataları kaybettirmiyor
0: evet
1: mu?
0: ki Şampiyonlar
1: Evet.
0: Ligi'nde
1: Ya
0: zaten.
1: Şampiyonlar
0: Evet.
1: Ligi'nden bak. Ya
0: Evet.
1: futbol zaten hatalar oyunu.
0: Evet.
1: Ya bir de üzerine hani sana göre minor gelen o hata aslında rakip için belki de büyük bir hazine.
0: Öyle tabii ki. Ya o %5'ten seni çözüyor rakip zaten Şampiyonlar
1: Bak
0: Ligi'nde.
1: mesela dün Konyaspor maçını izledin mi?
0: Evet. Trabzonspor
1: Dinledin mi
0: kaybetti.
1: şeyi, İlhan Palut'u? Dinlemediysen söyleyeyim sana. Savic'in top kullanmasını özellikle 90 dakika istedik dedi.
0: Evet. Yani
1: Çünkü
0: yönlendirilmiş pres dediğimiz karar
1: aynen
0: var.
1: öyle. Onun hata yapma ihtimalini yüksek gördüğümüz için
0: Evet.
1: onun oyunu başlatmasını istedik. Ve oraya sürekli hücum etmeye çalıştık. Oradan da golü buldular zaten.
0: Doğru. Doğru. Yani
1: Yani
0: hani
1: bu bir tesadüf değil yani. Sizin için minör olan bir şey aslında rakip için çok büyük bir
0: çok net.
1: avantaj.
0: Evet. Yani ki zaten saha içinde de ya oyuncu tercihleri tabii ki hani maç öncesinde yapılan şeyler. İlk 11'den bahsediyorum. Ama özellikle bu saha içerisindeki işte build up dediğimiz oyun kurulumu veya ikinci üçüncü bölge oyunları, topla birlikte oyun, topsuz oyun, hani bu tercihler tarafında da rakibinizin sizin hangi zaaflarınızdan faydalandığını görüp, yani bir teknik direktörün aslında en büyük teknik direktör olup olmadığının kanıtı budur. Maç esnasında bunları görüp analiz edip ona göre de bunun antisini üretmek kavramı. Ama zaten hani Sporting maçı özelinde iç sahasında kuvvetli olan bir takıma karşı öncelikle kadro seçimini yanlış yaptığınız zaman kaybediyorsunuz. Öyle ya da böyle. Ya tabii hakem faktörü de var. Yok da diyemeyiz açıkçası. Çok ben beğendiğimi söyleyemem hakem
1: Kötü bir
0: arkadaşı
1: hakem
0: da.
1: yönetimiydi ya.
0: Evet yani kötüydü. Şampiyonlar Ligi tarafına pek yakışacak bir yönetim şekli değildi ama yani temelde Galatasaray'ın kazanacağı ya da puan alacağı bir maç gibi de geldi açıkçası izlerken. Yani çok da
1: Yani
0: keskin bir Sporting de yoktu yani.
1: biz seninle hatta burada konuşmuş muyduk bilmiyorum ama bir puan yazmıştık.
0: Doğru. Doğru.
1: Ki ben en kötü bir puan diyordum. Yani
0: Doğru.
1: Sporting Lisbon evet iyi bir takım ama Galatasaray'dan daha iyi bir takım değil.
0: Ve kesinlikle değil ki Gyökeres'i Sporting'i biliyoruz. O çok daha ölümcül bir takımdı mesela. Dün o Gyökeres'li Sporting olsaydı, dün dediğim hani bir önceki maç 3'te kalmazdı o maç muhtemelen. Yani çünkü öyle hani tabiri caizse topu sağa sola çeviren, oyunu demleyen bir Sporting yoktu o dönemler. Yani yaldır yaldır kaba tabirle rakip kaleye giden, Gyökeres'i topla buluşturan, rakip ceza sahasına çok hızlı etkili giren, yırtıcı bir Sporting vardı ve bitirici bir Sporting vardı. Yani şu anki Sporting biraz daha narin bir takım aslında. Ki özellikle Okan Hoca'nın oynattığı gibi böyle gegenpress oyun sistemine karşı da böyle narin takımlar hep zorlanır. O baskıyı hissettiğinde, o teması hissettiğinde zorlanır. Ama tabii yine de skor olarak da 3-1 çok rahat da kazanmayı bildiler. Öyle ya da böyle.
1: Peki hani yine kısaca sorayım. Bir 5 dakikam var. Galatasaray'ın bundan sonraki şansını nasıl değerlendiriyorsun? Okan Hoca bu maç özelinde yine maçtan sonra hakeme yüklendi ama hani ben sadece maçtaki en büyük defonun aslında hakem kararlarından ziyade Galatasaray'ın da Okan
0: Doğru.
1: Hoca'nın da oyundan düşmesi. Özellikle Okan Hoca'nın oyundan düşmesi.
0: Doğru.
1: Yani onun da o oyunun ritmine ayak uydurmasını ben kendi adıma söylüyorum.
0: Ya
1: Artık çok kabul etmiyorum
0: evet ya
1: yani.
0: oyundan ziyade hakeme bazen çok odaklanıyor hoca.
1: Evet.
0: Orada kayboluyor. O birincisi. İkincisi yani Şampiyonlar Ligi ile ligi çok karıştırmamak lazım. Yani ligde Jakob stoper çıkarsınız, oynarsınız. Bir yersiniz, dört atarsınız. Bu olabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde her şeyden önce elinizdeki orijin oyunculara biraz güvenmek gerekir. Ha, güvenmiyorsanız devre arasında gönderin o zaman. Yani
1: Tabii.
0: hani eğer Osimhen yoksa elinizde, Deniz Gül'ü atmıyorsanız sahaya, 10 milyon euro bonservis verip aldığınız 9 numarayı atmıyorsanız sahaya, milli takımda da kulüp takımında da 9'da başarısız olmuş bir oyuncuyu tercih ediyorsunuz. Bir kere oyuncu için de kötü yani. Şimdi Deniz Gül hani Galatasaray'a transfer oldu, geldi. Evet. Osimhen'in arkasında oturmayı kabul etti. Yani herhangi bir oyuncu zaten bunu kabul etmek durumunda Galatasaray tarafında. Ama Osimhen yokken de o formayı ister oyuncu.
1: Evet
0: Alamadığı
1: bu
0: yerde de motivasyon çok düşer.
1: katılıyorum sana. Peki biraz mesaj okuyayım izninle. Sevgili Yunus abi yazmış. Dedik ya mesaj
0: Evet.
1: söyledik. Çok kişi yollamış. İyi yayınlar demiş.
0: Çok saygılar.
1: Bize de bir Guardiola, emekli Guardiola resmi yollamış. Yunus abi uğraşma Guardiola'ya benzemiyorsun. Olmuyor abi yani. Olmuyor. Peki Yunus abimize de selamlar, sevgiler, bayram oluna. İyi akşamları yayınlar, hoş geldin Caner kardeşim. Tatil yaramış olmalı. Sesin daha canlı geliyor. Eyvah eyvah.
0: Evet.
1: Allah bağışlasın evlatlarına da, onlara da okullarında başarılar dilerim demiş. Sevgili Tekin Bey çok teşekkürler. Tatil herkese yarar ya. Sana yaramadı mı?
0: Muhakkak, muhakkak.
1: Tekin Bey bilmiyorum ama size de yarar öyle tahmin ediyorum. Çıkın yani. Para, yani kazandığınız paraları bazen harcamanız gerekiyor.
0: Tabii her zaman
1: Değil mi?
0: istekleyerek olmuyor.
1: Normalde salı günleri bayan kuaförleri kapalı olması lazım demiş sevgili Ömer Bey.
0: Doğrudur. Yani kuaförden kuaföre değişiyor tabii de. Bizimki de pazartesi 2 haftada bir
1: Ya
0: değişiyor.
1: şöyle eşimin kuaförü var pazartesi kapalı benim berber var salı kapalı.
0: Arka
1: Ya biz
0: arkaya.
1: çarşambadan önce gidemiyoruz. Böyle bir durum var. Demek ki herhalde bölge bölge değişiyor bilmiyorum.
0: Değişiyordur. Evet.
1: Peki mesajlara bakıyorum. Türkiye'de kaliteli oyuncularınız sizi şampiyon yapabilir ama Avrupa'da sizi başarılı yapacak olan şey o kaliteli kaliteli oyuncuların ne oynayacağını bilmesidir. Gelip
0: Doğru.
1: kulübesini tekmelemek yerine öz eleştiri

0: tavsiye ediyorum demiş sevgili Muhlis Bey. Ben de bu noktadayım
1: Yani
0: aslında.
1: katılıyorum. Evet, kısmen katılıyorum. Aslında hoca hiçbir şeyi de oynatmıyor da değil. O ayrı bir
0: Evet.
1: konu ama özellikle Avrupa'da zaman zaman bu hakem kararlarına veya dördüncü hakem müdahalelerine çok müdahil oluyor hoca. Yani çok karışıyor. Oyun o esnada oynanıyor, bir şeyler dönüyor sahada. Onları kaçırıyor yani. Hani biraz daha saha içerisinde taktik düzeni, oyuncu düzenini veya maç öncesinde oyuncu seçimine biraz daha odaklanırsa hoca, hem bu deplasman karnesi düzelecektir Galatasaray tarafında, hem de hak ettiği puanları da alacaktır. Dediğim gibi yani Sporting geçmiş Sporting'lerden daha güçsüz bir Sporting'di aslında. Daha narin, daha kırılgan ki izlerken de gördük aslında. Öyle hani yok ya bunları zaten biz yenemezdik düşüncesi herhalde hiçbir Galatasaray taraftarında olmamıştır diye düşünüyorum ben.
0: Yani ben de açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın özellikle ilk 30 dakika oyununu gördükten sonra, bir de hani gol geldikten sonra
1: Evet.
0: Galatasaray'ın bu maçı kaybetmeyeceğini
1: Evet.
0: düşündüm.
1: Ki öne de geçti.
0: Öne de
1: Yani evet.
0: geçti. Ama sonrasında hani sanki böyle bir işte verilmeyen bir kırmızı kart. Haklılar. Buna bir şey
1: Doğru.
0: söylemiyorum. Bir anda oyundan düşmeye başladı. Her geçen dakikada Sporting Lisbon biraz daha oyuna ortak olmaya başladı. Oyun gücü belli bir noktadan sonra zaten fark yaratıyor.
1: Doğru.
0: Diyelim. Kötü bir mağlubiyet.
1: Maalesef. Yani
0: Evet.
1: kötü bir başlangıç ama tabii maceranın sonunda değil. Yani daha yeni başlıyor Şampiyonlar Ligi serüveni. Galatasaray'ın parlayacağı maçlar olacaktır diyelim.
0: Evet, birazdan reklam diyorum, yarış arasına gideceğim. O yüzden hani başka bir konuya geçmiyorum ama mesaj okuyacağım. Ben koyu bir Galatasaray taraftarıyım ama en az 3 senedir söylediğim bir konu var çevreme. Eğer biz Avrupa'da başarı istiyorsak bir an önce Okan Hoca'nın ayrılması gerekiyor. Çok enteresan bağımlılığı var bazı futbolculara. Ne zaman olursa olsun bunlardan vazgeçmiyor. Mesela bir yorum dinledim. Doğru yanlış kısmına hani bir şey söylemiyorum ama sadece fikrimi söyleyeceğim. Dedi ki, ben de aynı şeyi düşünüyorum bu arada. Ya Barış kötü de oynasa, iyi de oynasa Barış oyundan çıkmıyor diyor.
1: Yani
0: Yani
1: evet.
0: Sané 58'de, 59'da, 65'te sürekli bir Sané tabelası kalkıyor yani. Üvey evlat falan mı diye tırnak içinde söyledi bu Sané.
1: Ya Barış Alper tarafında şöyle bir durum var. Şimdi her hocanın oyun sistemine çok çok çok uyan oyuncular vardır.
0: Evet.
1: Bu diri oyun, önde baskı, pres oyununa da Barış Alper Yılmaz çok uyuyor. Yani %100 uyuyor. Oyuncunun profili, o diriliği, sürekli aktifliği, sürekli o teması seven oyunu ya hoca tarafından çok takdir görüyor. Dolayısıyla sahada tutması bana göre doğal ama hangi pozisyonda tuttuğu önemli. Yani hani
0: Kötü oynarsa da mı
1: 80-90
0: tutması?
1: yani 80-90 dakika 9 numarada oynatmaması lazım hocanın Barış Alper Yılmaz. Yani baktın 45 dakika, 50 dakika o bağlantıları sağlayamıyorsa, o stoperleri hani sırtında taşımak tabiri vardır ya 9 numaralar için. Bunu yapamıyorsa artık 50. 55. dakikadan sonra başka bir şey deneyeceksiniz orada. İlla o oyuncuyla devam etmek istiyorsanız yani.
0: Bir yarışa gidelim, devam edelim.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Şahlantay'ın giriş hazırlığı var. Starting Box'a yaklaştırıldı Şahlantay. Diğer 17 at ve Jokey hazır. Şahlantay'ı bekliyoruz şu an için. Mert Uyar var üstünde Şahlantay'ın. Yerini almak üzere Şahlantay. Şahlantay yerini aldı. Evet. Şahlantay içeride, koşu başlamak üzere. Astar Box'larında 5. koşu başlayacak. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. 2 numaralı Büyük Sultan 4 boy gecikmeli başladı rakiplerine göre koşuya. 7 numaralı Harput Muhafızı liderliği aldı. Hemen dışında 5 numaralı Balak Gazi var. Daha sonra Seher Yeri iç kulvara tuttu. Dışında Tosver, orta grupta Vecihan'ı izliyorum. En dışta Şahlantay. İçeride ise 14 numaralı Çimen Göz var. İlk metrelerde liderlik mücadelesi bu safkadır arasında. 7 numaralı Harput Muhafız.

0: Harput muhafızı yarım boy dışına çıkan 15 numaralı Vetcihan'ın önünde. 2,5 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Balak Gazi, orta kulvarda 1 numaralı Şahlantay, en dışta 13 numaralı Tosfer. Daha geride en dıştan mücadeleye katılmaya çalışan 11 numaralı Bir Çek Hızı izliyorum. Yanında da bir 17 numaralı Küçük Kartal, iç kulvardansa 9 numaralı Seher Yeli önlere geliyor. Daha geride Harşit Bey ve dışında 16 numaralı Büyük Atak. Atlar düze çıkarken Harput muhafızını dışına gelen 15 numaralı Vetcihan yakalamaya çalışıyor. İçlerinde 1 numaralı Şahlantay. Bariyer dibine 9 numaralı Seher Yeli geliyor. 3-4 boy geride 16 numaralı Büyük Atak 5. hamle yaptı. Son 300'de 1 numaralı Şahlantay öne geçti. İçeride 7 numaralı Harput muhafızı, dışında Vetcihan. En dışta 16 numaralı Büyük Atak'ın gayretleri var. Daha geride 6 numaralı Çeşmebaşı'nın sprinti de var. Son 200'de 1 numaralı Şahlantay önde. Dışarıdan 16 numaralı Büyük Atak. İçeriden Vetcihan geliyor fakat 1 numaralı Şahlantay önde. 16 numaralı Büyük Atak geliyor. Fark azalsa da 1 numaralı Şahlantay kazanıyor. 16 numaralı Büyük Atak ikinci, 15 numaralı Vetcihan üçüncü olurken 7 numaralı Harput muhafızı, 6 numaralı Çeşmebaşı ve 2 numaralı Büyük Sultan tabelanın son için aynı yakın geçen isimler oldu. 5. koşuyu 1 numaralı Şahlantay Mert Uyar'la kazandı. 16 numaralı Büyük Atak ikinci oldu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
3: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Maç merkezi devam ediyor.
5: Evet, bu arada Galatasaray'ın ilk 11'i belli olmuş. Sevgili Alper, hemen dinleyicilerimize bir aktarayım. Kalede Uğurcan var. Sanchez, Abdülkerim.
6: Evet.
5: Özellikle bunu vurgulu söyledim. Eren ve Şalay savunma dörtlüsü. Torreira, Sara savunmanın önünde. Barış Alper sağ önde oynuyor bu defa.
6: Evet.
5: Merkezde Yunus, sonda solda Leo ve en önde de Deniz oynuyor.
6: Evet, yani makul seçimler ama
5: bak,
6: hocam.
5: Sana yine yedek. Yani, Barış devam ediyor.
6: Şampiyonlar Ligi'nde neredeydin diye sorarlar. Yani hani.
5: Ben soruyorum işte, yani, neredeydin hocam diyorum.
6: Ya hoca tarafında sevdiğim konulardan birisi şu: hatayı yapınca ikinci kez yapmıyor aynı hatayı.
5: Evet.
6: Hani bir toparlıyor, düzenliyor. Bu İlk geldiği Antalya Spor deplasmanından bu yana böyle yani. Bu Oliveira'lar vesaire döneminden beri böyle. Bir şeyi deniyor, yapıyor, uyguluyor ve uygulamayı izliyor. Sonrasında doğru olanı tutuyor, yanlış olanı iptal ediyor. O şekilde bir yapısı var Okan Hoca'nın. Bu yönünü seviyorum. Ama hani sevmediğim yanında şu. Yani Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede. Yani Sporting deplasmanında bunu denememen lazım zaten artık. 4 senedir 5 senedir Galatasaray camiasının teknik patronusun. Yani profesyonel futbolculuk kariyerin var. Çok ciddi takımlarda, başta Galatasaray olmak üzere. Çok ciddi bir tecrüben var. Yani Şampiyonlar Ligi tarafında bu deneme tahtasının orası olmaması gerektiğini zaten biliyor olman lazım. Hani
5: ki biliyorsun da.
6: Ki biliyorsun da aslında. Hani bilmiyor diyemeyiz hoca
5: mesela
6: için.
5: Geçen sene Juventus yani maçını yaşadın.
6: Yaşadı, evet. Yani benzer şekilde. Ama işte hani bir takım şeyleri de böyle hani tabiri caizse teste kırılmadan yapmak lazım. Yani o 3-1'i almadan, 3-1 yenilgiyi almadan düzgün doğru bir kadroyla belki de oradan bir puanla çıkmak lazım yani. Ama problem değil yani, sonuçta hani uzun bir maraton bu. Sezon dediğimiz kavram. Dolayısıyla yani Şampiyonlar Ligi de eskisi gibi grup aşaması şeklinde değil, lig aşaması şeklinde biliyorsun. Dolayısıyla hala telafisi var. Lig tarafında da tabii sevindiren haber, işte stoper tandemi tarafında Barış Alper'in kullanımı tarafında, Deniz'in kullanımı tarafında

0: hoca bence doğruları bulmuş ya. Bugün Galatasaray rahat bir galibiyet alır bence.
1: Evet, birazdan attığımızda sevgili Görkem olacak. O da maça gitti bugün, Galatasaray'ın mücadelesine. Bugün kazanır mı diyorsun?
0: Rahat kazanır bence.
1: Bir bahis önereyim mi?
0: Tabii.
1: İzinle. Estağfurullah. Senin olduğun yerde şimdi bahis falan önermeyeyim.
0: Estağfurullah.
1: Genelde zehirliyorsunuz. 3 gol 10 korner.
0: Çok makul. 7'sini Galatasaray atar zaten.
1: Ya da ilk 30 dakikada gol olur. Hangisi?
0: Yani ilk 30 dakikada olur. İkisi, o da olur. Yani orana bağlı olarak. Ama az önce söylediğin bahis tarafında ben zaten Galatasaray'dan bir 3 gol bekliyorum.
1: Burada bu arada Galatasaray'ı kimin attığında önemi yok. Yani
0: ya tabii ama her şeyden önce yani Galatasaray zaten atar. 3 gol tarafında zaten o kapatabilir. O taraf. Korner tarafında da zaten baskın bir oyun oynadığında Galatasaray genellikle 6-7 bazen 8 korneri görebiliyor. Ve geçişler de yediği için kendi kalesi tarafında da yani rakibine de korner şansı veriyor. Dolayısıyla güzel bir bahis. Oran kaç bilmiyorum ama.
1: Oran güzel. 2.77. Evet, hattımıza Radyo Spor programcısı sevgili Görkem Tezer var. Görkem merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Caner abi.
1: Çok teşekkürler. 11'i gördün mü? Görmüşsündür. Barış Alper evet, evet. Sağ önde, Sane Yedek, Deniz Gül var ve Abdülkerim var. Nasıl oradaki atmosfer, genel ilgi düzeyi nasıl?
2: Statistiğini tabii ki göremiyorum şu an ama stat çevresindeyim, basına doğru ilerliyorum. Dışarıda bayağı bir kalabalık var. Yürüyor şu an. Bunun doğru yürüyenler var. Aileler gelmiş çocuklarıyla her zaman olduğu gibi. Çevredeki ortam bu şekilde. Binlerce taraftar var. Tabii içeri girecekler mi yoksa burada mı maçı takip edecekler onu bilemiyorum. Ama bir kargaşa var yani, yetişme çabası içerisinde olan taraftarlar var. Koşan taraftarlar var, onu söyleyebilirim. Rüzgarlı bir İstanbul akşamı diyebilirim. Evet. Az önce oradan geldim. Şirket tarafındaki rüzgarla şu an bulunduğum yerdeki rüzgar arasında ciddi bir fark var. Siyahla beyaz kadar ciddi bir rüzgarın olduğunu da söylemek istiyorum. Kocaeli sporlu tribünlerin sesi ulaşıyordur belki size.
1: Evet, evet.
2: Yine kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Körfez ekibi, Kocaeli spor taraftarları da takımlarını desteklemeye başladılar. İlk 11'i değerlendirecek olursam zaten yayın içerisinde ben tahmin ettiğim ve dinleyicilerimize de aktardığım ilk 11'di. Aldığım duyumlar bu yöndeydi. Galatasaray'da Leroy Sané krizi vardı. Krizden kastım kötü bir performans ve artık Okan Buruk'un onu 7'ye çekeceği konuşuluyordu. Bir iki teyitle birlikte ben de o bilgiyi aldım ve Leroy Sané'nin bu maçta ilk 11'de başlamayacağını hatırlatmıştım dinleyicilerime. Onun sonrasında Deniz'in hücum hattında oynamasını doğru buluyorum. İyidir, kötüdür ama sonuç itibariyle bir forvet oyuncusu. Nerede durduğunu bilen Barış Alper Yılmaz'dan en azından son bitiricilik açısından daha kaliteli bir ayağa sahip olduğunu düşünüyorum. Barış Alper Yılmaz'ın da kanat bölgesinde daha etkili oynadığını düşünüyorum. Siz bile daha etkili olduğunu düşünüyorum. Kadroda bana bir sürpriz gelmedi. Okan Buruk elindeki imkanlarla nasıl bir kadro sahaya sürebileceğini en iyi şekilde gösterdiğine inanıyorum sevgili Caner abi.
1: Galatasaray nasıl bir maç bekliyorsun? Galatasaray kazanır mı sence?
2: Zor bir maç. Yani tabii ki favori Galatasaray, net favori Galatasaray. Ramspark'ta kolay kolay Galatasaray'ı herhangi bir takım gelir burada mağlup eder diyemiyorum buna, derbiler dahil. 37 idi yanılmıyorsam. 37 resmi karşılaşma Süper Lig'de kaybetmeyen bir Galatasaray var kendi sahasında bu stadyumda. Kocaelispor da sezona iyi bir başlangıç yaptı. İlk hafta bir mağlubiyet, sonrasında oynadığı üç karşılaşmayı kazanan bir Kocaelispor. Moralli geliyor. Galatasaray'da moraller biraz düşük. Sporting Lisbon maçında alınan skordan dolayı. Kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Gollü, seyir zevkinin yüksek. Galatasaray'ın kazansa dahi kalesinde gol göreceği bir mücadele olacağını ben düşünüyorum sevgili Caner Aydaş. Caner abi. Pardon.
1: Çok teşekkürler sevgili Görkem. Devre arasında yine sana bağlanacağız. Sana da kolay gelsin. İyi görevler diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Hoşçakal. Evet, hattımızda Radyo Spor programcısı sevgili Görkem Tezer vardı. Az önce tabii yayından çıktı. Hemen koş aradım. Maça gitti. Ayağın tozuyla da oradaki atmosferi bize aktarmaya çalıştı. Şeyi söylüyorum. İlk 30 dakikada gol olur oranı 1.80.
0: Ya oldukça makul bir oran değerlendirilebilir.
1: 25 dersen 2 oluyor. 2.05.
0: Gayet iyi.
1: Yani 25.1'de gelirse bay bay. Yatıyor yani biliyorsun.
0: Evet.
1: Genelde Bayern Münih az önce bana yaptı. 26'da attı sağ olsunlar. 25'te atsa 2 kuponum gelecekti. 26'da evet. Attıkları için bir kuponla yetinmek zorunda kaldık.
0: Yani güzel, makul bahisler. Ama az önce sunduğum 3 gol 7 kornerdi galiba, ya da 10 korner
1: 10
0: miydi?
1: korner.
0: 10 korner.
1: Bu arada 2 gol 10 korner de var, 2 oran.
0: O da çok iyi.
1: Yani
0: Yani
1: 2 gol.
0: korner bahsi tuttuğu sürece orası her türlü
1: Dün
0: gelir.
1: Trabzonspor'dan yattık, öyle deme. Ben yattım. Cuma günü Beşiktaş'tan almıştık. 3 gol, 13 korner. 2 korneri hakem yedi ama nasıl olduysa
0: Bir
1: bilmiyorum.
0: şekilde geldi
1: İdare İşleri
0: diyorsun.
1: Merkezi verdi. Üzerine bir de şey vardı. 4 gol, 13 korner. Orada da 2 iptal var. Tartışılan 2 iptal var.
0: Evet.
1: Diyelim. Evet, mesajlara bakıyorum. Bu arada 80 mesaj gelmiş dermişim ama yok. İyi yayınlar diyorum. 100 mesaj tamamlamanız için yazıyorum. Bak, saygılar demiş
0: Oh,
1: sevgili
0: çok
1: Kadir Bey.
0: sevgiler.
1: Peki, sevgiler. Şaka tabii ya. Kanada'dan selamlar. İki güzel insan. Özlemişiz sizleri. Alper Bey'e Kocaeli maçında başarılar dilerim demiş. Aramıza bir Fenerbahçeli lazım. Selamlar.
0: Çok selamlar.
1: Alper'e ben de başarılar diliyorum. Kocaeli Spor Galatasaray mücadelesinde. Sevgili, bir dakika hemen söyleyeyim sana. Güzel bir mesaj geldi de bir selam söyleyelim. Zeynel Halvacıoğlu bizi dinliyormuş. Zeynel abiye de selamlar, sevgiler. Sağ olsun, her yayınımızı dinliyor, takip ediyor. Diyelim. Peki, Ahmet Bey'e de selamlar. Galatasaray'ın ben bugün hata yapmasını beklemiyorum sevgili Alper. Bu
0: Evet.
1: konudaki
0: Evet.
1: son düşüncem bu. Sen ne diyorsun?
0: Yani 3-1, 3-0, 4-0 net bir galibiyet bekliyorum ben Galatasaray tarafından. İç saha tarafının, çünkü çok güçlü bir takım.
1: Caner Bey, siz Barış'a Oze ne demiş? Barış'a zahiri bakıyorsunuz. Hocalar ona teknik görev bazında bakıyorlar. Montella'da olan hoca da demek ki bazı görevlendiriyorlar demiş. Biraz şey olmuş ama biz statik santrafor gibi oynamasını istiyoruz. Burada yanılıyor olabiliriz. Onlar hoca, biz ise izleyiciyiz sonuçta. Saygı duymak lazım. Kabul etmiyorum ya sevgili şey. Ali,
0: Ya
1: yani
0: muhakkak gördükleri bir
1: 35
0: takım
1: maçta skora geldi. Biz santrafordan ne beklersin
0: gol
1: Alper?
0: atmasını bekleriz.
1: Tamam, bunu yapamıyorsa bir oyuncu niye ısrar edersin?
0: Etmeyiz
1: Tamam,
0: normalde.
1: ne bekliyorsun? Mesela sana soruyorum. Sen bir futbol analistisin. Yani
0: Yani
1: teknik
0: şöyle.
1: direktörler kadar bu işi derinlemesine inceliyorsun. Yani Barış Alper'de ne görüyorsun ışık santraforda?
0: Ya
1: Allah aşkına
0: şöyle.
1: aydınlat. Ali de aydınlansın. Ben de
0: Barış
1: aydınlanayım.
0: Alper Yılmaz'ın tek 9 oynayamayacağı kanaatindeyim ben. Hani
1: Bravo.
0: klasik 4-4-2'de, işte
1: Yani yanında bir
0: 3-5-2'de.
1: santraforla Osimhen'in yanında
0: Evet.
1: olabilir diyorsun.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: evet, evet.
1: Devam et
0: Ya
1: lütfen.
0: Elman Der nasıl hani tek başına bir 9 oyuncusu değilken, Umut Bulut keza öyle. Eski Burak Yılmaz öyle değildi mesela. Sonrasında çok gelişti ama ya bazı oyuncular da o çift tandemi yaratmanız gerekiyor 9'da. Çift 9 formatında oynatmanız gerekiyor. Eğer illa oynatmak durumundaysanız, yani ya da illa hani ben 4-4-2 oynayacağım, ben
1: Evet.
0: işte 3-5-2 oynayacağım diyorsanız, dolayısıyla hani tek 9 tarafında bu oyuncu üzerinde bu kadar ısrar etmenin hiçbir anlamı yok. Ya yani oyuncudan hiçbir şey elde edemiyorsunuz çünkü. Yani ne bir istasyon oluyor size oyuncu, ne bir iş bitirici bir oyuncu, ne akıllı bir oyuncu. Mesela Icardi çok akıllı bir oyuncu. Top tekniği de çok yüksekti. Şimdi Barış Alper Yılmaz tarafında bu da yok. Hani o yok, şu yok, bu yok. Ne var? Hiçbir şey temelde o rol tarafında.
1: Peki, teşekkür ederim. Ali de aydınlanmıştır diye tahmin ediyorum. Sevgili
0: Estağfurullah.
1: Ali Cemal. Kocaeli Spor için ne diyorsun? Kadrosunu şu ana kadar 9 puanları var. Yani Süper Lig'de şu ana kadarki performanstan bağımsız olarak söylüyorum. Sürpriz yapabilecek takımlardan birisi olarak görüyor musun?
0: Yani muhakkak, ama Galatasaray deplasmanında değil.
1: Bugün kadrosuna baktım Kocaeli Spor. Mesela geçişleri iyi yapabilir mi ki, gördüğüm kadarıyla baya hızlı geçişe uygun oyuncular var.
0: Evet, yani bunu yapabilecek hem bek seviyesinde rakip takımı rahatsız edebilecek, hem de ön alan tarafında iyi oyuncuları var. Tanıdık bir isim var, Berkan, ilk 11'de. O
1: Evet.
0: da bu sezon iyi başladı diyebiliriz. Özellikle Konyaspor deplasmanındaki performans çok iyiydi. Yani kötü bir kadrosu kesinlikle yok Kocaelispor'un, ısıran, mücadele eden bir kadro, ama iç sahada daha avantajlı olabileceği senaryolar var. Deplasmanlarda biraz işleri zor. Yani İstanbul takımlarına karşı, Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun. Ya bunları yenmek için biraz, ya da puan almak için biraz daha farklı kalitelere ihtiyacınız oluyor Ben Kocaeli Spor tarafında bunu göremiyorum açıkçası. Tabii ama maçta sahada oynanıyor.
1: Bu arada geçen sene Galatasaray yenememişti yanlış hatırlamıyorsam Kocaeli Spor'u.
0: Doğrudur.
1: 1-1 ve 1-0 herhalde.
0: Doğrudur. Değil evet. İki maçta da
1: sanırım puan kaybetmişti. Öyle hatırlıyorum
0: doğru,
1: ama.
0: Doğru. Tabii orada teknik direktör faktörü de var. Onu da unutuyoruz zaman zaman ama hafta içinde mesela Shakhtar Donetsk PSV maçında olduğu gibi şimdi bir tarafa bakıyorsun PSV Hollanda'da uçuyor kaçıyor tabiri caizse. Diğer tarafta da ülkesinde savaş olan bir kulüp gitti ne yaptı Hollanda'da bir puan aldı mesela.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla hoca farkı da çok bazen zaman zaman kendini gösterebiliyor. Ama bugün bence oyuncu kalitesi tarafında özellikle Leao'nun gelişi takımı çok rahatlatacaktır Galatasaray tarafında. Son maçta da zaten etkisini oynadığı lig maçında da etkisini gördük. Pozisyon üretebilen bir oyuncu. Birebirleri çok kuvvetli bir oyuncu. İç saha tarafında da o coşkuyu, baskıyı arkasına aldığı zaman, rüzgarı arkasına aldığı zaman Galatasaray gerçekten çok ciddi bir momentumla rakibinin üzerine geliyor. Ya bugün biraz ekstra gerekecek Kocaeli Sporlu futbolculardan puan için.
1: Eğer buradan puan almak istiyorlarsa
0: evet.
1: Ekstra bir performans sergilemesi gerekiyor.
0: Doğru.
1: Yani Kocaeli Spor evet biraz daha bilmiyorum yani ilerleyen yıllarda kaliteyi biraz daha yukarı çıkarması gerekiyor. Ankara'dan selamlar. Dinleyicimiz yazmış, çok teşekkürler. Beşiktaş taraftarı. Sana da bu arada başarılar Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesinde.
0: Evet,
1: bu mesaj Ferşat Bey ama daha önceki sevgili Ali Cemal Bey'ni andı dinleyicimiz. Sevgili bak dinleyicim şey yayıncımızın ismini unuttum ya. Olacak iş değil. Az önce bağladık ya. Eyvah eyvah. Yani sevgili Görkem ya. Göksel diyeceğim. Göksel nerede? Sonra alınacak. Sevgili Görkem Görkem'e yazmış mesajı. Ama şu ana kadar iyi puan topladılar. Mesela Gençler Birliği daha iyi başladı ve devam edemiyor aynı şekilde. 3 maçta 7 puan. Hatta
0: doğru.
1: Dün de söyledim. Yani bu kredileri bu kadar çabuk tüketmemeli.
0: Doğru.
1: Ama tüketmeye başladı Gençler Birliği. Bugün de kaybetti. Kocaeli Spor bence yine de fena bir kadro kurmadılar. Bir teknik direktör takım olma yolunda ilerliyorlar. Bu arada City 10 kişi herhalde United'ı derbide inecek gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Umarım City kazanır ya. United hafta içi beni yatırdı ya. Çok sinirliyim onlara karşı. Biliyorsun değil mi?
0: Ben PSV'den istediğimi alamadım hafta içi.
1: Nasıl yattığımı, kuponun nasıl yattığını söyleyeyim mi?
0: Tabii.
1: Dinleyicilerimiz sıkılmıştır ama bir daha söyleyeceğim. 71'de 21 şutu var. Bir şuta ihtiyacım var. İsabetli ya da isabetsiz. Önemli
0: 22
1: değil.
0: Şut atar mı?
1: United'ın 22 şutu. Bayern Münih'in 23 şutu.
0: Oo.
1: Bayern Münih 70'te 17'de hani 6 şut atamayabilir. Maç 1-0 mı 2-0 mı bilmiyorum.
0: Evet.
1: Üzerine o dakikadan sonra 4 dakika uzatma ve 0 şut.
0: İnanılmaz.
1: Yani böyle açtım bekliyorum ya yani istatistik sağlayacağı. Bir yazacak yazmıyor. Yaz bak ha yazdı 10. Bayern Münih 25 şutta bitirdi.
0: Evet.
1: Bunlar 21 şutta maçı bitirdiler. İnanılır gibi değil. O yüzden bundan sonra zaten Manchester United sevmiyordum.
0: İyice.
1: Artık evet.
0: Kara listeye
1: kesinlikle yani Almanya'da Bochum bu hafta yine beni yatırdılar. Yani nasıl buluyorum bilmiyorum ama gerçekten buluyorum yani. Çok evet. Teşekkür ederim kendim. Evet, sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487. Gitmeden Başakşehir Ahmet maçında ben var bekliyorum. Sen ne bekliyorsun?
0: Net bir var maç bence.
1: Karşılıklı gol var bekliyor musun?
0: Evet, net.
1: Ben de bekliyorum bu mücadelede. Yani Ahmet Spor Kulübü Başakşehir mücadelesinde karşılıklı gol var. Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesinde de ideal olan bana göre ilk 30 dakika gol olması. Onun da oranı 1.80. Yani iki maçı kombine edebilirsiniz diyelim. Sonra da bir reklam arasına gidelim. Saat başında iki maçla beraber karşınızda olacağız.

0: Maç Merkezi devam edecek. Reklam. Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
2: MCD de yerini aldı. Altıncı koşu başlamak üzere. ...1500 metre koşacak atlar. Son kontroller yapıldı. Start verildi ve koşu başladı. Değerli izleyenler, 8 numaralı A Talip grubun gerisinde başlayabildi koşuya. Yine onun da 3 boy önünde Irmak Su. Gecikmeli başlayan isimler 5 numaralı Taç Yiğit iyi çıkış yaptı. 2 boy gerisinde ikinci 11 numaralı Sehar girdi. Taç Yiğit'i takip ediyor Sehar. İçeride 6 numaralı Tunç Dağ dışında 1 numaralı Endorfin en dışında 2 numaralı Anadolu Gücü. Önlere yüklenen isimler 2 boy geride 4 numaralı Mir Şeşen 6.lıkta. Onun dışında 3 numaralı Abbas Bey var. Onun dışında 9 numaralı Pusat Bey geldi. 2.5 boy gerisinde Pusat Bey'in 7 numaralı Kader Gücü var. Daha sonra Irmak Bey'i önlere gelmeye çalışıyor. Irmak Bey'in dışında MCD var. 3-4 boy gerisinde MCD'nin Ağa Talip son sırada. Son 800'de 5 numaralı Taç Yiğit önde geçerken hemen dışında Sehar onu takibe başladı. Liderliğini koruyor Taç Yiğit. Yarım boy kadar önünde Sehar'ın 2.5 boy geride dışta Anadolu Gücü, içeride 6 numaralı Tunç Dağ var. Ortalarında ise 1 numaralı Endorfin yerini koruyor. 2.5 boy geride Pusat Bey'i, ortada 3 numaralı Abbas Bey, içeride Mir Şeşen. 1.5 boy gerilerinde 7 numaralı Kader Gücü, daha sonra MCD, içeride Irmak Su, son sırada 2 boy gerilerinde A Talip. Son 600'de de 5 numaralı Taç Yiğit direniyor. Sehar hemen dışında düzlüğe 2. sırada geliyor. Bariyer dibinde 6 numaralı Tunç Dağ, ortada 1 numaralı Endorfin. Mücadeleye katılan isimler daha gerilerdense 3 numaralı Abbas Bey'in atakları var. En dışı açıldı Abbas Bey. Şimdi 1 numaralı Endorfin yüklendi içerideki 5 numaralı Taç Yiğit'e yaklaştı. 3 boy geride dıştan 3 numaralı Abbas Bey'in gayretleri var. Son 200'de 1 numaralı Endorfin içerideki 5 numaralı Taç Yiğit'i yakaladı. Taç Yiğit de mücadeleyi bırakmıyor. 3-4 boy geride Abbas Bey'in sprinti de var. Son 100'de 1 numaralı Endorfin yüklendi. Taç Yiğit'in dışına çıktı. 2 boy geriden 3 numaralı Abbas Bey'in sprinti de var. Son 50 geçildi. Taç Yiğit direniyor. 5 numaralı Taç Yiğit Endorfin'den kurtuluyor. Koşuyu 5 numaralı Taç Yiğit kazanıyor. 1 numaralı Endorfin ikinci oldu. 3 numaralı Abbas Bey üçüncü geçti aynayı. 7 numaralı Kader Gücü ve 10 numaralı Irmak Bey, Irmak Su'da 4.lük için aynayı yakın geçti. 5 numaralı Taç Yiğit Hışman Çizik'le koşuyu kazanırken 1 numaralı Endorfin ikinci oldu. 3 numaralı Abbas Bey koşudan üçüncü ayrıldı. 7 numaralı Kader Gücü ve 10 numaralı Irmak Su 4.lük için aynayı yakın geçen isimler.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İki mücadele de başladı. 0-0'lık beraberlikler devam ediyor. Galatasaray az önce Gabriel Saray'la etkili bir yerden, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullandı ama kaleci bu pozisyonda başarılı. Topu da Serhat taça tokatladı ve şimdi Jakobs'teydi herhalde. Barış mı?
5: Doğru.
4: Uzun taş tam atıyordu Barış.
5: Her şeyi yapıyor.
4: Vallahi gerçekten tebrik ediyorum yani. Bunu görmemiştim yani. Hiç görmemiştim. İlk kez göreceğim. Sen görmüş müydün?
5: Evet evet. Barış'ın zaman zaman taşları var.
4: Ya, Jakobs, şekilde ama Jakobs genelde varken... kullanıyordu da. Tabii. Hani Jakobs'u çok gördüm de tabii. Barış'ı hiç görmedim. Duran topunu gördüm. Bir ara kornerlerde sürekli her topun başına gidiyordu.
5: Evet. Ya faydalı bir futbolcu Barış Alper Yılmaz. Bunu kabul etmek lazım ama doğru pozisyonda, doğru rolde faydalı.
4: Evet. Taca bakalım. Kullanabilecek mi uzun? Yani çok da uzun sayılmaz.
5: Çok da uzun gelmedi
4: ya.
5: Evet.
4: Evet. Bu arada korner bekledi Galatasaraylı oyuncular. Abdülkerim de bayağı isyan etti ama hakemin kararı avut. Atilla Karaoğlan mücadelenin hakemi sevgili dinleyiciler. Gökhan Barçın ve Bilal Gölen yardımcı hakemler. Umarım hakemlik şansı da yanlarında olur diyelim. Çünkü artık biraz öyle şansa da ihtiyaçları var.
5: Muhakkak. Değil mi? Muhakkak, doğru. Tabii şanstan ziyade kural kitabına da uygunluk da önemli. Bunu yaptıkları durumda zaten eleştirilmiyorlar ama tabii her hafta ligimizde bir takım hakem hataları da oluyor çeşitli maçlarda.
4: Yanlış hatırlamıyorsam Sloven hakem var. Varda kim var? Bir dakika hemen şöyle bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam Matej Lu Varda'ki hakem.
5: Evet, evet, bakalım Varda bir pozisyon olacak mı? Varlık bir pozisyon olacak mı? Onu göreceğiz. Ama hani VAR hakeminin de bence, yani sahadaki hakem kaçırabilir bir takım kararları ya da göremeyebilir. Ama VAR hakemi tarafında bunu kabul etmek çok mümkün değil. Yani hani yerli olsun yabancı olsun.
4: Dün Alanya Spor maçını izledin mi?
5: Yok, izleyemedim.
4: Son dakikalarda bayağı hani Göztepe'li oyuncu bayağı bir güreş şeyi gibi.
5: İkinde yatırma pozisyonu mu oldu yine?
4: Öyle bir standart durum vardı ve hani bence penaltıydı, pozisyonu söyledim. Bu arada şeyde yani Göztepe'nin penaltısı vardı, verildi mesela VAR'dan ama o pozisyona çağrılmadı. Şey, Pereira isyan etti. Hani hakemi anlayabilirim dedi. Evet. Orta hakemi.
5: Görevmiş anlıyorum. Olabilir yani. Evet.
4: Ama VAR'ı anlayamam dedi yani. Evet. Yani şu kararda VAR, yani şu güreşte eğer hani futbol oynuyoruz dedi, güreş yapmıyoruz. Eğer VAR çağırmayacaksa ne zaman çağıracak dedi mesela. Ki ilk defa hakemle ilgili konuştuğunu gördüm.
5: Yani evet, zaten bu VAR konusu şöyle bir konu. Eğer bu kadar gitgelli işletilecekse bu VAR olayı, bence direkt kaldırılmalı zaten.
4: Değil mi? Eğer olmuyorsa.
5: Olmuyorsa. Çünkü diğer türlü hani sipariş usulü bir durum gibi bir şey oluyor yani. O daha kötü bir durum.
4: Birine çağırıyor.
5: Çağırıyorsun, birine çağırmıyorsun. Pozisyonlar birbirine çok benzeyen pozisyonlar oluyor zaman zaman. Penaltı pozisyonu veya kırmızı kart pozisyonu.
4: Ya da gol pozisyonu.
5: Ya da gol pozisyonları. Hani belli bir standarda eğer tutturamayacaksa hakemler VAR tarafında, o teknolojiyi kullanmayalım o zaman yani. Çünkü ya ciddi anlamda infial yaratıyor.
4: Tabii tabii. Kesinlikle. Evet, mesajlara bakıyorum. Bu arada 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Pozisyon olursa hemen maça döneceğim. Selamlar Caner kardeşim demiş. Galatasaray şimdi gelmeye çalışıyor. Yerde kalan bir oyuncu var. Yan hakemin, evet, Sara'nın faul yaptığını işaret ettim. İyi yayınlar diliyorum. Ben Galatasaray maçında 4 gol çıkacağını sanmıyorum. Kocaelispor Galatasaray'ı ters geliyor ve bir de Osimhen'siz Galatasaray ne zaman 4 gol attı ben hatırlamıyorum demiş sevgili Ali Sürekli.
5: Evet, Osimhen'siz Galatasaray gerçekten hani bir %50'si %60'ı olmayan bir Galatasaray. Doğru. Yani çünkü Osimhen çok büyük bir oyuncu. Ama hani takımın geri kalanı da Galatasaray'da öyle hani bir toplama kadroda değil yani. Hani 6-8'i kuvvetli, sağ kanadı, sol kanadı kuvvetli. 9 numarası 10 milyon euroluk bir transfer. Artık hani öyle bir durumu da var Galatasaray'ın. Hani Osimhen'in muadili yok. Evet, ama yerine oynatabileceğiniz iyi bir oyuncu var temelde. İç sahada da Galatasaray'ın bir şekilde bu maçı alması gerekiyor. Öyle ya da böyle.
4: Atilla Hoca eğer oynamaya izin verirse maç izleyeceğiz inşallah.
5: Yani, tabii evet, o da var.
4: Yani daha 5. dakika 7. dakika neredeyse 5-6 faul çaldı.
5: Ya, bayağı da teması geçiyor ama maç.
4: Ama o zaman izin vereceksin. Basketbolu veriyorlar ya bazen.
5: Yani ya da
4: temas.
5: Ya da karta başvuracaksın.
4: Ya da karta başvuracaksın.
5: Hani faul yapmayın mesajı olacak oyunculara o da.
4: Evet, dakikalar 9 ve 2 maçta da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Stuttgart'tan sevgili Yaşar Bey yazmış. Kolay gelsin demiş. Ayrıca konuğunuza da Alper Bey'e de selamlar. Çok sevgiler olsun. Ve her zaman sizi dinliyorum. İkinize de yorumlarınıza bayılıyorum demiş. Çok teşekkürler. Oo, bu arada çıkmadı pozisyon. Galatasaray etkili geldi cezası aslında. Bir orta korner. Yalnız çok büyük bir hata değil mi ya?
5: İnanılmaz bir hata.
4: Yani perde yapacağım diye gole giriyordu Kocaeli sporlu oyuncu. Evet,
5: yalnız Deniz de ne kadar aktif.
4: Evet, aktif oyuncu zaten. Evet. Deniz'i beğeniyorum biliyorsun. Daha önce de söylemiştim zaten. Bak görüyor musun? Yani orada
5: hemen pozisyonun içinde. Yani.
4: Ve hemen pas vermeyi düşündü.
5: Evet.
4: Biliyorsun milli takıma alınmadığı zaman da oynatılmadığı zaman da çok eleştirmiştim. Şimdi gerçekten merak ediyorum. Yani şu durumda Galatasaray'a geldi. Acaba forma şansı bulacak mı Montella'dan? Çok merak ediyorum. Evet, köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. Ceza sahası kalabalık. Yerde kalan bir oyuncu var. Şimdi Kocaelispor etkili çıkabilir. Uzun bir pas. Hatta 2'ye 1 yakaladı diyebiliriz. Şu anda Kocaeli Spor çok etkili geliyor. Arkasına bıraktı. Hayır, Kocaeli Spor etkisi devam ediyor. Pozisyonu içeride 5 oyuncu oldular içeriye. Bir ortada Vinson Sanchez uzaklaştırdı.
5: Müthiş müdahale.
4: Yalnız çok kötü kullanmadılar mı ya?
5: Evet. 5 yani oyuncu. Geçiş o kadar hızlı yapıldı. Çok iyi bu arada ama o final pası bu kadar kötü.
4: 4 oyuncu varken evet. O 4 oyuncudan bir Galatasaraylı oyuncuya attı ortayı ya. Çok ilginç.
5: Yani orada artık topu kaldırmazsınız zaten.
4: Değil mi yani?
5: Sayısal üstünlüğünüz var.
4: Ve bu arada Galatasaray şimdi sol taraftan Leo ile gelmeye çalışıyor. Leo birebir yakaladı bakalım. Yüzünü dönebilecek mi? Dönemedi ama geriye bıraktı. Torreira sağ tarafta. Şalay daha da sağda. Barış Alper dönmedi ilginç şekilde Barış Alper'e. Evet. Aslında ne güzel de ataktı ya.
5: Evet, verse o da içeriye.
4: Tabii.
5: Açsa mesela.
4: Açsa çok daha etkili pozisyon olurdu ama nedense geriye döndüler. Şimdi Barış Alper'e bir pas. Hemen pozisyon sonrası bize kısa bir reklama gideceğiz. Şalay içeride 5 oyuncu hatta 6 oyuncu merkeze döndü. Leo bir 2'ye 1 yaptılar. Sonrasında topta çatışıyla oyun devam edecek. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Maç merkezi devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
3: Galatasaray'ın golü geldi sevgili dinleyiciler. Deniz mi Yunus mu, birazdan karar vereceğiz biz de. Deniz vurdu, top çizgiyi geçti gibi gördük ama dönen topa da Yunus Akgün topu ağlara gönderdi. Kaleci Serhat'ın çok büyük bir hatası. Evet. Değil mi yani? Şurada sektirmemesi gerekiyor. Bir inceleme tabii var. Deniz Gül'ün pozisyonu için offside olabilir mi?
4: Ya bence yok ama bir bakalım.
3: Pasiften aktife geçiyor.
4: Ya pozisyon ama çok gerisinde. Orada defans oyuncusu müdahale ediyor, vuramıyor, uzaklaştıramıyor vesaire vesaire. Yani bu şekilde bir offside bence olmaz.
3: Bakalım. Yani direkt. Evet. VAR'a gitti bu arada hakem. Atilla Karaoğlan, Deniz'in pozisyonu offside verecekler bence.
4: Bakalım.
3: Hayır, faul verecekler.
4: Hayır canım, bu faul değil zaten.
3: Alakası yok ya, faulli. Top kalecinin kontrolünde mi? Eline vuruyor mu?
4: Eline vurmuyor bir kere, topa vuruyor. Tamamıyla kavrayabilmiş değil.
3: Elini atıyor topa, tam o sırada Leo.
4: Hayır ama ya, bu kalecinin kontrolünde sayılacak bir top değil bu yani.
3: Yani bence de değil ama.
4: Burada kalecinin de mesela reaksiyonuna bakın. Oyun devam ediyor orada yani. Kalecide faul şeklinde bir şey yok yani kalecinin de.
3: Kalecinin elinde bir temas var mı?
4: Yok. Olsa zaten o çiviri krampon. Ya
3: bence iptal edecek golü. Atilla Karaoğlan, evet, ver, golü iptal etti. Mi? İlginç.
4: Bence çok büyük skandal.
3: Valla bilmiyorum ya, şurada
4: bence çok büyük skandal. Yani kaleci seken topa atlıyor. Daha tam hakimiyeti olmadan.
3: Bir daha bak.
4: Ya değil, %100 değil.
3: Yani kaleci elinden sektiriyor yani zaten.
4: Evet.
3: İlginç. Buradan da anlayalım. Yok ya.
4: Ya.
3: Alakası yok ya faalle. Ya yani şimdi evet, doğru ya gerçekten. Doğru demek lazım ama şu pozisyonda kaleci. Evet, bu arada sarı kart geldi. Kime geldi? Yine mi Okan Hoca'ya geldi?
4: Yani inanılmaz gerçekten.
3: Evet, bir sarı kart geldi. Onu anlayamadık birazdan.
4: Yani işte bu az önce konuştuğumuz hani VAR'ın doğru uygulanması veya belli standartlarda uygulanması durumu. Her camiada karşılaştığı bir durum.
3: Bence müdahale yok. Onu söyleyeyim.
4: Ben, ya kesinlikle yok zaten.
3: Müdahale göremedim. Evet, yani.
4: Kesinlikle yok zaten.
3: Sevgili
4: İptal edilmek için edilmiş bir gol olarak kayıtlara geçti bence.
3: Ben Selçuk Hoca bu arada sarı kart görmüş. Sevgili Yaşar abiye teşekkürler. Stuttgart'tan yazmış. Başarılarınızın devamını dilerim demiş. Barış Alper'e verilen faullere bakın bu maçta. Barış Alper'e çok faydalı. Evet, biraz kendini kolay yere bırakıyor diyor. Öyle bir Hakan Bey yazmış. Peki.
4: Ben temas olunca tabii girmiyorum. Bırakıyor genellikle ön alan oyunculara doğru.
3: Caner abi hoş geldin. Alper'e de selamlar, sevgiler. Mabedine hoş geldin demiş. Pek teşekkür ederiz. %100 değil diyen arkadaş koyu Galatasaraylı herhalde. Belli ki ve ya yok ya, bu pozisyonda faal yok ya Erhan Bey, yapmayın. Yani
4: kaleci topa hamlesi var. Evet, elini uzatıyor ama topun %100 kontrolüne erişmiş durumda değil.

0: da Galatasaraylı oyuncu hamle yaparken.
1: Evet.
0: Topun sekmesi çok doğal zaten orada o şekilde. Hani loose ball denilen pozisyonu, hani bir takımın veya bir oyuncunun muhtesinde değil orada top yani.
1: Yani tam
0: Kontest
1: anlamıyla
0: pozisyonu yani.
1: evet, yani kontrolünde olmadığı için burada
0: Evet.
1: Deniz topa müdahale etmek istiyor. Kalecinin eline bir
0: Ki
1: temas yok
0: temas da yok yani.
1: gördüğüm
0: Evet.
1: kadarıyla.
0: Tabii. Yani dikkat ederseniz zaten kalecinin beden dili de pozisyonu devam ettirir nitelikte. Hani orada herhangi profesyonel seviyede bir kaleci orada o teması aldığı anda zaten direkt yedek kulübesine kadar kıvrınır tabiri caizse. Yani direkt.
1: Koştu pozisyonda ama
0: Evet. Yani devam ettirdi
1: sonrasında evet
0: pozisyonu
1: devam
0: kaleci de.
1: ettirdi
0: Evet.
1: pozisyonu, sonra itiraz etti.
0: Evet.
1: Hani elime temas var vesaire diye gol iptal, neyse daha çok da önemli değil, sonuçta iptal edildi. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak şimdi. Topun %100 kontrolü önemli mi ki? Çizgide %100 demiş, yoksa kural mı var? Ama kaleci de bir şey yazmış ama dinleyicimiz çok anlayamadım. Neyse, gol iptal oldu. Bize göre doğru karar değildi. Size göre doğrudur. Çok takılmayalım buraya şimdi. Herkesin değerlendirmesi farklı. Bu arada kullanılan köşe vuruşu şimdi ceza sahasında bir orta. Nihayetinde iptal oldu. Üzerinden
0: Tabii
1: de 5
0: canım,
1: dakika
0: evet.
1: geçti. Şimdi 10
0: Evet.
1: dakika buraya konuşmayalım. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Diyarbakır'da da Ahmet Başakşehir mücadelesinde yine 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sevgili dinleyiciler. Peki Erhan Bey demiş ki taraftasınız. Caner abi, yokluğun çok belliydi. Uzun ömürler diliyorum demiş sevgili Serdar Bey. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun diyelim. Yokluğumuz belliyse demek ki bir şeyler, iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar da tarafımızı belli
0: Tabii.
1: etmesek de taraf olmaz tabii ki, nihayetinde biz ulusal bir radyoda çalışıyoruz. İyi ki de aslında geçen bir taksiye bindim. Sanırım Beşiktaş tarafındaydı. Yani buraya geç kaldım. Pazar günü öyle bir işte şeydi, saran olduk dedim. Şöyle bir baktı bana, dedim Allah Allah bir şey mi oldu falan diye. Abi ben seni dinliyorum dedi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika falan böyle. Tamam, ben de bir şey demiyorum. Hani böyle yolda boş
0: Evet.
1: geliyoruz. Çıkaracağım çıkaracağım, söyleme sakın. Tamam, hani böyle bana bakıp böyle sert sert, ters ters böyle, bir
0: Çıkarmaya
1: dakika söyleme
0: çalışıyor.
1: falan. Biraz
0: Çok iyi.
1: konuş abi diyor. Ne konuşayım diyorum. Anlat abi.
0: Anlat
1: Hani
0: de.
1: anlatayım diyorum. Böyle düz gideceğiz falan diyorum. Aa Caner abi. Neyse, bu arada yaşı
0: Çok
1: baya
0: iyi.
1: büyük bende, yani 60 yaşında falan. Dedim bari
0: Harika.
1: abi demeyin ya, kurban olayım ya. Abi çok beğeniyorum ben seni falan. Çok teşekkür ederim dedim. Utandım bir anda falan böyle. Sonra merak ettim, dedim hangi takımısınız? Bu arada Galatasaray çok tehlikeli geliyor. Şimdi ceza sahasında bir orta. Davinson Sanchez sektörde, atak devam ediyor. Şalay sağ tarafta. İçeride 5-6 arkadaşı var ama çok
0: Çok
1: kötü bir
0: kötü bir
1: orta.
0: orta.
1: Yani
0: Evet.
1: hakikaten bu kadar kötü olabilir. Herkes orada, aa oyun devam ediyor diyeceğim ama yok.
0: Yok, geçti top.
1: Galatasaraylıymış. Yani çok ilginç. Ama çok beğeniyorum abi dedi. Yayınlarını kaçırmamaya çalışıyorum. Akşam özellikle çalışıyorum. Ya bazen bazı mesajlar geliyor. Sakın takılma diyor dedi. Çok teşekkür
0: O
1: ederim
0: normal,
1: dedim.
0: o normal.
1: Hani seni kızdırmaya çalışıyorlar falan, yok dedim. Teşekkür ederim ama bazen oluyor yani.
0: Tabii, yani muhakkak. Amaç
1: Canari
0: zaten burada şey, hani pozisyonlar tarafında, takımlar tarafında veya analizler tarafında.
1: bu arada özür diliyorum. Galatasaray etkili geldi. Şimdi Leo ceza sahasının yerde kaldı ama hakemin kararı devam bence de doğru
0: Doğru
1: karardır.
0: karar. Yani objektif bir şekilde değerlendirmek amacımız zaten.
1: Evet, aynen öyle. Caner Bey, konuğunuz arkadaş toptaki temasın yüzdelik olayına vurgu yaptı ya, o yüzden demiş. %90 olayı var ya kalecilerde de, geçerli mi
0: Yani
1: yoksa?
0: şöyle,
1: Sorsak kendisine demiş.
0: Kaleci orada söz gelimi çift eliyle topu kavramış olsa ve göğüs bölgesine doğru kapatmaya çalışmış olsa veya hani topu o şekilde bir kaydırma hamlesi olmuş olsa o zaman top kalecide dersiniz. Ama kaleci topu elini uzatmış, kavramış mı? Tam kavrayamamış. Top daha hala sekiyor çünkü o esnada gidiyor yani. Tutmaya çalışıyor topu. Yani o top ortada şu an. Hani hem Galatasaraylı oyuncu için ortada hem de kaleci için ortada. Dolayısıyla Galatasaraylı oyuncu zaten ayağını uzatıyor orada. Orada bir temas oluyor. Hem kalecinin eli var topun arkasında hem Galatasaraylı futbolcunun ayağı geliyor topa. Ele de bir temas yok. Hani direkt kaleciye de bir temas yok. Faul yaratacak pozisyonla değil. Yani dolayısıyla hani İngilizlerin tabiriyle bu kontest konusu yani. Hani iki takım içinde ortada olan bir top o aslında
1: Evet.
0: temelde. Ya bence yanlış yorumlandı ama tabii takdir hakem tarafının olacaktır ileride. bu trio programı.

0: vesaire gibi çeşitli programlarda yayıncı kuruluş bakacaktır.
1: Evet, bu arada bir sarı kart çıktı. Göz göre göre sarı kart çıktı yani
0: Değil mi?
1: pozisyonda. Evet, yani oyuncu çeke çeke geldi. Ben dedim bir yerde bırakır ama bırakmadı.
0: Bu arada dakika 21'de de Dixil'in sarı kartı çok tehlikeli bir sarı kart. Leão'nun önünde oynuyor.
1: Tabii.
0: Çok erken bir kart.
1: Evet, burada biraz ön bölgede biraz savruk kaldı bence Kocaeli Sporlu oyuncu. Daha iyi değerlendirebilirdi.
0: Doğru.
1: Sayısal olarak çok işine
0: Doğru.
1: gelmişlerdi ama.
0: Özellikle o geçişi çok kötü değerlendirdi Kocaeli Spor. Yani 5'e
1: Evet.
0: 3 gibi bir pozisyondu o ve hani topu Davinson'un olduğu bölgeye havalandırmak belki de yapabileceğiniz en kötü tercih. Ya yani şut çekseniz daha iyi.
1: Doğru. Dakikalar 22. İki maçta da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray 0, Kocaeli Spor 0 ve Ahmet Spor Kulübü 0, Başakşehir Futbol Kulübü 0. Bu arada Başakşehir tehlikeli geldi. Ceza sahasında bir şut savunmadan döndü. Galatasaray ataklarına devam ediyor. Kocaeli Spor ceza sahasında kalabalık ve uzaklaştırmayı başardılar. Çok etkili olamıyor özellikle ofans, yani çok etkili çıkışlar yapamıyor Kocaeli Spor.
0: Evet, ikinci
1: Galatasaray.
0: bölge tarafında topa temasta problem yaşıyorlar. Yani üçüncü bölge tarafında Galatasaray final paslarında genellikle hata yapıyor ama topu kaptıktan sonra o geçiş senaryosunda ikinci bölgesini hiç kullanamıyor Kocaeli Spor. Oradaki o yaratıcı oyuncu eksikliği konusu var. Hep yani bütün oyuncular mücadeleci, alan kapatan oyuncular evet ama top tekniği yüksek. O topu buluşturmak isteyeceğiniz, o pası atacak oyuncu, 3. bölgeye topu atacak oyuncu eksikliği var Kocaeli Spor tarafında şu an.
1: Evet, bu arada Galatasaray Barış da gelmeye çalışıyor. Barış'ın vuruşu, yani yalnız bu kadar işte, mesela şu pozisyonda Sane olsa çatal atabilir.
0: Evet, tabii.
1: Bu kadar boş bırakırsan solaya, bu kadar iyi olan bir oyuncu. Baya boş kaldı çünkü Barış.
0: Ya tercih tarafında da zaten içeriye evrildiği durumda Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan. Yani soluyla bitirici vuruş yapması çok zor. Oyuncu sağlak bir oyuncu zaten. Sağ ayaklı bir oyuncu. Dolayısıyla hani sağ kanatta oynuyorken Barış Alper'in bence içeriye evrilmek yerine çizgiye basıp çizgiye inip oralarda aksiyon yaratması daha doğru.
1: Sevgili Burhan Bey yazmış. Hoş geldiniz Caner Bey demiş. Çok teşekkürler. Dinleyicimiz ne demiş? Kural geçerliği hakemi tebrik etmek lazım. Son zamanlarda bu hakem olaylarında artık bir yerden başlamak lazım diye düşünüyorum demiş. Sevgili Ziya Bey. Ne oldu? Bir şey oldu herhalde. Şimdi bir de su molası var değil mi? Evet, o da ülkemizde
0: Moda
1: çok
0: oldu. Evet.
1: oldu mu mola?
0: Yok, yok moda oldu.
1: Ha, moda.
0: Evet.
1: Bugün İspanya'da da gördüm sanırım. Bu arada Barış Alper'le Kocaeli Sporlu bir oyuncu arasında ikili mücadele. Hakem buradaki kararı faul. Şimdi Kocaeli Spor etkili gelebilir. Ceza sahasına gönderilen, daha doğrusu savunma arkası gönderilen bir topta Uğurcan çıktı. Başarılı atak devam edecek. Ama offside bayrağı kalktı. O oyuncu offside olduğunu bile bile aslında hareketlendi bu top ama çok
0: Evet.
1: yapacak
0: Çok
1: bir
0: önemli
1: şey
0: değil.
1: yok. Şurada hani oyunu durdurmak için.
0: Evet.
1: Evet, dakikalar. İlk 25 dakika nasıl buldun oyunu?
0: Yani Kocaeli Spor ikinci bölgede karşılıyor rakibini Galatasaray'ı ve bu maç içerisindeki temponun artmasına sürekliliğine sebebiyet veriyor. Bu bence doğru bir şey değil Kocaeli Spor tarafı için. Ki zaten ikinci bölgede bile olsa yani kendi hani birinci bölgesi haricinde merkezde kaptığı topları bile iyi değerlendiremiyor şu an Kocaeli Spor. Dolayısıyla bu karşılama metodu tamamıyla Galatasaray'ın işine yarıyor. Yani Galatasaray çok rahat bir şekilde zaten 2-3 pasla o merkezi geçebiliyor ya da en azından çizgiye inip rakip üçüncü bölgeye yerleşebiliyor. Bu doğru bir tercih değil. Bence bunu değiştirmesi gerekiyor Kocaeli Spor tarafının. Çünkü çok ciddi boşluklar yaratıyor. Ve oyun temposunda çok artmasına sebebiyet veriyor. Bu Galatasaray'ın isteyeceği bir şey. Galatasaray tarafında ise yani ön alan tarafında biraz daha Leao'yu kullanmak lazım.
1: Evet, çok kullanmıyorlar.
0: Evet,
1: Şalay
0: yani
1: ve
0: 26 dakika boyunca biraz Barış Alper Yılmaz, Şalay bu oyuncular çok rol aldı. Leao'nun dokunduğu her pozisyon etkili oluyor Galatasaray tarafında. Bir 4-5 dakikalık bir sekansı var. 25 dakikalık oynanan sürede. Gerçekten etkili bir oyuncu yani onu kullanmak lazım.
1: evet, bu arada Torreira yerde kaldı. Yüzünü tutuyor. Hakemin kararı devam. Sonrasında yine devam ettirdi hakem Atilla Karaoğlan. Şimdi bakalım Kocaeli Spor etkili çıkabilecek mi derken onlar da çıkamadılar. Hatta baya bir Yalnız ne kadar tehlikeli bir hareket yani.
0: Evet, yani işte bundan bahsediyorum. Yani iki, üçüncü bölgesinde Galatasaray'ın bu kadar yerleştiği bir yerde, kendi birinci bölgenizde böyle çıkış hataları veya opsiyonlar tarafında bu kadar sıkışıklık yaşayamamanız lazım yani. Biraz daha belki direkt bir oyun işi çözebilir.
1: Yalnız baya sert bir hareketmiş ya Torreira.
0: Ya evet.
1: Ya ben
0: İşte bu da kaçan
1: şimdi
0: bir
1: gördüm
0: farklı
1: ama
0: bir pozisyon. Evet.
1: ya şurada mesela hakem faul vermese, düdüğü
0: Doğru.
1: çalmasa
0: Peki burada bir çekme var mı? Deniz'in yaptığı pozisyonda bence yok.
1: bence yok. Çekme yok da işte yani orada artık düdüğü çalacak
0: Yani o
1: hakem.
0: temas da işte düşebilecek bir oyuncu mu orada?
1: Yok canım
0: Yani
1: daha neler.
0: mümkün değil yani. Evet.
1: Torreira'nın yaptığı kartlık hareketleri tek kelam etmediniz. Bugün mü? Burada, bu maçta.
0: Ya bu maçta var mı? Maç başında vardı galiba bir tane.
1: Valla
0: Berkan'a
1: varsa ederiz
0: yapılan
1: ya.
0: yani.
1: Niye etmeyelim yani?
0: Ama o da erken diye
1: Ya
0: muhtemelen.
1: Torreira babamın oğlu değil sonuçta. Aynı soyadı taşımıyoruz yani. Varsa bir hareketi söyleriz. Bu arada az önce Torreira'ya yapılan hareket sarı kartlık hareket olabilirmiş.
0: Evet.
1: Baya net faali görmemiş Atilla Karaoğlan. Ne demiş? Sormak isterim. Sizce Galatasaray Osimhen'siz oynamayı yapabilecek mi? Yani iyi bir oyun olacak mı? Ya da goller bulabilecek mi? Var mı bir eksiklik sizin gözlemleriniz nedir demiş dinleyicimiz.
0: Yani şu an için topu taşıma tarafında bir problemi yok. Ama tabii Osimhen çok yırtıcı bir oyuncu. Yani bu 27 dakikalık oyunda sahada Osimhen olsaydı muhtemelen skor yapardı. Çünkü çok rahat gidiyor Galatasaray. Kocaelispor
1: Peki
0: geri
1: şu ana
0: hattının üstüne.
1: kadar hani Galatasaray adına böyle aksayan bir oyuncu var mı ya da nasıl buldun şu dakika itibariyle genel olarak kanat oyuncuları özellikle öndeki oyuncuları soruyorum.
0: Evet, yani Leao topla buluştuğu yerlerde bence etkili oldu az çok. Bir takım aksiyonlar yarattı. Ama biraz Yunus yok maçta. Yani bir yarım saatlik sekansta hani Yunus Akgün'ün zaman zaman bir alveri olur, bir şutu olur. O pas ritmini ayarlar ön alanda. Bunu pek yapamadı Yunus. Biraz sahada geziyor gibi şu an için ama tabii aktif olacağı dakikalarda gelecektir, anlarda gelecektir. Ama şu anki performans çok kabul edilebilir bir seviye değil. Onu söylemek lazım. Yani Yunus'tan dolayı biraz ön alanda aksıyor Galatasaray. Ama onun haricinde hani takımın tamamı bence belli bir ortalamanın üzerinde şu an Galatasaray tarafından.
1: Evet, şimdi Şalai, Barış Alper uzun yani hatta çok kötü bir pas Barış Alper'e yetişemedi. Erhan Bey ısrarla diyor ki Torreira'nın kırmızı kartlık hareketi vardı. Ona ne demiyorum yapmadınız? Ben de
0: Ben kaçırdım
1: bilmiyorum. Ben de
0: muhtemelen.
1: kaçırdım ama hani dikkatli iki maç izliyoruz aynı anda. Ya da yayıncı kuruluş
0: Ya
1: belki
0: maç
1: sağ.
0: başında bir pozisyon
1: Ne
0: vardı.
1: yaptı? Tekme mi attı? Yumruk mu attı? Ne yaptı?
0: Berkan'la girdiği bir mücadele. Ona bir tekrar bir bakmak
1: Ya
0: lazım. Son
1: varsa
0: anda
1: gönderin
0: gördüm ben de.
1: pozisyonu. Yani
0: Evet.
1: görüntüsü varsa gönderin, videosu
0: Evet.
1: varsa gönderin. Olabilir biz o
0: Bir
1: anda
0: ikinci
1: maç.
0: defa da göstermedi çünkü yayıncı kuruluş
1: Evet, bir de öyle
0: tarafından
1: bir
0: öyle bir
1: durum
0: durum var.
1: var. İşte bazen göremiyoruz.
0: Evet.
1: Bazılarını gösteriyorlar, bazılarını göstermiyorlar. Bu arada Kocaelispor etkili geldi. Şimdi ceza sahasında bir orta savunmadan döndü. Kornere de çıkmıyor top ısrarla.
0: Evet, enteresan bir
1: Ya
0: şekilde.
1: orada bir şey var yani.
0: Evet.
1: Çimlere takılıyor yani bir şekilde.
0: Bir magnet
1: Çıkmıyor bir türlü. Kornere. Bu
0: koymuşlar.
1: arada Kocaelispor sol tarafa etkili kullanıyor. Şimdi ceza sahasına girecekler. Bakalım çizgiye gidebilecekler mi? Evet, bir korner diye diye getirdik ya.
0: Sipariş de gel.
1: Siparişte bir ama offside bir
0: Olsa
1: olsa.
0: hayda,
1: Eyvah.
0: inanılmadı.
1: Ne olacak işte ya. Ben
0: Evet.
1: sana söylüyorum ya bugün
0: İnanılmaz gerçekten.
1: ya bunu da görme hoca. Ama görmüş. Belki diğer maçlara da şöyle bir bakalım. Dünyada neler oluyor? Bir göz atalım. United derbisine bir bakalım. 1-0'dan son 1-0 mağlup etmiş. City deplasmanda Manchester United'ı iyi dolmuş. City 4'te 4 yaptı. Arsenal 4'te 4 yaptı. Onlar herhalde böyle abi kardeş olarak gidecekler. Bu arada Galatasaray şimdi Deniz Gül'le gitmeye çalışıyor. Deniz ceza sahasına girdi. Bir vuruş direkten döndü. Dönen top. Şimdi bir vuruş dışarıda Gabriel Sara.
0: İnanılmaz getirdi Deniz bu arada.
1: Evet. Gerçekten. Hani kendi pozisyonunu kendi yarattı değil mi? Şurada bak aldı, döndü, çekme, itme her şey ona rağmen öndeki rakibini geçti. Ve hızlanması da bayağı iyi.
0: Bayağı iyi, evet.
1: Sarı'nın pozisyonu daha iyi pozisyonmuş ama yalnız tam bir golcü vuruşa.
0: İyi bir
1: Yani
0: vuruş.
1: girmemiş ama.
0: Evet, iyi bir vuruş. Biraz daha üstüyle kapatabilseymiş top çünkü havadayken biraz dönmüş, dışa kabis almış. Orada belki direkt içine çarpıp girebilirmiş ama ayak içiyle kapatmış en son. Yani vuruş tercihi bence orada yanlış. Ama açısı iyi. Yani düşündüğü açı çok iyi. Orada üstüyle vursa dümdüz gidecek top çünkü ip gibi giderdi orada
1: Peki bir
0: uzaklara.
1: yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Haaland da yerini aldı. 15 at hazır, koşu başlamak üzere. 1200 metre koşacak safkanlar az sonra. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. Çok iyi çıkış yapan isim 4 numaralı Smart Children olurken grubun gerisinde kalan isim Golden Razor oldu. 2 numaralı Golden Razor şu anda grubun 3 boy kadar gerisinde. Smart Children'ı yakalayıp öne geçen isimse 11 numaralı Tek Nergiz oldu. İç kulvarda 4 numaralı Smart Children ikincilikte. Hemen dışında 14 numaralı Latifa şimdi ikinciliği hamle yaptı. 2 boy gerilerinde 6 numaralı Hearted. 4. sırada iç kulvarda 13 numaralı Muallim Bey. 5. sırada dış kulvarda mücadeleye katılan isim 5 numaralı Haaland. Önlere gelmeye çalışıyor ve safkanlar son 600'ü geçiyor. 11 numaralı Tek Nergiz 2,5 boy kadar 4 numaralı Smart Children'ın önünde. Onun 3 boy gerisinde 14 numaralı Latifa, iç kulvarda 13 numaralı Muallim Bey ve 5 numaralı Haaland var. Ve safkanlar son 400'ü geçiyor. Liderliğini korumaya çalışıyor Tek Nergiz. İç kulvardaki 4 numaralı Smart Children onu yakaladı. 3-4 boy geriden en dıştan 3 numaralı Reflected Glory'nin sprinti çok kuvvetli. Muazzam bir sprintle geldi. 3 numaralı Reflected Glory bir anda rakiplerinden kurtuldu. Fark yapmaya başladı. En dıştan 8 numaralı Gardaşov'un sprinti de var fakat 3 numaralı Reflected Glory son 50'de kolay. İkinciliğe de 8 numaralı Gardaşov giriyor. 3 numaralı Reflected Glory kazanıyor. 8 numaralı Gardaşov ikinci olurken 7 numaralı Sarı Mamba üçüncü oldu. 4 numaralı Smart Children dördüncü oldu değerli izleyenler. 3 numaralı Reflected Glory kazandı. 8 numaralı Gardaşov ikinci. 7 numaralı Sarı Mamba üçüncü. 4 numaralı Smart Children dördüncü geçti aynayı. Beşincilik içinse 2 numaralı Golden Racer ve 11 numaralı Tek Nergis aynayı yakın geçen isimler.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 35. dakika oynanıyor. İki mücadelede de golsüz eşitlik devam ediyor. Galatasaray hani saman alevi gibi böyle bir parlıyor, sonra tekrar rutinine geri dönüyor gibi bir durum var. Kocaeli Spor hani biraz zorlasa gol yiyecek aslında.
0: Doğru.
1: Galatasaray önünde 5-6 oyuncuyla baskı yaparken hani madem yüzünüzü Galatasaray Kalesi'ne döndünüz bari devam edin.
0: Doğru.
1: Bugün Hetafe Barcelona

0: dizide onda olur genellikle bu rol.
1: Evet.
0: Ben Kocaelispor kadrosunda şu an o yok. Hani bir oyun aklı dediğimiz oyun aklı olmadığı için yani karşılama tarafında ikinci bölgede çok dinamik karşılıyor o şu bu hani bunları yapıyorlar ama topu kaptıktan sonra plan ne? Biraz orası flu gözüküyor.
1: Evet, plan topu uzaklaştırmak işte bir şekilde.
0: Yani tabii sadece o değildir ama.
1: Uzaklaştırmak. Yo, yapamıyorlar ama yani. Hani
0: Evet.
1: bu kadar bak, çok sprinter oyuncular var, bakar mısın? Yani şu anda örneğin
0: Bugün
1: 2'ye 1
0: geçiş mesela.
1: yakaladılar.
0: Evet.
1: Mesela şurada Atilla Şahin'in yetişememesi. Bu arada Kocaelispor gole gidiyor şimdi. Bir vuruş direkten döndü.
0: Valla konuşa konuşa attırıyorduk golü. Neredeyse.
1: Peki vurur musun burada?
0: Yani vurmazsın arkadaki oyuncuya.
1: Bomboş, boş
0: Tabii.
1: kaleye topu ağlara gönderiyor.
0: Evet.
1: Sissoko kaçırdı ama vuramamıştı tam.
0: Vuramamıştı zaten. Ayağı
1: Vurarken
0: çarpmış. Evet.
1: bakar mısın oyuncu?
0: Arkada
1: Bomboş.
0: bomboş.
1: Evet,
0: Evet.
1: gerçekten boş kaleye topu ağlara gönderiyormuş. Kocaelispor'un yakaladığı maçın en net pozisyonlarından birisi sevgili dinleyiciler ve mücadelede Agüero, bu arada kaçışan oyuncu, çok net bir fırsatı değerlendiremedi Kocaelispor. Dakikalar 39'u gösterirken Uğurcan tedavi görüyor.
0: Bir diz tarafında bir problem oldu herhalde. Pozisyonda.
1: Anlamadım ama
0: Bir zorlanma mı oldu acaba?
1: olabilir. Evet, Uğurcan bu pozisyonda tabii elinden geleni yaptı ama top kaleye gitse goldü zaten.
0: Ya muhakkak. Evet. Üstüne gitmediği sürece sert bir vuruş geldi zaten.
1: Alper, şu pozisyonu bir incele bakalım. Ben birazdan konuşuruz. Dinleyicimiz yollamış ısrarla.
0: Hemen bakacağım.
1: Bakın demiş. Ben bakamadım şimdi. Bakamıyorum. Bir bakarsan sevinirim.
0: Tabii.
1: Eğer görebilirsen bana da gösterirsin pozisyonu. Ben açamadım. Peki.
0: Evet, link bende de çalışmadı bu arada. Senin ilettiğin.
1: Açılmadı değil mi?
0: Yok,
1: Sende
0: hayır.
1: de
0: Sanki
1: pis.
0: silinmiş post, silinmiş gibi, gönderi silinmiş gibi.
1: Yani bilemiyorum tabii de. Yani dinleyicimiz gönderdiği için hani onu
0: Bir tekrar
1: kırmayayım.
0: kontrol
1: Evet,
0: edebilirse
1: bakalım
0: seviniriz o
1: diye.
0: zaman, öyle
1: Bir
0: yapalım.
1: bakın, seviniriz.
0: Evet. Farklı bir hesaptan atabilirse. Ya muhtemelen tahmin ettiğim pozisyon ama son anda göz ucuyla bir Berkan Torreira pozisyonuydu galiba. Berkan'ın çünkü bir şey oldu orada. Feryansın oldu.
1: Ben görmedim ya.
0: Hakem direkt es geçmişti pozisyonu.
1: Yani görsem
0: İkinci defa da göstermedi.
1: söyleyecektim.
0: Yani yayıncı kuruluş öyle bir durum da var. Dolayısıyla biz de kaçırmış olduk.
1: Ama şey diye açılmıyor. Niye? İlginç. Yani o pozisyonla alakalı paylaşılan bir şey varsa da o şu anda açılmıyor. Bir daha bakıyorum. Hani son kez bakayım. Açılırsa bakacağım ama açılmadı.
0: Evet, iki maçta aslında bol gol beklediğimiz maçlardı. Bir maç gol iptali oldu. Diğer maçta da hiç zaten yaprak kımıldamıyor Ahmetspor maçında.
1: Bu arada etkili geldi. Şimdi Galatasaray yine, ama sonuç alamadı sarı kırmızı takım. Sonra çıkarken Kocaelispor yakalandı. Kocaelispor dediğim gibi yani bu panik oyuna devam ederse
0: Ya
1: çok geç,
0: çıkışlarda hiç yoklar.
1: hiç yoklar.
0: Yani ki bu
1: Birazdan
0: kadar
1: yerler.
0: yani evet işte ondan bahsediyorum. Hani bu kadar ikinci bölgede karşılayıp yani bu bir risk çünkü Galatasaray'a karşı tempoyu arttırıp o ön alanda bu kadar yakın karşılama. Yani bunları yaptığınız durumda topu kullanamazsanız rakibiniz bir yerde size cezayı keser. O presi o yerleşimi kırar. Çok kırabilecek oyuncuları da var çünkü. Yani Sané vesaire de dahil olduğu zaman Batrakov Sané ben devre arasında hocanın muhakkak iki hamle yapması gerektiğini düşünüyorum. Yunus bugün hiç yok. Sané'nin de bu oyun tarafında çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum şu an. Yani şu oynanan oyunun oyuncusu Sané. Yani o iki oyuncunun maçı çözebileceğini düşünüyorum ama bakalım öncesinde bile bir gol atabilir belki Galatasaray.
1: Bu arada Ahmet Spor Kulübü gole yaklaştı ama ofsayt bayrağı kalktı. Evet, dakikalar 41 ve iki maçta da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Gerçekten ilginç. İki maçta da pozisyonlar, hani burada Galatasaray'ın
0: Doğru.
1: yakaladığı, az önce Kocaelispor'un yakaladığı pozisyonlar var ama gol olmadı. Diğer tarafta iki takım da yakalıyor. Ahmet de yakalıyor. Başakşehir de yakalıyor ama sonuç alamıyor. Bu arada Eren mi penaltı bekledi? Kimdi o penaltı
0: Yani
1: bekleyen?
0: çok
1: Yani ben bir şey
0: enteresan bir
1: göremedim
0: pozisyon
1: ama
0: yani.
1: evet, daha düşmeden hakeme baktı.

0: oyuncu ama bir şey yoktu pozisyonda. Hakemin de kararı devamdı. Şey, şu anda dinleyicimiz resim, başka bir dinleyicimiz resim yollamış. Gerçekten görmedim ya, kaçırdım. Yani.
1: Ha evet, işte bu pozisyon. Berkan değil mi pozisyonda? Evet. Ayak çok yukarıda. Yani ben göz ucuyla gördüm. Berkan'ın bir varyansını vardı ama bir anda geçti gitti pozisyon. Hani o pozisyon muhtemelen.
0: Bir tekrarda olmadı herhalde.
1: Evet evet işte bir ikinci,
0: Bu arada
1: üçüncü defa
0: Galatasaray çok
1: göremedik.
0: etkili geldi ama Yunus yine
1: Ya
0: maçın
1: ayak direkt tekmeliğin seviyesinde orada. O fotoğraf hani video
0: sarı mı
1: tarafı da
0: peki? Pozisyon
1: yani o kadar
0: yoksa
1: yüksek çok şiddetliyse de kırmızı çıkar bence.
0: ama herhangi bir uyarı falan gelmedi. Bunun video halini
1: Torreira
0: görmek
1: sarı kart
0: lazım.
1: çıktı mı o pozisyona? Çıkmadı diye biliyorum.
0: Yok. Maçta şu anda bildiğim kadarıyla, hatta bakıyorum şimdi tekrar kaçırmayayım. Böyle bir sarı kart çıkmadı yani. Hayır yok.
1: Evet.
0: Kaçıncı dakikada oldu bilmiyorum da
1: Ya en kötü
0: pozisyon.
1: ihtimalle sarı kart olmalı.
0: Tabi
1: O
0: yani
1: pozisyon öyle bir
0: sarısı çok net.
1: net.
0: Eğer
1: Evet.
0: pozisyon buysa.
1: Evet.
0: Ama bunun video halini görmek lazım.
1: Tabii tabii yani fotoğrafta yanıltıcı olabiliyor ama yine de yani yine de o ayak çok yukarıda. Torreira tarafından.
0: Kesinlikle katılıyorum. Evet, dakikalar 43'ü yani resme göre bu arada biz
1: Tabii tabii
0: baktık
1: resme
0: ama
1: göre yorumluyoruz.
0: pozisyonu göremedik, kaçırdık diyelim. Barcelona bu Galatasaray'ı farklı yenebilir diyor Cesur Bey. Yani Barcelona tabii bu geçişleri verirseniz
1: Yok eder sizi.
0: yani bir
1: Evet.
0: anda uyuta uyuta
1: Ya bir anda
0: atarlar.
1: 4-0 olur maç. Ya Barcelona'nın zaten şu an muhtemelen yenemeyeceği takım yok Avrupa'da. Yani
0: Evet.
1: belki de hani Avrupa kulüpleri arasında en kuvvetli, en güçlü, en yıpratıcı, en yıkıcı kulüp Barcelona şu an. Yani gerçekten çok zor bir eşleşme. Ve hani bu geçişleri de verdiğiniz durumda işte Rafinha'sı olsun, işte Gordon olsun falan ya yani bu oyuncular çok üst düzey. Affetmezler yani. Kusursuza yakın
0: Evet,
1: oynamanız lazım.
0: gerçekten iyi bir takım ve iyiydi. Hani baskı yaparsanız bir anda paslarla
1: 3
0: 3
1: pasta
0: pasta çözüyorlar.
1: çözüyorlar. Evet.
0: Baskı yapmazsanız paslaşıyorlar çok rahat. Hani bugün Levante'yi uyuta uyuta mesela 17'de 2-0 yaptılar. Sonra 45 artı 6 oynandı. Uyutmaya devam ettiler. Bu arada Galatasaray şimdi Barış'ta geliyor. Barış ceza sahasına girdi. Şimdi Yunus Akgün bomboş. Leo'ya bıraktı. Leo'nun vuruşu çok net pozisyon dışarıda. Yalnız nasıl attı bunu? Atamadı ya gerçekten.
1: Yani orada ekstra pas çok iyiydi bu arada Yunus'tan. Yanlış görmediysem. Ya
0: Evet.
1: o direkt goldü yani o pas. Gol pasıydı. Baksana çok net bir gol pası.
0: Aldı at pası.
1: Evet ya yani orada artık
0: Ama değerlendirememiş.
1: kaleciyle birlikte içeri sokacaksın topu. Yani plase çok doğru bir tercih değil bence. Nitekim de olmadı.
0: Ha, burada hareketin devamlılığını Alper bakabilirsin pozisyona. Şimdi dinleyicimiz videoda yollamış da yok ya kırmızı çok ağır olur. Ama
1: Bakalım.
0: net sarı kart. Çekti hemen.
1: Ha çekiyor evet.
0: Evet evet
1: Kırıyor dizi
0: yani.
1: kırıyor. Evet
0: Dün
1: evet.
0: bir
1: O
0: maçta
1: gücü
0: daha vardı.
1: uygulamıyor
0: Evet
1: yani. Evet.
0: uygulamıyor.
1: Hı
0: Hani
1: hı.
0: sarı kart olur. Sarı kartı net ama kırmızı kart. Çünkü orada hareketin devamı ve ona özellikle bakıyorlar. Hakem de tabii hani VAR çağırmadığı için haliyle sarı kart da vermedi. Muhtemelen kaçırdı pozisyonu. Galatasaray atakları devam ediyor. Şimdi Leo kaleciyle karşı karşıya. Bir vuruş kaleciden döndü ve korner.
1: Evet.
0: Al bu kez de Serhat kurtardı. Yine çok net bir pozisyon Galatasaray adına. 2'dir Leo ile gole yaklaşıyor. Yalnız herkese çarpmış. Kaleci, savunma,
1: Herkese çarpmış top
0: herkese
1: evet.
0: çarpmış. Top kornere gitmiş.
1: Enteresan.
0: Yani girmeyince gerçekten girmemiş.
1: Evet.
0: Ya orada oyuncuya çarpıp gol de olabilirmiş ama
1: Zemin çok bozuk bu arada.
0: evet onu
1: Onu
0: sana
1: da
0: sordum. Niye bu kadar bozuk?
1: evet. Yani hafta içi maçta o oynanmadı
0: Bir
1: derken.
0: kafa kaleci Serhat yine korner.
1: Evet.
0: Serhat üst üste Abdülkerim vurdu bu kez de. Galatasaray'ın dördüncü korneriydi yanlış hatırlamıyorsam görmediysem. Üstüne gelmiş
1: Kaç
0: biraz
1: kaleci
0: ya.
1: kurtarışı oldu?
0: Kaleci kurtarışı bayağı oldu ya.
1: Değil mi? Yani
0: Evet.
1: Galatasaray maçlarında özellikle kaleci kurtarışında oynamak lazım aslında. Yani
0: Tabii.
1: çok baskı yaratıyor çünkü Galatasaray.
0: İç saha maçlarında
1: İç
0: değil mi?
1: saha maçlarında özellikle evet.
0: Korner sayısı 5 olmuş. Galatasaray kullanmış 5'ini de öyle gözüküyor. Kaleci kurtarışını tabii göremiyorum ama bakarım yine. Bir 3 4 oldu 4 falan
1: Dört
0: oldu herhalde.
1: olmuştur. Dört
0: Bakayım
1: olmuştur.
0: yine de. 45 artı 3 oynanacak mücadelede bu arada Ahmet Spor Başakşehir mücadelesinde Ahmet Spor 1-0 öne geçiyor sevgili dinleyiciler. Ve ilk yarınında son düdüğü çaldı. Galatasaray yine etkili geliyor. Arka direğe bir kafa, kaleci Serhat. Bomboş pozisyon. Hayır, Yunus Akgün. Değil mi? Yunus'tu kafayı vuran. Çok net pozisyon değil mi?
1: Net bir pozisyonda, evet.
0: Şalay aldı at dedi arka direkte.
1: Eren galiba.
0: Eren mi?
1: Evet evet.
0: İkisi de biraz uzun saçlı ya, o yüzden boyları da birbirine benziyor.
1: Yani bunu yapacaksınız artık arka direkte.
0: Çok boş ya.
1: İşte 6 pasın içerisinde.
0: Onu yere vurdurmamak lazım değil
1: yani
0: mi?
1: Direkt artık kaleye orası yani. Evet.
0: Biraz böyle.
1: Sert bir vuruş. Sert bir kafa vuruşuyla.
0: Evet, Ahmet Spor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı Başakşehir karşısında. İstanbul'da gol yok. 45+3 oynanıyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Hakem Atilla Karaoğlan oynayın şimdi kaleci Serhat'ı daha doğrusu uyardı.
1: Bu arada evet. 6 kaleci kurtarış olmuş.
0: 6 kaleci. Hepsi Serhat mı?
1: Evet.
0: Uğurcan'ın var mı?
1: 0.
0: Yaptı? 0 mı? Evet. Evet, ilk kere sona erdi. Biz de şimdi stat'tan bir bağlantı yapacağız. Sevgili Görkem Tezel bizlerle birlikte olacak. Yine Radyo Spor programcısı. İlk kere bir değerlendirmesini, oradaki atmosferi bir soralım kendisine. Atilla Davinson Sanchez Atilla Karaoğlan'a sinirlendi. Niye acaba? Anlamadım.
1: Evet.
0: Hakemlik.
1: Çok da
0: acaba
1: bir şey yoktu
0: mi,
1: aslında.
0: Gole mi?
1: Ya evet, gol tarafında bence bilmiyorum, hani yine yorumlar yapılacaktır ama kolay bir iptal oldu diye düşünüyorum ben. Biraz yani, tepki de çekti tabii.
0: Evet evet, bu yorum bayağı tepki evet. Çekti. Yani iptal demen gerekiyor Alper. Evet. Ama tabii evet. Bu bir düşünce yani. Bizim gördüğümüz kadarıyla iptal kararı biraz ağırdı diyelim. Evet sevgili Görkem, hatta Görkem Tezer Radyo Spor programcısı. Görkem tekrar merhabalar.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Nasıl değerlendiriyorsun ilk kere? İptal bir gol var. Oradaki reaksiyonlar nasıl? Özellikle gol iptalindeki taraftarın tepkisi ya da yaklaşım nasıl oldu? Basın tribünde neler konuşuldu?
2: Tepkili.
0: Evet. Ne diyorsun?
2: Taraftarın hemen yanında zaten basın tribünüm. Onların yani tepkilerini çok net görebiliyorum. Tepkililer, kararlara, doğru karara tepkililer. Onun dışında Galatasaray 3. bölgede yerleşim konusunda sıkıntı yaşıyor. Batrakov ne kadar eleştirilirse de, ne kadar şu an hazır olmadığı düşünülse de, yani 10 numara ihtiyacı eksikliğini hissettiğini ben düşünüyorum Galatasaray'ın devreye baktığımızda. Çünkü 2. bölgede rahat paslaşan bir Galatasaray var ama topu 3. bölgeye taşıdığında Yunus Akgün orada bireysel çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun dışında şöyle bir canlandırıyorum, Deniz Gül elinden geleni yapıyor ama tabii ki onun da şanssızlığını bilmiyorum. Direkten dönen bir topu var. İyi de sayılır rakibinden, Kocaeli Spor savunma oyuncusundan. Onun dışında değişikliğin geleceğini düşünüyorum ben. Yani sen benimle aynı fikirlerinizin bilmiyorum ama ikinci yarı başlangıcında Galatasaray'da hücum bölgesinde özellikle bir değişiklik yapılacağını tahmin ediyorum.
0: Yunus Akgün'ün ilk yarıda özellikle biz çok etkili göremedik Yunus Akgün'ü. Belki bir Batrakov değişikliği olabilir diye düşünüyoruz.
2: Şöyle söyleyeyim, Yunus Akgün topun olmadığı yerlerde de çok iyi alan kapatıyor, baskı yapıyor. Televizyona, yayıncı kuruluş ekrana getiriyor mu bilmiyorum onu. Ama çünkü bölge olarak tarif edeceğimiz noktada çok iyi baskı uyguluyor. Top böyle sporlu oyunculardayken bile pres yapıyor. Sürekli rakip takımın, Galatasaray rakibinin direncini, orta sahadaki direncini kıran isimlerden biri Yunus Akgün. Burada birçok taraftar zaten alkışladı Yunus Akgün, onu da söyleyeyim.
0: Peki oyuncu değişikliği derken kimin çıkmasını bekliyorsun? Hani Batrakov oyuna dahil olacaksa eğer, o zaman ya Sara ya Yunus Akgün çıkacak.
2: Yani orta sahadan ben bir değişiklik bekliyorum. Evet, o dediğin de olabilir tabii ki. Orta sahada kim olabilir? Barış Alper Yılmaz yine etkisizdi. Ya bilmiyorum katılır mısın ama Barış Alper Yılmaz top taşıma ya da çizgiye inip orta açma konusunda yine sınıfta kalan bir 45 dakikayı geride kapattığını ben düşünüyorum. Okan Buruk'un burada Barış Alper Yılmaz'ı çıkartıp yerini artık tabii orada alacağı oyuncu kim olur bilemiyorum. Hücuma bir değişiklik katması gerektiğini düşünüyorum. Tabii Galatasaray'ın bu maçı kazanabilmesi için. Yoksa Kocaeli Spor da taş gibi takım. Şu ana kadar oynadığı son 3 resmi karşılaşmayı kazandı. Önemli takımlara karşı galibiyet aldı. Yine müthiş bir direnç ortaya koyuyorlar. Hücum anlamında ne kadar yetersiz gibi gözükseler de işin savunma kısmında müthiş mücadele ediyorlar. Onların da tabii ki Kocaelispor'un da hakkını yemeyelim.
0: Evet, iki

0: Eren çok etkisizdi. Oraya bir Jakobs hamlesi, belki Barış Alper'in yerine de Sané ile başlayıp bir süre Yunus'u deneyebilir orada yine. Yani Sané, Yunus, Leo ve Barış. Sol tarafta Jakobs'un o Sané'yi biraz daha, Sané'yi diyorum, Leo'yu biraz daha rahatlatan, çizgiye basan o bindirmelerinden belki yararlanabilir. Ben hani en az bir ya da iki oyuncu değişikliği bekliyorum sevgili Görkem.
1: Ya ben Batra koldan yana şansını kullanacağını düşünüyorum. Çünkü o bölgede sorun yaşadığını düşünüyorum Galatasaray'ın. İkinci yarı başlangıcında iki oyuncu değişikliği yapar mı? Bunu çok az gördük. Yani skor olarak geride olmadığı maçlarda 0-0 giden bir mücadelede iki hamle birden yapar mı? Orası biraz soru işareti. Ben yapmayacağını düşünüyorum. Tek oyuncu değişikliği, ilk oyuncu değişikliği hakkında da ben az önce de söylediğim gibi Batra koldan yana kullanacağını düşünüyorum. Ya da Barış Alper, Yılmaz, Leroy Sané değişikliği gelebilir. Çünkü o bölgede sorun yaşıyor Galatasaray. Tamam, beklerde sorun yaşıyor. Eren Elmalı vesaire. Ama Kocaeli Spor gelmiyor zaten. Yani kendi yarı alanında sen oyunu açmadığın için bekten yana mı değişiklik? Onu bence kullanmaz. Hücuma yönelik hamleleri ben bekliyorum. Leroy Sané değişikliği olabilir. Onun dışında az önce de bahsettiğimiz Batrakov değişikliği gelebilir ikinci yarıda.
0: Peki, teşekkür ederim sevgili Görkem. Maç sonunda da yine müsait olursan seni hatta alırız.
1: Tabii ki,
0: teşekkür
1: tabii.
0: ederiz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet, hattımızda sevgili Görkem Tezel vardı. Radyo Spor programcısı şu anda maçta. Sen ne diyorsun Alper? Bir 2-3 dakikan var. Mücadeleyi değerlendirelim diyorum. İlk
2: Evet.
0: kereyi nasıl
2: Yani
0: değerlendiriyorsun?
2: sevgili Görkem'in bahsettiği Yunus Akgün'ün pres ve alan kapama becerileri gerçekten 45 dakikada vardı, evet, ama 10 numaradan bunu mu beklersin, pozisyon yaratmasını mı beklersin?
0: Yani ben pozisyon yaratmasını önce beklerim tabii ki.
2: Yani hani bu
0: Ama
2: tarafta da
0: karşılarken de tabii orada bir pres yapması da ben
2: yani
0: %30'a, aksini de beklerim yani.
2: %30'a %70'tir ama, değil
0: Evet,
2: mi? Yani
0: tabii
2: hani
0: önce hazırlamasını
2: yani
0: beklerim.
2: şöyle bir örnek vereyim sana. Oyuncu hücum presinize katılmasın ama Arda Güler gibi 45 dakikada 6 kilit pas atsın.
0: Yani
2: Taşırsınız değil mi o oyuncuyu
0: tabii
2: mesela?
0: tabii.
2: Yani benzer şekilde burada da aslında Yunus'tan beklenen Galatasaray'ın ön alan oyununu organize etmesidir. Ve oyuncu burada 45 dakika boyunca aksamıştır. Yani bu çok net bir gerçek. Bir tek son topta yine Barış Alper Yılmaz'ın getirdiği topta bir ekstra pas tercihi olmuştu Leao'ya. O bence net bir şanstı. Ama onun haricinde geri kalan 45 dakikada, 44 dakikada artık hani onu 1 dakika olarak sayarsanız bence etkisiz bir performans vardı Yunus tarafında. Orada mutlaka ben bir değişiklik bekliyorum. Sané'nin mutlaka dahil olması gerekiyor oyuna. Oraya biraz daha beceri gerekiyor çünkü oyun ön alan tarafında beceri gerektiren bir oyun şu an Galatasaray'da. Şalay'ın durumunu ne bilmiyorum fiziksel olarak. Belki Barış Alper'i sağa atıp, sağ beki atıp öyle bir tercih yapabilir. Eren'in mutlaka oyundan çıkması gerekiyor.
0: Hem ilk yarıda sen de beğenmedin.
2: Yani çok kötüydü. Seviye olarak gerçekten çok gerilemiş. En azından bugün öyle gösterdi. Oraya bir Jakobs hamlesi %100 gerekiyor. Jakobs ve Batrakov hamleleriyle bence başlar Galatasaray
0: Evet,
2: hamlelere.
0: bakalım ikinci yarı nasıl bir oyun anlayışıyla ya da oyuncu değişikleriyle sahaya çıkacak Galatasaray diyelim. Kısa bir araya gideceğiz sevgili dinleyiciler. İkinci yarı, daha doğrusu birazdan tekrar buradayız ve maçın ikinci yarısını hem bu mücadele hem de Ahmet Spor Kulübü, Başakşehir Futbol Kulübü maçlarını size yine dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
3: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba. Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum.

0: Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
0: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
0: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
0: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Da şampiyon Eren de gerini aldı. Sekizinci koşu başlamak üzere.

0: Evet. Koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. Evet, geç çıkan taylar var. 4 numaralı Etihan ve 3 numaralı Utkan Bey Starting Box'tan geç çıkış yapan isimler. Yine 14 numaralı O Bir Kraliçe de biraz olsun gecikti. İlk metrelerde, ikürlerde 8 numaralı Astakoz liderliği almıştı fakat en dıştan 15 numaralı Venüs Yıldızı yüklendi. Liderliği Venüs Yıldızı isimli tay aldı. 2 boy geride dışta 5 numaralı Kır zincirlerine ikinciliğe girdi. İşte 8 numaralı Astakoz 3. sırada. En dışta 11 numaralı Kapı Kuleli, içeride 7 numaralı Asi Kadın var. 3-4 boy geride kaldı. 5 numaralı Kır zincirlerini, 9 numaralı Canoğlu Yıldızı biraz dışarıda doğru savruldu. 5 numaralı Kır zincirlerini, içteki 15 numaralı Venüs Yıldızı'nı yakaladı, öne geçti. Hemen dışlarına 11 numaralı Kapı Kuleli geldi. Ortada 8 numaralı Stakoz. 8 numaralı Astakoz, hemen yanında 7 numaralı Asi Kadın var. Son 400 geçildi. Dışta 11 numaralı Kapı Kuleli, içteki 5 numaralı Kız Zincirlerini isimli tayı yakalamaya çalışıyor. Aralarda 12 numaralı Katı Hanım çıkmaya çalışıyor. Daha geridense mücadele 2 numaralı Kral Lami en dıştan katılmaya çalışıyor. İçteki 8 numaralı Astakoz liderliği aldı ancak en dıştan 2 numaralı Kral Lami geldi. Rakibini yakaladı. 2 numaralı Kral Lami en dıştan 3 numaralı Utkan Bey'in sprinti de var. Fakat son metrelerde 2 numaralı Kral Lami önde. İçteki Astakoz ikincilik. Son metrelerde fark açan 2 numaralı Kral Lami kazanıyor. 8 numaralı Astakoz ikinciliği kurtardı. 3 numaralı Utkan Bey ve 7 numaralı Asi Kadın üçüncülük için aynaya yakın geçerlerken 12 numaralı Katı Hanım 5. bitirdi yarışı. Koşu 2 numaralı Kral Lami Mehmet Salih Çelik'le kazandı. 8 numaralı Astakoz ikinci oldu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İkinci yarı başlayacak birazdan. Atilla Karaoğlan oyunu başlatacak. Diyarbakır'da mücadele başladı. Ahmet Spor Kulübü 1, Başakşehir 0. Orada nasıl buldun ilk yarı itibariyle takımları?
5: Evet, Ahmet Spor'un golünü ben garanti bekliyordum ama Başakşehir'den de bir karşılık gelir diyordum. O yüzden karşılıklı gol var bahsini önermiştik orada. Başakşehir yine çok etkisiz gözüküyor. Yani Ahmet Spor'un kazanacağı bir maç gibi devam ediyor sanki o tarafta. Enteresan geçişler var çünkü.
4: Ahmet kazanırsa 10 puana çıkacak. Onlar da aslında gayet iyi bir başlangıç. Tek bir mağlubiyetle beraber.
5: Doğru.
4: Eğer bu maç böyle biterse Galatasaray 11, Ahmet Spor Kulübü 10, Kocaeli Spor 10, Kasımpaşa 9 puanda kalacak. Kasımpaşa'yı nasıl değerlendiriyorsun? Bu arada ikinci yarı başladı sevgili.
5: Evet, Emre Hoca ile birlikte İyi durumdalar diyebiliriz. Özellikle hatırlarsın Başakşehir deplasmanı tarafında oynadıkları bir 45 dakika vardı Başakşehir'e evet. Karşı. Orada yine birlikteydik. Hani iyi futbolun olacağının sinyallerini orada zaten verdiler. Çok ciddi bir kadrosu yok yani kalite tarafında, Kasımpaşa tarafında, ama oyun tarafı fena değil. Yani o seviye için bence Emre Hoca iyi iş yapıyor. Ahmet Spor tarafı içinde şunu söyleyebiliriz. Zor bir deplasman oldu Ahmet evet. Spor.
4: Bursa Spor'da 2-1 önde. Sen maçtan önce söylemiştin. Esenler Erokspor karşısında evet. Maç üst olur demiştin. Onlar evet. Da dolu dizgin devam ediyorlar yollarına. Batman Petrol tabi lider, onu söyleyeyim. Eğer Bursa Spor bugün kazanırsa liderliğe yükselecek. 7. maçlar sonunda. Bu arada memleketim Iğdır'da 15 puana ulaştı.
5: Evet yani. Onlar da fena değil.
4: Yani böyle evet. Yavaştan yavaştan geliyorlar. Bu sene artık bekliyoruz. Gerçi sahamız yok da. Öyle diyelim yani. Ankara'da oynuyoruz.
5: Ya bir şekilde çözülür.
4: Yani bilmiyorum artık. Süper Lig'e yükselirse Iğdır'a mı gidecek takımlar, Ankara'ya mı gidecek anlayamadım çok ama herhalde bir çaresini bulurlar diye tahmin ediyorum.
5: Evet, bir stadyum eğer düşünülürse o tarafta zor bir deplasmanda olur.
4: Yani
5: oldukça uzak.
4: Saate gideceksiniz. Evet, Galatasaray şimdi gelmeye çalışıyor. Leo'dan ceza sahasına Deniz'e. Deniz'den bir vuruş, korner. Yalnız hakem hala yan hakeme bakıyor ya şu pozisyonda.
5: Yani artık burada da vereceksin.
4: Yani inanılır gibi değil ya. Top bir evet. Metre çıkmış hala yan hakem. Acaba bu pozisyon out mu korner mi, dönüp yan hakem bak ya. Serhat'ın ayağı 2 metre dışarıda ya hocam ya. Ya bu kadar da özgüvensiz olmayın ya.
5: Bu kadar da değil evet.
4: Değil mi? Ya sen de
5: top
4: gördün.
5: Kadıköy'e kadar gitmiş yani.
4: Olacak iş değil ya. Bu arada bir korner daha üst üste evet. Kornerler Galatasaray'dan 8. korneri. Biz 9 evet. Korner önermiştik.
5: Korner tarafında dedim gibi hani.
4: Öyle deme.
5: Öyle deme. Öyle deme. Deme. Şimdi 40 dakika.
4: Öyle deme. Bak evet. Bugün sevgili evet. Mert yazmış. Ona da sevgiler İzmir'den. Abi 45 dakika bir korner gelmedi diyor.
5: Ya oluyor. Gerçekten oluyor.
4: O yüzden aman. Aman ağzını hayır aç.
5: Gece Toronto 2.5 x golden bir gol üretemedi. Oluyor ya, futbolda var böyle şeyler.
4: Evet, o yüzden aman diyelim.
5: O yüzden doğru, biraz ihtiyatlı olmak lazım.
4: Temkinli olmak lazım. Biz evet. Mesela evde eşimle maç izlerken özellikle bu kadın voleybol milli takımımızı tebrik ediyorum bu arada, Avrupa şampiyonluğu için tatildeyken izledik. Mesela diyelim 15-8 önde. Ben şöyle diyorum tabi haliyle, yıllardır maç izliyoruz. Tamam bitti maç. Sakın. Ne oldu ya diyorum. Böyle konuşma. Ya bir dakika ya, 7 sayı öndeyiz yani.
5: Ya orada kapanmasın artık değil
4: ya
5: mi?
4: Bu da olmasın artık diyorum. Bu arada 9. kornerde geldi. Evet. Şimdi sadece goller.
5: Evet, yani baskı iyice arttırdı Galatasaray. Kocaeli Spor evet. Şu an cevap dahi veremiyor. Öyle bir durum var.
4: Böyle oynarsa yiyecek ama yani.
5: Öyle gözüküyor. Evet, öyle gözüküyor.
4: Yani hiç çıkamıyorlar. Çıkarlarsa sağlam çıkarlar, onu söyleyeyim. Bu arada Ames Spor Kulübü ikinci golü buluyor sevgili dinleyiciler. 2-0'a getirdi Ames Spor Kulübü. Dakikalar 51'i gösteriyor ve Ames Spor Kulübü 2, Başakşehir 0. Bu arada yani Başakşehir de öyle kötü bir takım değil yani, değil mi?
5: Yani teknik direktör tarafı aksıyor gibi gözüküyor şu an için.
4: Var mı burada herhangi bir şey? Şu anda kontrol ediliyor. Orada da hani bu eğer maç böyle biterse orada bir istifa ya da işte bir şeyler olur mu? Bekler
5: artık
4: misin?
5: Artık olmalı. Yani çoktan olmalıydı zaten. Özellikle bu Kasımpaşa maçından sonra ben bekledim. O performans bence Başakşehir yönetiminin kabul etmesi gereken bir performans değildi kesinlikle. O ikinci 45 dakika yani rezalet bir performanstı tek kelimeyle.
4: Kasımpaşa maçında diyorsun.
5: Tabii tabii tabii. Yani 2-3 evet. Hafta önce. Hani orada zaten normalde bir takım şeylerin kararı verilmeliydi. Ya futbolda bazen hani malumun ilanını beklememek lazım. Malum olana göre reaksiyon vermek lazım. Ya Başakşehir tarafında da olmayacak gibi bu teknik
4: ekip. Yani belki Inter Turku maçından sonra bu kararı almak
5: hatta
4: lazım.
5: Evet yani. Yani malumun ilanı
4: evet,
5: diyoruz.
4: Sen evet. Şimdi bayağı iyimser evet. Davrandın ama.
5: Evet. Ya hadi o bir yol kazası diyelim. Yani olmaz ama yol kazası diyelim. Ama artık o ya yani Kasımpaşa maçının ikinci devresi hiç mümkün değil yani. Hani kulüp hedeflerinin siyahla beyaz kadar tersi bir devreye oynandı o maç.
4: Evet.
5: Ki önceki maçlarda da çok ciddi bir oyunu yoktu Başakşehir'in hiçbir zaman yani.
4: Evet, Saray'da şimdi tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. Nereye? Dağlara, taşlara. Dakikalar 50'yi gösteriyor ve mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İkinci yarıda Galatasaray'ın baskısıyla geçiyor sevgili Alper. Şu ana evet. Kadar. Bu arada oyuncu değişikliği olmadı ilk yarı sonunda. Yani biz kendi kendimize hani böyle bir hayal kurduk.
5: Gelin güvey olmuşuz diyorsun.
4: Evet, gelin güvey olduk. Doğrusu evet. Bu.
5: Ama yapmalı. Yapacaktır hocam.
4: İkinci yarıda tabii görmek, genelde teknik direktörler onu da söylüyor yani. Bir doğru. Görelim istedik.
5: Doğru.
4: Bakalım gördü mü hani Okan Hoca? Şu ana kadar olumlu mu peki? Hani değişiklik yapmaması bu arada.
5: Ya ilk
4: devam
5: yarı...
4: ediyor oyun. Oyun devam ediyor.
5: Hayır. Yok verdi point tabii canım.
4: İnanamadım yani.
5: Yani o kadar da değil.
4: Hakem o tarafa doğru koştu. Koşunca acaba evet. Oyun devam mı?

0: Yo,
1: Bariz
0: bazen
1: bir foul ya. İki tane foul var hatta pozisyonda yani. Aynı oyuncuya, aynı oyuncu tarafından iki foul yapılmış.
0: Ahmetspor 3. gole gidiyor ama offside vardı pozisyonda, evet. Evet, bir anda şaşırdım. Hakim oyunu yapar yapınca acaba hani oyun devam ediyor, biz yerdeki oyuncuyu mu izleyeceğiz dedik. Ama hakemin kararı pozisyonda faul. Şimdi Barış Alper'le gelmeye çalışıyor. Galatasaray dakikalar 51'i gösteriyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Fiziksel bir düşüş var mı Galatasaray'da, ne dersin? Hani yok gibi sanki, dar alanda oynandığı için, değil mi?
1: Yani şöyle, 35-45 oyunu oynanıyor şu an Galatasaray'da. İlk yarının 35. dakikasından başlayan o 10 dakikalık, 11 dakikalık baskılı oyun, Kocaelispor'un cevap veremediği, hiç çıkamadığı sekans yaşanıyor. İşte şurada artık sahada Batrakov Sané olsa yapacak Galatasaray bir şeyler ama onun eksikliği devam ediyor. Yani hani hoca biraz hani direniyor, mevcut oyunculara güveniyor ama bakalım nereye kadar gidecek. Eğer gol gelmezse dakika 60 civarına doğru hamleler gelecektir. Ama beklemek de bence çok daha mantıklı değil yani. Bu tarafta. Yani çünkü zaten oyun sizde şu an çünkü. Hani artık neyin aksadığı da belli az çok. Tabii oyunculara biraz daha şans vermek istemiş olabilir ama aksayan noktalar da belli Galatasaray'da.
0: Bakalım, herhalde 60'ı görmeden yapmayacaklar. Başakşehir 3. daha doğrusu Ahmetspor 3. gole gidiyor. Bir offside var mı gördüğüm kadarıyla? Yok ve Ahmetspor 3-0 öne geçti. Sevgili dinleyiciler, herhalde istifada kaçınılmaz hale geliyor gibi
1: evet
0: gözüküyor. Orada biz kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. 54. dakikalar, daha doğrusu dakika oynanıyor. Galatasaray 0, Kocaelispor 0 ve dakika 57. Ahmetspor Kulübü 3, Başakşehir 0. Vallahi Ahmet'i kesinlikle tebrik etmek lazım.
1: Evet, yani yeni çıkan bir takım tarafında mükemmel transferlerle güçlü bir 11 yaratmışlar. Ve zor bir deplasman gerçekten şu an herhangi bir Süper Lig kulübü için.
0: Seyirci de inanılmaz.
1: Tabii.
0: Evet, onun da etkisi var tabii ki. İyi de bir kadroları var. 10 puana çıkacaklar. Hani herhalde buradan maçı vermezler diye tahmin ediyorum. 3-0.
1: Yok, mümkün değil. Yani Başakşehir tarafı hiç o şekilde bir tehdit yaratacak gibi oynamıyor. Orada da artık biraz farklı bir ismin değerlendirilmesi gerekiyor gibi gözüküyor şu an için.
0: Bu arada fark da büyüyebilir. Hani biz şu anda
1: tabii. Yani 4'e 5'e bile gidebilir. Çünkü tamamı geçiş oyuncuları. Ahmetspor oyuncularından olan.
0: Kocaelispor hiç çıkamıyor. Çok ilginç. Hani biraz çıksalar aslında Galatasaray inanılmaz boşluklar veriyor. Bu arada pozisyon sarı kart pozisyonu.
1: Sarı kart, evet.
0: İsim Deniz Gül olmasa o sarı kart çıkar mıydı?
1: Osimhen'e çıkar mıydı diyorsun,
0: evet,
1: yani?
0: Evet mesela. Ya daha, da işte daha net. Başka bir oyuncu.
1: Ya Deniz'in bu 4. 5. foulü artık herhalde ondan dolayı verdi. Ki aynı oyuncuya yine dik sıra yapmış. O net basmış zaten. Evet. Ya yani orada artık
0: yani kırmızı olmaz herhalde, değil mi?
1: Yok,
0: çok ağır olur.
1: Çok ağır olur.
0: Geçen yıl Galatasaray Kocaelispor'u yenemediği için çifte şans oynamıştım. Bekliyorum demiş dinleyicimiz.
1: Yani evet. Galatasaray bu şekilde hem kaçırmaya hem de oyuncu değişikliği yapmamaya devam ederse gelebilir. Ama Batrakov ve Sané'nin ben 10 dakikada maçı çözeceğini düşünüyorum. Yani ön alan tarafında çünkü biraz kalite eksik.

0: eksikliği var şu an. Sadece bu. Yoksa Kocaelispor harika savunma yapıyor, Galatasaray gelemiyor diye bir durum yok. Sadece biraz ön alanda kalite lazım. Ekstra kalite lazım. Farklı bir oyun yapısı lazım, yani kafası lazım tabiri caizse. Sané, Batrakov da bunları yaratabilecek, ortaya koyabilecek oyuncular.
1: Bakalım Okan Hoca nasıl riskler alacak, hep beraber göreceğiz. Evet, sizler de mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Maç bitiminde Galatasaray'ı konuşuruz. Cuma günkü Beşiktaş mücadelesini bir konuşuruz. Yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Trabzonspor'u yine sevgili Alper'le değerlendireceğiz. Beşiktaş'ı nasıl buluyor şu ana kadar? Alper eleştirdikçe Beşiktaş kazanmaya devam ediyor.
0: Evet, devam edeyim ben eleştirileri.
1: Evet. Hatta farklı galibiyetler alıyor. Derbiyi de kazandı.
0: Evet, doğru. Şimdi doğru.
1: Merak ediyorum ne diyecek İtalyano ile, kendisi biliyorsunuz çok doğru. Yıldızı barışmadı. Geldiği günden beri hani ben ısrarla Alperciğim biraz daha sakin olalım diyorum. O ısrarla İtalyano'yu eleştirdi ve Beşiktaş'ta kazanmaya devam ediyor. Bakalım hafta içinde bir Marsilya galibiyeti olursa artık soracağım Alper'e. O bu da mı olmadı?
0: Ama yapıcı eleştiriler. Orada bir parantez açalım. Yani
1: ben anlamam ya. Lakan belli olmuş, bugün bir kıymetli bir yayıncı arkadaş şey söyledi. Hani bir şey söyledi de arada söylerim, evet. Sana seninle alakalı.
0: Evet. İtalyano düşmanı mı? Evet. Tahmin edebiliyorum. Evet.
1: Yani nerede şöyle dedi, ne zaman geliyor?
0: Yani şöyle, hani yani. Sezon başındaki İtalyano ile şu anki İtalyano arasında dağlar kadar fark var.
1: Saç ki, mektirdi. Ne oldu? Hayırdır?
0: Hayır. Oyun tarafında farklılıklar var ki sezon başında zaten kendisini eleştirirken, bu arada evet, artık değişiklikler geldi, kaçınılmaz.
1: Evet, dakika 60
0: artık
1: oldu.
0: Zahmet
1: çünkü.
0: Oldu. Evet. Yani hocayı eleştirirken İtalya'daki oynattığı oyun burada yeterli olmaz demiştik. Ama son bir haftadır, iki haftadır artık yavaş yavaş, yani Beşiktaş'ın o derbi tarafıyla başlayan sekansındaki oyun oradaki oyunla alakasız. Yani daha fazla üreten Beşiktaş var. Daha fazla gol pozisyonuna giren bir Beşiktaş var. Ön alana daha hızlı giden bir Beşiktaş var. Yani sezon başındaki Beşiktaş'ta şu anki Beşiktaş arasında oyun farkı var bir kere. Yani hani o Ağustos-Eylül civarındaki oyun devam etseydi şu an ne derbi tarafında bir galibiyet alınabilirdi, ne iç sahada söz gelimi Erzurumspor'a karşı, de Çorum'a karşı vesaire, yani bu tarz kulüplere karşı farklı galibiyetler alınabilirdi. Yani hoca da zaman zaman hani bir takım tespitler yapmıştır ve pozitif ilerliyor şu an Beşiktaş için. Böyle giderse tabii ki önemli bir şampiyonluk adayı olur Beşiktaş.
1: Evet, bu arada Kocaelispor etkili geliyor. Ya bir türlü orada orta yapmadılar. Çok ilginç. Evet,
0: ve final pası da gerçekten
1: yani
0: inanılmaz,
1: inanılmaz
0: kötü.
1: Çok kötü Berkan'dan. Evet. Hani şöyle 6-7 oyuncuyla rakip yarı sahada, ceza sahası önünde pas taşlar ve topu da Galatasaray'a teslim ettiler. Çok ilginç pozisyonda. Biz de izledik bu arada pozisyonu, ne evet. yapacaklar diye.
0: Evet.
1: Ama hani o kadar paslaşmanın sonucunda final pası bu olmamalıydı.
0: Evet, 4-1 4-1'e döndü Galatasaray ama çift 8'li değil, tek 8'li. 4-1 4-1, 2 10 numaralı. Yani evet. Hem Yunus var hem Batrakov var içeride. Çok riskli bir hamle. Bakalım karşılığını alacak mı?
1: Ya yiyecek ya atacak.
0: Evet, öyle ya, bir öyle bir hamle yani. Hani hiç böyle 8 çıkarayım 8 alayım hamlesi değil veya 10 çıkarayım 10 atayım sahaya hamlesi
1: acaba
0: değil.
1: Yunus biraz daha mı geride oynayacak?
0: Zaten hani oyun kurulumu tarafında mecburen ikisinden birisi derine inip yardımcı olacak ama ön alan yerleşmesi tarafında şu an iki tane 10 numara var Galatasaray'da.
1: Bakalım sağ içinde nasıl bir görüntü olacak. Bu arada Barış da geliyor şimdi Galatasaray ceza sahasına orta. İkinci yarı Leo da çok ortalıkta yok ya. Evet. Neredeyse hiç yok.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet evet.
1: İlk yarıda fena değildi ama ikinci yarı hiç yok. Yani hiç pozisyonların içinde, sürekli ceza sahası ve çevresinde ayağına top istiyor. Bu arada Deniz'in vuruşu mu yoksa korner mi?
0: Rakip,
1: çok emin olamadım.
0: Evet, oyuncu sanki vurmuş gibi ama.
1: Evet, hakemin out kararı var pozisyonda. Dakikalar ilerliyor. Mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Bu arada 11. kornerde geldi mücadelede. Yani
0: evet,
1: bayağı
0: korneri aldık diyebiliriz.
1: Bol korner var ama evet. Sadece goller yok. Kocaelispor'un 3 şutu var. İsabeti 0. Galatasaray'ın 19 şutu var. Gol beklentisi 1.36. Kocaelispor'un da 0.19. Bu arada Kocaelispor yine gelmeye çalışıyor. Bakalım etkili olabilecekler mi? Yani yarım metre öndeki oyuncuya Kapayla o pası veremedi. Sonrasında 2'ye 1 Eren'e topu kaptırdılar. Şimdi bir de geçiş hücumu yerlerse, hani buradan bir hücum yerlerse herhalde Selçuk Hoca ikinci sarı kartı görüp atılır yani. Ya bu kadar da olmaz ya, falan.
0: Artık bu kadar da evet.
1: Der yani. Öyle tahmin ediyorum. Evet, şimdi Kocaeli Spor bakalım hızlı çıkmaya çalışıyor. Bir faul bekledi oyuncu. Oyun devam ediyor. Galatasaray bakalım ileride çoğalabilecek mi? Batragoğlu'da biraz oyun hızlanacak değil mi? Öyle gözüküyor.
0: Evet, yani şu an çift 10 numaranın avantajlarını ön alana yerleştiği zaman Galatasaray yaşayacak ama tabii yani herhangi bir pozisyonu artık değerlendirmesi lazım Galatasaray'ın. Yani çok tehditkar oynuyor bir saattir ama o ön alan tarafında artık hani bir kaliteli ayak vuruşu dediğimiz, hani o Mertens'in zaman zaman eskiden yaptığı, Osimhen'in bu sıralar yaptığı o vuruş eksik Galatasaray'da.
1: Bu arada Deniz yerde kaldı ve sonrasında avut mu? Hayır. Değil mi? Korner.
0: Bir korner. Evet, bir korner daha
1: olması gerekiyor. Hakem önce avutu işaret etti gördüğüm kadarıyla, çünkü korner yani bir şey yok.
0: Burada var mı, bir şey yok gibi.
1: Berkan korner atmış. Burada herhalde geri pas atmak istedi.
0: 6 numaralı oyuncunun şurada bir ufak müdahalesi var gibi,
1: şey
0: ama
1: ya.
0: yok pozisyon.
1: Penaltı yok. Evet, köşe vuruşu kullanıldı. Yine sonuç alamadı Galatasaray, pozisyonda da faul verdi Atilla Karaoğlan.
0: Evet, Sané hala yedek kulübesinde. O da öyle bir detay.
1: Evet, Barış yerde kaldı.
0: Evet, yani bugün de Barış oradaki oyuncuyla bayağı bir
1: var mı penaltı?
0: Yani düşürecek kadar bir müdahale yok. Var, evet. Temas var ama
1: çok güçlü bir temas değil ya.
0: Evet evet, yani o hani faul yaratacak bir
1: yani,
0: temas
1: olacak artık. Biraz
0: yani futbol
1: yani.
0: Tabii o. Evet.
1: Evet, dakikalar 63. Şimdi Galatasaray Batrakov'la taş çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak. 6 7 8 Galatasaraylı oyuncu, hatta neredeyse herkes
0: çok
1: orada.
0: Çok kalabalık. Evet, skor olabilir.
1: Elinde
0: belki
1: sayarsan 4 8 9 oyuncu, bir oyuncu da kullanıyor zaten. Şimdi bir orta. Bakalım herkes gelmiş.
0: Herkes gelmiş.
1: Mesela burada Beşiktaş'ın taktiğini nasıl değerlendiriyorsun? Hani 1-2 oyuncu önde bırakıyor ya.
0: Evet.
1: Yani bu durumda herkes gelemiyor.
0: Tabii tabii. Ya zaten bu şekilde olması gerekiyor. Eğer siz o kadar geriye 11 kişinin tamamını dizerseniz rakibiniz de gelir bu sefer. Daha tehlikeli yani. Bu tarz duran top organizasyonlarında korner, duran top, yan top fark etmeksizin biraz tehditte bırakıyor olmanız lazım. Savunan takım olsanız daha iyi.
1: Evet, Kocaeli Spor yine çıkamadı. Yine kaptılar orta sahada. 3 pas yapamadan Galatasaray hemen kazandı ve şimdi tekrar atak gerçekleştirmek istiyor. Leo'ya uzun bir pas. Bakalım ikinci yarının hani çok sahada gözükmeyen ismi Leo. Bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Bir taraftan da gözüm Diyarbakır'da. Ahmet Spor Kulübü yine etkili bir kontratak gerçekleştirdi. Bu pozisyonda sarı kart bence.
0: Evet, kesti yani pozisyonu.
1: Net bir sarı kart.
0: Yani çıkışı, hata.
1: Ya oyuncu zaten bunun farkında. Farkındaysan koşarak uzaklaştı.
0: Evet.
1: Diyeceğim. Hakemin sadece faul çaldığını söyleyelim. Dakikalar 66'yı gösteriyor ve mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Peki Alper, şimdi bu arada Bursa Spor, Esenler Erok Spor mücadelesi. Kocaeli Spor çok etkili geliyor. Şimdi Uğurcan'dan sıyrıldı oyuncu ama kale boş, etkili olamadı. Şimdi ceza sahasını çevresinde paslaşacaklar mı diyeceğim ama sadece korner almak için bir orta, amaçsız bir orta. Evet. Öyle diyeyim artık. İçeride bir oyuncu var. 5 Galatasaraylı oyuncu var. Oyuncu orta yapmayı tercih etti. Köşe vuruşu kullanacak Kocaeli Spor dakikalar 65'i gösterirken. İlk kez. İlk kornerleri Kocaeli, evet. Spor'un. Yalnız bu kadar, yani bunu şey olarak söylemiyorum ama bu kadar koşu sprinter oyuncuları olan bir takımın daha fazla geçiş hücumu yapması gerekiyor.
0: Ya muhakkak.
1: Değil mi?
0: Orada da işte o pası düzenleyecek. O pası, evet. Yani o tarafta bir problemleri var. Oyuncu kalitesi kaynaklı orada tabii.
1: Evet. Biraz dediğin gibi oyuncu kalitesi kaynaklı. Kocaeli Spor köşe vuruşunu kullandı ama etkili olamadılar. Şimdi sol tarafta büyük bir boşluk var. Orayı eğer görebilirlerse diyeceğim. Barış korner attı burada. Bursa Spor'un 3. golü geldi. Dakikalar 68'e gösterdi.
0: 3-2 öne geçti.
1: 3-2 öne geçti.
0: Ya Bursa Spor da gelmeli ya ligi. Yani
1: ayrı
0: bir
1: kadrosu
0: tat
1: var yani.
0: Gerçekten ayrı bir tat bırakıyordu gerçekten Bursa Spor maçları. Bence gelmeli. İyi bir deplasmandı Bursa Spor deplasmanı.
1: Gelecekler öyle gözüküyor yani. Evet. Bir aksilik olmasa. Şimdi Kocaeli Spor tekrar köşe vuruşu kullanıyor. Ceza sahasında bir orta kafalardan sekti. Dönen top. Bir şut daha geldi. Burada Kocaeli Spor herhalde bir penaltı beklemedi. Öyle tahmin ediyorum. Kimse elini falan kaldırmadığına göre. Şimdi ceza sahasında bir orta daha. Davinson Sanchez uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Bu kez de Şalay uzaklaştırmayı başardı. Yani birkaç dakikadır biraz fiziksel bir direnç ortaya koyuyor Kocaeli Spor. Önde de karşıda ama bakalım ne kadar kalacaklar burada.
0: Doğru. Bakalım. Yani temelde Galatasaray'ın ne yapacağı önemli aslında. Son 20 dakika tarafında oyuncu değişikliği olacak mı? Mevcut oyunda nasıl bir oyun olacak? Yani aslında orta sahayı biraz boşalttı Galatasaray. Tek başına Torreira şu an var orada. Burayı, o geniş alanı Kocaeli Spor'un artık biraz işlemesi lazım. Ama tabii hani son dakikalarda da eğer skor 0-0 olmazsa orayı dolduracaktır tekrar hoca bir değişiklikle.
1: Değil mi ya? Skor olursa orayı muhtemelen.
0: Yani şu an çok riskli çünkü orada tek başına Torreira'nın zaman zaman yapıyor bunu tabii de Galatasaray. Yine de riskli bir hamle.
1: Bir gözümde Diyarbakır'da evet Ahmet kaçırmaya devam ediyor. Çok etkili kontratakları var bu arada.
0: Evet.
1: Maç 3-0 ama hiç duracak gibi gözükmüyor. Bursa Spor'un golü geri alındı. Ne oldu bilmiyorum ama herhalde VAR'dan bir iptal kararı geldi. Evet, Galatasaray şimdi etkili geliyor. Deniz yerde kaldı, hakemin kararı. Devam, bekleyin dedi. Var mı bir müdahale? Oyuncunun ayağı yerdeymiş ha.
0: Evet evet.
1: Yani
0: devam bence.
1: Doğru karar.
0: Bu teması alamamış zaten Deniz'de.
1: Deniz'de zaten çok bir beklentide değil. Alamamış. Evet, evet. Öyle gözüküyor. Hakemin kararı devam. Bence de doğru kararı.
0: Doğru karar. Burada. Evet.
1: Ara sıra da olsa hani
0: oluyor diyorsun.
1: Yani akan oyunda olması evet, bir taraftan güzel bir şey. Çünkü hani VAR bir şekilde zaten hani bakıp verebilir diyoruz ya.
0: Doğru.
1: Ama hani orada görüp de böyle bir karar vermesi önemli. Onu söylemeye çalıştım. Devam ettirdi. Bu arada Kocaeli Spor etkili gelebilir. Yine hani kötü demiyorum artık. Kötü plus
0: hasardan yani çok kötü birisi.
1: Hakikaten.
0: Evet. Çok kötü değerlendiriyor.
1: Ancak bu kadar kötü. Galatasaray 8-9 oyuncuyla önde. Kontratak ve Uğurcan'a gönderiyor. Sürekli Kocaeli Sporlu oyuncular savunmadan çıkışlarda büyük hata yaptılar. Şimdi Eren'le gelmeye çalışıyor Kocaeli Spor. Eren alan bulamadı. Batragov 2-1 yapacak muhtemelen. Leo ceza sahasında yerde kaldı. Oyun devam ediyor ve bir köşe vuruşu daha. Yani bu kadar köşe vuruşuna değil mi?
0: Değil mi? Artık bir şeyler sanki olmalı gibi. Köşe vuruşları tarafında da oldukça ciddi bir sayıya ulaştı Galatasaray.
1: 13 olacak bu köşe vuruşuyla beraber. 13 evet. Galatasaray, 2 Kocaeli Spor. Yani 15 köşe vuruşu oldu. Evet, bu arada Galatasaray taraftarı takımını destekliyor. Kullanılan köşe vuruşu ceza sahasına. Yine bir korner daha. Ters bir vuruş. Yani olmuyor. Deniyorlar aslında ama. Evet. Batrago. İyiydi, bir köşe vuruşu değil aslında ama yerden gitti ama Kocaeli Spor.
0: Tehlikeli bir top yine de tabii. Karşılanmadığı için.
1: Düştüğü yer itibariyle değil mi?
0: Doğru.
1: Ceza sahasında bir orta daha. Arka direğe yine vuramadılar. Atak devam ediyor. 6 pasın içinde kafalardan seken top gerçekten inanılır gibi değil.
0: Evet.
1: Değil mi? Bir türlü o topu içeri atamadığı Galatasaraylı oyuncular. Ve topta çatışıyla tekrar devam edecek ama
0: bir dinleyicimiz Kocaeli Spor ters geliyor demişti.
1: Evet, hani hakikaten şuradan 2 evet, metreden topu ağlara gönderemediler.
0: Oraya doğru gidiyor maç.
1: Öyle. Bakar mısın, çizgiden çıkıyor. Devam, Şalay'ı atamıyor.
0: O yüklendi, o yüklendi.
1: O yüklendi ve sürekli böyle havalarda. Burada evet, da hani daha böyle etkili bir şekilde uzaklaştırsaydı bir anda Kocaeli Spor kontratağa çıkabilirdi ama onu da başaramadılar. Tekrar Galatasaray. Bu arada başka oyuncu değişikliği olmadı. Dakika 70.
0: Doğru.
1: Yani Sané hala kenarda. Abdülkerim uzaklardan vurdu ve top ağlarda.
0: Muhteşem
1: bir gol. Abdülkerim'den geldi sevgili dinleyiciler. Abdülkerim Bardakçı çok uzaklardan vurdu. Nereye gitti bilmiyorum ama evet, taraftarın içine. Şimdi bu mesela, bu hareket sarı kart mı?
0: Yani herhalde evet.
1: Tribüne çıktığı için.
0: Doğru.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Çünkü geçen kim gördü? Bir maçta bir takımımızdan bir oyuncu gördü ya, o yüzden soruyorum.
0: Doğru, doğru. Eğer tabii kural kitabında varsa şu an evet, bakalım gösterecek mi? Onu
1: çok
0: göreceğiz.
1: Merak ettim. Bu arada müthiş bir gol. Değil mi?
0: Böyle vuruşları var yani, deniyor
1: bu,
0: arada.
1: Tabi kaleci hatası ya. Bu hani ya, vuruşun müthişliğinden ziyade net bir kaleci hatası.
0: Evet.
1: Yani %100 kaleci hatası yani.
0: Tabii.
1: Önüne gelen topu parmaklarının arasından kaçırdı ve top dağlara gitti. Bu arada Amespor 4. gole gidiyor ve attılar, evet. Offside var mı bilmiyorum ama offside yok ve Orban mı attı yine?
0: Evet, yine Orban attı.
1: Hat-trick mi yaptı? Bir bakalım tekrardan. Yanlış görmüyor. Evet, sarı kartı görmüş Abdülkerim Bardakçı. Gol sevincini yaşarken Orban hat-trick mi yaptı Alper? Ben mi yanlış gördüm?
0: Bir kontrol edeceğim ben de. Evet, öyle olması lazım.
1: Hat-trick olması lazım. Evet, hat-trick olması lazım. Doğru.
0: Doğru, evet.
1: Gift Orban mücadelede hat-trick yapıyor. Tabii bu asist yapan oyuncuya yazılır yani. Boş kaleye attırdı.
0: Tabii.
1: Yani kendisi de vurabilirdi. 2-1 yakalamışlardı çünkü.
0: Sarı kartı da gördü Abdülkerim.
1: Sarı kartı. Gördüm. Geçen sene Torreira'ydı herhalde. Tribünlere çıkmıştı. Doğru. Orada sevinmişti ama sarı kart görmemişti. Hakemin gözünden kaçmıştı. Hatta burada bayağı da bir biz de eleştirmişti dinleyicilerimiz. Niye bunu konuşmuyorsunuz vesaire diye. İşte konuşuyoruz gördüğünüz gibi.
0: Yani evet. Burada da hani şunu söylemek lazım. Özellikle Batrakov değişikliğinden sonra Kocaeli Spor tarafına bir şans doğdu. Ama hani maç öncesinde de konuşmuştuk yani. Teknik direktörlük aslında temelde maç öncesi kadar maç esnasında da hani o rakibinin size tanıdığı %5'leri %10'ları görüp
1: bir virgül koyalım mı? Tabii. Peki yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Bir tay daha çok geç başladı. 15 numaralı Great Angel çok geç başlayan bir diğer isim. 11 numaralı Lady Ataş da 6 boy kadar starta kalan isim. 13 numaralı Son of My Home ilk metrelerde liderliği aldı. 7 numaralı Coco Loco ikinciliğe, içteki 10 numaralı Vaşak Kız üçüncülüğe girdiler. Öndeki Son of My Home'u kovalamaya başladılar. Daha sonra dış kulvarda 6 numaralı Dream of the Star dördüncülüğe hamle yaptı. 3 boy gerisinde 4 numaralı Prenses Maviş 5. sırada ilerliyor. 2 boy gerisinde Piton Kızı görüyorum. İç kulvarda ise 14 numaralı Royal Romance var. 13 numaralı Son of My Home liderliğini sürdürüyor. 1200'e doğru gidilirken 3 boy gerisinde dışta 7 numaralı Coco Loco ikincilikte, içte 10 numaralı Vaşak Kız 3. sırada takipteler Son of My Home'u. 2 boy geride 6 numaralı Dream of the Star, hemen yanında 4 numaralı Prenses Maviş var ve safkanlar 1000'e doğru ilerliyor. En dışta Sultana da startta kalmasına rağmen önlere gelen bir diğer isim. 1000 geçilmek üzere liderliğini sürdürüyor 13 numaralı Son of My Home. Bu arada 15 numaralı Great Angel çok gerilerde kalan isim. Son of My Home kaçıyor, 7 numaralı Coco Loco ve iç kulvardaki Vaşak Kız takiplerini sürdürüyorlar. 4 numaralı Prenses Maviş dördüncülükte, 3 boy geride 1 numaralı Sultana, içeride 3 numaralı Piton Kız, Dream of the Star gerilemeye başladı. İçeride 14 numaralı Royal Romance var, dışında 2 numaralı Bolun'u görüyorum. Daha sonra Lady Ataş sırasıyla son 600 geçiliyor. 13 numaralı Son of My Home kaçıyor, 1 boy dışına geldi 7 numaralı Coco Loco, 5 boy geride 4 numaralı Prenses Maviş'in, daha geride Piton Kız'ın, içeride 14 numaralı Royal Romance'in gayretleri var. 7 numaralı Coco Loco yüklendi, 13 numaralı Son of My Home'u yakaladı. Bu iki tay ön planda 5-6 boy geriden 14 numaralı Royal Romance üçüncüye girdi, dışta Bolu'nun gayretleri var. Biraz daha geride 8 numaralı Realistic Ölen dışta. Son 200'de 7 numaralı Coco Loco Son of My Home'u yakaladı. 3 boy geride 14 numaralı Royal Romance'in, 2 boy gerisinde 2 numaralı Bolu'nun da atakları var. 7 numaralı Coco Loco direnmeye çalışıyor. 14 numaralı Royal Romance geliyor, farkı azaltıyor fakat 7 numaralı Coco Loco önde. Royal Romance'in son bir gayreti olsa da 7 numaralı Coco Loco kazanıyor. 14 numaralı Royal Romance ikinci, 2 numaralı Bolu'nun 3. 13 numaralı Son of My Home koşunun 4.sü oldu. 8 numaralı Realistic Girl'de 5. ayrıldı. Adana'da son koşu 7 numaralı Coco Loco Müslüm Çelik'le kazandı. 14 numaralı Royal Romance koşudan 2. ayrıldı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 390

0: Cezada indirim olur mu acaba ya?
1: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam. Maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. Galatasaray tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. Topun başında Şalay'ı, kalede Serhat dikkatli. Şimdi Şalay'ı bir vuruş 90'dan döndü. Dönen top kaleci sektirdi ama ikinci pozisyonda eliyle kontrol etti. Bakalım Kocaeli Spor kontra atağa çıkacak mı? Bu arada çok eksik yakaladı ama Kocaeli Spor oyuncuların top aşkı değil mi belki? Önemli bir atağın başlamasını engelledi burada.
4: Evet.
3: Çok iyi bir çıkıştı. Bu arada ne oldu sonrasında? Evet hakem, ben zaten düdüğü çalmıştım diyor. Davinson Sanchez oralarda. Yani o oyunu başlatmayacağım dedi. Ama bakar mısın oyuncu başlamaya evet. çalışıyor. Evet sonrasında. Yani buna zaten bir şey verilmez de oyun durduğu için. Bu arada Şalay'ı.
4: Yani Serhat şu kurtarış direkt, yapan kaleciyle Abdülkerim'in golünü yiyen kaleci aynı kaleci mi?
3: Yalnız büyük şans değil mi? Bak kaleci eline çarpıyor, direğe çarpıyor, evet. dönüyor, kalecinin sırtına çarpıyor, önünde kalıyor.
4: Evet.
3: Yani kaleye girmek yerine önünde kalıyor.
4: Değil mi? Evet.
3: Kocaeli Spor şimdi etkili gelebilir. Bir vuruş ama etkisiz bir vuruş. Taç atışıyla oyun tekrar devam edecek. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Dakikalar 78'i gösterirken Ugo Çugo oyuna dahil oldu ve yanlış görmediysen Sané oyuna dahil oldu. Barış Alper ve
4: Yunus
3: Akgün oyundan alınmış. Bu arada Kocaelispor etkili geliyor. Ya burada niye vurursun ya mesela? Ya
4: bir kere daha
3: sadece gerçekten ya.
4: Direkt pas yapman lazım.
3: Yo bak orada 4 tane Kocaelisporlu oyuncu var yani. Sürmene gerek var mı diye
4: soruyorum. Ya direkt pas düşünmen lazım zaten.
3: Tabii yani bomboş kalmışsın. Bu arada belki de maçın en net pozisyonlarından birisi olabilirdi Kocaelispor adına.
4: Doğru.
3: Ama değerlendiremedi. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Kocaeli Spor. Ceza sahası kalabalık. Kafalardan Seken Abdülkerim uzaklaştırdı. Atak devam edecek mi? Benim bildiğim oyuncu topun taca çıkmasını bekler. Nitekim beklediler. Evet kaleciye kadar döndü Kocaeli Sporlu oyuncular. Dakikalar 79 ve Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Yani olursa gol. Bu arada Kocaeli Spor etkili geldi. Evet inanılmaz kötü bir vuruş. Değil mi?
4: Yani iyi bir pozisyon.
3: Niye bu kadar acele edersin mesela? Evet. Onu da sorayım sana mesela. Niye bu kadar acele edersin?
4: Evet.
3: Metan
4: iyi bir pozisyondu.
3: Aldat dediler. Yani bayağı aldat dediler ama hemen girişine topu ağlara göndermek istedi. Başarısız oldu. Kocaeli Spor adına kaçan önemli fırsat. Genelde Galatasaray'ın daha önceki maçlarına baktığımız zaman geçmiş yıllarda da bunu çok yaşadım. 60'tan sonra fiziksel olarak düşüşler gördük. Kocaeli Spor'da burayı mı acaba değerlendirmeye çalışıyor diyeceğim ama hala önde çok iyi bir pres var ikinci bölgede.
4: Ya bana soracak olursan Kocaeli Spor hamleleri Batrakov'la birlikte Galatasaray çift 11-8'e döndüğü zaman yapmalıydı. Yani oraya ortak olmalıydı Kocaeli Spor oyunun
3: bölgesine. Bu arada Cagne 5-0'a getirdi sevgili dinleyiciler. Dakikalar 83'ü gösterirken Ahmet Spor Kulübü 5 Başakşehir 0 gerçekten müthiş.
4: Sansasyonel bir skor.
3: Evet. Evet. Yani dedim ya yolculuk başlar orada öyle tahmin ediyorum.
4: Evet. Yani tahminden de ziyade
3: evet,
4: artık.
3: Evet tahminden de ziyade herhalde fiili evet. bir şey gerekir. Ya gerek olur diye tahmin ediyorum. Yani bu dakikadan sonra biraz zor olur. Kocaeli Spor gelmeye çalışıyor. Hatta çok oyuncuyla geldiler. Bakalım etkili olabilecekler mi? Eğer yana ve eni oynamazlarsa aslında etkili olacaklar gibi gözüküyorlar ama.
4: Yani o oyun penceresi vardı aslında Kocaeli Spor tarafında. Değerlendiremediler. Az önce ondan bahsediyordum. Hani maç öncesi tabii ki kadro hazırlamak, oyunu hazırlamak ayrı bir konu ama maç esnasında rakibinizin size verdiği o %5'ler, %10'lar, o şanslar dedik ya Sporting maçını konuşurken. Bunları okuyup saha içerisinde analiz edip ona göre değişiklikler yapmak teknik direktör olup olmadığınızı gösteriyor aslında bir nevi veya iyi bir teknik direktör olup olmadığını gösteriyor ilgili kişinin. Orada yani Torreira'nın tek başına kaldığı bir orta sağ tarafında Kocaeli Spor tam o dakikalarda oyuna ortak olmalıydı ki skor da zaten 0-0'dı orada, belki öne bile geçebilirdi gol yemeden. Oradaki o okuma hatası diyelim ya da okuyamamazlık Kocaeli Spor'a

0: Pahalıya mal oldu. Şu an Leslie'nin de girmesiyle birlikte tekrar 6-8'e geri döndü Galatasaray tarafı. Daha kontrollü tabii orada. Geçmek daha zor. Skor da var tabii. Kolay değil.
1: Sevgili Aytaç Bey demiş ki Vlahovic tribüne gittiği için sarı
0: Doğru.
1: kart gördü demiş.
0: Doğru.
1: Her zamanki gibi yayınınız, sohbetiniz şahane demiş.
0: Çok teşekkürler.
1: Sevgili Cengiz Bey demiş ki ben bir Galatasaray taraftarıyım. Burada Galatasaray şimdi gol için yükleniyor. Evet. Burada bıraksa aslında arkadan gelen değil mi?
0: Batrakova değil mi?
1: Batragova
0: Evet.
1: gol atacak. Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçeli olduğunuzu o kadar belli etmeyin demiş. Bizim için niye zorunuza gidiyor? Bırakın top oynasınlar diyor. Böyle bir yorum olmuş. Gülüyorum ben sadece tabii ki. Dinleyicimizin bu düşüncesini demeyeyim ama hani esprili herhalde espri yaptı diye tahmin
0: Muhakkak,
1: ediyorum.
0: muhakkak.
1: Yani ne zorumuza gitti anlamadım. Niye
0: Aynı
1: böyle
0: maç
1: bir
0: içerisinde herhalde ben hem Galatasaraylı hem
1: Evet, şimdi
0: Fenerbahçeli
1: sana birkaç mesaj
0: olamam yani.
1: geldi.
0: Evet.
1: Önceki mesajlarda yani Alper Bey niye bu kadar taraflı Galatasaraylı dendi.
0: Tabii.
1: Şimdi
0: Şimdi Fenerbahçeli oldu.
1: Fenerbahçeli oldun. Güzeldi. Birazdan
0: Evet.
1: Trabzonspor Beşiktaş'a doğru herhalde
0: Devam ederiz.
1: gidişat
0: Evet.
1: devam eder gibi gözüküyor. Bakalım. Evet, yine var mı dinleyicimiz hani Fenerbahçeli, Beşiktaş'ta ya da başka takımda olduğumuzu düşünenler varsa yazabilir. 0538 052 1487. Bu arada dediğim gibi ne dinleyicimizin hoşuna gitme diyorum ama maç anlatmaya çalışıyoruz olduğu kadar. Ya da işte açıp belki de TRT'den hani sadece maç anlatan arkadaşları dinleyebilirsiniz yani yorum yapmayan. Onlar da sonuçta bu bir tercihtir. Doğru mu?
0: Ya muhakkak, muhakkak.
1: Ben de bazen çünkü yapıyorum. Bazen sıkılıyorum. Hani işte bir şey olduğu zaman ya burada bir şey var ya bir iki kelime söyleyin diyorum. Ama tabii orada söylememesi gerekiyor belki yayıncı kuruluş. Dakika 84. Ne diyorsun, maçın devamında gol veya goller izler miyiz ama biraz zor gibi gözüküyor.
0: Evet, biraz o baskıyı kaybetti Galatasaray. Ama oyunu Kocaeli'ye verdikleri durumda işler tehlikeli konuma gelebilir. Bir iki değişiklik daha
1: Ben
0: gelir
1: Kocaelispor'un gol
0: Galatasaray
1: atabileceğini
0: tarafına.
1: düşünmüyorum ya.
0: Sanmıyorum. Zor gözüküyor.
1: Yani
0: Yani
1: o
0: atarsa
1: ihtimalin
0: Galatasaray atar
1: çok
0: gibi.
1: düşük olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Geçişlerden Galatasaray atar gibi
1: Evet,
0: gözüküyor.
1: olabilir. Çünkü neredeyse hiç çok, bu arada müthiş bir pas gelebilirdi Leo'dan değil mi, ama
0: Evet.
1: olmadı. Atak yine de devam ediyor. Galatasaray ikinci gol için yükleniyor. Ceza sahasına arka direğe Sané hareket denemedi.
0: Evet, Sané'de de bu aralar bir tutukluk var aslında. Yani hoca değerlendirmiyor şu an için. Hatta bugün yedekten girdi oyuna. Haklı olarak aslında. Yani şu pozisyonda normalde hani ne beklersiniz orada? Nasıl bir pas gelebilir? Arka direğe topun havadan süzüldüğü, o size o timingi kazandıracak pası atacaktır oyuncu ki Leao da öyle bir pas tercihinde bulundu ama Sané oraya hareketlenmedi bile yani. Sonradan
1: Evet.
0: girmesine rağmen
1: İyi bir pozisyonda ama
0: iyi bir
1: kendini.
0: pozisyonda
1: Eğer
0: değerlendirebilirdi.
1: hareketlerini bilse belki de
0: Evet. Leao da
1: güzel
0: önden
1: bir gol.
0: alındı bu arada. Kazım Can girdi.
1: Kazımcan mı? Ben Jakobs'u gördüm ama
0: Jakobs'a Kazım Can ikisi
1: ya
0: birlikte
1: ikisi
0: galiba.
1: birlikte mi girdi? Evet, Galatasaray 85. dakika oynanırken 1-0 önde çok zorlandı yalnız. Onu söyleyeyim
0: Evet,
1: Galatasaray.
0: ikiyi bulmakta çok zorlandı diyelim. Bulamadı hala.
1: Evet.
0: Öyle bir problem oldu temelde.
1: Kocaelispor'da da oyuncu değişikliği var. Üst üste iki teknik direktöründe hamleleri var. Bu arada Ahmet 6. golü kaçırdı.
0: Yani dalga dalga geliyor Ahmet de bu arada. Yani hiç öyle Bursaspor'da 3-2 yaptı 88'de.
1: Ha, demiş ki Kocaelispor'un kaçırdığı her golden sonra sanki teknik direktörüymüş gibi hareket ediyorsunuz ya, ona istinaden Fenerbahçeli'nin dedi.
0: Ha ya estağfurullah.
1: Neyse ya,
0: Yani siz
1: yani
0: benim stüdyoda
1: yani
0: Leao'nun
1: işte
0: kaçırdığı pozisyonlardan sonraki halimi görseniz mesela
1: evet. Bak mesela
0: yani
1: Eren Bey demiş ki
0: evet.
1: Alper Bey herhalde bu arada Galatasaray ikinci gol için yükleniyor.
0: Hani
1: Kim kaçırdı?
0: şu maç sonrasında benim kuaföre gitmeme gerek kalmadı. Öyle söyleyeyim size. Yani hani saç baş hani
1: Kalmadı değil mi?
0: tabii
1: Evet.
0: ya hani bu kadar
1: Tabii.
0: kaçmaz. İnanılmaz
1: Evet.
0: pozisyonlar kaçırdı Galatasaray.
1: Galatasaray ikinci gol için yükleniyor. Sevgili Eren Bey demiş ki Alper Bey gollerde havaya zıplıyor mu diyor. O zaman stüdyoyu dolaşıyor mu? Göremiyoruz ya, o yüzden diyor. Yok yok, oturuyor yerinde, merak etmeyin. Öyle bir gol sevinci kimse yaşamıyor burada. Onlar statta.
0: Tabii tabii onlar statta.
1: Evet, gol sevinci yaşayanlar statta diye.

0: Dedim. Selamlar sevgili Caner, hoş geldin. Öncelikle konuğunu ve sana
1: Çok
0: sevgiler.
1: saygılar.
0: Biraz da tarafsız olun lütfen. İyi yayınlar Adil.
1: Çok saygılar.
0: Adil abi espri yapmış. Onu sever, sağ olsun Ankara'dan sevgili Adil abi.
1: Oo.
0: Ve ona da selamlar, sevgiler.
1: Yani bu arada devre arasında bence yani Kocaelispor yönetimi dinliyor mudur bilmiyorum ama yani Selçuk Hoca'ya şöyle bir güzel 6-8 oynayan, top tekniği olan, oyunu dikte edebilen
0: Oyunu biraz demlendiren bir oyuncu lazım.
1: Bu
0: Evet,
1: kadar
0: çok net
1: hani
0: lazım yani.
1: yani bu kadar asker oyuncuyla olmaz yani.
0: Olmaz.
1: Bu
0: Ha,
1: mümkün
0: maç
1: değil.
0: kazanır.
1: Yani tabii ki kazandı da zaten
0: Evet,
1: ama
0: kazandı da.
1: yani şu deplasmandan şu anlattığım profilde bir oyuncuyla mesela oynasaydı Kocaelispor belki de çok daha farklı bir şekilde geçebilirdi bu maç.
0: Ya tabii hala maç bitmedi. Belli de olmaz. Ama nihayetinde kesinlikle sana katılıyorum. Hani oyunu biraz demleyen, biraz dinlendiren, belki o İşte mesela şu
1: Şu
0: anda
1: geçiş paslarını
0: çıkışta,
1: veren
0: evet
1: mesela
0: mesela şurada
1: evet.
0: bir anda 5 oyuncu hareketlendi ama yine pasın şiddeti
1: Evet.
0: belki atağın daha da tehlikeli hale gelmesini engelledi.
1: Bu Hatayspor'da bir oyuncu vardı. Rodrigo Ribeiro hatırlarsın.
0: Evet.
1: O mesela böyle bir oyuncuydu yani. Hani alırdı, verirdi. O alverleri çok iyiydi. Top tekniği çok iyiydi. O first touch dediğimiz o ilk dokunuş çok temiz. Hani baskıyı hissetse bile o baskıdan çok net bir pasta çıkartabiliyordu takımını. Şu an Kocaelispor'un ihtiyacı olan profil direkt o yani. Direkt bence Ocak transferine kadar böyle bir oyuncu profilini aramaları gerekiyor. %100.
0: Bence mutlaka bakıyorlardır. Hani o kaliteden ziyade yine senin de söylediğin gibi
1: Ya
0: oyunu
1: profil
0: biraz daha
1: yanlış ya. Eksik
0: evet.
1: bir şey var burada. Yani güzel bir kadro kurulmuş. Mücadeleci, alan kapatan, daraltan bir takım hani şeyleri iyi yapan bir takım var ama o eksik temelde.
0: Evet, Kocaelispor tehlikeli geliyor bakalım. Yani gerçekten
1: Ya
0: böyle
1: final pasları hiç yok.
0: şey gibi, şimdi yorum yapacağım ama biraz böyle Kocaelispor'u sanki hani
1: O
0: küçümsüyormuş gibi olacağım.
1: sert bir
0: Ama
1: pozisyon.
0: aslında öyle değil. Şey için söylüyorum, ben yani sanki böyle futbola yeni başlamış bazı pozisyonlarda öyle garip paslar veriyorlar. Yani mesela az önce.
1: Yani çok acemi paslar,
0: Acemi
1: evet.
0: paslar yani. Mesela az önce oyuncu bindirmiş, o kadar tembel bir pas ki.
1: Evet. Ya
0: Hani
1: o pasın öyle gitmeyeceği,
0: tabii
1: geçmeyeceği o kadar
0: oyuncu
1: belli
0: son
1: ki.
0: sürat geliyor, koşturmuş geliyor. Hani o
1: Evet.
0: tembel pası atarsanız rakibiniz gelip yetişiyor. Belki de çok tehlikeli bir atak. Bir
1: Doğru.
0: anda rakibin kontra atağına dönüşüyor.
1: Doğru.
0: Ki burada Sané biraz daha kontrolü gidiyse maç 2-0 olacak. Belki de bitecek. Yani o
1: Doğru.
0: ümit varsa da o kaybolmuş gidecek. Bu arada Vessey ne yaptılarsa kaybetmedi. Şimdi Kocaelispor.
1: İyi taşıdı aslında da koşu
0: Evet.
1: gösteren bir oyuncu olmayınca kaptırdı topu.
0: Bakar mısın, gidemiyor ileri. Çok
1: Evet.
0: ilginç. Yani 3 pas yapamasa sanki, hani pas da sadece ileri gitmeyi düşünüyor ki bu
1: Doğru.
0: kadar koşucu oyuncusu var. Bana ilginç geldi mi? Sana
1: İşte
0: gelmiyor mu?
1: yani pası atan oyuncu bu hani maç başında da söyledim ya özellikle ikinci bölge tarafında karşılama falan hani bunlar çok cüretkar, çok pozitif aslında. Herhangi bir Anadolu kulübünün normalde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hatta Trabzonspor tarafında oynadıkları deplasmanlarda bu kadar merkezde karşılaması çok normal bir şey değil. Ya yani bunu yapıp bunu becerip de bu arada yani iyi de karşıladılar çünkü genel olarak. Sonrasında o pasları ayarlayacak bir orkestra şefinin sahada olmayışı yani şöyle bir örnek göstereyim mesela futbol severler bilir Soner Aydoğdu merkezde oynayan bir 8 numara oyuncusu değil mi mesela
0: Evet.
1: böyle bir oyuncu profili lazım mesela Kocaelispor tarafına
0: Bu arada tehlikeli geldi Kocaelispor. Ceza sahasına bir orta. Galatasaray savunması uzaklaştırdı. Şimdi uzun bir taç atacak Kocaelispor'da bakalım. Evet, şimdi gitti. 90 artı 3 oynanacak sevgili dinleyiciler. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü. Uzun bir taç geldi. Ceza sahasına Torreira uzaklaştırdı. Bu arada Barış oyunda. Deniz Gül az önce oyundan almış. Barış santrafor mevkinde oyunda. Şimdi Kocaelispor etkili geldi. Bir kafa Uğurcan. Uğurcan yattı ve kontra etmeyi başardı. Kocaelispor atağında biraz bombeli bir atak orta geldi,
1: Evet.
0: daha doğrusu sert bir orta gelse daha iyi bir kafa vuruşu olabilir. Bu arada bomboş
1: İyi
0: kalmıştı.
1: çevirdi
0: Değil
1: oyuncu
0: mi?
1: da. Evet, çok iyi çevirdi kafayı ama tabii olmadı.
0: Çok boş kalmıştı
1: Çok
0: ama
1: boş. Hı.
0: orta biraz yavaş olunca yani ancak bu kadar kafa vurulur. O da zaten
1: O da
0: yapmış.
1: yapabileceğini yapmış
0: En
1: evet.
0: iyisini yapmaya çalışmış. 90 artı 2. dakika mücadelede Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi taç atışı var mı? Hayır. Hakem devam ettirdi. Ahmet 5-0 kazanmayı başardı. Orban, Gift Orban hat-trick yaptı. Uğurcan da şimdi topu köşeye kadar taşıdı. Biraz zaman geçirdi orada. 1-0'lık avantajlı tabii skora sahip Galatasaray.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi dönüşü haliyle buradaki galibiyet önemli. Dirençli bir takım Kocaeli Spor.
1: Evet, yani iyi bir takım.
0: Bu dirençlerini ortaya koydular. 90 artı 2. dakika Galatasaray şimdi 2. gol için yükleniyor. Ceza sahasında bir orta. Burada penaltı herhalde beklemeyecekler. Şöyle tahmin ediyorum. Çünkü kendi oyuncusundan geldi. Kocaeli Spor artık son saniyelerde herkesin yere gitmesini istiyor. Bakalım. Yani
1: yok,
0: evet.
1: Yok.
0: Herhangi bir şey yok. Bu arada oyuncu herkesi ileri göndermeye çalışırken öndeki topu kaptırdı. Yani bir çevre kontrolü yapmadığı için öndeki evet. topu kaptırdı ve hani bu da herhalde maçı bitiren son pozisyon olabilir. Yani evet, burada penaltı
1: yok, olmaz
0: yani. Olmaz
1: yani,
0: çok
1: yani evet.
0: ağır bir karar olur.
1: Ki vücuda da yapışık zaten kol, hani elli kol.
0: Aynen. Cesur Bey demiş ki yayına dinleyici almayı düşünmüyor musunuz? İşte alıyoruz ya, WhatsApp'tan yazın diyoruz mesajlarınızı. Hani bu da bir aslında dinleyici almaktır. Sizin fikirlerinizi, düşüncelerinizi zaten okuyoruz. Evet, bu arada Şalay'ı 90 artı 3. dakikada
1: evet.
0: sarı kart gördü. Aslında bu sarı kartı 60'ta görmesi lazımdı.
1: Doğru.
0: 65'te.
1: Doğru.
0: Hani o zaman bu hücumu durduramazdı mesela.
1: Doğru, ya da yanlış durdururken karar. De ikinci,
0: ya da ikinci
1: sarısı
0: sarı kartı. Ya bu arada çok net bir sarı kart.
1: Yani burada artık
0: maçın
1: hata kesmek.
0: Son pozisyonu.
1: Tabii
0: yani doğru varmış. Bir sarı kart bu da ama hani orada mesela yani hücumu durdururken Atilla Karaoğlan sarı kartına başvursaydı belki Okan Hoca oyundan alacaktı.
1: Doğru.
0: Her şey olabilirdi. Ve 90 artı 4. artı 1 90 artı 3 işaret edilmişti. 1 dakika geçti ama oyunda durmadı. Hakem de bitirmedi. Arada kullandıracak bir serbest vuruşu. Şimdi ceza sahasına bir orta. Şalay uzaklaştırdı. Hakem Atilla Karaoğlan da son düdüğünü çaldı sevgili dinleyiciler. Galatasaray Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Gerçekten çok zor geçen bir mücadeleydi bence. Bilmiyorum, taraftarlar derin bir oh çekmiştir. Öyle
1: yani
0: düşünüyorum.
1: Evet, çok zorlandı gerçekten. İkinci gol, birinci gol taraflarında ama biraz değişiklikler de bence geç kaldı hoca. Fazla sabretti ama tabii Kocaeli Spor'un da hani hücum tarafında çok ekstra bir şey vaat etmemesi de bunun da bir destekleyici unsuru oldu. Yani gol atamama durumu çok netti aslında Kocaeli Spor tarafında. Yani
0: evet.
1: Özellikle o geçişleri bu kadar değerlendirememesi Kocaeli Spor'un gerçekten çok ciddi bir problem. Ama tabii senin de söylediğin gibi yurt dışı tarafında Şampiyonlar Ligi'nden dönen bir takımın böyle sert bir takıma karşı 3 puan alması çok değerli.
0: Dinleyicimiz demiş ki, ismini bilmiyorum, belirtmemiş. Hangi takımlısınız bilmiyorum ama Fenerbahçeli olun lütfen demiş. Değiştirebiliyor muyuz? Ya çok da önemli değil ya. Tüm renkler güzeldir. Öyle bakmak lazım. Herkesin değil mi? Kendi sevdiği renk kendisinin en güzeldir. Öyle bakmak lazım. Görkem Bey statta demiş. Cenk Ünal Bey belki başka bir şey daha söylemiş. Cenk Bey'e de sevgiler. Görkem Bey'le birazdan bağlantı yapacağız ama önce kısa bir araya gidiyoruz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi bendeniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sevgili Alper Gün'le beraber. Hattımızda da sevgili Görkem Tezel var. Radyo Spor programcısı. Görkem tekrar merhabalar.
2: Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Diğer arkadaşın adını sen anons ediyordun ama ona da bir selam göndereceğim.
1: Sevgili Alper'e. Evet Alper'e.
2: Alper'e de selam.
1: Peki nasıl bir ikinci yarı oldu? 90 dakikayı da bir değerlendirirsen sevinirim. Oradaki yine hani konuşulanları, oradaki diyalogları da biraz anlatırsan sevinirim. Biraz zorlandı Galatasaray.
2: Galatasaray zorlandı. O sene olmadığı bir maçta zaten zorlanmama ihtimali yok. Ön alanda hücum bölgesinde sıkıntı yaşadığını zaten biliyoruz. Daha önceki karşılaşmalarda da bunu görüyorduk. Ama Galatasaray bugün iyi oynadı mı? İkinci yarıda rakibi tamamen baskı altına alan bir Galatasaray vardı. Bunu kabul edin oradaki taraftarlar da az önce yine onların arasından geçtim. Oyundan, ikinci yarıdaki oyundan memnundu taraftarlar. Daha fazla topa sahip oldu, daha fazla pozisyon buldu. Kaçan 4 tane gol pozisyonu vardı yanılmıyorsam benim kağıdımda öyle bir not var. 4 tane kaçan ve pozisyon direkten dönen top. Tabii Kocaeli Spor'un da direkten dönen bir pozisyonu vardı. Yani kısaca değerlendirmem gerekirse Galatasaray zorlandı ama buna rağmen galibiyete uzandı. Dün artıları, bu akşamın artıları neydi? Ugaçuk'u bana göre Galatasaray'da her geçen hafta aldığı kısa süreyi çok iyi değerlendirmeye başladı. Matrakov dedi aynı şekilde ilk yarıda oyuna giriş yaptıktan hemen sonra belli bir bölümde oyuna ağırlığını koyan oyunculardan biriydi. Barış Alper Yılmaz çok baskı stres yaptı ama son pas bağlantılarında, son kilit paslarında sorun yaşadı. Leroy Sané oyuna girdikten sonra yine kalitesini gösterdi. Leroy Sané de bugün oyuna girdikten sonra başarılı isimlerinden biriydi. Stres yaptı birçok pozisyonda. Kameranın görüş açısının olmadığı yerlerde de çok iyi Kocaeli Sporlu oyuncuların pozisyon almasını engelledi. Özellikle son bölümde, son 4-5 dakika. Uzatmaya da dahil ederse 7-8 dakikalık bölümde.
1: Abdülkerim Bardakçı gol atan oyuncuydu. Golden sonra da çok büyük bir sevinç yaşadı. Bilmiyorum hani evet. Son maçta yedek kaldığı için mi olabilir? Onu bilemiyorum.
2: Tepkiler var. Tepkiler var tribünlerden biliyorsun. Çok yavaş, ağır kalıyor vesaire. Onun bir boşalmasıydı bence bu gol sevinç.
1: Evet olabilir, bir reaksiyon olabilir. Peki derbi öncesi hani Galatasaray'ın bugünkü oyunu Trabzon'da kazanmak için yeterli olur mu? Sence eksik yönleri ya da Osimhen o maçta dönecek mi onu bilmiyorum ama hani Osimhen'in olduğu ya da olmadığı senaryoda nasıl bir mücadele beklersin Galatasaray'ı bugünkü oyunu baz alarak soruyorum.
2: Galatasaray'da öncelikle Osimhen oynayacak dedikoduları var. Gazeteci arkadaşlarımızla da abilerimizle de konuştuğumuzda Osimhen Trabzonspor derbisinde süre alabilecek duruma hazır hale gelecekmiş. Onun bilgisini paylaşayım. Tabii ki Okan Buruk riske eder mi? 90 dakika süre verir. 92. yarıda mı skora göre mi dahil eder oyuna onu bilemiyorum. Osimhen'siz Galatasaray zorlanıyor ama Trabzonspor'u da bugün yani bugün diyorum izlediğimiz karşılaşmalarda ben orta alanda pek beğenmedim. Kırılgan bir yapısı var Trabzonspor'un da Galatasaray'ın da savunma bloğunda özellikle Abdülkerim Sanchez pandeminde zaman zaman aksaklıklar yaşadığını biliyoruz. Hücumda üretemeyen, üretmeye çalışan bir Galatasaray. Muhammed Salah'ın ayağına bakan bir Trabzonspor ki Trabzonspor'da kaosun içerisinde hele hele derbi maçını Galatasaray maçını da kaybettiği takdirde Trabzonspor'da zor günler bekleyebilir. Şenol Güneş ismi geçiyor. Şayet bir ismin içerisinde anlaşma imzalanırsa derbileri çok iyi oynayan bir Kurt Hoca var. Şu an için net yorum yapabilmem zor ama Galatasaray o maçı kazanamaz demiyorum. Kazanır da diyemiyorum. İki takımın da form düzeyini göz önümüze zor bir maç olacak. Zor bir maç.
1: Evet, bakalım o zamana kadar. Evet. Tabii Trabzonspor'da teknik direktör ismi belli olacak mı? Hani olursa da ne kadar etki edecek takımı, o da bir tartışma konusu. Galatasaray'da Osimhen'in dönmesi tabii çok belirleyici olacaktır. Ama tabii Şampiyonlar Ligi dönüşünde hata yapmadı Galatasaray. Bence önemli olan da buydu diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Yani Galatasaray açısından burada iyi oyun mu daha önemliydi taraftar nezdinde, yoksa ne olursa olsun sonunda 3 puan kazanmak mı ki? Galatasaray'da elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Kazanmak için en azından o arzuyu futbol severlere gösterdiğini ben düşünüyorum. Eksiye rağmen Lemina ve hani Lemina'yı belki burada Gabriel Saray'la onu geriye çekerek Okan Buruk yokluğunu hissettirmiyor, ama ileri uçta Osimhen'in yokluğu ciddi şekilde hissediliyor. Bu eksikliğe rağmen Galatasaray'ın Kocaeli Spor Ligi'nin belki de en formlu takımlarından biri. Sonuç maçını kazanan bir Kocaeli Spor var. Buna rağmen Galatasaray'ın buradan 3 puanla ayrılmış olması tabii ki Sporting Lisbon mağlubiyeti ardından önemliydi.
1: Peki Görkem, aktarmak istediğin var mı? Eklemek istediğin? Teşekkür ederim sana.
2: Şu an için yok.
1: Peki, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Sana da kolay gelsin.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Evet, sevgili Görkem Tezer bizimle birlikteydi. Radyo Spor programcısı, hem maç önünde hem devre arasında hem de maç sonunda yine stat'taki durumu biraz anlatmaya çalıştı. Bu arada Gift Orban da Osimhen'i yakaladı gol krallığında ve 6 gole ulaştı.
3: Evet. Ya bugün de çok gerçekten inanılmaz bir performans vardı o tarafta. Yani 5-0 beklemezsiniz bu maçta. Herhalde skor
1: olarak. Yani var olmadı ya maç.
3: Değil mi? Var olmadı maç. Direkt üst oldu.
1: Başakşehir maçı var olmadı yani.
3: Yani üst oldu. Başakşehir'in hiç dahil olamadığı şekilde üst oldu. Onu da söyleyelim. Kesinlikle. Yani çok kolay gösterdi Ahmet Spor maçı.
1: Sevgili Adil Bey demiş ki, sevgili Caner, dün akşam bir Galatasaraylı dost söylemişti harika dinleyicimiz. Barcelona'yı elimizi kolumuzu sallaya sallaya ineriz demişti. Sabrına hayranım demiş bana. Alper Bey'e sorar mısın? Onun fikri nedir? Teşekkür ederim. Bir de çocuklarını öp benim için demiş. Çok

0: teşekkürler. Öperim tabii ki. Ne diyorsun?
1: Ya Barcelona yener Galatasaray'ı.
0: Yani bugünkü geçişleri demeyeyim ama hani önde 5-6-7 oyuncuyla baskı yaptığı, Kocaelispor'un çıkamadığı yerlerde Barcelona bir anda 2-3 yapabilir.
1: Yani
0: çok
1: şöyle,
0: sabırlı oynamanız gerekiyor.
1: Şu şekilde söyleyelim. Okan Buruk yönetimindeki, yani Sayın Okan Buruk yönetimindeki son 4-5 yıllık Galatasaray'ın en iyi Galatasaray'ını getirin, yine yener Barcelona. Yani bu sezon Barcelona gerçekten inanılmaz bir futbol oynuyor çünkü. Hani geçtiğimiz yıllarda da Galatasaray geçişlerde çok pozisyon veren bir takımdı zaten. Bu sezon zaten öyle ayrıca. Yani eksilerden birisi olarak bunu yazarsınız. Ama bir önceki sezonlara göre yani belki Paris Saint-Germain daha tehlikeli bir takım Barcelona o taraftan. Yani Rafinha'sı olsun, Gordon olsun, Yamal'ı olsun. Yani merkeze zaten Rodri var, o şu bu. Yani oyuncu kalitesi ayrı bir konu ama ceza kesme konusunda da gerçekten çok ölümcül bir takıma dönüştü Barcelona bu sezon. Yani rakipleri gerçekten duramıyor karşısında.
0: Bugün de 4 attılar.
1: Ya inanılmaz yani. Gerçekten inanılmaz bir güç. Sonunda. Ki hafta içi de maç oynamış bir takım bu.
0: Yani 4'er 5'er gidiyorlar.
1: Evet.
0: Bugün de ben 19'dan sonra ilk yarı izledim. Sıkıldım artık.
1: Yani.
0: Niye sıkıldım? Çünkü o kadar ağır tempoda oynadılar ki yani 2-0'dan sonra.
1: Evet.
0: Neredeyse maç bitmiş gibi oynadılar. Hani birazcık böyle tempo yükselseler, birazcık zorlasalar
1: atacaklar.
0: Belki ilk yarıda 4'ü 5 atıp bitirecekler.
1: Tabii.
0: Sonra ikinci yarı yediler. 3-1 yapıp bir gol yediler, sonra 4 yaptılar.
1: 4 yaptılar, bitirdiler.
0: Evet. 4-2 bittim. Cengiz Bey demiş ki şaka bir yana Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Gerçekten Galatasaray'a ters geliyor demiş. Böyle bir yorumu var.
1: Yani doğru yaptığı şeyler vardı bugün Kocaelispor'un. Ama o Batrakov değişikliği sonrasında değerlendiremediler.
0: Evet.
1: Orada çok iyi bir pencere açıldı aslında. Yani merkezi, ya futbolun kalbi merkez. Merkezi boşaltmak her zaman doğru bir tercih değil. Hatta çoğu zaman doğru bir tercih değil. Ama yani siz bu kadar pasif sahada sadece karşılamayı oynarsanız, yani hoca Torreira'yı bile çıkartırdı oyundan. Yani o derece bir sıfır tehdit durumu vardı ikinci bölge tarafında Kocaelispor'dan. Dolayısıyla hani Batrakov'un gelişiyle birlikte ben açıkçası Selçuk Hoca'dan bir iki üç değişiklik bekledim o tarafta. Yani anında hani oyuna ortak olma tarafında. Çünkü oyuna illa gol yedikten sonra ortak olmanız gerekmiyor. Yani 0-0 oyununda da rakibinizin yaptığı bir sürpriz hamle veya riskli hamleyi siz de antileyebilirsiniz yani o tarafta. Ki yani işte Batrakovların, Yunusların vesaire hani sahada hep birlikte olduğu yerde merkezde biraz daha kalabalıklaşıp orayı biraz daha iyi kullandığınız bir senaryoda belki de öne geçecektiniz yani.
0: Tabii.
1: Yani bunu yapmadı Kocaelispor. Bekledi, bekledi, bekledi. Sonunda da tabii Galatasaray da bir yerde skora gidebilen bir takım yani.
0: Barcelona'yı yani elimizi kolumuzu sallayarak yeniriz demedim diyor. Yani demiş. Islık çala çala yeneriz demiş sevgili Ali. Rams Park'ın şiddetli ıslık sesinde kolay kolay kimse çıkamaz. Skor da veriyorum. 3-1 kazanırız demiş sevgili Ali.
1: Yani isteriz tabii ki.
0: Yani inşallah.
1: Sonuçta hani Avrupa arenasında
0: hani herhangi bir takımımız ama
1: herhangi bir takımımızın bir Avrupa zaferi bizi çok gururlandırır.
0: Sen bugün birkaç rengi temsil ediyorsun.
1: Ben bayağı bir işte kapanışı bir Trabzonspor'la yapacağım gibi gözüküyor.
0: Konuşurken bayrağı uzatayım o takımımızın bayrağını, daha iyi olur.
1: Yani hani Barcelona da tabii ki çok ciddi bir sınav, çok ciddi bir test ve tekrar söylüyorum yani hani sadece Galatasaray değil. Yani Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, işte Liverpool, City, istediğiniz kulübü getirin şu an Barcelona favoridir. O ne de oyun gücüyle birlikte yani. Açık ve net Avrupa'nın bir numaralı kulübü şu an.
0: Yani Barcelona tarafı. Kimle oynarsa oynasın favori.
1: Şu an favori. Yani şu an favori.
0: Şu an olmasa da genelde de
1: yani, favori. Genelde de öyledir de.
0: İçeride dışarıda bilmiyorum da yani.
1: Ya bu sezon özelinde ekstra öyle yani. Gerçekten çok iyiler bu sezon.
0: Evet bakalım. Peki kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Maç merkezi, bendeniz Caner Aydar, sevgili Alper Gün'le beraber saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Bu arada Alper'i Instagram'dan takip edebilirsiniz. Söylersen Instagram'ını çok sevinirim.
1: Gunalper 17.
0: Gunalper.
1: Evet evet.
0: Gunalper 17 olarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beni de Caner Aydaş olarak takip edebilirsiniz. Diyelim sevgili dinleyiciler. Peki. Sevgili Aydın abi ne demiş? Galatasaray 9 isabetli şut olması gerekirken 7 gösteriyor ama düzeltmişler. Orban'la da alakalı Lyon ve Gent'te çok önemli işler yaptı diyor. Harika bir oyuncu demiş.
1: Evet, yani yeni çıkmış bir kulübe böyle bir profili getirmek gerçekten inanılmaz bir hamle. Ki kaleci tarafında da mesela Font da öyle bir kaleci. Avrupa'da bilinen bir kaleci. İyi transferler yapmış Ahmet Spor.
0: Sevgili Ahmet Bey Kanada'dan yazmış. Öncelikle selamlarını yolluyor.
1: Çok selam.
0: Sana diyor ki garip bir lig oynuyoruz. Maçın başında Torreira'yı atmıyorsun. Alper Bey gibi Galatasaraylı arkadaşların yok demesi de zaten çok normal. Maçı 10 kişi oynayacaktı Galatasaray. Avrupa'da görüyoruz. Hoparlörden ıslık da açsalar zor demiş sevgili Ahmet Bey.
1: Yani hani,
0: yorumun kaldım böyle.
1: Güzel bir yorum.
0: Bir tur alıp gelmek ister misin?
1: Ya yani güzel bir yorum. Ama tabii pozisyona baktığımız zaman
0: kırmızı mı ya? Yani işte kırmızı verilir mi? Çünkü ayağını çekiyor ya. Şimdi doğruya doğru.
1: Ya muhtemelen
0: yani, dinleyicilerimiz de bu arada yazsın yani taraf olmayın. Lütfen objektif yazın. Yani oyuncu ayağını tabanı bastığında çekiyor ayağını.
1: Kırıyor direkt dizi yani evet. Orada. Evet. O gücü uygulamıyor yani. Öyle bir durum var. Ve hani burada pozisyonları değerlendirirken işte Lucas Torreira yaptı, işte Orkun Kökçü yaptı, işte ne bileyim Mahmut Tekdemir yaptı, Hüseyin Çimşer yaptı, Emre Belözoğlu yaptı, o şubu falan filan, hani böyle değerlendirmemek lazım. Bir X oyuncu geliyor, evet ayak yukarıda doğru, ama güç uygulamıyor o pozisyonda, sarı kart o pozisyon. Dizi kırıyor çünkü oyuncu, hani çok şiddetli bir şekilde. Daha önce galiba bir Alanyaspor deplasmanında olmuştu hatırlıyorum. Trabzonspor maçı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir önceki sezon ya da ondan öncekiydi. Benzer bir pozisyon vardı. İkinci yarısında olmuştu hatta maçın. Orada mesela oyuncu direkt güç uygulayarak oyuncuyu düşürmüştü direkt. Ama burada zaten hani Torreira akıllı bir futbolcu. Orada o pozisyonun devamında o gücü uyguladığı zaman kırmızıyı göreceğini bilen bir oyuncu. Pozisyon gereği o şekilde bir durum oluyor ve Torreira hemen dizini kırarak devam ettiriyor pozisyonu. O gücü uygulamıyor. Orada normalde verilmesi gereken şey dakika 1 bile olsa sarı kart. Yani oradaki hata bu. Orada hata şu, hani hakem kartsız geçti o pozisyonu. Faulü verip sarı kartı verecek, bu kadar yani.
0: Ya çok net bir sarı kart.
1: Çok net bir sarı kart.
0: Çok net bir sarı kart. Çok tartışmaya gerek yok. Ha, kırmızı olur muydu bilemiyorum. Yani onu tabii hakem hocaları değerlendirir. Çünkü bizim gördüğümüz kadarıyla dün mesela yine dinledim bir hakem hocamızı. Evet. Ya da eski hakemimiz. Hakem hocası ne diyorsak onu da bilmiyorum. Bir pozisyon için yani özellikle bu tarz bir pozisyon vardı. Konya Spor Trabzonspor maçında. Hareketin devamlılığı önemli dedi. Hakem
1: doğru.
0: O devamlılığı görmediği için
1: doğru.
0: Çıkarmadı kırmızı kartını dedi. Var da çağırmadı. Şimdi bugün de biz buna istinaden bir yorum yapıyoruz. Katılmayabilirsiniz bu arada. Aynı fikirde olmayabilirsiniz ama hani bizim düşüncemize göre net bir sarı kart. Ama sarı kartı da görmemiş Atilla Hoca. O da ayrı bir konu tabii.
1: O evet,
0: da ayrı
1: yani bir... Orada o sarı kartı nasıl atlamış? Bence konuşulması gereken konu bu.
0: Evet.
1: Yani o kadar sert bir müdahale aslında. Sarı kart
0: hakemin konumuna seviyesinde bakmak lazım. İşte nerede acaba o orada? Evet. Yani o şimdi bizde yani pilottan bir görüntü yok. Şimdi Trio'da herhalde şey yaparlar.
1: Değerlendirirler mutlaka.
0: Golün iptalinin doğru mu değil mi?
1: Şu an yayıncı kuruluş tarafında biraz daha bu iptal edilen gol konusu konuşuluyor.
0: Evet.
1: Tabii biz duyamıyoruz ama.
0: Sevgili Levent abi demiş ki Barcelona isterse Beşiktaş'ın rekorunu tazeler demiş. 8-0'lık Liverpool maçının bilemiyorum artık. Niye istemesinler, o ayrı konu ama hani öyle bir maç olacağını düşünmüyorum ya.
1: O kadar yüksek marjine kadar çıkmaz. 3'ten 4'ten sonra zaten Barcelona biraz tempoyu düşüren bir takım. 4'ten sonra bırakıyorlar.
0: Ya belli olmaz.
1: Dinlendiriyorlar yani.
0: Hani Galatasaray umarım temsilcimiz kazanır ama çok kolay bir mücadele değil ya. Barcelona ile oynuyorsunuz. Liverpool evet. Değil yani.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Çok fazla yıldızı var ve etkili oyuncuları var. Hem bireysel yetenekli takım hem takım oyunu çok iyi oynuyor.
1: Yani ne yapsanız bir cevabı olan bir takım.
0: Tabii tabii. Yani 2 atsanız 3'ü çok kısa sürede bir anda karşınıza çıkarabilecek falan. Yenilmeyecek bir takım değil tabii ki. Her takımın evet. Defosu vardır ama 90 dakika full konsantrasyonla oynamanız gereken bir mücadele.
1: Yani Barcelona'nın defosu ne sence peki? Öyle bir soru sorayım sana.
0: Ya çok önde kuruyorlar savunma işte. Yani ya topu onlara verip tamamen kapanacaksın. Ya bekleyeceksin o işte koşucu oyuncularla.
1: Haram oldu arzı.
0: Tabii başka bir çaresi yok çünkü onlara karşı. Hani bugün Levante biraz
1: şöyle açılır bir, gibi oldu.
0: Açılır
1: değil mi?
0: Gibi oldu. İki attılar sonra evet. Uyuttular yani. Resmen uyuttular yani. Böyle diyorsun ki herhalde bir hazırlık mücadelesi. Gitmiyor oyuncu bile ya.
1: Evet.
0: Ya rakip geldiği anda bir anda iki pasta
1: çözüyorlar hemen baskıyı. Evet.
0: Sonra dönüyorlar geriye, vazgeçiyorlar yani, hücum etmiyorlar falan. Böyle garip bir takım. Yani tırnak içinde söylüyorum ama sanki böyle rakiplerle dalga geçer gibi bir görüntüleri var.
1: Çok rahatlar.
0: Biz istersek tempoyu yükseltiriz.
1: Yaparız.
0: Evet, evet. İstersek düşürürüz tarzı bir yaklaşımı var.
1: Ya orada şunu söyleyeyim. Bu Prime Barcelona olarak tabir edilen Xavi'li, Iniesta'lı, işte Messi'li Barcelona'ya nazaran bu takımın şöyle bir artısı var. O takımda geri dörtlüye 4-2-4 gibi dizilip direkt birebir baskı yaptığınızda zaman zaman zorlayabiliyordunuz ki geçtiğimiz yıllarda bunu Espanyol yapıyordu mesela. Katalan derbisi tarafında Espanyol 4-2-4 çıkıyordu sahaya 4 forvetle, işte sağ beke, stopere, sağ stopere, sol stopere, sol beke direkt birebir adam veriyordu. Xavi Iniesta'ya da birebir adam veriyordu merkezde. Bu şekilde bir hani tabiri caizse Rus ruleti oyunu döndürüyordu ve bu işe yarıyordu Barcelona tarafına. Ama şu an yani şu anki Barcelona bir versiyon 2-0. Yani gerideki oyuncular da çok topla haşır neşir oyuncular. Kubarsiler, onlar şunlar bunlar. Yani mesela Carlos Puyol öyle bir oyuncu değildi stoperde, hatırlarsın.
0: Evet.
1: Biraz daha böyle hani defans gücü yüksek oyuncu, yüksek
0: daha
1: bir oyuncu.
0: Kesici bir oyuncuydu yani.
1: Evet. Yani benzer şekilde işte Dani Alves sakar bir oyuncuydu geride. İleride çok kaliteli bir oyuncuydu ama sakar bir oyuncuydu geride. Diğer oyuncular da keza öyleydi. İşte Pique'nin zaman zaman hataları oluyordu, o şu bu. Ve yani çok eski kadrolarda işte Rafa Márquez hariç işte Ole Güler'ler falan filan vardı yani.
0: Böyle Mascherano belki biraz daha, o biraz stabil. Daha teknik bir oyuncu.
1: Evet, o biraz daha işte stabil oldu. O da zaten normalde bir 6 numaraydı. Bunu çözmek için stopere çektiler mesela. Evet. Ama şu anki Barcelona'da yani stoperi, sağ beki, sol beki yani ön alana koy oynuyor oyuncular.
0: Vallahi Eric Garcia şu anda sağ bek oynuyor.
1: İnanılmaz bir
0: mesela
1: oyuncu.
0: Mesela yani, evet. Şu anda bugünkü Kocaelispor'a koysak herhalde
1: oynar, sahne oynar.
0: Bugün Kocaelispor Rams Park'ta mutlaka gol atardı.
1: Atardı. Atardı. Kubarsik keza öyle alıyor topu 70 metre taşıyor mesela.
0: Taşıyor yani. Değil mi?
1: Ve iyi bir driblingçi gibi taşıyor. Yani öyle yani standart bir pasör stoperin alıp taşıması gibi değil. Yani tehditkar bir şekilde taşıyor götürüyor topu.
0: Bugün yani böyle stoper gol attı. Sanırım stoperleri doğrudur. Gol attı. Genç bir oyuncu.
1: Evet, doğrudur.
0: Ama hani dediğin gibi ya bu sene biraz daha farklı olmuş.
1: Evet, yani şu an Barcelona'ya karşı yapabileceğiniz tek şey dediğin gibi direkt birinci bölgende kabul edeceksin oyunu. Çünkü o ikinci bölgede karşılamalar falan filan olmuyor Barcelona'ya karşı. Yani bu Barcelona'ya karşı.
0: Bence
1: olmuyor.
0: Zorlanıyorlar birinci bölgede karşılarsan.
1: Evet. Yani biraz orada o direnci sağladığında ekstra yapmak için fazla oyuncu sokuyorlar oraya.
0: Bir de şey yok
1: orada
0: yani.
1: Orada işte sana geçiş hakkı sağlıyorlar.
0: Sen söyle yani, böyle hava toplarında çok yüksek
1: doğru.
0: Oyuncuları yok.
1: Doğru.
0: Yani orta yapmamaya çalışıyorlar. Mümkünse
1: doğru.
0: Hani o 2-1 pozisyonu arıyorlar. Şut imkanı arıyorlar merkezde. Hani
1: doğru.
0: Merkezi iyi kapatırsan ve hani o birinci kendi birinci bölgenin ortalarında karşılarsan
1: doğru.
0: Bence şansın olur. Yani.
1: Oralarda yoğunluklu yani evet. Bu şekilde bir sabırlı oyun gerekiyor açıkçası. Biraz böyle hani evet ben bunlara kafa tutuyorum deyip kendi ikinci üçüncü bölgene çıktığın yerde yani ciddi anlamda hızlı cezalandırıyorlar.
0: Çok hızlı gerçekten. Evet. Yani bugün mesela bir pozisyon vardı. Kaleci sanırım ya da savunmadan bir oyuncu Rafinha'ya attı. Bak evet. Rafinha şeyi bile bakmadı ha. Hani Yamal'ın nerede olduğuna bile bakmadım. Evet. Öyle bir pas attı ki Yamal oraya koşmak zorunda kaldı. Bu arada hani böyle hani nasıl söyleyeyim sana, çok az bir şiddette daha hızlı atsa gol pozisyonu. Yani 60 metrelik bir pas, ezbere bir pas.
1: Evet.
0: Oyuncunun oraya koşacağını koordinatları tahmin ediyor ya. Evet, olacak işte, iş değil evet. Yani. Hakikaten olmaz sanki gerçekten. Navigasyona şey giriyor, adres giriyor gibi.
1: Giriyor gibi evet.
0: Yani. O yüzden tabii hani çok da zorlamamak lazım.
1: Yani şu kadroda bir Messi olsaydı acaba ne olurdu düşüncesi var bende.
0: Oyun yavaşlardı ya. Herkes Messi arardı falan. Merhaba, iyi akşamlar. Kocaeli İzmit'ten Ramazan ben, Galatasaray taraftarıyım. Bugün yine hakem hataları, Galatasaray'ın verilmeyen iki net penaltısı var demiş. Daha doğrusu penaltısı var demiş. Bu hakemler ne zaman düzelecek? Mesela dinleyicimiz de iki penaltı görmüş. Evet. Sen gördün mü Galatasaray taraftarı?
1: Şimdi bana sorma. Ondan sonra beni çarmıha geliyorlar burada.
0: Yani Deniz'in buradan pozisyonu penaltı değil.
1: Bence
0: başka
1: değil.
0: Ne vardı?
1: Bence değil evet.
0: Ne vardı penaltı pozisyonu?
1: Bir tek o Deniz'in pozisyonu kalmış benim aklımda. Orada da bir temas var bu arada. Ama penaltıya sebebiyet verecek kadar sert bir
0: pozisyon. Penaltı değil ya pozisyon.
1: Yani çok ucuz bir penaltı.
0: Ona penaltı verirsen o zaman hiç ikili mücadele olmaması
1: gerekiyor. Ceza sahası içerisinde evet, yani herhangi bir dokunuşa, temasa direkt penaltı çalman lazım.
0: Oyuncu dribling de gelse, hani böyle çok şiddetli bir koşuyla gelse, o yani söylediğine katılıyorum.
1: Bir ihtimal, evet.
0: Ama oyuncu topu almış, dönmüş
1: evet.
0: Adımı atmış, ayağını yere koymuş, sonra
1: ha, iki penaltıdan kasıt şey olabilir. Deniz'in iki pozisyonu vardı bu şekilde. Hani birisinde alıp geçti, teması alamadı demiştik ya ikinci yarıda. Bir pozisyona, diğeri de o ayak dışına altı numara bir müdahalede bulunmuştu Deniz'in.
0: Ama ikisi de bence penaltı değildi.
1: Ya ikisi de çok zorlama olurdu.
0: Alper kardeşime sevgiler demiş. Sevgili Yunus abi.
1: Çok sağ ol.
0: Bayramoğlu'na sana da yakın yani gitmişken.
1: Oo, çok
0: evet
1: iyi.
0: Yani oraya karşıya geçerken evet. Bir uğray sevgili Guardiola abimizin. Ankara'dan Ertuğben, tek bir ihtimal dahi olsa Galatasaray kimleri devirdi? En iyi hallerinde yenilmeyecek takım yoktur.
1: Doğru.
0: Maç skoru 2-1 alırız demiş Ertuğben.
1: Yani neden olmasın tabii ki. Celtic gitti, Barcelona'yı yendi. 900 pas yapan Barcelona'yı yendi. Oluyor bunlar, futbolda var.
0: Ya tabii olmayacak demiyoruz biz evet. Zaten öyle bir şey. Biz ki, zaten diyoruz inşallah kazanırız ya.
1: Yani. Ki evet. Hani kulüp genlerinde var zaten Galatasaray'ın o UEFA Kupası zamanlarından. İşte süper kupalar vesaire.
0: Liverpool hani olsaydı mutlu olurdum bak. Liverpool Türkiye'de kazanamıyor maç.
1: Evet, evet.
0: Ya çok net umutluydum.
1: Doğru. Ama Barcelona öyle bir kulüp değil yani.
0: Ama Barcelona özellikle Hansi Flick döneminde biraz sıkıntılı bir takım. Yani evet. İnşallah istediğimiz şekilde olur. Ertuğ Bey'in istediği şekilde olsun.
1: Yani inşallah.
0: Kıymetli bir dinleyicimiz. Evet. Sağ olsun, çok da sever ve her zaman da böyle çok güzel mesajlar yazar. Mersin'den selamlar, iyi yayınlar. Torreira'nın pozisyonu kırmızı kart ağır olurdu. Evet, ama ne hikmetse bu oyuncu her maç 2-3 tane sarı kartlık hareket yapıyor ve hiç kart görmüyor.
1: Ya orada net bir sarı kartı var.
0: Bu inanılmaz bir gerçekten.
1: Şalay'ın sarı kartı var dakika 60'ta. 90 artıda belki ikinciden kırmızı olabilirdi. Yani bunların yani biraz dikkat edilmesi gerekiyor sarı kartı tarafına. Çünkü şöyle düşünelim. Hani Torreira'nın böyle 2-3 sarı kartı atlandığı yerde, dördüncüsünü gördüğü yerde, beşincisini gördüğü yerde cezalı duruma düşüyor oyuncu.
0: Şimdi mesela şöyle oluyor bak, örneğin şimdi hani bugünkü pozisyon dediğim gibi uzaydan bile hani görülen yani net bir sarı kart.
1: Tabii.
0: Şimdi bu taraftan bu verilmezken Orkun 12 metre baraj kuruldu diye kaptan, hani pazubandı da var yani, o kaptanlık pazubandı herhalde süs olsun diye takılıyor. Hakemlere de sanırım anlatılıyor ama evet. Herhalde yeterince anlatılmıyor da çok bilmiyorum, bazı hakemler çok kabul etmiyor. İtiraz ediyor, 12 metre hocam diyor. Hatta orada bir oyuncu adımlıyor hocam, 9-15 değil bu, 12 metre diyor.
1: Evet.
0: Sarı kart görüyor mesela.
1: Yani işte burada bir standart yok.
0: Şimdi ki bu durumda taraftar olarak hani bir Beşiktaş taraftarı dönüp diyor ki kardeşim bak, orada net bir sarı kart verilmiyor.
1: Doğru.
0: Burada benim oyuncum 12 metre, hani 9-15 ya bu baraj. Onun 3 metre daha fazla açtın diye itiraz ediyor kaptan diye, bana sarı kart gösteriyorsun diyor.
1: Doğru ki aslında bu işlerin biraz da böyle camia bağımsız olduğunu da vurgulamak lazım.
0: Evet, onu söylüyorum zaten.
1: Yani Beşiktaş'ın mesela şampiyonluğu, son şampiyonluğu tarafında Valentin Özyeğin. Ya her maç sarı kartlık bir hareketi vardı neredeyse, ama üst üste kaç tane kartsız maç kapattı oyuncu. Yani bunun gibi pek çok senaryo var. Fenerbahçe tarafında geçtiğimiz yıllarda çok eski tabii.

0: haftalarda çıkmayan bir sürü sarı kart oluyordu. Trabzonspor'un şampiyonluğu tarafında, Başakşehir'in şampiyonluğu tarafında, yani Victor Hugo'nun mesela son adam olarak düşürdüğü bir oyuncu vardı, Trabzonspor savunmacısı, hatırlarsın, sol ayak
1: Evet.
0: stoper. Yani net kırmızı kart mesela, hiç faul bile verilmedi ve pek çok böyle pozisyonlar var. Yani biraz bunlara dikkat etmek lazım, sarı kartlara, kırmızı kartlara.
1: Yani bu hayatta her şey değişiyor, zaman değişiyor. Biz yaşlanıyoruz,
0: Hakemlerimizin kalitesi
1: çocuklarımız büyüyor
0: değişmiyor
1: ama
0: maalesef.
1: hakemlerimizin verdiği kararlar,
0: Doğru.
1: gösterdikleri, göstermedikleri kartlar, verdikleri kararlar sürekli aynı standartta devam ediyor. Yani
0: Doğru.
1: kötü gidiyor.
0: Kötü gidiyor,
1: Yani
0: evet.
1: bu maç özelinde değil, genel olarak
0: Yani
1: kötü
0: çok
1: gidiyor.
0: vasatın altında diyelim.
1: Ya dün mesela Trabzonspor maçı var. Açtım bir kanalı. Akşam eve gittim saat 1'de. Dedim hadi 2 dakika izleyeyim, kıymetli şeyler var, yorumcular var.
0: Evet.
1: Ya maçın hakemini konuşuyorlar. Bir gün önce Cuma günü hani bakıyorum Beşiktaş 3-0 kazanmış. Yani ortada tek taraflı bir maç var, değil mi?
0: Doğru.
1: Beşiktaş 3 sarı kart görmüş. Yani
0: İptal edilen golleri
1: iptal
0: biliyorsun.
1: edilen goller var.
0: Evet.
1: Hakem konuşuluyor, yine benzer yorumcular.
0: Doğru.
1: Bugün işte Torreira'nın pozisyonu var. Muhtemelen yine hakem. Yarın maç var. Yine muhtemelen hakemlerin verdiği vermediği kararlar konuşulacak. Dediğim gibi her şey değişiyor ama bu
0: Bu
1: konudaki
0: değişmiyor.
1: değişmiyor.
0: Evet, bu
1: Ya
0: değişmiyor
1: biz
0: gerçekten.
1: kötü yönetmeye devam edeceğiz diyor hakemlerimiz. Ya da vereceğiz ya da vermeyeceğiz diyor.
0: Yani buna ben açıkçası çok takılmaması gerektiğini düşünüyorum takımların. Yani hani bunun, bu durumun böyle olduğunu artık biraz ben bir futbol sever olarak burada kabullendim. Yani
1: Ama
0: Galatasaray
1: kötü değil mi
0: gidecek.
1: yani?
0: Ya kötü, buna yapacak ama bir şey yok yani. Hani yabancı hakeme yöneleceksin direkt.
1: Şimdi düşün şöyle
0: En
1: mesela.
0: iyi klasmanlı hakemler getireceksin.
1: Trossard yumruk yiyor mesela.
0: Yani o da ayrı bir konu yani mesela.
1: VAR girmiyor mesela devreye.
0: Evet.
1: Hani ne işe yarıyorsun o zaman VAR?
0: Doğru. Süper Kupa maçında Ciro Immobile, Barış Alper pozisyonu mesela.
1: Mesela. Tam ne işe yarıyorsun o zaman? Yani
0: Yani.
1: biz bu VAR'ı niye getirdik?
0: Evet.
1: Hani bize ya hakemlerimize yardımcı olsun. Bak
0: Ya
1: hakemin
0: hakem
1: hata
0: görmüyor
1: yapmasını
0: olabilir. Tabii
1: anlayabiliyorum
0: işte
1: bak.
0: problem o zaten. Yani eğer VAR'ı biz bu şekilde kullanamayacaksak,
1: Ya bu biraz şeye
0: ya hiç
1: benzemiyor mu?
0: kullanmayalım o zaman
1: Hani
0: yani.
1: şu otomobil yarışları var ya yanında birisi olan
0: Copilot.
1: bir
0: Evet.
1: şey var, yarışlar var.
0: Doğru.
1: Hatta sadece o konuşuyor.
0: Doğru.
1: Pilot hiç konuşmuyor. Yani şimdi ve bütün yarış sürekli hani bazen işte aracın içinden veriyor. Sağa git, sola git, şöyle yap, fren yap, burada işte gaza yüklenebilirsin, şu kadar mesafe vesaire var diyor. Hani düz yol.
0: Evet.
1: Burada dikkat et, bilmem ne vitesi artır. Şimdi biraz öyle bir şey yani var. Biraz aslında bunun için pilot hata yapabilir, yapmasın diye ya da daha az hata yapsın diye yanına bir yardımcı verdiler. Bunlar da
0: Doğru.
1: var.
0: Doğru.
1: Ama bizde
0: Ne
1: yok.
0: güzel de bir teknoloji
1: Evet,
0: yani. Evet.
1: bizde yok ama.
0: Bizde yok. Doğru.
1: Var ama yok. Peki neyse devam edelim. Mersin'e de belki sevgilerimizi iletelim. Çok peki dedim. Düzeltiyorum. Öymen Erol'a da sevgilerimizi iletelim. Kocaeli çok iyi bir takım. Batrakov gibi oyun görüşü iyi bir orta sahayla çok can yakabilirler. Selçuk Hoca'yı beğeniyorum. Önü açık bir hoca. Elindeki kısıtlı kadroyla iyi işler yapıyor demiş dinleyicimiz.
0: Doğru, haklı. Yani kadro tarafında gerçekten bazı şeylerde, bazı durumlarda elinizde oyuncu yoksa bir şey yapamıyorsunuz. Yani defolu, zaaflı bir oyun oynuyorsunuz ama ya bu maç özelinde ben hocadan yine de bir farklılık bekledim. Özellikle Batrakov hamlesi sonrasında Galatasaray'ın merkezi bu kadar boşalttığı yerde rakibinizin oraları biraz işlemek lazımdı bence.
1: Dinleyicimiz sonuç olarak Torreira yine kart görmedi demiş. Kocaelispor 0-0'ı korumaya çalışmasaydı Galatasaray'dan puan alabilirdi. Kendi oyunu oynamadı demiş sevgili Cesur Bey. Hasan,
0: Katılıyorum, evet.
1: daha doğrusu Cesur Bey değil Hasan Bey demiş. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 39 maçta 6 galibiyeti var toplamda. O yüzden kendinizi kandırmayalım. Galatasaraylar diyor ya yeneriz. Onun için söylüyorum demiş. Ya olabilir yani 30 40. maçta 7. galibiyet gelmeyecek diye bir kural yok yani.
0: Evet.
1: Sevgili Hasan Bey niye olmasın? Her takım yenilebilir. Yeter ki saha içinde doğru şeyleri yapalım.
0: Evet, yani Sayın Fatih Terim'in de söylediği gibi her son yeni bir başlangıç. Hani geçmiş kötü karneye bakmamak lazım. Şu an Galatasaray'ın kadrosu Avrupa'da pek çok kulübü zorlayabilecek, pek çok kulübün üzerinde ciddi anlamda etki bırakabilecek bir takım, kadro. Yani dolayısıyla ya tabii Barcelona bu konuda biraz zor bir rakip ama fikstürdeki diğer takımlar tarafında bir Sporting maçı gibi olmamalı diğer maçlar.
1: Dinleyicimiz demiş ki bakın şunu söyleyin, çekinmeyin, hiçbir Fenerbahçeli Galatasaray'ın başarısını istemez. Bir de kaptan olan itiraz edebilir diye bir kural yok demiş dinleyicimiz.
0: Ya, hakemle diyaloğa giren genellikle kaptan olur.
1: Hatta gösteriyorlar.
0: Hatta falan. Evet, yani ben hani kaptanım, bana anlat gibi.
1: Evet.
0: Bu futbolda olan bir şey. Tabii hani çok şiddetli itiraz olmaması gerekiyor, o ayrı konu.
1: Şiddetli itirazı zaten göstersinler, biz göstermesin
0: yani,
1: demiyoruz.
0: Yani hakemler neredeyse döver gibi, tartaklar gibi, hiç kimse yapamaz yani. O isterse,
1: onu da savunmuyoruz.
0: İsterse kaptan da derya olsun yani.
1: Ama yani şimdi hakem bir karar veriyor ve orada da hani takımı temsilen birisi seçilmiş. Bunun da adı kaptanlık pazubanlı ve kaptan. Ve bir izah istiyor hakemden. Hani devirde iletişim devri ya Alper.
0: Doğru.
1: Hani ben kararı verdim. Zaten karar değişmiyor. Ama gidip bir itiraz ediyor. Hocam nedir bu falan. Burada bir şey yoktu işte. Bak rakip de az önce yaptı falan. Niye buna biz çat diye sarı kart gösteriyoruz?
0: Ya daha basit bir örnek verelim. Burada ikinci yarı tarafında, Galatasaray maçının ikinci yarı başında Davinson Sanchez hakemin yanına geldi ve gol pozisyonunu sordu. Hakem de anlattı. Yani topu aldı. Yani kaleci şöyle iki eliyle tutmuş topu. Ondan dolayı iptal ettim gibi bir jest yaptı Davinson'a. Yani orada normalde hani olmuş bitmiş bir pozisyon. Davinson geldiği anda direkt sarı kartı da gösterebilirdi o zaman hakem. Hani ben ne iletişime geçmedim.
1: Ya da göstersin.
0: Ya da göstersin. Ama yanlış yani. Sonuçta hani insan ilişkisi var yani sahada. Futbol oynansa da hakem onu da yönetmek zorunda bence.
1: Mesela Avrupa'da kaptanlar gittiği zaman hakemin
0: ya sarı kart şey, görmüyorlar zaten.
1: Görmüyorlar
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet tabii yani, ki. Orada bir kaptan respect denir ya. Yani saygı duyulan bir mertebe kaptanlık.
1: Evet yani kaptansın da işte diyorsun yani hocam bak 12 metre baraj
0: ya
1: kurulmuş.
0: Bu takımın temsilcisiyim diyorsun yani. Evet. Hani ben temsilcisi olarak diyorum ki sana hani bu baraj hatalı hocam bir bak falan. Hani bu
1: yani bir daha bir
0: şey
1: adımla.
0: Yok. Yani evet kötü bir
1: hani
0: şey
1: sen
0: yok.
1: Sen de 2,5 metre boyunda birisi değilsin yani. 1,75 boyunda birisi.
0: Ya bu arada adımlamak zorunda da değil. Ama yok bence doğru deyip ondan sonra Orkun hayır hocam falan filan hani böyle şiddeti arttırdığı zaman itiraz. O
1: ki
0: zaman sarı kart göster.
1: Şiddeti itiraz?
0: Yok öyle bir durumda yoktu zaten.
1: Genelde evet. Bütün hakem hocaları çok ağır bir karar olarak
0: evet,
1: gördü.
0: Evet.
1: Yani hakemin zaten iki takıma da bu arada Erzurumspor'a da yaptı
0: doğru.
1: Aynı şeyi. Onlar da itiraz ettiler. Çok ilginç.
0: Doğru.
1: Ama hakem ısrarla hayır ben doğru biliyorum dedi. Yapacak bir şey yok Gürcan Hoca. Yani bizim öyle bir savunmamız olmadı. Yani kaptan gitsin hakemle kavga etsin, şiddetli itiraz etsin demiyoruz. Ama hani konuşmakta lazım yani. Konuşana da sarı kart vermemek lazım.
0: Yani evet muhakkak.
1: Çok teşekkür ederim. Beklerim kardeşimi. Nerede kendisi acaba demiş sevgili Yunus abi. Bir ara gelir belki oraya. Gelirse bana söyler. Ben de sana söylerim Yunus abi. Çok da kibar maşallah demiş seni.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
1: Kulaçık olsun demiş. Burak Alaca'ya dua ettim tuttu. Alper kardeşim için de ederim demiş. Sevgili Guardiola abimiz peki. Sevgili canlar. Barça'ya öyle bir anlattınız ki hayallerimiz gerçek olacak galiba demiş. Bilmiyorum hayalimiz.
0: Ya tabii bu arada
1: ama.
0: Şöyle bir durum da var. Böyle kulüpleri yenmek.
1: Kötü mü anlattık acaba?
0: Ya bilemiyorum. O, dilimiz döndüğünce değilim ama hani böyle kulüpleri yenmek de Avrupa'da ekstra bir ses getirir, yankı getirir. Hani ortalama bir söz gelimi. Saint-Julien galibiyeti çok konuşulmaz Avrupa'da ama Galatasaray Barcelona'yı 2-0 yendi, 3-0 yendi, 2-1 yendi gibi hani.
1: Tabii.
0: 90 artıda X'in golüyle yendi gibi yani ciddi manşet bunlar.
1: Tabii ki yani Barcelona'yı yenersen
0: ya acayip
1: Avrupa'da
0: bir manşet,
1: yani. Manşet olursun yani.
0: Ki bu sezon hani oynadığı resmi maçtan hiçbirini kaybetmedi Barcelona zaten. Belki de ilk yenilgisi olabilir belli olmaz.
1: 2 gol yemişlerdi. Bugün 2 tane daha yediler. 4 ama sanırım 20 gol mü oldu maç başına ya da 18 mi 19 gol oldu.
0: Ya maç başına 3 golün üzerinde oynuyorlar.
1: 3'ten fazla ya.
0: Ki çok daha fazla.
1: 21 atıp 4 yemişler 5 maç sonunda.
0: Ya inanılmaz. Maç başına 4 gol.
1: Söyleyeyim hatta skorları. Elche deplasmanı 0-5. Çer'de Bilbao'yu 2-0 yenmişler. Orada
0: ki
1: biraz
0: maçta,
1: düşürmüşler.
0: Evet.
1: Sonra Vallecano'ya 5-2, deplasmanda Valencia'ya 5-0. Valencia bu arada içeride deplasmanı.
0: Evet.
1: Ve deplasmanda Levante'ye bugün 4 tane attılar.
0: Yani 5 atıyorlar.
1: Santander'i düşünemiyorum hafta. 5'er 5'er gidiyorlar.
0: Ya rakibi olsanız sahaya çıkmasanız 3 yiyorsunuz mesela.
1: Unutmayayım. Feyenoord'da da 5 attılar içeride.
0: Yani tabii Feyenoord'da da 5 atıyorsun yani.
1: Yani oynadıkları 6 maçın 1, 2, 3, 4'ünde 5 atmışlar. Birinde 2-0, birinde 4.
0: Evet.
1: Böyle bir ortalamadan bahsediyoruz.

0: olmuyor ama Torreira'nın pozisyonu konuşuluyor diyor. Fikri Bey,
1: Vlahovic pozisyonunu söylüyor herhalde. Bir pozisyonda Skriniar
0: işte her maç şey yaptı, evet, dirsek atıyordu demiş. Yani, yani işte evet, genelde örneklerimiz böyle oluyor. Dinleyicimiz demiş ki Türk hakemleri neden başarısız demiş. Sence Alper? Hani ben artık çok kendimce yorumladım ama daha
1: ya
0: fazla.
1: Benim yorumum gördüklerini çalmıyorlar.
0: Niye peki?
1: Biraz mesela ezbere yani. Biraz reaksiyona göre düdük çalıyorlar veya çalmıyorlar. En büyük problem bu bence. Ya Avrupalı hakemlerle bizim hakemleri bizim hakemlerimizi ayıran en temel nokta bu. Avrupalı hakem direkt gördüğünü çalıyor.
0: Oradaki
1: görmediğinde hiç çalmıyor mesela. Ama bizim hakemlerimiz şöyle bir durum var. Dakika 5'te bir şeyi çalmıyor. Ondan sonra devre arasında falan bir şekilde malum oluyor, söyleniyor ya da görüyor belki de pozisyonu. Sonra ikinci yarıda bunu düzeltmek için sahada geziyor, dolaşıyor. Bu çok ciddi bir problem yani. Geçmiş hatayı, maç içerisinde yaptığı geçmiş bir hatayı başka bir pozisyonda kapatmaya çalışıyor mesela. Bu çok var bizde.
0: Bak mesela bu söylediğini bir örnek vereyim mi? Tabii. Dün Trabzonspor mücadelesini izliyorum. Hani hedef göstermek için söylemiyorum. Sol tarafta bir dakika. Atak yönüne göre yani Trabzonspor'un atak yönü sol taraf, Konyaspor'un sağ tarafında
1: taraf.
0: Deniz Türüç korner çizgisinin orada sırtını döndü Trabzonsporlu önce.
1: Doğru.
0: Ve daha hakem herhangi bir şey çalmadan dedim ki şu anda faul çalacak. Daha oyuncu dokunmadı ha, böyle hani temas bile etmedi. Deniz Türüç attı kendini. Yani yere bıraktı kendini. Çok küçük bir temas. Hakem anında düdüğü çaldı. Ya daha herhangi bir
1: telafi amaçlı.
0: Telafi değil, ezbere diyorsun ya bak.
1: Evet, yani bir yani ezbere iki telafi. Yani bu iki kavramın bence bizim hakemlerimizden bir şekilde arındırılması gerekiyor. Yani bir ezbere fauller, yani pozisyonların o ezberinden çıkmaları gerekiyor. Gördüğünü çalacaksın. Yani orada temas gördüysen düdüğe başvuracaksın. İkincisi, dakika 15'te yaptığın bir hatayı 75 dakika boyunca telafi etmeye çalışmayacaksın. Orada o hatayı yaptın, bitti. Yani çünkü hata bu sefer hatayı doğuruyor.
0: Evet.
1: Öyle maalesef bir problem oluyor. Yani bunları yapmadıkları durumda biraz daha iyi olacaktır genel olarak.
0: Benim çok umudum yok.
1: Yani
0: sana bu yolda başarılar diyorum ama yani 7 yıldır buradayım. 7 yıldır sürekli aynı şeyler konuşuluyor. Yani dediğim gibi birçok şey değişiyor. Ama hani değişmeyen bazı şeyler var. İşte sürekli aynı takımların ya da neredeyse takımların %80'inin itiraz ettiği, isyan ettiği, zaman zaman sesini yükselttiği, çıkıp açıklamalar yaptığı hakem komitesi başkanı aynı birkaç senedir. Hakemlerin çoğusu aynı.
1: Doğru.
0: Zaman zaman değişiyor ama o değişenler işte iki hafta iyi yönetiyor, sonrasında bir bakıyorsunuz yok uzun bir süre. Ya da işte kötü maç yönetiyor, bakıyorsunuz devam ediyor maç almaya.
1: Doğru.
0: İşte yapay zeka yok,
1: belli bir algoritma falan,
0: algoritma vesaire. Ama işte o algoritma mesela bir maçı, diyelim ki bu maç üzerinde söylemiyorum, bazen hani çok böyle kritik kararlar veren, maçın gidişatına değişen, skoruna doğrudan etki eden hakem kararları oluyor.
1: Doğru.
0: Bakıyorsun ertesi hafta hani gözlemci ne puan veriyor mesela, bu hakem yine üst düzey bir maç alıyor. Hani burada bütün hakem hocaları efendim en az 3 ya da 2 tane maça etki eden, hani işte bilmiyorum bunu hakemlik açısından nedir şeyi, hatası var diyor. Aa, bir bakıyorsun ertesi hafta yine 4 büyükten birisinin maçını yönetiyor mesela aynı hakem.
1: Evet.
0: Şaşırıyorum ben mesela.
1: Enteresan. Yani normalde olmaması gerekiyor.
0: Hem dinlendirilmesi hani, gerekiyor.
1: Tabii belli bir puanlama zaten sistemiyle vesaire yapılıyorsa bu iş, demek ki doğru puan verilmiyor yani.
0: Gibi.
1: Evet.
0: Yani o yüzden benim çok pek şeyim yok, ümidim yok yani bu konuda. Yani bundan sonra olur mu bilmiyorum. İnşallah gördüklerini çalarlar. Yani öyle temennide bulunuyorum yani. Ümidim
1: tabii,
0: yok
1: tabii.
0: Derken kötü bir şey de söylemek istemedim. Hemen şöyle bir bakıyorum. Sevgili Ali demiş ki, Caner Bey demiş, Torreira kibar oyuncu demiş. Orkun'la arasındaki fark o yani. Faulleri yaparken herhalde kibarca yapıyor diyor. Ondan kart görmüyor.
1: Yani tabii yaptığınız faulü de saklamak ayrı bir meziyet. O da ayrı bir tecrübe gerektiriyor. Lig tarafında Torreira'nın hem Premier Lig geçmişi var biliyorsun, hem İtalya'da oynadı. Yani Felipe Melo da mesela böyle bir oyuncuydu. Yani bu tarz oyuncular yaptıkları faulleri biraz saklayabilen oyunculardır. Ama bazı oyuncularda ya yani o sarı kartı alır direkt. Öyle bir açık açık yapar ki o faulü.

0: O da ayrı bir tecrübe konusu tabii. Ayrı bir tartışma konusu.
1: Peki Galatasaray'ı bitiriyorum. Yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Biz biraz Trabzonspor'u konuşalım. Sonra da Beşiktaş'ı biraz konuşalım. Yarın da Fenerbahçe'nin maçı var. Biraz da Fenerbahçe'ye konuşalım. Yaklaşık bir saatimiz var. Trabzonspor dün kaybetti. Teknik direktör belirsizliği devam ediyor sevgili Alper.
0: Evet.
1: Dün de Hüseyin Hoca açıkçası yani beni hayat kırıklığına uğrattı. Oyuncu değişikleri, geç yapılan oyuncu değişikleri, ilk yarıda neredeyse yokları oynayan takımı ikinci yarı biraz daha görmek istemesi, maçtan sonra açıklama yaptığı için söylüyorum. Hani biraz daha görmek istedik falan.
0: Evet.
1: Çok hani böyle bana enteresan geldi ki ilk yarı sonunda söyledim en az iki oyuncu değişir diye beklerken. Onlar da düşünmüşler ama biraz daha görsek daha iyi olur, ikinci yarı bir görelim demişler.
0: Evet, orada da galiba Abdullah Avcı geçecek gibi.
1: Ne başa diyorsun yani Trabzonspor'da neler oluyor? Niye bu kadar bir anda sene başında bu kadar hani bizim de övdüğümüz iyi oyuncuların olduğu bir takım
0: yani oyuncularını övdük
1: kötü
0: ama
1: oynuyor yani.
0: Performansını değil. Özellikle hazırlık kampı tarafında sen de söylemiştin bunu. Çok zorlandığı maçlar oldu. Oyun tarafında çok iyi oyunlar ortaya koyamadığı maçlar oldu. Genel olarak öyleydi hatta.
1: Hazırlık maçlarının tamamı öyleydi neredeyse.
0: Yani bir sinerji, bir kimya oturtamadığı çok belliydi. Fatih Hoca'nın, Sayın Fatih Tekke'nin. Yani bir de şöyle bir durum var. Tabii şimdi hazır bir takım tarafında, yani işte Muhammed Salah'ı, onu Açu'yu, onu şunu bunu kontrol etmek ayrı bir konu. Bir de hani yarışmacı potansiyelli bir kadro kurmak ve bunu kontrol etmek çok ayrı bir konu. Yani ikisi bir değil. Bir programında galiba Sayın Hasan Şaş söylemişti bunu. Hani geçtiğimiz sezonlarda veya geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yaptığı bu yıldız yönetimi konusuna değinmişti. İşte Trabzonspor tarafında hani ilk dört okey, normal bir başarı veya hani herhangi bir maç kaybedildiğinde evet bu takım gelişiyor vesaire gibi çeşitli yorumlar kabul edilebilir demişti. Ama tabii şimdi Muhammed Salah'ı, onu şunu bunu alıyorsanız, bu kadar yatırım yapıyorsanız artık bu bahaneler geçersiz oluyor. Maç kazanmanız gerekiyor. Yani bugün Galatasaray'ın 1-0 kazanmış olması gibi şu an berabere kalsaydı Galatasaray problemdi mesela.
1: Tabii.
0: Ama hani bir büyük takım olarak, yani bir şampiyonluk adayı, şampiyonluk hedefiyle oynayan bir takım olarak böyle maçları da alacaksınız. O sinerjiyi de yaratacaksınız. O yıldızları da yöneteceksiniz. Yani Fatih Hoca'nın yönetemediği süreç oldu aslında. Yani ve sezon başında da belliydi. Biraz hani Karadeniz kültürüyle bir takım kurma hevesinde olan bir hocaya bu kadar fazla yıldızı verip bu kadar fazla hadi evet hazır oyuncuları verdik sen bize bu sene şampiyonluğa oyna dediğinizde işte Sayın Sergen Yalçın dediği o apolet konusu devreye girdi yani. Hani tabiri caizse.
1: Evet.
0: Hani geçmiş şampiyonluk veya işte bu tarz yıldız oyuncuları yönetmiş olmak, yönetememiş olmak gibi konular. Ve nitekim de hani yokuş aşağı yuvarlandı sezon başı tarafında performans olarak da. Yani hani o patron teknik direktör konusu bu yüzden çok değerli. Yani ne olursa olsun. Yani son dönemleri söz gelimi Jose Mourinho'nun başarısızdır. Bu çok net bir gerçek. Ama Real Madrid'de biraz toparladı bu sezon gitti yani.
1: Evet.
0: Neden? Patron teknik direktör olduğu için. İşte benzer şekilde bu tarz yıldızlarla bezeli kadrolarda da yani CV'sinde bu yıldızlar veya benzerlerini yönetmiş isimlerle bunu yapmak lazım. Veya yani Fatih Hoca istediği gibi bir kadroyu vereceksin. Hoca başarılı olacak. Ondan sonra buraya yükselteceksin. Yani biraz erken oldu o tarafta. Yani olayı vesaireyi tutacaktı Trabzonspor. İşte Arallarla vesaire devam edecekti. Muhammed Salah gibi hamleler hiç yapmayacaktı. İşte 2-3 tane Aral çözecekti ön taraf için. İşte Muçi örneğinde olduğu gibi. Ya yani Muçi de iyi bir oyuncu ama yıldız değil. Yani Muhammed Salah seviyesinde bir oyuncu değil.
1: Tabii ki tabii.
0: Dolayısıyla hani şu net bir gerçek mesela. Yani hoca Muhammed Salah'tan mı daha iyi verim aldı yoksa geçen sezon Muçi'den mi? Muçi'den tabii ki.
1: Yani bu, Muçi'den daha fazla.
0: Yani tabii. Hani bakıldığı zaman ama bireysel de Muhammed Salah fersa önde olan bir oyuncu. Yani bu oyuncu yönetimi konusu çok ayrı bir konu teknik ekipler için. Trabzonspor burada
1: böyle
0: yapamadı.
1: Bir teknik direktör profiline mi gitmesi
0: gerekiyor? Evet, evet. Ya da mevcut profile devam etmek istiyorsa, yani Fatih Hoca iyi bir aslında yapı kurmuştu orada. İç saha tarafında bir kale haline getirmişti iç sahayı. Deplasmanlarda biraz problem çözen oyuncu eksiği vardı. Yani Salah'lara vesaireye gitmeden işte bu Franculino hamlesi gibi çok ismi aşırı duyulmamış ama performans veren oyuncularla veya Ahmet Spor'un yaptığı gibi Orban hamlesi mesela. Orban'ı sen alacaksın Trabzonspor olarak gibi. Hani böyle hamlelerle Fatih Hoca'nın yönetebileceği bir kadro vermeliydi hocaya. Ki zaten hocanın da şakayla karışık bir basın toplantısında söylediği bir söz vardı, hatırlarsın. Bu kadronun çok yıldızlarla dolu, hoca kovduracak bir kadro.
1: Evet evet.
0: Hani orada tabii, o baskıyı tabii, hocanın hissettiği çok belliydi zaten. Aslında.
1: Doğru.
0: Yani Sayın Okan Buruk veya işte benzeri bir hocadan böyle bir cümle duydun mu hiç şimdiye kadar basın
1: Yok.
0: Toplantısında? Yani söz gelimi Zaha geldi Galatasaray'a. Zaha transferi sonrası Okan Hoca gülerek şey dedi mi mesela hiç? Hani ya çok da yıldız aldık, bu kadro hoca kovdurur falan hani.
1: Yok,
0: Yani,
1: duymadım.
0: yani sonuçta hani ya bu olay bu aslında. Temelde Trabzonspor'da yaşanan bu. Tabii şimdi hani sezonun belli bir aşaması da geçti, başladı, hazırlık kampı geçti. Böyle bir hani kaliteli üst düzey CV'si olan bir hocayı da şu an getirmek kolay değil. Ama en azından belli bir sistemi olan.
1: Conte'nin ismi geçiyor ama
0: Yani
1: bugün Burak
0: zor.
1: Hoca'nın ismi geçti. Burak Yılmaz.
0: Yani o da zor. Burak Hoca'nın da ben yönetebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Biraz daha ya yani Muhammed Salah'ın şöyle bir baktığı zaman, evet işte ben Antonio Conte ile çalışıyorum, adamın dediğini yapmalıyım gibi böyle saygı göstereceği bir isme yönelmesi gerekiyor Trabzonspor'un. Biraz daha böyle hoca tarafının disiplin ise disiplin veya CV ise CV bu şekilde olması gerekiyor hoca seçiminin.
1: Yalnız zor bir karar. Lig başladığı takımı
0: Evet,
1: Fatih
0: yani
1: Hoca
0: çok kötü bir
1: kurdu.
0: tarih. Yani öyle bir
1: Çok kötü
0: tarih
1: bir tarih
0: ki.
1: ya gerçekten.
0: Evet, yani devre arasında olsa daha iyiydi.
1: Yani ben Fatih Hoca ile bilmiyorum da çok çabuk vazgeçti ya
0: Fatih Hoca
1: Trabzonspor.
0: çok çabuk vazgeçti zaten.
1: Evet.
0: Ya Fatih Hoca kafa olarak o yıldızlarla dolu bir kadro, bu kadro hoca kovdurur düşüncesine girdiği yerde zaten kaybetti.
1: Değil mi?
0: Yani orada sen o takımın teknik direktörüsün, teknik patronusun yani. Senin söylediğin her cümleyi futbolcular da dinliyor. Ya bunu düşünebilirsin ama bunu ayan beyan söylemek senin üzerindeki baskıyı arttırır, senin kontrolünü de azaltır kadro tarafından. Ya ben sizi nasıl yöneteceğimi bilmiyorum, korkuyorum mesajıdır bu yani.
1: Bu
0: Kaba
1: arada
0: tabirle.
1: derbi var bu hafta sevgili Alper.
0: Evet, doğru.
1: Eğer Trabzonspor derbiyi de kaybederse herhalde baya bir karışır.
0: Çok kan kaybetmiş olacak, evet.
1: Yani ben hep şöyle bir değerlendirme yaptım. Tabii muhtemelen sen katılmayacaksın ama saygı duyarım tabii ki.
0: Estağfurullah.
1: Muhammed Salah transferini çok doğru bulmadım Trabzonspor'a. Bunu şu an için söylemiyorum bu arada. Yapılmadan önce söylemiştim burada. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Yani
0: İşte Fatih Hoca
1: kurdukları
0: varken doğru
1: evet
0: bildi.
1: yani o yapıya zarar verebilir. Çünkü bir akademi gibi bir durumdan bahsetti değil mi Sayın
0: Doğru.
1: Başkan hep? Hani
0: Doğru.
1: böyle bir şey yapacağız işte sürdürülebilir bir ekonomik yapı işte umut vadeden oyuncuları alıp parlatıp satmayı düşünüyoruz. Borcumuz kalmadı. Birçok şey söyledi TV'de. Birçok hani dinledim birkaç TV'de dinledim. Hep de alkışladım gerçekten bu. Hani bir anda böyle Muhammed Salah işte Fabinho gibi değil mi hani böyle
0: Ya fazla
1: yüksek
0: üst düzey,
1: maliyetti.
0: evet, yüksek maliyetli, fazla üst düzey ve oyunu böyle kaos futbolu veya çok basit temellerle değil, çok kompleks oynayan oyuncular bunlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: Sistem içinde aslında evet.
0: yani sizin belli bir detayı çok derin bir sistemle onlara gelmeniz lazım ki bu oyunculardan verim alabilirsiniz. Yani
1: Ki
0: bu durum
1: mesela
0: bu.
1: aynı şey geçen sene Arne Slot zamanında Salah zorlandı örneğin.
0: Doğru,
1: Hani
0: doğru.
1: Klopp'ta bir anda bu kadar yıldız olan bir oyuncu.
0: İşte o seviye, taktik seviyesi düşünce Salah da hani sersem tavuğa döndü yani, tabiri caizse
1: Kadroya
0: durum.
1: giremiyordu ya.
0: Kadroya
1: Yani
0: giremiyordu, evet.
1: hocayla sürekli tartışmalar.
0: Evet.
1: Beğenmiyordu. Yani biz Liverpool savunma yapmaz, savunma yaptırır diyordu ya
0: Doğru.
1: beyanatlarında.
0: Doğru.
1: Hani biz niye sürekli her takıma karşı savunma yapıyoruz, bekliyoruz falan
0: Doğru.
1: gibi şeyler vardı yani.
0: Ki bir başka örnek verelim. Mesela Galatasaray'ın oyunu tarafında da belli başlı çok kuvvetli şeyler var ama bek kanat organizasyonları zayıf mesela. Hani kanat içeri evrildiğinde bek nasıl yardıma gidiyor, hangi pozisyonlara hücum ediyor veya bek içeri evrildiğinde kanat hangi pozisyonlarda davranıyor. Yani orada biraz daha fazla bireysellik var Galatasaray'da. Bireysel kalitelerle çözmeye çalışıyor işi ön alanda ama orada da mesela Leroy Sané buna ayak uyduramıyor. Yani Sané de oynadığı pozisyonun iyi bir oyuncusu normalde. Ama hani bu kadar fazla serbestliğe de gelebilecek bir oyuncu da değil. Öyle bir durumda var.
1: Peki görelim bu hafta Trabzonspor'da teknik direktör herhalde yani normalde pazartesi salı falan açıklamaları lazım.
0: Yani
1: Çünkü
0: çok geç kalmış
1: hafta
0: olurlar. Evet
1: sonu
0: artık.
1: derbi var.
0: Evet.
1: Sonrasında Samsunspor deplasmanı, sonra içeride Beşiktaş, sonra Rizespor deplasmanı. Yani Karadeniz derbileri, iki büyük
0: Hiç
1: takımla
0: kolay değil.
1: mücadelesi. Hani bir anda Trabzonspor, tırnak içinde söylüyorum, darmadağın olabilir. O yüzden hani bu dört maçı iyi yönetebilecek bir teknik direktöre ihtiyacı var tez
0: Net.
1: zamanda.
0: Net.
1: Çok geç kaldılar ya.
0: Yani çok geç kaldılar. Sezon başı planlaması çok yanlıştı. Planlamayı yaptığınız teknik patronun aklıyla, yani kafasıyla planlamak için düşündüğünüz, yani planlama tarafında düşündüğünüz oyuncuların aklı, kafası çok farklı. Yani tutmayacağı belliydi o
1: Şimdi
0: tarafta bir
1: mesela
0: yerden
1: diyelim
0: sonra.
1: ki örnek veriyorum hani Conte geldi. Bu takım belki istemeyecek.
0: Ya tabii ki pek çok, yani şimdi şöyle, zaten Conte üçlü oynatan bir hoca biliyorsun.
1: Evet.
0: 4-2-3-1'i de var tabii portfolyosunda ama genellikle üçlüyü seven bir hocadır. Ya orada mesela yani stoperler tarafında muhakkak transfer isteyecektir hoca. Ya yani Savic'le falan oynamaz hoca yani Conte.
1: Yani devre arasında yine transfer yapacaksınız. Hani siz 2 yılda, 1,5 yılda kurduğunuz bu yapıyı
0: Evet.
1: bir anda böyle
0: Evet.
1: hem kendinize eleştirilebilir hale getirdiniz.
0: Doğru.
1: Hem teknik direktörle yolları ayırmak zorunda kaldınız.
0: Ve bunu yaparken de çok ciddi para harcadınız.
1: Çok ciddi para harcadınız ve niye? Hani geçen sene ligi 4. 3. bitirdi değil mi Trabzonspor? Evet, 3.
0: Doğru.
1: bitirdi. Yani birkaç sene böyle devam etseydiniz, bir anda böyle gaza, hani tırnak içinde söylüyorum, gaza
0: İşte evet, ya
1: gelmeseydiniz.
0: problem bu. Yani Fatih Hoca'nın da biraz tecrübelenmesi gerekiyordu bu tarafta. Yıldızımsı oyuncularla başlayıp sonrasında yıldızlara geçmesi gerekiyordu. Yani takım tarafında da hani bu anlayışın yavaş yavaş oturması gerekiyordu. Belki takımın kendi yıldızlarını yaratması gerekiyordu. Ama işte bu sürece bir anda böyle suni bir şekilde, hani para ile suni bir şekilde hızlandırdığınız yerde de olmadı yani durum.
1: Valla
0: Olay bu.
1: bekliyorum, merakta bekliyorum. Sevgili Onur Bey yazmış, nasılsınız? İyi misiniz? Trabzonspor Salah transferi tamamen ticari bir o hareket olarak düşünüyorum ki Salah da iyi futbolcu. Bir taşla iki kuş vurdular aslında. Sonuç, teknik direktör gitti. Belki yarın öbür gün taraftar isyan edecek.
0: Yani sportif başarı dahil çok şey kaybettiniz. Değer
1: Evet.
0: miydi acaba gibi bir soru
1: Bilemiyorum.
0: sorulmalı yani burada.
1: Yani yarın öbür gün daha fazla tartışılacak bu konu diyelim. Şimdi hemen şöyle bir sevgili Yücel'i de bir kontrol edeyim. Evet, birazdan bir araya gideceğiz. Biz de sonra Beşiktaş'ı biraz konuşalım. Beşiktaş'ta dolu düzgün yoluna devam ediyor. Sevgili Alper'e soracağım. Dediğim gibi sene başından beri en çok İtalyano'yu eleştiren herhalde kişi olabilir. Olumlu
0: Doğrudur.
1: eleştiriler olabilir bunlar tabii ki ama nihayetinde bu arada tam Fatih Hoca'ya konuşurken Fatih Hoca'nın futbolcuyken attığı golleri yayıncı kuruluş gösterdi. Bu da bir ilginç bir durum. Hani şu anda önüme gelmesi biraz ilginç oldu. Hem yatlara iyi gösteriyor hem de işte o zamanki tabii Burak Yılmaz var, Fatih Tekke
0: Müthiş bir
1: var,
0: kadro
1: Şotalar
0: vardı.
1: vardı değil mi? Ne
0: Evet.
1: oyuncular vardı gerçekten
0: Evet.
1: Trabzonspor. Ya bir taraftan da üzüldüm yani Trabzonspor hani bu kadar iyi bir yola girmişken bir anda niye böyle bir orada biliyorsun scouting şefi de gönderildi.
0: Ya bütün yapıyı
1: Yani
0: bozdunuz
1: çok
0: yani. Evet.
1: ilginç bir anda böyle başkanın işte borcumuzu bitiriyoruz çok daha iyi noktalara hakikaten 80-90 milyon eurolar satış yapılan bir yerde bir anda bir transfer sonrasında bir transfer daha. Ya yani örnek veriyorum şimdi bazı alınan oyuncuların neden alındığını hakikaten anlayamıyorum mesela Trabzonspor'a.
0: Evet.
1: Ya
0: Evet.
1: şimdi isim vermeyeyim ama bazı gerekirse veririm de. Ya Trabzonspor seviyesinin altında oyuncuları Trabzonspor bu sene bazı oyuncuları özellikle transfer etti mesela.
0: Doğru.
1: Çok anlayabilmiş değilim. Peki kısa bir reklam arasına gidelim. Birazdan buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi, ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sevgili Alper'le beraber yayındayız. Soru, görüş ve önerilerinizi 0538-072-1487'den yazabilirsiniz. Evet, bir oynanan maçlara da bakalım. Dünyada neler oluyor? Birazdan Beşiktaş'ı konuşuruz. Sociedad Atletico Madrid mücadelesi ilk yarı 0-0 sona ermiş. İtalya'da Sassuolo Juventus mücadelesi var. Burada da golsüz eşitlik var. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Hemen şöyle bir Fransa'ya gidelim. Paris Brest karşısında 1-0 önde. Burada da felaket kötü başladılar.

0: Paris Saint-Germain şu ana kadar Monaco'nun, Lille'in ve Rennes'in henüz mağlubiyet yaşamadığı ve 10 puanda olduğu 4 maç sonunda dikti. Eğer bugün kazanırlarsa 5 puana çıkacaklar. Yani 4 mücadelede 5. puanlarını almış olacaklar. Gerçekten kötü başladılar ama bakalım bu maçı kazanabilecekler mi? Portekiz'de hafta içinde Galatasaray'ın 3-1 yenildiği Sporting Lisbon Famalicao deplasmanında ve 0-0'lık beraberlik var. İspanya 2'de Tenerife Leganes karşısında 1-0 önde ilk yarı sona erdi. Yunanistan'da Panathinaikos Panathinaikos karşısında 2-0 önde, dakikalar 72'yi gösteriyor. Brezilya Serie A'da Vitória Mirassol deplasmanında ilk yarı 2-0 önde kapattı sevgili dinleyiciler. Evet, şu anda oynanan maçlar böyle. Oynanmayan maç kaldı mı? Şöyle bir bakalım. Yani kalmamış olması lazım aslında ama yine de bakalım. Evet, gördüğüm kadarıyla yok. Bütün liglerde maçlar bugün üzerinde tabii sona erdi. Yarın da hem Türkiye'de hem de diğer liglerde maçlar var. Onları da yine konuşacağız. Yarın saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe mücadelesi var. Fenerbahçe bakalım Antep'ten galibiyette dönebilecek mi yine? Kayseri Spor İstanbul Spor mücadelesi keyifli geçmeye aday. İngiltere'de Leeds United Newcastle United mücadelesi var. İspanya'da Villarreal Betis mücadelesi de yine keyifli geçmeye aday. Ve tabii Inter'in mücadelesi var. Como'nun maçı var yine yarın. Evet sevgili Alper, biraz Beşiktaş'ı konuşalım istiyorum. Siyah beyazlar 5 mücadele sonunda 12 puanda ve Galatasaray'ı takibi. Galatasaray bugün kazanınca liderliği yükseldi tekrar. Beşiktaş 2. sırada, Ahmet Spor Kulübü 3. sırada. Şu ana kadar nasıl buldun Beşiktaş'ı? Ligde ki hafta içinde de Marsilya'yı konuk edecek Tüpraş Stadyumu'nda, Dolmabahçe'de. Hem o mücadeleyi hem de şu ana kadar hani eleştirdiğin, daha önce ya da endişeyle baktığın konular neydi ve Beşiktaş bu konuda yol alabilmiş mi, alabildi mi sence? Son 3 maçta da 3 galibiyeti var.
1: Evet, belli bir momentumu var. Beşiktaş cephesinin Alliance Spor deplasmanı tarafındaki silik oyun sonrasında biraz toparladı diyebiliriz oyun gücü olarak Beşiktaş cephesi için. Yani tabii şu bir gerçek, lig uzun bir maraton. Bu performansı, ritmi kaybettiğinizde de devam ettirebiliyor olmanız lazım. Bugün Galatasaray'ın yaptığı gibi 1-0 da olsa bazı maçları kapatabiliyor olmanız lazım ki aslında zaten hani şampiyonluğu da belirleyen maçlar bu tarz maçlar oluyor genellikle. Detaylar hariç şu an için Beşiktaş gelişime devam eden bir takım olgusunda, hüviyetinde. Bu değerli. Yerinde saymıyor veya geriye gitmiyor Beşiktaş cephesi. Bir coşkuyla oynuyor. Bu çok değerli. Yani hoca tarafında bir başarıya açlık konusu var. Oyuncular tarafında bir istek konusu var. Bunlar çok değerli konular. İşte Vlahovic, Trossard, Orkun, Olaytan, bu oyuncuların hepsi skora, oyuna etki eden oyuncular, katkı veren oyuncular. Senli tarafı, yani sağ ön tarafında bu Poku hamlesi sonrasında nasıl bir değişiklik olacak, performans olarak söylüyorum, yani o mevkide, o bölgede Beşiktaş neler yapabilecek, orası aslında biraz bence belirleyecek ilerleyen dönemde. Çünkü şu an özellikle Olaytan tarafını çok geriye koşturduğunuz durumda, Orkun'la çok birebir oynadığınız durumda, Trossard'la da yine birebir sertlik dozajında arttırdığınız durumda hala Beşiktaş'ı kitleyebilirsiniz, durdurabilirsiniz ama sağ ön tarafa bir X faktör dediğimiz o X faktör oyuncusunu da dahil edebilirse Beşiktaş, Boku zaten bu. O zaman çok daha farklı şeyler izleyeceğiz. Vlahovic'in çok diri olması ciddi bir artı. Ki biliyorsun son maçta Vlahovic size kazandı Beşiktaş Erzurumspor'a karşı. Ama tabii beklenen bir skor yani. Orada Mustafa Erhan Hekimoğlu bile olsa o kadar hani ofansif, hatta işte Orkun'ların, Trossard'ların olduğu yerde İç sahada o maçı çözeceksiniz ki Erzurumspor'un da kadrosu çok da iyi bir kadro değil. O ayrı bir konu. Yani fikstürde Marsilya sonrası çok zor maçları var. Ki aslında Marsilya'da kolay bir maç değil ama bu sezon çok iyi değiller o tarafta. Ahmet Spor deplasmanına gidecek. Sonrasında Kocaeli'yi konuk edecek. Sonrasında Hoffenheim deplasmanı. Sonrasında Trabzon deplasmanı. Sonrasında Crystal Palace konuk edecek.
0: İçeride yani, Başakşehir.
1: Tabii. Yani, ya Başakşehir'i saymıyorum. O ritmi bozuk bir takım şu an için. Kazanır Beşiktaş o maçı bir şekilde ama hatta Kasım başında işte Kasım başında Kasımpaşa ile oynayacak. İşte Celtic var gibi. Yani Ekim ayı fikstürü Eylül'ün geri kalanı ve Ekim ayı fikstürü Beşiktaş'ın çok belirleyici olacak. Yani burada kazanılan momentum, kazanılan oyun gücüyle birlikte bu yıldızları doğru kullanarak Sayın İtalyanlı'nın skorları almaya devam etmesi gerekiyor. Yoksa bir yerden sonra o momentumun kırıldığı yerde, soru işaretlerinin de artacağı yerde yönetimi daha zor bir süreç bekleyecektir Beşiktaş cephesine. Ama şu an için iyi gidiyor diyebiliriz. Yani çünkü özellikle Ağustos-Eylül ayı, Eylül'ün başı civarı Beşiktaş'ın o net pozisyon üretememe veya işte hani tempoyu arttıramama, zayıf kalma, oralarda zayıf kalma durumlarını tabii bu rakiplerle de alakalı ama işte Çorum Spor, Erzurum Spor bunlara karşı yapmalısınız zaten bunları. Ama işte bir Alanya Spor geldiği zaman takılıyorsunuz. Bu Eylül'ün sonrası ve Ekim tarafındaki fikstür bence Beşiktaş'ı yorumlamak adına daha sağlıklı bir fikstür. Yani buradaki maçlar üzerinden yorumlamak lazım. Yani şu an çünkü Beşiktaş Alanya Spor maçı hariç oynadığı bütün maçlarda net favoriydi zaten.
0: Fenerbahçe.
1: Ya Fenerbahçe derbisi ayrı bir konu. Oraya bir parantez açmak lazım.
0: Yani deplasmanda kazandı.
1: İkinci yarı oyunu çok kuvvetliydi Beşiktaş'ın.
0: Yani bu senin için yeterli değil mi? Bir gösterge değil
1: ya
0: mi?
1: Derbiler yeterli değil. Yani şöyle çok eksik takımlar derbilerde çok enteresan skorlar almıştır bu ligde. Yani çok eksik bir şekilde Galatasaray gitmiştir. Fenerbahçe deplasmandan puan almıştır, puanlar almıştır. Çok eksik bir şekilde Beşiktaş çok kötü bir kadrosuyla Fenerbahçe'yi durdurabilmiştir ya da kazanmıştır. Yani bunlar yaşanır. Üç büyükler arasında o derbi kültürü çok farklı bir konu yani. Orada oyun planı, oyuncu kalitesi vesaire bunların yanı sıra işin doğası çok farklı. O maçlar çok farklı maçlar. Yani o maçlar duyguyla oynanan, farklı bir havada, farklı bir atmosferde hem taraftar tarafında hem de oyuncular tarafında oynanan maçlar. Ve o gün günlük performanslar çok değerlidir, çok önemlidir ama yine de bir parantez açmak lazım. Özellikle ikinci yarı oyunu Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi çok paralize eden bir oyundu. Yani hani şampiyonluk ya öyle bir oyundu ki o sanki ligin 24. haftası Fenerbahçe şampiyonluktan kopmuş. Beşiktaş'ta Galatasaray'da şampiyonluk yarışında ve Beşiktaş'ın mutlak 3 puana ihtiyacı var. Öyle oynadı Beşiktaş ikinci yarıyı. Ya mantalite tarafında Beşiktaş'ta oyuncular ortaya ciddi anlamda farklı bir mantalite koydu. Tabii yani Fenerbahçe cephesine de döneriz derbi tarafında. Evet, onun orada da ayrı zaten parametreler var ama o parametrelerin yanı sıra hani bağımsız parametrelere bakıldığı zaman Beşiktaş orada o kültürü koydu. O sahaya o ruhu koydu, o yansıttı diyebiliriz. Ama derbiler hariç işte bu Hoffenheim maçı gibi maçlar, işte Ahmet Spor deplasmanı gibi deplasmanlar asıl buralar temel sınav Beşiktaş için.
0: Evet, özellikle Ahmet deplasmanı zor bir deplasman. Evet. Bugün de gördük.
1: Yani elini kolunu sallaya sallaya çıktığı durumda Beşiktaş mesela o deplasmandan, o zaman farklı şeyler konuşmaya başlarız.
0: Kocaeli Spor, Trabzonspor deplasmanı mesela,
1: evet,
0: şu
1: Kocaeli maçı mesela keza.
0: Avrupa dönüşü ne kadar rotasyon yapacak?
1: Doğru.
0: Bu rotasyon ne kadar İşte belki ana rotasyonun ya da ana kadronun sahaya yansıtabilecek.
1: Doğru.
0: Bunları bir göreceğiz.
1: Doğru.
0: Ama şu ana kadar herhalde taraftar da alınan sonuçlardan memnun. Marsilya maçı bence yine burada kritik. Yani Avrupa'da acaba bu oyun yeterli olacak mı Marsilya karşısında? Oraya da iyi başlamak lazım. Çok zor bir fikstür. Daha doğrusu takımlar hani Marsilya, Hoffenheim deplasmanı, içeride Palace deplasman, Celtic.
1: Ya Marsilya'yı çok ciddi bir rakip olarak ben görmüyorum o tarafta. Çünkü bu sezon ritmi bozuk. Ya tabii ki belli seviyede, belli kalitede oyuncuları olan bir takım. Ayrı konu ama ritmi bozuk bir takım. Yenebilir Beşiktaş yani. O tarafta bence bir problem yok ama temelde asıl sınav maçları lig tarafında oynayacağı Beşiktaş'ın Ahmet Spor deplasmanı. İşte Kocaeli maçı. Yani bunlar mesela şu an ligin kaliteli takımları, formda takımları, iyi takımları. Mevcut momentumla Beşiktaş bu takımları devirebilecek mi? Yani şampiyon olacak takım bu maçlardan 3'er puanla ayrılmalı. Eğer ayrılamazsanız zaten bir bakarsınız 4-5 puan fark atmış rakibiniz size. Öyle bir yapıya bir anda dönebilir lig yani. Oradaki maçlardan sonra bir takım şeyleri konuşmak daha doğru bence. Yani sonuç olarak hani bakıldığında çok sansasyonel skorlar da var. İşte 5-2, 3-0 vesaire. Hani böyle skorlara da gitti Beşiktaş ama yani zaten alması gereken skorlardı o taraflarda. Çoğu skor. Ha tabii şu parantez de var. Yani sizin 5 attığınız takıma şampiyonluk adayı diğer takım 2-2 kendi evinde berabere kaldı. Kaldı mı kaldı. Evet doğru. Ama oynanan oyun çok farklı. Yani iki takım arasında bir takım uzun süredir ciddi anlamda momentumlu bir oyun oynuyor. Diğer takım oyununu geliştiriyor. Şu an Beşiktaş oyununu geliştiriyor. Geliştirdiği oyun Ahmet Spor'a yetecek mi? Dönüşte işte Avrupa dönüşündeki bir maça yetecek mi? Kocaeli Spor'a yetecek mi? Ona şuna buna yetecek mi? Bunları görmek lazım. Ya bu bir aylık süreç Beşiktaş'ı doğru değerlendireceğimiz bir süreç olacaktır sonuçlarla birlikte. Ama iyi gidiyor. Onu söyleyebiliriz. İyi bir ışık var takımda. Hani hep söylüyorduk ya Beşiktaş tarafı için. İşte belli başlı başlangıçlar veya iyi transferler yapılıyor. Ama sonrası gelmiyor. İşte Ekim, Kasım, Aralık hani havlu atılıyor vesaire. Şu an o havlular biraz rafa kalkmış durumda. İnşallah da öyle devam eder. Çünkü evet. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olduğu bir lig çok daha keyifli.
0: Katılıyorum sana. Tabii dediğin gibi zamana ihtiyaç var. Yani şöyle zamana ihtiyaç var. Aslında gidişat iyi. Evet. Ama bunu ne kadar sürdürecek?
1: Formda takımlara karşı ne kadar sürdürecek?
0: Evet. Özellikle iç sahası güçlü takımlara evet. Karşı.
1: Alanya'da takıldınız yani.
0: Takıldı mesela. Evet. Ahmet şu anda iyi bir görüntü ortaya koyuyor.
1: Evet.
0: Bir bakalım görelim ama ben şu ana kadar ki hani takımın gösterdiği performansın taraftarı memnun ettiğini düşünüyorum. Yeterli gördüğünü düşünüyorum.
1: Muhakkak.
0: Ama tabii ki şampiyonluk için henüz erken diye düşünüyorum. Yani şampiyonluk yarışında Beşiktaş favori, favorilerin en büyük favori diyemiyorum. Bunun için rotasyonun biraz genişlemesi gerekiyor.
1: Doğru. Yani bir takım oyuncuların da devreye girmesi lazım.
0: Evet. Şimdi mesela Orkun olmadığı zaman kimle oynayacak Beşiktaş o
1: evet.
0: Bölgede?
1: Evet.
0: Meretti'den bu şeyi alacak mı?
1: Katkıyı alacak mı? Veya Meretti ilk 11'i zorlayacak mı?
0: İlk 11'i zorlayacak mı? Evet. İşte Poku ne kadar etkili olacak?
1: Çok X faktörü var. Hani Meretti Poku'nun ilk 11'e dahil olduğu yerde ve verimli olarak dahil olduğu yerde o zaman çok daha farklı şeyler konuşmaya başlarız. Çünkü orada şu an için takımın önemli oyuncuları olan işte Olaytan, Oşubu hamle oyuncusu olarak olacak pozisyon gereği. Ve bu Beşiktaş'ın en çok güçlendirecek.
0: Ya da onlar oyundan çıktıktan sonra örnek veriyorum Orkun ya da Olaytan oyundan en kötü çıktıktan sonra evet. O seviye düşmeyecek mesela.
1: Doğru. Ya bugün Galatasaray'ın yaşadığı durum gibi yani. Hani Okan Hoca yedek kulübesinden Batrokov'u attı içeri, Sané'yi attı içeri, Jakobs'u attı o şu bu hani hamle var. Hamle şansı vardı. Maçı izlemek zorunda kalmadı hoca. Benzer şekilde Fenerbahçe cephesinde de belli başlı bir hamle rotasyon gücü var az çok. Bana göre aslında geçtiğimiz sezonlara göre biraz daha zayıf. Onu da söylemek lazım. Bence takımda Talisca, Fred %100 tutulmalı idi ama olmadı. Bir farklı hesaplar veya işte kararlar sebebiyle. Ama Beşiktaş cephesinde şu an geçtiğimiz sezonlarda hani zaten hala hazırda eksik kadro, yedekte zaten adam yok düşüncesi şu an için söz konusu değil. Yani şu an ilk 11 tarafında iyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın.
0: Evet.
1: Derbiler %50-%50'dir bana göre kim ne derse desin. Ama derbiler haricinde çıktığı herhangi bir maçta Beşiktaş favoridir şu an bu kadroyla. Net favoridir yani.
0: Ben Ahmet deplasmanı ve Trabzonspor deplasmanından çıkarsa Beşiktaş'ın
1: işte bu önemli.
0: Evet yani şampiyon.
1: Kocaeli, Trabzon deplasmanı, Ahmet deplasmanı. Ya yani buralarda bu şampiyonluk olursa hikayesi yazılmış olacak.
0: Bakalım. Galatasaray'la da içeride oynuyor biliyorsun.
1: Tabii o da zor.
0: Yani oraya kadar mesela böyle bu seviyelerde getirirse oyununu
1: evet,
0: artık
1: farklı şeyler konuşuruz.
0: Farklı şeyler konuşulur diye düşünüyorum. Eklemek istediğin var mı Beşiktaş'la alakalı? Marsilya maçında ne düşünüyorsun? Kazanır mı diyorsun?
1: Valla maç üst olur. O net gözüküyor. 3
0: evet.
1: Gol kesinlikle çıkar. Karşılıklı gol var bekliyorum ben. Marsilya'dan da mutlaka bir gol bekliyorum. Ama ikinci golü kim atar onu kestiremiyorum. Yani eğer Marsilya geçişleri doğru değerlendirirse atabilir. Beşiktaş zaten kazanmaya oynayacaktır. 2-1-3-1 olabilir. Ama ben %100 demeyeyim de hani bu işlerde biraz da tabii öngörüden sonra kısmet şans da var. %80 üst diyorum o maça, ben 2.5 üst diyorum. Hatta karşılıklı gol var ve üst diyorum ikisi tarafındayım.
0: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Perşembe günü. Perşembe mi mücadele?
1: Yanlış hatırlamıyorsam evet, bir bakarız tekrar,
0: Bu
1: kontrol
0: hafta.
1: ederiz.
0: Çünkü biliyorsun UEFA Avrupa Ligi var. Çarşamba da olabilir. Bir dakika, ben de şey söyleyeyim.
1: Perşembe, evet doğru.
0: Perşembe değil mi? Evet, benim de yayınım olmadığı gün ama evdeyim tabii. Onu söyleyeyim. Maça gidemeyeceğim. Sevgili Serkan ne demiş? Alper Bey, Alper tamam abi Beşiktaş'tayız ama objektiflik, ama Fenerbahçe dep basmanına ikinci yarı top göstermedi. Önyargılı olma kardeşim. Şu ana kadar karşılaştığı takımların gol beklentisine bakman lazım. Objektifiz ama bu kadar da değil. Siyah demiş o da. Alper Bey'in de beyaz demesini bekliyorum demiş.
1: Yani beyaz günler gelecektir inşallah diyelim Beşiktaş için. Ama ihtiyatlı olmak lazım. Yani işte Çorum
0: Yani en
1: Spor
0: azından kırılmayacak diye düşünüyorsun değil mi?
1: ya
0: Yani
1: muhakkak
0: yarıştan
1: onu söylemek
0: kopmaz.
1: istiyorum. Tabii ki tabii ki. Yani geçtiğimiz sezonlarda işte Ekim Kasım aylarında alınan birkaç kötü sonuçla birlikte zaten Beşiktaş direkt yarış dışında kalıyordu. Ama şu an gelişimi devam eden bir takım. Oyuncu gelişimi ve teknik direktör gelişimi. Yani teknik direktör tarafında da gelişim var. Onun da tekrar altını çizeyim. Yani İtalya'da oynattığı veya ilk Beşiktaş'a geldiği dönemki gibi oynatmıyor hoca. Daha farklı, daha yüksek X gol odaklı. X gol yaratırken ceza sahası dışı değil, ceza sahası içine girmeye çalışan bir Beşiktaş var. Hani bunlar çok değerli, çok kritik. Bunların devamlılığı gerekiyor ve skorlar tarafında da aldanmamak gerekiyor. Çünkü birincisi mesela Erzurumspor zaten kadro kuramamış bir takım bana göre. Yani o maçta zaten 1-0 bitiriyorsanız hiç şansınız yok bu ligde. O çok normal bir skor, 3-0. Çorumspor normalde zaten yine benzer şekilde 2.5 üst olarak bitirmeniz gereken kendi açınızdan bir maç. İşte Alanyaspor önemli bir sınavda olmadı öyle ya da böyle. Onun haricinde işte bu geri kalan maçlar tarafında Beşiktaş'ın asıl sınavı başlıyor. Yani şu an ne negatif değerlendirmek lazım ne de pozitif değerlendirmek lazım. Şu an hani ayaklarınızın yere basması lazım Beşiktaş camiası olarak. Bu maçların skorunu sonucunu bekleyip takımı desteklemek lazım. Temelde bu. Yani çünkü Marsilya da zor bir takım. Her ne kadar kötü başlamış olsa da. Ama yenmeniz gereken bir takım. Çünkü ritmi bozuk bir takım. Onun momentumuyla gidip Ahmetspor'u yenmeniz lazım. Kocaeli'yi yenmeniz lazım. Trabzon deplasmanından çıkmanız lazım. Ya bu deplasmanlardan veya bu maçlardan çıkamadığınız senaryoda zaten ikinci ya da üçüncü olursunuz.
0: Evet. Zaten geçmiş yıllardan bir farkı
1: Ya,
0: olmaz diye düşünüyorum.
1: evet.
0: Merhaba, iyi yayınlar. İzmir'den Tuncay, ben Karşıyaka taraftarıyım. Demiş ki 4 yıldır Türkiye'de top koşturan Lucas Torreira'nın bu süre zarfında hiç kırmızı kart görmemiş olması eşyanın tabiatına ters bence. Alper Bey de artık Galatasaray güzellemesini yapmasın demiş yani. Bu ligin sportif gerçekliği yok. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz.
1: Yani ligin sportif gerçekliği olmasa 2016-2017 şampiyonu da Galatasaray olurdu herhalde.
0: Yani biraz Torreira üzerinden böyle bir yorum yapmış da.
1: Ya orada da Valentin Rozier'di mesela. Hatta bu adam milletvekili mi, dokunulmazlığı mı var bu adamın deniyordu. Taraftar grupları tarafından hani espriyle birlikte.
0: Çok
1: Yani burada
0: değerli.
1: hani şey olarak çok pardon kestim. Hani burada İşte şu takımın dokunulmazlığı var, şu oyuncunun dokunulmazlığı var vesaire. Bu şekilde bakmamak lazım. Bugün Galatasaray'ın yaptığı gibi şampiyon kulüpler veya şampiyonluğa oynayan kulüplerin bir şekilde 3 puanı alması lazım. Yani bugün Galatasaray takılsaydı Kocaeli maçında, Fenerbahçe Beşiktaş kazandığı haftada bir anda 2 puan geriye düşecek. Mesela geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'ın en iyi yaptığı şey buydu zaten. Şampiyonluk yarışı tarafında. Yani gitti Alanyaspor deplasmanından çıktı Uğurcan Çakır'la birlikte. İşte gitti Batu Şah ile son dakika golü attı. O şu bu. Yani istediğiniz kadar hani ligin gerçekliği yok o şu bu deyin. Siz gidip söz gelimi İstanbulspor'dan 96 artıda ezeden gol yiyorsanız şampiyon olamazsınız zaten. Ya yani maçı oraya getirmeyeceksiniz. O maçı mesela 4-2 önde götüreceksiniz 90. dakikada. Kasımpaşa'ya karşı 3-0 önde götüreceksiniz. Yani sizin kurduğunuz kadrolarla bu takımların yarışamaması lazım. Yani sizin kadronuzda Asensio'lar, Greenwood'lar, işte Vedat Muriç'ler, şimdi mesela pazartesi günü maçı var Fenerbahçe'nin.
0: Yarın.
1: Yarın. Nasıl bir skor bekliyorsun? Ben net bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum mesela. Yani ne olursa olsun.
0: Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum.
1: İşte ne olursa olsun. Ki hani Gaziantep formda şu an. Öyle değil mi? Evet. Hani maç kazanıyor vesaire falan filan. Ama yani kadrosuna baktığın zaman Fenerbahçe'nin bir Şampiyonlar Ligi takımı. Kante'si, Gendouzi'si, işte Asensio'su, Vedat Muriç'i, Greenwood'u. Yani karşınızda duramıyor olması lazım bu tarz kulüplerin sizin. Maçı çok rahat koparabiliyor olmanız lazım.
0: Yani şampiyon olmak istiyorsanız saha içinde güçlü bir görüntünüz net olmalı. Tabii bunu
1: hakeme hani rağmen zaman evet, zaman.
0: Zaman zaman hakemi de tırnak içinde söylüyorum, yenmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Diye tabirler kullanıldığı için ben de kullanıyorum. Yani, evet. Çok değerli kardeşlerim, bugün sizleri çok, sizler çok yoruldunuz. Ne demiş? Ben de sizlerden çok şey öğrendim. Çok teşekkürler Yaşar abi. Çok teşekkürler sabrınız için sayılar demiş. Başka bir zaman tekrar sizi dinleyeceğim. Yayının başından beri dinliyor.
1: Çok saygılar.
0: Yaşar abiye sevgiler. Stuttgart'a, Almanya'ya sağ olsun. Yayınlarımızı dinliyor. Beşiktaş'ı değerlendirirken ligi diğer takımlardan bir ay önce açtı. Ritim yakalamış bir takım şu an. Bir ay sonra diğer takımlarda aynı seviyeye geldiğinde değerlendirme yapmak daha doğru olur. Az önce evet, zaten Alper söyledi.
1: Dediğim gibi evet.
0: Bu sene bu döneme atlatıp yarışmacı takım haline bürünür demiş.
1: Bürünmelidir de çünkü Beşiktaş'ın yani kulüp genleri ya da işte varoluş amacı üçüncülük, dördüncülük, beşincilik değil yani.
0: Kesinlikle.
1: Beşiktaş ne olursa olsun yani geçen sezon isterse 14. bitirmiş olsun, isterse 15. bitirmiş olsun hiç fark etmez. Beşiktaş diğer sezona şampiyonluk parolasıyla başlamalıdır. Hele ki bu ligde yani. Hani Premier Lig gibi bir lig değil bizim ligimiz yani. Hani ya da İspanya La Liga değil yani. Hani bir Valencia'nın düşüşü sonrası Valencia'ya sen der misin? Bir sonraki sezon Valencia Real Madrid ve Barcelona'nın önünde şampiyonluğa oynayacak diyebilir misin? Diyemezsin. Ama bizim ligimizde ligi 14. bitirsen bile büyük bir kulüpsün ya söz gelimi. Doğru transferlerle bir sonraki sezon şampiyonluğu, hatta bir sonraki 4 sezon şampiyonluğu oynayabiliyorsun. Yani canlı canlı yaşadık bunun örneğini. Galatasaray hatırlayın 14. bitirdi lig. Sonra ne yaptı? Devam etti mi o kadroyla?
0: Yani. Peki Fenerbahçe puan kaybedebilir demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe'yi biraz konuşalım Fatih Bey. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir oyun. Beraberlik. Sonrasında İsmail Hoca ayrıldı.
1: Talihsiz bir durum oldu. Evet.
0: Yani ilginç bir şekilde ayrıldı. Ben sabah da biraz hani bu konuda kendi fikrimi söyledim. Bazıları katıldı, bazıları katılmadı. Hani bunu zaten bilerek ve görerek buraya geldiniz. Bu baskıyı hissedeceğiniz bir camia Fenerbahçe. Zaten yıllardır buradasınız. Bu camianın bir parçasısınız. İsmail Doğru. Hoca için söylüyorum.
1: Doğru.
0: Hani şimdi ben bunu kaldıramıyorum, baskılar çok fazla deyip ayrılmayı çok doğru bulmadım. Kendi adıma söylüyorum. Tabii ki bir insanız nihayetinde, bu farklı bir konu. Ama zaten bunu bilerek buraya gelip sonrasında 4. hafta daha 5. hafta oynanmadan, hele bir de Roma maçında iyi oynayıp galibiyeti kaçırdıktan sonra yönetimle evet, görüşmeden böyle bir karar almak, sonrasında geri dönmek biraz garip bir durum oldu ama ne diyorsun, bu Fenerbahçe'ye artı olarak yansır mı yoksa daha yani bir Fatih Tekke sendromu yaşayabilir miyiz?
1: Bence ikinci bir Fatih Tekke sendromu olmaz. Hocanın bunu ya da en azından buna benzer bir reaksiyonu göstermesi gerekiyordu. Çünkü hoca geldiği günden bu yana yani ne Fenerbahçe teknik direktörü olarak görüldü taraftar tarafından. Ne o makama layık görüldü yani bir kesim tarafından. Bu çok ciddi bir problemdir. Yani siz sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacaksınız. Daha Temmuz Ağustos'ta hocayı gönderelim diyenler vardı. Ki iyi de bir kamp performansı var.
0: Sen bana da takıldığında bu konuda.
1: Tabii yani hani
0: kabul
1: yani,
0: etmiyorum ben.
1: Bakıldığında ki ben şöyle etmiyorum. Bir durum da var mesela transferler tarafında. Hoca sezona 4-1-4-1 başladı. Bunu hep söylüyorum. Gendouzi 6-8 oynatmak istiyordu hoca.
0: Evet.
1: Ya yani hocanın istediği kadroyu kurmadınız. Hocanın transferlerine karşı çıktınız. Tutmak istediği oyuncuları gönderdiniz. Sezona çok iyi başlayan hocanın sisteminde Fred'i gönderdiniz. Talişka'yı gönderdiniz. Şimdi yani bir yerden sonra hocanın da bir yerde bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. O atılan su şişesi de hani tabiri caizse Macar veliahtının Sırp bir kişi tarafından öldürülmesi gibi oldu yani. Birinci Dünya Savaşı başlangıç sebebi budur ya. O da öyle oldu. Ya bir reaksiyon gerekiyordu. Hani hoca ben burada kum torbası değilim. Ben İsmail Kartal'ım. Benim belli bir kalitem var. Beni teknik patron olarak görecekseniz görün, görmeyecekseniz ben gideyim.
0: Kime diyor
1: mesajıydı
0: bunu?
1: Mesajıydı bu. Hem camiaya hem de belki de yönetime. Bilemeyiz yani.
0: Yönetime mi, taraftara mı? Yani
1: ya bence herkesi, bütün paydaşlara.
0: Fenerbahçe taraftarı da eleştiriyor.
1: Ya bence bütün paydaşlara gösterdi o. Tepkisi oydu yani.
0: Peki doğru bir tepki mi? Yani mesela bu tepkinin kapalı kapılar ardından yapılması daha doğru. Örnek veriyorum, yönetime bir tepkisi varsa diyelim ki.
1: İşte oradaki... o zaman da camianıza o mesajı veremezsiniz.
0: Peki şu anda daha mı doğru oldu? Şu anda Antep yarın Fenerbahçe 3-0 yendi. Ne oldu? Ne
1: baskı olacak? Sizin üzerinizde olur. Ama yarın Fenerbahçe gider Antep'e 5 atarsa sizin değeriniz...
0: Ben mi kazanmış o tabii, oldum olacak?
1: Tabii ki.
0: Peki yani gerek var mıydı böyle bir şey?
1: Bence vardı. Yani artık...
0: istifa etmesine, geri dönmesine.
1: Yani istifa etmesine gerek vardı bence de.
0: Gerek vardı diyorsun.
1: Peki. Yani çünkü...
0: Peki geri dönmesi doğru mu?
1: Ya bence doğru. Neden doğru? Çünkü hoca 4-2-3-1'i de oynatmış bir hoca Fenerbahçe tarafında. Tamam. Yani hani sezon başında yani şöyle bir örnek göstereyim size. Hani Valerian İsmail Beşiktaş cephesi tarafında üçlü başlamıştı bir sezona. Hocam evet, üçlü olmaz o şu bu falan filan. Adamı zorla 4-2-3-1'e döndürmüşlerdi ve sonrasında Beşiktaş çok erken bir havlu atmıştı sezonu. Hatırlarsın.
0: Hatırladım.
1: Yani oynatamamıştı o sistemi. Çünkü adamın portföyünde 4-2-3-1 yok yani. Adam üçlü sistemle çıkmış bir hoca yani. Tempo futboluyla vesaire. İstediğiniz kadar övün ya da eleştirin, öyle bir hocaydı. Sayın İsmail Kartal tarafında da sezon başında 4-1-4-1, 1-6 çift 8 oynatmak isteyen Bartu, işte Fred, bu oyuncuların ön plana çıktığı, Genduzi'nin 6'da ön plana çıktığı, Asensio'nun çok ön plana çıkmadığı bu sistemde bir sistemi vardı hocanın. Hadi Asensio'yu kazanmak gerekti diyelim. Orada bence hocanın da farklı tasarrufları oldu, yanlış değerlendirmeleri oldu. Yani Asensio'yu gönderiyorsanız çünkü hani Asensio kalitesinde bir 8 getirebiliyor olmanız lazım ki evet, bu mümkün değil yani. Şu
0: önce
1: an
0: için belki onu getirip ondan sonra
1: gönderebilirsiniz mesela, ama hani onu yapmadan onu getirmek hani bir kral göstermeden kralı indirmek kolay bir şey değil herhangi bir camiada. Asensio da Fenerbahçe'nin kralıdır yani futbolcu tarafında.
0: Oldu hocam, öyle söyleyeyim.
1: Öyledir yani, öyledir. Evet. Zamanında Alex de Souza gibi yani. Dolayısıyla hani sizin ikinci bir Alex getirmeden bir Alex'i göndermeniz kolay değil. Benzer şekilde Asensio cephesi de böyle oldu. Ama mevcut süreç içerisinde hoca kendi düşüncelerinden feragat edip bir 4-2-3-1'e dönüş yaptı. Orada Genduzi'den biraz daha az faydalanmaya başladı. Daha kendi kafasındaki yapıda. Defansif kurgu biraz daha zayıfladı. Ya tabii hani olasılıklar üzerinden ben çok konuşmayı sevmem ama muhtemelen Fenerbahçe 4-1-4-1 olarak sezona başlamış olsaydı, transferler yapılmış olsaydı derbide galibiyetle dönerdi.
0: Yani sen mesela yani şunu mu söylüyorsun? Ben öyle anlıyorum. İsmail Hoca'nın istediği oyuncular alınmadı diyorsun. Evet, oynatmak istediği oyuna göre.
1: Doğru. Yani şablon değişti bir kere. Yani Asensio tutulsun, Greenwood alınsın, Greenwood tutulsun, o olsun, şu olsun. Tamam, o zaman hani sen yönet. Yani, madem
0: tamam,
1: çok
0: o zaman sana şunu soruyorum. Tabii ki sen sonuçta İsmail Kartal değilsin ama şeyi soruyorum. Sayın İsmail Kartal değilsin. Şu anda hocanın aslında oynatmak istediği oyuna uygun oyuncu profilleri bazı bölgelerde yok.
1: Doğru.
0: Anlıyorum.
1: Yani mecburen şu an defoları olan bir 4-2-3-1 oynuyor Fenerbahçe ki hatırlarsın sana söylemiştim. Ya da burada hani genel olarak ifade etmiştim. 4-1-4-1'e göre Fenerbahçe'nin bu kadroyla oynayacağı 4-2-3-1'de geçiş zaafları olacak.
0: Evet, söyledin.
1: Beşiktaş'ın ikinci golü nasıl geldi?
0: Olacak mı bundan sonra? Yani İsmail olacak. İstifası...
1: Orta üst düzey maçların tamamında Fenerbahçe bu sorunu yaşayacak.
0: Geri dönmesi İsmail Hoca'yı güçlendirdi mi? Yani ben istediğim oyunu artık oynatmak istiyorum mu tavrıydı bu?
1: Yok. Şöyle, ben 4-2-3-1'i oynatacaksam da bu takımda artık neyi oynatacaksam veya oyuncu tercihlerimde hani beni yargılamayın, beni asıp kesmeyin, maç oynanmadan beni bitirmeyin tepkisiydi aslında. Yani bana verdiğiniz rolü benim yapabilmem için ya bana bu rolü verin ya da vermeyin kardeşim tepkisiydi bu.
0: Yani, yani bir Klopp tarzıydı aslında. Klopp da söyledi ya.
1: Ya bir nevi evet. Ya yani Klopp da dedi ya mesela.
0: Yani aileme saldıracaksınız.
1: Ben giderim dedi mesela Klopp.
0: Ben yani kalmam, daha iyisini evet, bulun dedi.
1: Daha iyisini bulun dedi.
0: Varsa aynı da alın gidin yani, ben yani olmayayım dedi.
1: Yani ki bunu Almanya'ya yapıyor Klopp yani. Hani Almanya ulusuna
0: ama
1: yapıyor.
0: Ama Klopp yapıyor.
1: Yani işte ama yani sizde yani. Yani Klopp da bir teknik direktör, İsmail Kartal da bir teknik direktör.
0: Hayır yani CV'si de inanılmaz güçlü. Doğru. İsmail Hoca'dan çok daha güçlü.
1: Doğru, doğru.
0: Şeyden bahsediyorum ben.
1: Ama temelde de bakıldığında...
0: Yani o gücü var.
1: Ya tabii ki, ama son yıllarda da temelde de bakıldığında şampiyonluk yarış tarafında bu yarışı en iyi götürmüş hoca kim? Şimdiye kadar, son dönemde.
0: İsmail Hoca.
1: İsmail Hoca yani, net ve gerçek.
0: İşte şimdi bu süreçten sonra götürebilir mi?
1: Avrupa macerası da vardı hatırlarsın, Olympiakos'a karşı.
0: Evet.
1: Yani oraya kadar da gitmişti mesela.
0: Burada götürebilir mi bu dakikadan sonra? Yani sanki biraz bazı şeyler, testinin bir tarafı kırıldı gibi.
1: Ya biraz burada...
0: Olumsuz değerlendirmeni istemiyorum. Sadece şey, yani değerlendirmeni için sormuyorum. Hı. Sadece zaten kırılgan bir camia. Zaten
1: doğru,
0: çok fazla baskı
1: doğru
0: yaratan bir camia. Bu arada
1: doğru,
0: hepsi şampiyonluk gelmemesinden i̇şte,
1: orada bir virgül koyacağım. Bu kadar baskının yüksek olduğu, bu kadar kırılganlığın yüksek olduğu bir camiada patronun güçlü olması lazım.
0: Evet, bunu söylüyorum yani.
1: İşte Sayın İsmail Kartal bu reaksiyondan önce çok güçsüzdü.
0: İşte giderken güçsüzlüğünü aslında sergilemedi mi?
1: Yani yok, giderken, giderek. Giderken kendi değerini ortaya koydu.
0: Öyle mi?
1: Ben öyle yorumluyorum. Yani hani ve sonraki maçlar tarafında da işin biraz oyuncu hoca kenetlenmesi tarafında çözüleceğini düşünüyorum. Yani eğer yarın Fenerbahçe ciddi sansasyonel bir skorla Antep'i yenerse, bu şu demek: oyuncu grubu hocaya çok güveniyor demek. Oyuncu grubu hoca için çıktı Antep'e 3 attı, 4 attı, 5 attı demek. Ama yarın bir puan kaybı olursa o zaman işler sarpa saracaktır Fenerbahçe tarafından. Ama sanmıyorum, ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum yarın.
0: Peki.
1: Çünkü Archie Brown'un röportajında da hatırlarsın, Şampiyonlar Ligi sonrasında yani çok şaşırdı Archie Brown, nasıl ya?
0: Normal değil mi? Yani evet. Yani kimseye haber vermeden.
1: Ya normal değil. Şöyle normal değil.
0: Şaşırması normal değil. Şaşırması, söylememiş ya.
1: Ya şöyle şaşırması normal ama değil. Hani zaten gitmesini beklediğiniz bir hoca istifa ederse, tamam dersin, devam edersin.
0: Yok yani beklemiyordur diye söylüyorum.
1: Ya, tabii ki, tabii ki,
0: yani
1: tabii ki.
0: Çocuğun ya tırnak içinde söylüyorum. Dengeleri
1: şaştı.
0: Rengi değişti ya bir anda böyle.
1: Evet.
0: Yani, o anda ben de bu arada izliyordum. Hani
1: evet,
0: şok oldum. O da şok oldu. Ben de şok oldum.
1: Evet. Yani orada ya işte dedi. Benim tespitim şu: hani çok fazla saygı duymadığınız bir isim kulüpten ya da herhangi bir organizasyondan ayrıldığı zaman tepki verir misiniz o şekilde?
0: Ben
1: vermem.
0: Önü
1: açık olsun dersin, devam edersin mesela.
0: Yani.
1: Hani. Ama o şekilde bir tepki veriyorsan demek ki belli bir bağlılığın var.
0: Tabii
1: ya, ben bunu yorumladım orada.
0: Yani. 3 aydır birlikte çalışıyorlar.
1: Yani,
0: niye olmasın
1: yani? Tabii
0: ya?
1: Ki. Tabii ki. Yani belli bir soyunma odası
0: olursa zaten öncesinde olmuştur.
1: Doğru.
0: Yani ortaya
1: doğru
0: çıkardı.
1: Ya belli bir soyunma odası kültürü de var. Dolayısıyla hani oradaki o bağlılık bakalım yarınki maça nasıl etki edecek? Yani oyuncular nasıl bir reaksiyon
0: ediyorum
1: gösterecek? Çok kritik bir maç o yönden. Yani belki de sezonun en kritik maçı Fenerbahçe için.
0: Olabilir. Hakem yemek zorunda olan neden hep Beşiktaş oluyor? Biz onu anlamıyoruz. Geçen sene Sane 20. dakikada atılması gerekirken kaç dakika sahada kaldı? 2-3 hafta önce Alanya maçında 8. dakikada rakip 10 kişi kalacakken neden kalmıyor? Bu kadar harcama yapılıyor, bu kadar emek veriliyor. Hakem yenmek için mi demiş sevgili Meriç Bey?
1: Yani hem evet hem hayır. Normalde herhangi bir kulübün hakemlerle cebelleşmemesi lazım, kaba tabirle uğraşmaması lazım. Sonuçta kuralları yenemezsin hiçbir oyunda. Kurallar esnetilirse senin aleyhine yenemezsin yani, kaybedersin. Ama şampiyon olan kulüplerin tamamı çoğu zaman bizim ligimizde vura kıra şampiyon olmuştur. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı, Fatih Terim'in Galatasaray'ı gibi gibi. Veya Aziz Yıldırım döneminde elde edilen şampiyonluklar gibi gibi. Yani orada veya Bursa Spor'un şampiyonluğu gibi. Hani oynuyor. Vura kıra.
0: Onu bile o kadar eleştirdik ki. Geçen yani dinleyicimiz yazmıştı. Yani. O sene yanlış hatırlamıyorsam Bursa Spor'u herkes içeride dışarıda yenmişti.
1: Tabii.
0: Şey demişti ya, hakemler Bursa Spor'a verdi de. Ben de hatta şey sormuştum. Yani büyük, dört büyüğü yenerken de mi
1: verdi?
0: Verdi. Yani. Dört büyükler mi verdi yani?
1: Yani hani al sen şampiyon ol dedi.
0: Al sen şampiyon ol. Evet.
1: Yani bizim ligimizde böyledir. Hani ya bugün mesela Galatasaray Avrupa'dan dönmüş, yorgun, o şu bu, bahane berabere bitebilirdi maç.
0: Tabii.
1: Ama ne oldu? Kazanmasını bildi. Yarın Fenerbahçe mesela hocası istifa etti, döndü vesaire. Yani bu
0: Avrupa
1: reaksiyonu vermek önemli. Yani
0: değil
1: gidip
0: mi
1: Antep'e yarın 3-4 atması lazım Fenerbahçe'nin. Eğer şampiyonluk adayıyım diyorsan yani. Benzer şekilde Beşiktaş, Vlahovic oynamadı mesela Erzurum maçında. Neden? İşte Fenerbahçe maçında işte tedbiren o şu bu falan filan. Ne yaptı? Çıktı Oh'la birlikte 3 attı. Yani şampiyonluk kovalayan takımlar bahaneye bakmaz, bakmamalıdır.
0: Katılıyorum sana. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir demiş. İstifa edip devam eden hoca oyuncuların kafasını karıştırır. Türkiye futbol ikliminde hele hele eleştirinin diz boyu olduğu yerde ben hocanın sezonu değil bir ayı bile doldurabileceğini düşünmüyorum demiş Ali Bey.
1: Yani
0: son
1: Sayın Fatih Tekke ile Sayın İsmail Kartal'ın yaşadıkları bence birebir aynı değil. O şekilde değerlendirmemek lazım. Yani yarın belli olacak zaten az çok ama Sayın İsmail Kartal'ın böyle bir hani ben de buradayım bana da saygı duyun çıkışını yapması gerekiyordu. Bunu arka kapılar ardında kapalı kapılar ardında yapsa bu sefer taraftara gitmeyecekti bu mesaj. Ben öyle düşünüyorum en azından. Dolayısıyla hani ben buradayım bana saygı duyun hamlesiydi o bence hoca tarafından yapılmış bir hamleydi.

0: Yani temelde dediğim gibi hani bu süreç bence olmalıydı. İsmail Hoca'nın da elini güçlendirecek bir süreç ama tabii skorla da desteklenmesi gereken bir süreç.
1: Yani bence net sonuç odaklı ya. Evet. Yani sonuçlar iyi olursa evet, evet. Buradan Fenerbahçe artıya da çıkabilir ama net. Diğer türlü kalamayabilir. Ya
0: çünkü diğer türlü İsmail Hoca'nın maç oynanmadığı günlerde bile koltuğu tartışılıyordu. Yani şöyle mi kadro seçimi yapılır, böyle mi olur, şu mu olur bu. Bir antrenman fotoğrafı geliyordu mesela. Fenerbahçe'de arkadaşlarım konuşuyordum yani. Diyordu ki işte böyle böyle işte ya hoca da işte bu yıldızla böyle konuşulur mu falan filan. Yani hani senin camia olarak her şeyden önce hocanın arkasında durman lazım. Tıpkı Beşiktaş'ın İtalyanlı tarafında yaptığı gibi. Yönetim hocam diyor mesela İtalyanlı için Beşiktaşlar. Evet. Benim hocamdır diyor yani. Sen mesela diyorsun hani sen Beşiktaşlısın biliyoruz zaten şey olarak. Hani Vincenzo İtalyanlı'ya ben güveniyorum diyorsun.
1: Bana arkasında benzediği gidiyor. İçin seviyorum ben onu. İkimiz de saçları yok. Doğru. Sakallarımız benziyor.
0: Ya bir de enerjisi tarafında da seviyorsun.
1: İşte enerjisi de bana uyuyor. Yani çok böyle birbirimize.
0: İşte benzer şekilde bir Galatasaraylı mesela. Fatih Terim'i neden seviyordur? Sayın Okan Buruk'u neden seviyordur? Gibi gibi. Hani camiaların hocasının arkasında durması şarttır. Durmadığı yerde o gücü hoca hissetmediği yerde yanlış kararlar vermeye başlar. Çünkü yöneticidir yani. Neyi yönetiyorsun? Sen takımı, camiayı yönetiyorsun. Ama sana kimse inanmıyor. Nasıl yapacaksın işi? Yani doğru. İsmail Hoca'nın da yaşadığı buydu. Transfer ya, sezonu başı boyunca yaşadığı şey buydu.
1: Orada
0: yani.
1: Bence bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hatta sana da söylemiştim.
0: Hatta İskorlara rağmen. Yani bunu söyleyelim.
1: Şöyle özellikle sezon başında yani sezon daha başlamadan bazı oyuncular hakkında yaptığı açıklamalar.
0: Doğru.
1: Bir karar vermemesi yani kararsız, işte, kararsız kalması sonrasında doğru. Bazı oyuncuların sanki böyle bir hani oyunun kurallarından birisiymiş gibi 50. 55. 57. dakikada oyundan çıkması bir doğru. Sonraki maçta hiç oynamaması
0: doğru.
1: Bu tarz kararlar biraz aslında senin de o arkadaş çevrenin benim de var hani kimsenin anlayamadığı bir süreç oldu aslında biraz da hocanın tercihleri ya da seçtiği yöntem demek istemiyorum ama bazen şartlar da onu gerektirir.
0: Doğru.
1: Biraz onlar da getirdi.
0: Yönlendirdi.
1: Bu, evet, yani bu taraftarın tepkisini tabii normal göstermek için söylemiyorum. O su atmak zaten büyük saçmalık. Ya
0: büyük bir saçmalık yani. Ki maç 1-1. Hani 5-0 geride olursun. Yani, onun siniriyle yollamış olursun.
1: İtalya Ligi'nde 3-3 yapmış. Evet. Gasperini gibi kurt bir hocanın olduğu bir tekin direktör. Yani
0: işte Malenler, Dybala'lar, yani, Suleler. Yani,
1: tabii ya. Çok bir kadro yani. Gelen bir Roma.
0: Tabii.
1: Ki biliyorsun İtalya'da seninle konuştuk mu? Yani çok şaşırmışlar. Yani tabii. Hocanın istifa etmesine. Evet. Roma'yı bu kadar aşağıladıklarını falan düşünmüşler yani.
0: Tabii.
1: Bu kadar mı kötüydü? Yani birbirine rağmen hoca görevinden istifa ediyor. Anlayamamışlar
0: tabii tabii. Haber oldu bayağı.
1: Evet doğru. Yani sen de takip etmişsindir. O yüzden keşke istifa etmeseydi. Yani ben az önce sen güzel bir söz söyledin. Yani oranın patronu İsmail Hoca.
0: Ya işte keşke o raddeye hoca getirilmeseydi. Aslında
1: bence kendisi de
0: yani.
1: O kararı vermeseydi. Ben aslında oradaki yani o kararı veren kendisi olduğu için de ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun bu camianın bir evladı olarak söylüyorum.
0: Doğru.
1: Ne olursa olsun önce yönetime gidip söyleyip hani artık yönetimin belki işte mesela Sayın Başkan diyor ki bu arada süren bitiyor birkaç dakikam var. İşte bazı sosyal medya hesaplarını söylüyor bazı kişileri söylüyor doğru. İsim vermeden. Çıkın verin o zaman.
0: Doğru.
1: Mesela böyle belki İsmail Hoca'ya yapılan hani baskı eleştiri azaltılabilirdi. Biraz daha belki ne bileyim yani o kontrol altına alınabilirdi. Hani bu arada müdahale edilsin diye söylemiyorum yani işte Beşiktaş doğru. Örnek veriyorum bir gazeteci reaksiyon göster. Doğru yanlış kısmında değilim. Yani habere belki reaksiyon göster. Hani Sayın Başkan'ın söyledikleri üzerinden söylüyorum. Yani eğer baskıları bu baskıyı oluşturan bunlarsa dış faktörlerse ki Sayın Başkan hep sürekli onlardan bahsetti. O zaman oralar biraz belki incelenebilirdi. Yani ben o istifanın biraz talihsiz olduğunu düşünüyorum.
0: Peki
1: taraftarı kırabileceğini düşünüyorum.
0: Peki şöyle bir soru sorayım. Bu istifa öncesi Fenerbahçe yönetimi veya herhangi bir yönetim tarafından bir yetkili.
1: Evet.
0: Ne kadar savundu Sayın İsmail Kartal'ı bu tepkiler tarafında veya baskılar tarafında?
1: Ben savunacağını düşünüyorum. Niye biliyor musun? Çünkü
0: yok savunacağını düşünüyorsun ama evet. Savundu mu?
1: İşte İsmail Hoca ne kadar gitti belki dile getirdi onu bilmiyorum ki ben sonuçta.
0: Ya ama görünen yani, ortada zaten ya hocanın görünen, üzerine ya
1: şu an Okan Hoca'yı eleştiriyor muyuz?
0: Yani, evet. Zaman zaman.
1: İtalyan'ı da eleştiren birçok Beşiktaşlı var yani şu anda. Yani ne oynuyoruz gibisi diyen doğru. Nerede var şimdi? Bilemezsin ki yani hocanın hani eğer böyle bir sıkıntısı varsa böyle bir şikayeti varsa onu bilemezsin ki yani gidip orada kendi yönetimiyle sen şu anda bir şirkette çalışıyorsun. Bir şikayetin doğru. Varsa gidip önce
0: görüşürsün
1: yöneticinle
0: tabii.
1: Görüşürsün.
0: Ama tabii yani camia tarafında da bu kadar ciddi anlamda bir baskı olduğu

0: artık bir takım şeylerin de sesli bir şekilde dile getirilmesi gerekir. Ya ben hocanın tepkisi tarafında bir yanlışlık görmüyorum açıkçası.
1: Peki.
0: Ya sadece yönetim tarafında bir problem olur veya hani yönetim kadrosu tarafında bir güvensizlik olur. Onları zaten camiaya göstermeden çözersin. Çünkü kulüp içerisindedir bunlar. Ama ya ben kulüp dışında da yani kulüp kapılarının dışında da yeterli nasıl derler?
1: Arkasında durulmadığını mı
0: Evet,
1: düşünüyorsun?
0: yani o güven oyunu sağlanmadığını düşünüyorum.
1: Şu anda sağlandı mı? Son
0: Yarınki
1: cümlem bu
0: maçtan
1: olsun.
0: sonra sağlanacaktır. İyi
1: Peki.
0: bir Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte hani
1: Ya da
0: hoca
1: tersi olacak
0: ya da
1: her
0: tersi
1: şey.
0: olacak yani. Kırılma maçı bence. Kırılma ya da devam etme maçı Fenerbahçe adına.
1: Peki, ağzına sağlık, bitirdik.
0: Çok teşekkürler.
1: Bitti. Yarın haftaya bekliyoruz. Mümkünse haftaya 2 gün alalım
0: İnşallah.
1: seni. Biraz biz de dinlenelim ya falan dermişim. Evet, sevgili Yücel'e de çok teşekkürler. Mesaj yollayan, bizi yalnız bırakmayan tüm dostlara sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Yarın ben saat 20.30'da tekrar burada olacağım. Alper'e tekrar teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hepinize, ailenizle birlikte güzel bir hafta temenni ediyoruz.
0: Hoşça kalın.
2: Maç merkezi sona erdi. Radyo Spor, sporun tek adresi. Müzik listelerinin zirvesine çıkmaya hazır olun. Mert Erdoğan'ın sunumuyla.

0: Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma. Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40 başlıyor.
1: Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'tan herkese merhaba, iyi yolculuklar. Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'ta geri sayımda 40 şarkıda bakalım kimlerle buluşturacağız sizi. Zirvede kim var, bunları paylaşacağız. Herkese güzel bir gün olsun diyoruz efendim ve şimdi 40 numarayla başlıyoruz. Bu hafta Jabbar Cesaretsizce Olmuyor şarkısıyla listemizin 40 numarasında.
0: 40 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta devam ediyoruz geri sayıma. Az önce Zeynep Bastık bizlerleydi. Bir Daha şarkısıyla bu hafta listemizin 39 numarasındaydı. Geçtiğimiz hafta 35 numarada ağırlamıştık kendisini. Şimdi ise İdo Tatlıses'le devam edeceğiz. Ya da Boşver'le geçtiğimiz hafta 32 numaradaydı. Bu hafta 38 numarada ağırlıyoruz.
1: 38 numara.

0: Uzun bir aranın ardından geri dönüş yapan isim Ayşe Hatun Önal. Su Damlası'yla önce dönüş yaptı, ardından Mert Çodur ve Ozan Bayraşa'yla Çıktı Yangından şarkısını sevenleriyle buluşturdu ve bu hafta listemize yeni giriş yapan isim oldu. 37 numaradan listemize giriş yaptı Ayşe Hatun Önal. Devam ediyoruz. Nilkara İbrahimgil İstanbul Sen Benden Misin şarkısıyla listemize giriş yapmıştı. 36 numaradaki yerini koruyor. Herkese keyifli dinlemeler.
1: 36 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Bir önceki bölümde Hadise bizlerleydi. Geçtiğimiz hafta Arabini şarkısıyla listemize giriş yapmıştı. 38 numaradaydı ve bu hafta 3 basamak yükseldi. 35 numarada ağırladık onu. Şimdi ise Mazhar Fuat Özkan'la devam edeceğiz. Sizi geçmişe götüreceğiz ve Diday Diday Day'la bu hafta listemizin 34 numarasında. Yol şarkıları Top 40'ta geçtiğimiz hafta 29 numaradaydı.
1: 34 numara.

0: yollara. Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Mert Erdoğan ben. Herkese bir kez daha iyi yolculuklar. Geri sayımda zirveye doğru ilerliyoruz. 40'tan geriye sayıma başladık ve geldi sıra 32 numaraya, ama az önce 33 numarada Salih Bademci bizlerleydi. Özürkü şarkılarını biliyorsunuz yeniden seslendirdi bazı sanatçılar. Bu sefer Beyaz Perde'deki isimler seslendirdi ve o isimlerden biri de Salih Bademci'ydi. Yürü Ya Kulumla bu hafta listemizin 33 numarasına yükseldi. Geçtiğimiz hafta 39 numaradaydı. Şimdi ise bu hafta iki basamak gerileyen bir ikiliyle devam edeceğiz. Ferhat Göçer ve Neşe Seçil, Aşkın Bana Verdiği Yetkiyle şarkısı bu hafta listemizde 32 numarada.
1: 32 numara.

0: Herkese iyi yolculuklar, keyifli dinlemeler. Yol Şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Geçmişten günümüze en sevilen şarkıları bu listede sizlerle buluştururuz. Bir anda 70'lerden bir şarkı duyabilir ya da günümüzden bir şarkı dinleyebilir. 2000'lerin başından bir şarkıya denk gelebilirsiniz. Tabii sizler de sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız bu listeleri lütfen takip edin. Aynı zamanda sizler de bu listelerdeki şarkıların yer değiştirmesi için katkıda bulunabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmasını yapmış olalım. Ve şöyle bir bakalım, bir önceki bölümde Emlisa bizlerleydi. Gönül Çelen'le 31 numaraya yükselmişti geçtiğimiz hafta. O yerini korudu ve 31 numarada ağırladık Emlisa'yı. Şimdi 30 numarayı sizlerle buluşturacağım ama öncesinde 40'tan geriye bakalım. Jabbar bizlerleydi. Cesaretsizce Olmuyor şarkısı 40 numaradaydı. Zeynep Bastık Bir Daha şarkısıyla 39 numarada. İdo Tatlıses ya da Boşver'le 38 numaradaydı. Ayşe Altın Önal ve Ozan Bayraşan'ın yapmış olduğu Çıktı Yangınlar şarkısı listemiz 37 numaradan giriş yaptı. Nilkara İbrahimgil İstanbul Sen Benden Misin şarkısıyla 36 numarada. Hadise Ara Beni ile 35 numarada. Mazhar Fuat Özkan Diday Diday Day ile 34 numarada. Salih Bademci Yürü Ya Kulum şarkısıyla 33 numarada. Ferhat Göçer ve Neşe Seçil Aşkın Bana Verdiği Yetkili şarkısı 32 numaradaydı. Emlisa'yı ağırladık demiştim. Gönül Çelen'le 31 numaradaydı ve şimdi listemizde 4 basamak yükselen ve Talü şarkılarını seslendiren isimlerden biri Yaşar Hep Böyle Kal şarkısıyla bu hafta listemizde 30 numarada.
1: 30 numara.

0: Herkese iyi yolculuklar, keyifli dinlemeler. Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Mert Erdoğan ben. Herkese bir kez daha güzel bir gün diliyoruz efendim. Şu anda neredesiniz? Hangi noktadan bizi dinliyorsunuz? Sizler de lütfen sosyal medyadan bizimle bulunduğunuz yerleri paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki de bu listeleri sosyal medya hesaplarımızda da paylaştığımızı hatırlatmak isterim. Bir önceki bölümde Gökhan Türkmen Yol Arkadaşım şarkısıyla bizlerleydi. Ve Yol Arkadaşım şarkısı 37 numaradan geçti. Geçtiğimiz hafta giriş yaptı listemize. Bu hafta 29 numaraya kadar yükseldi. En sevilen şarkılardan biri oldu bu da. Ve devam ediyoruz geri sayıma. Çok çok geçmişe gidiyoruz aslında şarkının sözleriyle. Kimler kimler söylemedi ki bu şarkıyı? Yıldızların Altında şarkısıyla Samuray ve Seda Yavuz. Gerçekten de beklenen ilgiyi toplayabildiler diyebilirim aslında. 28 numaraya kadar yükseldi bu ikili. Geçtiğimiz hafta yine 28 numaradalardı. İki basamak yükselmişlerdi. Bu hafta yerlerini korumayı başardılar. Samuray ve Seda Yavuz. Yavuz Yıldızların Altında şarkısıyla bu hafta Yol Şarkıları Top 40'ta 28 numarada.
1: 28 numara.
2: Benim de...

0: yaşına. O bir Kıbrıs türkü ve artık gerçekten de çok sevilen şarkılara sahip. Her şarkısı ağızdan ağza dolaşıyor. Herkesin dilinde diyebiliriz aslında. Zeynep Salih çok sevilen şarkılarından biri Kalbim Tatilde ile bu hafta 27 numarada ağırladık. 22 numaradan bu basamağı geriledi. 5 basamak geriledi. Zeynep Salih pop tarzında artık eserler yapıyor. Tabii geçmişte Rebetiko ve klasik Türk müziği tarzlarında da eserleri vardı. Britanya vatandaşlığı da aldı aynı zamanda Zeynep Salih. İngiltere'ye yerleşti. 81'de döndüğü Kıbrıs'ta lise düzeyine kadar olan eğitimini tamamlamasının ardından üniversite öğrenimi için 94'te İstanbul'a yerleşti. 99'da da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Gerçekten de çok iyi işler yaptı. Zorba Müzik etiketiyle yayınlanan ikinci stüdyo albümü Amman Kuzum'da Yunanca şarkılar da yer aldı. 2005'te ise Amman Kuzum'a Çikolata şarkısının eklenmesi sonrasında farklı bir şirketten bu sefer eserlerini yayınladı. 2006'da Mor Yıllar adını taşıyan 3. stüdyo albümünü piyasaya sürdü. Ve o yıllardan bu yıllara kadar hala güzel şarkılar, düetler yapmaya, projeler üretmeye devam ediyor. Zeynep Salih bu hafta listemizde 27 numaradaydı. Şimdi ise yine kendi şarkılarını hücum kayıtla yeni albümde çıkartan, Kayu albümünde bizlerle buluşturan Berkay ile devam edeceğiz. 26 numaradaki yerini korudu Berkay. Aslanlar Doğuyor'la bu hafta yine listemizde 26 numarada.
1: 26 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor ve listemizin ortalarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Bir önceki bölümde Grip'in bizlerleydi. Haydi Kalk şarkısına gerçekten çok başarılı bir yapay zeka ile klip hazırlamışlar. Eğer hala izlemeyenler varsa mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Haydi Kalk bu hafta da listemizde 23 numaradaydı. Geçtiğimiz hafta 31 numaradan bir yükseliş sergilediler ve onları yukarı çıktıkları yerde ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdi ise Asil Gök'le devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Asil Gök'ün aynı zamanda müzik direktörlüğü ve prodüktörlük hayatı da var. Yıldız Tilbe'nin Saygı albümünde Hastayım Sana düzenlemesi, İdo Tatlıses, Berkay ve Tarkan gibi pek çok isimle de ortak projelerde yer aldığını biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız sizlerle de paylaşmış olalım. Ne oldu böyle şarkısı yayınlanmasından sonra gerçekten de küresel ve yerel anlamda da viral listelerde üst sıralardan şu anda başarıyı yakaladı ve o başarıyı da sürdürmeye devam ediyor. Bizim de listemizde geçtiğimiz hafta 27 numaradaydı. Bu hafta 5 basamak yükseldi. Asil Gök ne oldu böyleyle? Bu hafta listemizde 22 numarada.
1: 22 numara. Ne oldu böyle?

0: Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'ta devam ediyoruz geri sayıma ve artık bu hafta okullar açılıyor. Uyum haftasını geride bıraktık. Bu hafta itibarıyla tüm öğrenciler artık eğitim öğretim yıllarına başlayacaklar. 2026-2027 eğitim öğretim yılı herkese hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki öğretmenlerimize de şimdiden başarılar, kolaylıklar diliyoruz efendim. Bu hafta eğitim öğretim artık başlıyor. Geçtiğimiz hafta 1. ve 5. sınıflar başlamıştı. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz ve devam ediyoruz geri sayıma. Şimdi şöyle bir tekrar 30'dan geriye bakalım. 20 numarayı sizlerle buluşturacağım ama 21 numarada Bengü Beker vardı. Yağmur Osam'la bir basamak geriledi. 30'dan geriye baktığımız zaman Yaşar hep böyle kaldı 30 numarada. Gökhan Türkmen Yol Arkadaşı'na 29 numarada. Samuray ve Seda Yavuz Yıldızların Altında şarkısıyla 28 numarada. Zinet Salih Kalbim Tatilde ile 27 numarada. Berkay Aslanlar Doğuyor'la 26 numarada. Bahadır Tatlıöz Takvim şarkısıyla 25 numarada. Elif Buse Doğan Yangın 7 ile 24 numarada. Gripin Haydi Kalktı 23 numarada. Asil Gök Ne Oldu Böyle ile 22 numaradaydı. Bengü Beker az önce bizlerleydi. Yağmur Olsam'la 21 numarada. Ve listemizin tam ortasında olan isim. Gerçekten de bu şarkı hala reaksiyon almaya devam ediyor. Yurt dışındaki reaction videoları çeken insanlar hala reaksiyon göstermeye devam ediyorlar. Geçmişten günümüze herkesin ilgisini çekiyor. Acaba introsu nasıl yaptılar diye. Kimden bahsediyorum? Barış abiden bahsediyorum. Peki hangi şarkısından söylediğinizi duyar gibiyim? Dönence. Evet, doğru bildiniz. Bu hafta Dönence bir basamak yükseldi. Barış Manço'yu bir basamak yukarıda 20 numarada ağırlayacağız ve artık sizinle onu baş başa bırakma zamanı. Herkese keyifli dinlemeler. Az sonra tekrar buradayız.
1: 20 numara.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Bir önceki bölümde Yılmaz Taner bizlerleydi. Vurgunum Sana şarkısıyla 19 numarada ağırladık. Ve şimdi ise Bora Duran'la devam edeceğiz. Yine yerini koruyan bir isim Destina şarkısıyla bu hafta yine listemizde 18 numarada.
1: 18 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'tan tekrar herkese merhaba. Geçmişten günümüze o unutulmayan şarkıları da sizlerle buluşturduğumuzu söylemiştim. Az önce Sezen Aksu Kaç Yıl Geçti Aradan şarkısıyla bizlerleydi. Gerçekten bu şarkının üzerinden kaç yıl geçti ama hala bu şarkıyla böyle 80'ler 90'lar konseptinde eğlence düzenleyen mekanlarda duyulduğu anda herkesi oynatmayı başarıyor gerçekten. Hemen ardından ikilem bizlerleydi. Tuğba Yurt'la beraber içiyorum ederimize şarkısını söylediler. 16 numarada ağırladık onları da ve şimdi geldi sıra 15 numaraya. Bu hafta iki basamak yükselen bir isimle devam edeceğiz. Bu şarkının da üzerinden oldukça zaman geçti ama muhtemelen ilk gidişin duyduğunuz anda biraz bir radyonun sesini açmak isteyeceksiniz. Kimden bahsediyorum? Kenan Doğulu Yüzsüz Yürek şarkısıyla bu hafta listemizin 15 numarasında.
1: 15 numara.

0: Herkese bir kez daha iyi yolculuklar. Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor ve geldi sıra 10 numaraya ama öncesinde şöyle bir bakalım 20'den geriye kimleri ağırladık. Bir önceki bölümde ağırladığımız isimler vardı, onları da paylaşmış olalım böylelikle. 20 numarada Barış Manço vardı, Dönence'yle ağırladık geride bıraktığımız bölümde. Yılmaz Saner Vurgunum Sana şarkısıyla 19 numarada, Bora Duran Destine ile 18 numarada, Sezen Aksu Kaç Yıl Geçti Aradan şarkısıyla 17 numarada, İkilem ve Tuğba Yurt İçiyorum Ederimize şarkısıyla 16 numaradaydı. Hemen ardından Kenan Doğulu'yu ağırladık, Yüzsüz Yürek'te 15 numarada. Umur Doğma Bizlerle'ydi, Zor şarkısıyla 2 basamak geriledi, 14 numarada ağırladık. Burak Kut Yaşandı Bitti ile 13 numaradaki yerini korumaya devam eden isimlerden. Ardından Gülşen Yükselişte Olan Bir isim Yatacağız Kalkacağız'la 12 numarada ağırladık, 2 basamak yükseldi. Ayze Pekkan Bizlerle'ydi, Hoş Görsen şarkısıyla 10 numaradan 11 numaraya gerileyen bir isimdi. Ve şimdi listemizin 10 numarasında efsane bir şarkı var. Emre Altuğ'dan efsane şarkısı bu hafta listemizde 10 numaradaki yerini aldı. Onu sizlerle baş başa bırakacağız. Ardından buradayız.
1: 10 numara.

Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyoruz. Neredesiniz? Bulunduğunuz yerlerde neler yapıyorsunuz? Sizler de bizimle paylaşın lütfen. Hangi noktada bizi dinliyorsunuz? Sizlerle de iletişimde olmak isteriz. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Ve geçtiğimiz bölümde kimi bıraktık? Yonca Lodi ile Murat Güneş. Bir basamak yükseldi İncir Ağacı şarkısıyla 7 numarada ağırladık. Hemen ardından Hande Yener bizlerleydi. Sebastian'la 6 numaraya geriledi. Bir basamak geriye aldık bu ismi. Hande Yener yerini kime bıraktı? Peki bir isim de yer değiştirdi. Tahminler var mı? Geçtiğimiz haftadan dinleyenler vardır belki de yayınımızı. Evet, duyar gibiyim. Tarkan geçtiğimiz hafta listemizde 6 numaradaydı. Bir basamak daha yükseldi. O artık efsaneleşen şarkılarından biri. Kuzu Kuzu'yla bu hafta Tarkan 5 numarada. 5 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta zirveye yaklaştık sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz bölümde Tarkan bizlerleydi. Ardından Manifest Naj'da Pekkan bizlerleydi. Hileli şarkısı bu hafta da listemizin 4 numarasındaydı. Şimdi zirvenin ortaklarından biriyle devam ediyoruz. Ümit Sayın ve Bengü bu hafta listemizde Ya Sen Gidip De şarkısıyla yine 3 numarada.
1: 3 numara.

0: Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma.
1: Herkese tekrar merhaba, güzel bir gün diliyoruz efendim ve zirvede artık yavaş yavaş finale yaklaşıyoruz. Bakalım Top 40'ta, yol şarkıları Top 40'ta zirvenin sahibi kim? Ama önce ortağını sizlerle paylaştıracağız. Rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah Mayın Tarlası'yla yine bu haftada 2 numaradaki yerini korudu. Onu sizlerle baş başa bırakacağız. Ardından zirveyi açıklama zamanı. Az sonra buradayız.
0: 2 numara.

Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'ta sıra zirveyi açıklama zamanında sevgili dinleyenler. Şöyle bir ondan geriye bakalım kimler bizimleydi. Emre Altuğ Efsane şarkısıyla 10 numarada. Mabel Matiz Umurum Dışıyla 9 numarada. Gökhan Özen Demet Akalın ikilisi Benden Sorulur'la 8 numarada. Yonca Lodi ve Murat Güneş İncir Ağacı ile 7 numarada. Hande Yener Sebastian'la 6 numarada. Tarkan Kuzu Kuzu ile 5 numaradaydı. Manifest Vajze Pekkan Hileli ile 4 numarada. Ümit Sayın ve Bengü Yasen Gidip de şarkısıyla 3 numaradaydı. Şebnem Ferah Bizlerle'ydi Mayın Tarlası şarkısıyla 2 numaradaydı. Ve şimdi zirveye açıklama zamanı. Geçtiğimiz haftalardan bu yana zirvedeki yerini koruyan isim Derya Ulu Şımarık şarkısıyla bu haftada Yol Şarkıları Top 40'ta listemizin 1 numarasında. Herkese bir kez daha güzel bir gün diliyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. 1 numara.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40 sona erdi.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.